0: Sinirli olmaya gerek yok. Sen bir belediyenin, kamunun çalışanısın. İnsanlara hizmet ediyorsun, araç kullanıyorsun. İnsanların can güvenliği senden sorumlu. Senin moralin, motivasyonun, canının sıkkın olup olmaması, bunlar çok önemli kriterler. O otobüsteki insanlar için işin gerçeği bu. Hanımefendilerin araç kullanmalarıyla ilgili dalga geçerler. Bizim maalesef toplumumuzda da böyledir. Abi niye dalga geçiyorsun? Son derece dikkatli kullanıyor, son derece güzel kullanıyor. Kurallara uyuyor. Uymayanlar vardır, ayrı mesele. Ama yani geldiğimiz nokta şu. Trafikte sen uyar bakalım birilerini. Kırmızı ışıkta geçtin diye uyar. Çıkarıyor, el hareketleri yapıyor, bağırıyor, çağırıyor. Sen kimsin? Sana mı soracağım? Şu mudur, bu mudur? İnanılır gibi değil. Yani makas atanlar, drift atanlar artık o kadar önemli ki insanın canı sıkılıyor ya. Yani bunların bir de cezasız kalıyor olması gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Umarım düzelir.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

this, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar. Pazar günü canlı yayında İstanbul'daki stüdyomda programın ilk kısmında Fatma Berber bizimle olacak. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok teşekkürler bu güzel davet için.
1: Biz teşekkür ederiz. Ankara'dan geldi program için. Sabah geldi, akşam tekrar dönecek. Ayaklarınıza sağlık. Fatma Berber'in Taştan Düş Yaratmak kitabı ilk bakışta edebiyat üzerine yazılmış bir inceleme gibi görünse de aslında temel meselesi edebiyat. Tan çok hafıza, mekan ve insanın yaşadığı deneyimin sanata dönüşme biçimi. Kitabın omurgasını oluşturan soru aslında şu: bir şehir, bir sokak, bir bina ya da sıradan bir nesne nasıl olur da insanın elleğinde sanat eserine dönüşür? Konuğum bunun cevabını yalnızca kendi fikirleriyle değil, başka bir takım yazarların, düşünürlerin fikirleriyle de ve düşüncelerle de, ayrıca romancılar, şairler ve kitapta yer verdiği söyleşiler aracılığıyla okuyucusuna sunuyor. Kitabın ana tezi ve en temel iddiasıysa bence şu: tarih büyük olayların hikayesini anlatır. Edebiyatsa o olayların içinde yaşayan sıradan insanların hafızasını korur. Fatma Berber'in ilgisini çeken savaşların tarihi de değil. Bombalar altında çocuğunu uyutmaya çalışan kadın, ilk kez asansöre binen bir Osmanlı memuru, Galata'da sevgilisine kavuşamayan genç, pastanede ilanı aşk eden bir delikanlı, bir Rum merdiveninden her gün yaşlı adam. İşte kitabın kahramanları çoğunlukla aslında bunlardır diyebilirim. Çünkü konuğuma göre şehirleri büyük insanlar değil, görünmeyen insanlar kurar.
2: Çok teşekkür ederim. Harika bir başlangıç yaptınız. Ağzınıza sağlık. Evet, Taştan Düş Yaratmak aslında bir seri olarak hazırlandı. Beş kitaptan oluşuyor. İlki edebiyat, hı-hı, ikincisi müzik, sonra resim, sinema ve şehirle bitiriyoruz, hı-hı, seriyi. Bu serinin fikri ve omurgası, düşünsel dünyası daha çok mekan, sanat ve hafıza birbirine nerede dokunuyor, nasıl bir analoji kurabiliriz üzerinden giden bir seri. İlki edebiyatla bunu, hı-hı, açıyor. Sonra şehrin sesini dinleyeceğiz, müzik, müzikle devam edeceğiz. Buradaki tartışmalar ya da yazılar daha çok böyle hani kurmaca da var içinde. İşte tartıştığım konular da var, başlıklar da var, hı hı, ve o başlıkların altında da bir bağlam oluşturup düşünce insanları da var, yazarlar da var, işte Gospodinov da var, Life is Writing diye bir ekol var, Anne Ernon'u çalışan Elis Hoca İskoçya'da, o da var, işte ne bileyim trobodurlarla ilgili Erhan Altunay da var, onlarla konular hakkında da söyleşiler yaptım. Daha çok böyle hani yazar gibi değil de bir küratörlük gibi ilerlemek istedim. Yani, hı hı, hani insanlar kitabın içinde sadece bir şey okumasınlar, hani birazcık daha provokatif ya katılımcı olsunlar. Hatta sonunda bir Spotify listesi de var kitabın. Hı hı. Son kitapta işte günümüz dünyasının hani pek çok yine konular var. Son kitapta da yapay zekayla böyle bir duygu düşünce müzesi tasarladık.
1: Yapay zekaya da getireceğim. Evet.
2: Yani kitabın ana şeyi sizin söylediğiniz gibi, hani dediğiniz çok da hoşuma gitti. Hani tarihi özde olanları değil de geride kalanları, ya ismi hiç olmayanlara aslında yer vermek istedim. Mesela Tokatlıya Noter'de bir Muakit Musa karakteri yarattım. Kurmacı bir karakter. 19. yüzyılda yaşadığını iddia ettiğim biri. Ve işte ilk asansör deneyimi nasıldı? Tokatlıya Noter'de o dönem bir asansör yapılıyor. Ben nasıldı diye hayal edelim dedim. Aslında şehirleri bir bakıma okuyucuyla da gezmek istedim. Yani farklı yüzyıllarda, farklı dönemlerde. Umarım yolu açık olur.
1: Tam da mekanın önemine getirecektim sözü. Bu noktadan aldığımda kitap boyunca mekan hiçbir zaman bina anlamına gelmiyor. Ve mekan son derece önemli. Nitekim hatırladığımız ev olarak çıkıyor bazen mekan karşımıza. Çocukluk kokusu olarak eski bir okul. Vapur iskelesi, mahalle bakkalı, bir bank, bir apartman boşluğu, bir pencere, hatta bir ses olabiliyor. Sizin şu yaklaşımınızı okudum ve notumu aldım. İnsan yaşadığı mekanı değiştirmez sadece. Mekan da insanı değiştirir. Bu yüzden kitap şehir sürekli yaşayan bir karakter gibi ele alınıyor.
2: Kesinlikle.
1: Mekanın önemine sözü getirip size tekrar bırakmak istiyorum. Buyurun.
2: Çok teşekkür ederim. Yani şöyle, aslında mekan burada bir uzam, yani üç boyutlu bir şey, yaşayan bir şey. Ve benim de çok sevdiğim bir modern tarihçi Walter Benjamin'in hani hep şey var, geçmiş bugünden kurulan bir şeydir. Mekanlara baktığımız zaman tarihi bir binaya bakmıyoruz aslında. Kendi yaşanmışlıklarımızı da giydiriyoruz ve onu sonsuza dek yaşatıyoruz. Yani bir bağıntılar bütünüdür. Ve burada dediğiniz gibi ev çok önemli bir mesele. Ev zaten edebiyatın, sanatın, bütün yaşanmışlığın, hayatın konusu, felsefenin konusu hep eve dönmek üzerine. İşte kahramanın sonsuz yolculuğu bir eve dönmede, hayat eve dönmekten ibarettir. Hani sinemada da bunu çok tartışıyoruz. O kitapta da çok tartışıyoruz. Dolayısıyla hani ama ev dediğimiz nasıl bir ev? Yani bazen kendi dünyanın, yaşadığımız toplumun, tarihin getirdiği kolektif repertuar da var bizde, biricik hafızamız da var. Dolayısıyla mekanı ve yaşadığımız yere bütün bu anlamları da aslında yüklüyoruz. Dolayısıyla aramızda böyle bir etkileşim var. Yani mekan da insana benziyor, insan da mekana benziyor. Yani şehirler arasında da böyle bir şey var. Yani şehirle ilişkimiz de biraz böyle gibi sanki. Hani bütün bunlar bir şey değil. Hani bu böyledir gibi bir yaklaşım değil. Böyle de bakabilir miyiz gibi bir tartışma.
1: Sözü hafızaya getirmek istiyorum. Hafıza nasıl tanımlanıyor kitapta diye sormuş olacağım ama öncesinde birkaç ekleme yapayım. Geçmişi depolayan bir arşiv olarak görmüyorsunuz. Tam tersine hafıza her hatırlayışta yeniden kuruluyor. Dolayısıyla geçmiş hiçbir zaman olduğu gibi geri gelmiyor. Biz geçmişte yeniden yazıyoruz. Bu nedenle kitap boyunca hakikat yerine hatıranın biçimleri konuşuluyor.
2: Evet, şöyle söyleyebilirim hani sizin devamınızda söylediğiniz şeylere ek olarak. Hani tarih böyle Aristo'nun zamanı gibi lineer geçip giden bir şey değildir. Ama bellek öyle bir şey değildir. Çünkü tarih bize resmi tarihin bir öğretisi var. İşte savaşlar, padişahlar, kazanımlar, yenilgiler. Ama o geride kalan insanlar var, özne olamayanlar var. Dolayısıyla bellek kusurlu bir şey aslında. Hafıza kusurlu bir şey. Ama şu önemli, neyi hatırlayıp neyi hatırlayamıyoruz? Yani bu dönüştürme gücü de sanatın elinde olan bir şey. Siz onu sanata dönüştürebiliyorsunuz. Yani neyi hatırladığınızı, neyi hatırlamadığınızı.
1: Evet. Genel dinleyicinin anlayabileceği şeye indirgemek istiyorum bu söylediğinizi. Tarihi neden yalnızca padişahlar, generaller, devlet adamları üzerinden okuyoruz sorusunla alırsak eğer, özet anlatma açmak için konuyu, burada bombayı atanın anlatıldığını söylüyorsunuz tarihte, ama aslında bombadan korkan çocuk anlatılmıyor. İşte kitap tam burada devreye giriyor sanki, değil mi?
2: Evet, kesinlikle bu çatlaklardan giriyor. Yani hani hep biz iktidar olanın dilinden anlatıyoruz ve müzelerde bir bakıma öyle bir şey ama bizim kendi yaşanmışlığımız, biricikliğimiz ya da sahnenin arkasında kalanlar, hiç ismini bilmediğimiz kişilere de biraz kulak vermek gerekiyor. Çünkü aslında bir toplumun, bir dönemin tarihi sadece yönetenler üzerinden okunabilecek bir tarih değil. Yani orada yaşayanlar, yemek kültürü de buna dahil, giyim de buna dahil, yani gündelik yaşam da buna dahil. Yani çok önemli bir şey mesela gündelik yaşama dair ayrıntılar. İşte o yüzden hani birazcık buraları deşmek, buralarda görünmeyenler acaba ne yapıyorduyu anlamaya çalışmak belki de hani benim için kıymetli.
1: Kitapta çok düşünür var. Fakat akademik referans kullanmak için bu isimler verilmemiş. Her isim kitabın başka birini açıyor adeta. Örneğin Walter Benjamin deneyim kapısını açıyor diye düşünebiliriz. Pierre Nora hafıza mekanları kapısını açıyor diye notumu almışım. Foucault hayatın sanat olması. Eco anlatı. Bunları not almışım kendime. Katılır mısınız? Hepsi de sonuçta aynı merkeze bağlanıyor gibi.
2: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Umberto Eco'nun işte anlatı ormanlarında altı gezinti de şey diyor. Yani bir ormanda gezinirken o ormana ait şeyler bir vardır. Bir de kişinin kendi deneyimleri vardır. Benjamin zaten hani modern tarihin kurucusu ve deneyimlerin hikaye anlatıcılığının ne kadar önemli olduğunu yıllarca bize hep anlattı. Ve hatta onun aura meselesi vardır. Sanat eseri geçmiş ve şimdi biriciktir. Geçmiş ve şimdiyle bir arada var olur. Sonsuzluğa giden bir şeydir. Ve hafıza mekanları işte Pierre Nora'nın da işte bütün toplumun tanık tepelerinin müzeler, anıtlar olduğunu söyler ve bu hafıza mekanları hani ülkelerin, toplumların hafıza mekanı var ama bizim de bir hafıza mekanımız var. Mesela Simit Sarayı da olabilir hafıza mekanımız. Yani hani bir bakkal da olabilir. Hı hı. Yani bunun için hani bir saray olması ya da işte ne bileyim resmi tarihin mekanı olması da gerekmiyor. Hı hı. Ben bu düşünürleri çok seviyorum. Onlara çok atıfta bulunuyorum. Ama onları da atıfta bulunurken bugünün dilinden anlamaya çalışıyorum. Yani işte siz de örnek verdiniz, Foucault'un söylediği, Godard da bunu söylüyor sinemada. İnsanın hayatı en büyük eseridir zaten. Yani hani neden hayatımız bir eser olmasın ki, sanat eseri olmasın ki diyor. Zaten bütün eserler öyle değil midir? Yani hani insanın bir bakıma da yaşanmışlığından doğar.
1: Yazmak mı yaşamak mı kısmı, röportajlardan önce başlayan kısım, burası kitabın en kişisel bölümünü oluşturuyor esasında sevgili dinleyenler. Bu bölümde Fatma Berber şunu söylüyor: yaşarken yaşadığımız şeylerin anlamını bilmiyoruz. Aradan zaman geçiyor, sonra dönüp bakıyoruz. İşte hikaye o zaman başlıyor. Dolayısıyla hikaye yaşarken değil, hatırlarken kuruluyor diyor. Bu alıntıyı da bu şekilde yapmış olayım. Yapay zekanın da anlatıldığını görmekteyiz bu metinde. Kitabın ilginç taraflarından biri de bu. Konuğum yapay zekanın bilgi üretebileceğini kabul ediyor. Ama insanın yaşadığı deneyimi anlatamayacağını düşünüyor. Çünkü hikayeyi oluşturan şey bilgi değil, duygu.
2: Kesinlikle. Hikaye anlatıcılığında dinler nasıl sanat eserine dönüşür, bunu çok konuşuyoruz ilk bölümde. Yazmak mı yaşamak mı? Bu çok klişe bir sorudur ama edebiyatın ve sanat eserlerinin hep lanetli sorusudur. Gabriel Garcia Marquez'in de işte anlatmak için yaşamak diye meşhur eseri vardır. Aslında şöyle bir şey, yaşamımıza nereden baktığımız önemli. Çünkü biz bir şey yaşarken aslında onu anlattığımızda ne kadar mesafe koyabiliriz. Bunları da tartışıyoruz bu kitapta. Hatta Gospodinov'la bunu konuştuk. Çok ilginç bir söyleşi oldu. Hani bu bağlamda dinleyenlerin eğer ilgisini dikkatini çekerse okumalarını çok isterim. Yapay zekaya gelince şöyle bir şey var. Yapay zeka serinin son kitabında onunla bir söyleşi de yaptım. İşte ne bileyim ilginç bir deneyim müzede kurduk. Ama ben dediğiniz gibi yapay zekanın evet bilgi üretebilir, çok büyük bir data olabilir. Benim kardeşim de bu arada yapay zeka mühendisi, yurt dışında yaşıyor. Hatta kitabın son kitapta ondan böyle bir destek almıştım. Ama yapay zeka yapılan araştırmalarda şöyle, hiçbir zaman hikaye anlatamayacak ve insana dokunan mesela hasta bakıcılığı yapamayacakmış. Ben bunu bir makalede okumuştum. Dolayısıyla insana dokunma ve hatırlama insana ait bir şey. Yani o belki bize o hızlı bir data vermesiyle, ki o da tartışılır, o bilginin doğruluğu yanlışlığı, bir asiste olabilir sadece diye düşünüyorum.
1: Aslında kitap İstanbul kitabı değil. İstanbul bir örnek. Asıl mesele şu: her insan kendi İstanbul'una sahiptir. Kimi için Tokat, kimi için Diyarbakır, kimi için Kars, kimi için küçük bir köy. Dolayısıyla kitap okuru kendi şehir hafızasına davet ediyor diyebiliriz esasında.
2: Kesinlikle, yani herkesin bir İstanbul'u var. Hani İstanbul herkes için çok başka bir anlam taşıyor. Zaten hani yaş ilerledikçe insan böyle semtleri, sokakları bile hani anlam yüklemeye başlıyor. Şehrin bütününe değil. Çünkü İstanbul, benim yaşadığım dönemki İstanbul'dan çok farklı bir İstanbul. Biraz biz şehirlerle ilişkimizde kendi o dönemimizde özlüyor olabiliriz ya da kızgın olabiliriz. Yani deneyimlerimizle ya da o ilişkimizle şehre yeniden anlam yükleriz. Dolayısıyla evet, bu kitap İstanbul kitabı değil. İstanbul'da bir örnek olarak var. Mesela son kitaplarda Ankara'da var. Bundan sonraki kitapta yine İstanbul var. Hı hı. İşte mekanlar var. Ama şey değil, yani bir İstanbul tarihi ya da bir o tarz bir şey değil tabii ki. Siz de hani çok güzel ifade ettiniz. Teşekkür ederim.
1: Kitaptaki röportajların amacına baktığım zaman sevgili dinleyenler, bunlar ünlü isimlerle söyleşi olsun diye eklenmemiş. Fatma Berber farklı disiplinlerden insanları aynı masa etrafında topluyor. Evet, ama ortaya çıkan ortak soru şu: sanat bir mekanı nasıl hatırlar? Edebiyat nasıl? Müzik nasıl? Resim nasıl? Sinema nasıl? Dolayısıyla röportajlar kitabın eki değil, kitabın devamı.
2: Kesinlikle öyle. Şöyle bir şey, hani ben evet belli eğitimler aldım ama bir mimar ya da tarihçi değilim. Şöyle bir, hani Şampiyonlar Ligi gibi, sizin dediğiniz gibi hani ünlüler kataloğu gibi değil de bir bağlam kurup o bağlamda konuşmak istedim. Hani Gospodinov da var, yeni bir akademisyen de var, masal anlatıcısı da var. Ama hepsiyle konuştuğum şey dediğiniz gibi aynı şeyler. Yani işte aynı soruları sormuyorum tabii ki. Gospodinov'la hatırlamak üzerine bir söyleşi yaptık. Masal anlatıcılarıyla masallardaki mekanlar üzerine. Mesela o ilk çağdan günümüze hikaye anlatıcılığında orta çağ trubadurlarını Erhan Altunay'la, sonra çizgi romanlar, mesela hani hep yazarlık ya da bir şey, hikaye anlatmayı sadece şey olarak düşünmemek de gerekiyor. Yazı olarak bir düşünmemek de gerekiyor. Romancılar, yani tasarımcılar da hikaye anlatıyor. Aslında herkes bir hikaye anlatıyor ve bunun ilk şeyi de mağara dönemi, yani yazılı olarak mağara dönemleri. Dolayısıyla hani o şeyleri konuklarımı hani böyle bir ünlülük üzerinden değil de bağlam üzerinden oturtmaya çalıştım ve yazıların devamı gibi hani yeni bir düşünce açmak istedim.
1: Kitabın tespitine ilişkin olarak son değerlendirmemi yaptıktan sonra bu defa seri sorulara geçeceğim kitapla ilgili. Fatma Berber kendisini sevgili dinleyenler yazar kadar küratör olarak da tanımlıyor. Bu husus önemli çünkü kitap doğrusal ilerlemiyor. Bir sergi gezer gibi ilerliyorsunuz. Bir düşünür, bir roman, bir şiir, bir röportaj, bir şehir, bir anı. Sonra tekrar romana dönüyor. Peki bunu bu şekilde ifade ettikten sonra gelelim birkaç seri soruya. Ön sözde kendinizi 19. yüzyıl İstanbul'u gibi hissettiğinizi söylüyorsunuz. Bu benzetme sadece nostaljik bir duygu mu, yoksa modern insanın kimlik krizini anlatan bir metafor mu?
2: Kesinlikle ikincisi, çünkü şey, nostalji özlemi yok yani. Hı-hı. Ben de hani bu tartıştığım yazarlarda evet bazılarının nostalji özlemi var ama bende nostaljiye karşı bir fetişist bir duygu yok yani. Biraz modern insanın bunalımı ya da geçiş dönemi, hani hiç bitmeyen bir geçiş dönemi vardır pek çok insanda. Ben de evet 19. yüzyılı İstanbul'u gibi hissediyorum. Çünkü sürekli bir geçiş, sürekli bir eski ve yeninin şeyi. Hani eskide mi kalmalıyım, yeni mi olmalı? Bir de dönemi itibariyle 82 doğumluyum. Hani her dönemi gördüm yani. Bilgisayarsızlığı da gördüm, işte yapay zekayı da gördüm. Uyumlanmaya da çalışıyorum yani. O birazcık hani bizim nesille de ilgili olabilir. Ama kesinlikle ikincisi yani... Teşekkür ederim bu harika soru için.
1: Kitap boyunca karşımıza çıkan bir kelime grubu kayıp estetiği. Bu kavram tam olarak ne ifade ediyor? Sizce kayıplar bazen varlıklarından daha üretken olabilir mi?
2: Kesinlikle daha üretken olabilir. Kayıp estetiği aslında Tanpınar'ın etrafında dolandığı bir mesele. Hani o itik şarka, hani Cumhuriyet sonrasındaki işte Osmanlı'nın o ihtişamının yıkılıp daha sonraki şey ve daha devamında da işte 2. Dünya Savaşı arifesinde ya zaten huzuru yazıyor. Hı hı. Dolayısıyla hep bir yas tutar gibi bir geçmişe bir övgü de değil tam olarak ama bir şeyler yitirilmiş, bir ihtişam varmış ama o yitirilmiş, o yitirilmişlikten, o kayıptan bir şey doğacak. Yani kaybedilmişlikten bir şey doğacak. Hatta biraz psikanalitik düşünürsek Lacan'ın o kaybedilmiş nesneyi içimizdeki hani varlığımıza dair kaybedilmiş nesneyi arar gibi hep bir şeyleri sanatı da hani böyle bir arayış olarak tanımlarsak dolayısıyla o kayıp doğurgan bir şey olabilir. Yani zaten bu kitabın sonunda da Zaman Biberya'nın Karıncaların Gün Batımı'yla huzuru karşılaştırdığım bir bölüm var. Orada iki roman kahramanıyla İstanbul'u gezdirdim aslında. İkisi de yas tutuyor. Yani birisi işte kaybedilmiş bir ihtişam var. Diğerinde de zaten çok daha ağır bir yas. Çünkü 55 olayları ve 2. Dünya Savaşı'nın o yıkımı sonucunda bitmiş bir şey. Dolayısıyla kayıp bir estetiğe dönüşebilir ama estetiğe dönüşsün diye de kaybedilmez yani. Hani o birazcık böyle bir şey olmuşsa, hani başka bir şansınız yoksa bir şey üretirsiniz. Mesela işte Salvador Dali'nin İspanya İç Savaşı'nın sürecinde bir sürü eser üretiyor.
1: Evet. Yani ne kadar önemli eserler.
2: Evet. Haşlanmış fasulyeli yumuşak yapı yemek üzerinden savaşı anlatıyor. Ve elinizde size hani yapacak bir şey yoksa bu kendiliğinden de bir esere dönüşebilir. Dolayısıyla bir hani kaybı romantize etmek değil de oradan, o çatlaklardan bir şeyler doğacak mı meselesi aslında.
1: Sizden alıntılıyorum. Şehirler insanın içindeki yırtıkları konuşturur. Hı hı. Bu ifade. Peki bir şehir insanı gerçekten dönüştürür mü? Yoksa yalnızca içimizde zaten var olanı görünür mü kılar?
0: Serhat Sarı Sözen'den dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Aslında şehirler de hani o yıkıntılarıyla var olabilir. İnsan da kendi yıkıntılarıyla var olabilir. İçimizdeki o yıkılmışlıkları görünür kılabilir. Ya İstanbul mesela benim için yani böyle bir şehirden öte bir dost gibi de oldu. Ben 10 yıl İstanbul'da yaşadım. Ve sanki bu şehirle her şeyin üstünden gelebilirmişim gibi bir duyguya da kapılıyorsunuz. Ve zaten Orhan Pamuk'un hani Hatıralar Şehir İstanbul'da hani üzerine çok konuştuğu Türk melankolizmi dediği bir şey var. Gece yarısı köpek, sokak köpeklerinin bile bir melankolisi var bu şehirde. Bir sürü yıkıntılar var, bir sürü işte dönemler gelmiş geçmiş. O hüzün estetiği dediğimiz şey de hani şehre yansımış. Kişi de hani kendi içindeki o hüznü ya da o yıkıntıları çıkartabilir şehirle bir arkadaşlık kurarsa diye düşünüyorum. Daha görünür hale gelebilir. Ama dediğim gibi yani bunu böyle bir fetişle getirmek değil de biraz durup düşünmek, yani o bir şeye dönüştürecektir. Yani sizi herkes için belki geçerlidir, hani bulunduğu mekan bir noktadan sonra onu dönüştürür. Yani o duygu dünyasını. Çünkü bütün sanat eserleri biliyoruz ki aslında en iyi mekan kurarlar önce, atmosfer yaratırlar. Yaşadığınız ev sizi dönüştürür, şehir dönüştürür, yeni bir şey yaratır. Yani karakterinizde mutlaka bir dönüşüm geçirirsiniz diye düşünüyorum. Ama hani tabii büyük bir iddia da olmasın, bu da tartışmaya açılsın.
1: İstanbul'un romantikleştirildiğini de gördüm metinlerde. Aslında bir şehri sevmekle onu idealize etmek arasında bir çizgi var. Siz bu çizgiyi nasıl korudunuz?
2: Aslında şöyle, İstanbul'u yani evet zaman zaman romantik de yaklaşıyor olabilir ama bir şehri ya da bir eseri kusurlarıyla sevmek. Yani işte az önce söylemeye çalıştığım köpekleriyle de, yıkıntılarıyla da, hani yıkılmışlığıyla da, kaybedilmişliğiyle de sevebilmek. Eğer o zaman sevebiliyorsanız hani daha gerçekçi bir yerden yaklaşıyorsunuz. Mesela 19. yüzyılda çok fazla yurt dışından seyyahlar İstanbul'u geliyor, geziyorlar. Ama hepsi bir silüet gibi bakıyor İstanbul'a. Yani hani manzara, boğaz, ama arka tarafta köpekler var, sokak köpekleri. Ve o zaman çok yaygın, yani sokak köpekleri çok fazla. Şehir çok kirli.

0: başında da konuştuğumuz gibi mesela bir yerde yönetici ya da işte ne bileyim büyük bir isim değildi. Onun yanında çalışan biri nasıldı? Bir zangoçun hikayesi mesela. Bir
1: Sıradanlığın estetize edilmiş formu değil mi? Yine sizin kelimelerinizin.
0: Sıradanlığın estetize edilme hali, çünkü sanat, yine kitapta da geçiyor. Sanat basiti en basit kılmaktır diye bir söz var. Basiti daha da muhteşem bir basitlikte
1: O
0: anlatabilmektir.
1: basitliği örnekleyeyim, oradan size topu bırakmış olayım. Bir çay bardağı, kapı tokmağı ya da unutulmuş bir sokak nasıl sanatın konusu haline geliyor değil mi? Aslında tam olarak bunu
0: Evet
1: konuşuyoruz.
0: evet kesinlikle. Mesela işte zamanı tayin eden bir muakkit karakteri, işte öyle bir karakter yarattım. Cadde-i Kebir, o zamanki adıyla, yani şimdiki İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi'ni yürüse ne hisseder diye. Çünkü kendi küçük dünyasında başka şeyler oluyor. Padişahın geçit törenleri falan oluyor, ama biz tarih kitaplarında okuduğumuz zaman hep...
1: Eskiden takım elbise giymeden de yürüyemezdik İstiklal Caddesi'nde diyeceğim. Kaç yaşında bu diyecekler. Hani böyle anlatırlar.
0: Evet. Doğru. Yani İstiklal Caddesi, hani benim yaşadığım dönemden bugüne bile çok şey değişti.
1: Tabii tabii
0: Çok
1: tabii.
0: ciddi anlamda
1: Kötü bir
0: değişimler
1: değişim
0: geçti.
1: oldu bu
0: Çok kötü bir
1: aslında.
0: değişim oldu. Ben hani Ankara'ya döndüm. Bir süre gelmedim. İstanbul'a geldiğimde böyle hiç şey yapamadım, tanıyamadım. Yani aşırı başka bir şehirdeyim gibi hissettim. Üzüldüm de yani. O yüzden ben hani bir mekanlara ya da sokaklara olarak da bakıyorum. Yani burada kim yaşamıştı? Acaba kim çayı getirmişti? Yani hani ya da öyle bir şey var mıydı? Daha böyle hani tırnak içinde görünmeyenlerden kastettiğim şey o. Yani biz hep tarihi özneler üzerinden, başarılar üzerinden anlatıyoruz. Yani başarı dediğimiz de tartışılan bir şey, ama peki o sıradan insanlar, sıradan işte velespit için ağlayan çocuk, o bisiklet için ağlayan çocuk var mıydı? Yani biraz bunları birlikte hayal edelim, düşünelim istiyorum. Dolayısıyla hani benim ilgimi hep böyle kıyıda köşede kalmış oranın çalışanı ya da garsonu, bunlar dikkatimi çekiyor.
1: Hani hep dedik ki program başından beri kitapla ilgili şehirlerin hafızası olduğunu söylüyorsunuz diye. Sizce hafızasını kaybetmiş bir şehir düşündüğümüzde ne devam edebilir mi?
0: Yaşamaya devam mı edemez sanki, çünkü ben bir Antalya Film Festivali'ndeydi sanırım, bir film izledim, depremle ilgili bir filmdi, yani belgeseldi. Bir kadın böyle hüngür hüngür ağlıyordu, yani hani şehirler de ölürmüş dedi. Yani çünkü bir medeniyet, yani Antakya'da elbette çok büyük acı, bir sürü insan oldu, ama medeniyet, yani şehrin bütün kültürü, bütün medeniyeti öldüğünde şehir de canlı bir organizmadır. Dolayısıyla ölür yani, hafızasını kaybettiğinde. Yani bu binaları hani renove, yani düzenlemeyip şey yaptığınızda o da hafızasını kaybedecektir.
1: Kitapta iz sürmek metaforun da geçtiği görüyorum. Siz kendinizi bir araştırmacıdan çok bir hafıza dedektifi olarak görüyor musunuz?
0: Yani olabilir tabii, yani kendimi hani ilk defa duydum bu tanımı, hoşuma gitti
1: Peki.
0: doğrusu.
1: Evet, mekan yalnızca fiziksel değil, duygusal bir varlık olarak kitapta ele alınıyor şüphesiz. Bir mekanı hafıza mekanı yapan şey mimarisi mi, yaşanmışlıkları mı diye sorayım. Tabii ki yaşanmışlıkları olacak
0: Tabii.
1: ama buradan sözü bırakmak için bir bağ kurmuş olayım. Buyurun.
0: Kesinlikle yaşanmışlıkları, ama mimarisi de önemli. Çünkü mimari de hani yaşanmışlıkla iç içe geçen bir şey. Mimari de önemli, ama tabii fiziksel bir bina olarak asla bakmıyoruz ona. Ona bir ağıntılar bütünü, ilişkiler bütünü, işte yaşanmışlıklar bütünü olarak bakıyoruz. Dolayısıyla hani bir mekan asla yalnızca fiziksel bir şey değildir. Yani siz onu her yerde götürürsünüz. Yani ben İstanbul'u gittiğim her yerde götürüyorum. İçimde bir İstanbul var.
1: Konuğum Fatma Berber, kitap boyunca kesin bir hüküm vermek yerine okuru düşünmeye davet eden bir anlatım tercih etti. Okuru proaktif seyirci olmaya

0: çağırdığınızı görüyoruz. Günümüz okurunun pasif olması, aktif yorumcuya dönüşmesi, pasifken aktife dönüşmesi, yani aktif yorumcuya dönüşmesi neden önemli acaba?
1: Çünkü eserler yorumlarla ve şeylerle, alımlamayla, hı hı, yani alımlama diyoruz, onunla yeniden çoğaltılır ve üretilir. Yani bir eseri okuyup ona siz de interaktif anlamda katıldığınızda ya da yeniden başka bir şeyde devam ettiğinizde aslında o eserleri üretmiş olursunuz. Bu bir de hani yazarı tahakküm eden ya da bu böyledir diyen, dikte eden, manipüle eden bir konumdan da çıkarmış olur. Karşılıklı aynı hizadan birlikte bir şeyi konuşmak, tartışmaya da açmış oluyoruz. Böyle metinler ya da böyle anlatılar benim de açıkçası hoşuma gidiyor. Çünkü keşfetme duygusumuz da hani devam ediyor.
0: Walter Benjamin'den belleğin arkeoloğu olarak söz ediliyor. Onun düşüncesi, kitabın fikri nasıl etkiledi?
1: Onun düşüncesi işte Benjamin'in düşüncesi çok en önemli şey hikaye anlatıcılığı. Deneyimlerin artık değer kaybettiğini, hikaye anlatıcılığının olmadığını söylüyordu. Tarihe yaklaşık bellek üzerinden, yani geçmiş şimdidir. Hep hani olmuş bitmiş bir şey değildir, bugüne uzanan bir şeydir. Hatta Paul Klee'nin Yeni Melek diye bir tablosundan etkileniyor. Bugüne onu, tabloyu görenler diyor ki bugüne bakıyor. O da diyor ki hayır, geçmişe bakıp yıkıntılara bakıyor diyor. Dolayısıyla geçmişi hep şimdi üzerinden değerlendiriyor. Eserleri de böyle değerlendiriyor. Benim hani Benjamin'de çok sevdiğim şey onun da hani kesin hükümler vermemesi, tarihçi olmasının ötesinde hafızayı ve kolektif belleği tartışmaya açması ve bu böyle bir modern bakış getiriyor olması benim için hani çok kıymetliydi. O yüzden hani onu belleğin arkeoloğu olarak kendimce tanımladım.
0: Kitap boyunca resmi tarihten çok bireysel arşivlere de yönelindiğini görüyorum ki okuyucu olarak sevgili dinleyenler, siz de kişisel hafıza bazen tarih kitaplarından daha güçlü olabilir mi diye sorgulayacaksınız kendinizi. Savaşların tarihi değil, savaş sırasında kahvesini içen sıradan insanların hikayesini merak ediyorsunuz ki tarih yazımı bu anlamda hani neden ihmal ediliyor sorgulamasını da yapacağınızı kitabı okurken söyleyeyim. Demiş olayım. Velespit isteyen çocuk, tokatlayan otelinde ilk kez asansöre binen muvakkit, Galata Kulesi'ne bakan sıradan insanlar, bu karakterler kitabın düşünsel omurgasında önemli bir rol üstleniyor. Kitapta sık sık biraz önce konumunda vurguladığı gibi özne olamamış insanlar ifadesinin geçtiğini görüyoruz ki edebiyat bu sessiz insanların sesi olabilir mi sorgusunu da yine kitabı okurken yapacaksınız. Mekanın ancak insan duygusuyla birleşince belleğe dönüştüğünü söylüyorsunuz. İnsanlardan arındırılmış bir şehir bu durumda yalnızca mimariden ibaret kalacak, değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Kitabın sonunda okura senin hafıza mekanların neler diye sorulduğunu okuduk. Bu sorunun cevabını aramak kitap okumanın önemli bir kazanımı aslında.
1: Evet, kesinlikle. Yani ben mesela her kitabın sonunda ya da her bölümün sonunda şey diyorum. Mesela bir sonu, kendi hikayene sahip çıkıyorum. Mesela hikaye anlatıcılığında senin hikayen en büyük hikaye, kendi hayatın en büyük hikaye. Ya da bu mekanlar var ama senin hafıza mekanın senin için daha kıymetli, biricik tarihin. O yüzden hani onlara da soru yöneltiyorum. Sizin hafıza mekanınız neresiydi diye. Dolayısıyla hani onu da bir şeyden almış oluyorum, o resmi mekanların o tortusundan almış oluyorum böylece. Umarım okuduklarında onların da zihninde bir şeyler canlanır.
0: Michel Foucault'un "Neden herkes kendi hayatını bir sanat eserine dönüştürmesin" sözü aslında kitabın bütün felsefesini özetleyen, anlatan, değil mi? Doğru bir yaklaşım. Kitap boyunca bu olumlu yaklaşımı zaten görüyoruz. Farklı cümlelerle, farklı düşünceye sahip olan kişilerle birlikte, farklı isimlerle birlikte. Günümüzde insanlar acaba hayatlarını mı yaşıyor yoksa sergiliyor mu diye sormuş olalım.
1: Evet. Ya günümüzde tabii performans aracına dönüştü. Yani her şey insanlar sabah uyanıp bir performansı sergiliyor sanki. Bu da modern dünyanın galiba hani çıkmazı ya da bu insan bizim hani bilemiyorum büyük bir problematiğimiz. Neyi gösterdiğin çok önemli oluyor artık, hani görünmüyorsan yoksun, hani görünürsen varsın gibi bir şey de var, yani bombardıman da var. Dolayısıyla evet, bir performans aracına dönüştü maalesef. Yani her şey ne kadar gösterirseniz aslında o kadar varsınız gibi bir şey, ama bence bu böyle devam etmeyecektir. Yani gizem aslında en büyük güçtür yani bütün hayatta.
0: Evet, Umberto Eco'ya tekrar dönecek olursak, sizin de söylediğiniz gibi anlatı ormanlarında altı gezinti, bu eserden hareketle kurmaca ile gerçek arasında okurken metinleri gidip geliyoruz. İyi edebiyat gerçeği anlatır mı yoksa inandırıcı bir kurmaca mı kılar sizce diye sormuş olayım.
1: Gerçeği tamamen anlattığı zaman bu bir belgesel bile olmuyor aslında. Yani hani çok kuru bir şey olur. Tabii ki bizim oraya yorumumuz giriyor, bir mesafe giriyor. Onu gerçekliğe alıp kendi gerçekliğini, kendi hakikatini yaratıyorsa iyi bir metin olabilir bence. Ve bunun için de kurmacanın doğasından yararlanması gerekiyor. Çünkü gerçeklik hani zaten çok katı bir malzeme. Yani hani ondan bir düş yaratmak istiyorsanız eğer, hani bu düş ille çok güzel bir şey de olmayabilir, kabus da olabilir. Dolayısıyla hani gerçeklikle bir mesafe koyup kendi gerçekliğinizi bir üst seviyeye çıkarmanız gerekiyor. Yani kurmaca kesinlikle gerçekliği doğrudan alıp anlatmak değil. O zaman o çok başka bir şey. Yani belgeseller bile gerçekliği doğrudan anlatmıyor.
0: Elis Hugeney röportajı mıydı acaba? Yanlışsam düzeltin lütfen. Bu söyleşide edebiyatın sınır aşan bir hafıza alanı oluşturduğu fikri bu röportajda sanki dikkat çekiyordu. Sizce edebiyat milli kimliklerden daha güçlü bir ortak hafıza kurabilir mi?
1: Kesinlikle kurar. Çünkü edebiyat ve tüm sanat eserleri sınırları olmayan, o sınırları kıran, o sınırları aşan daha büyük bir, hani evrensel de demek istemiyorum ama başka dünyaların mümkün olabileceğini bize hep sorgulatan bir yanı olduğu için kesinlikle ve kesinlikle tüm sınırları aşar yani edebiyat ve sanatın diğer tüm dalları.
0: Evet, bu röportajda farklı kültürlerin aynı metni farklı biçimlerde okuması üzerinde durulduğunu da eklemiş olayım sevgili dinleyenler. Bir metnin anlamını yazar mı belirler yoksa okur mu belirler sorusunu soracaksınız. Ben bu soruyu konuğuma sormayacağım. Bu soruyu size bırakıyorum dinleyenler. Yine bu röportajda edebiyatın kültürler arasında köprü kurduğunu ifade ettiğini görüyorum ki konuğumun. Yine dinleyicilere not, sizce çeviri yalnızca dilimi taşır yoksa hafızayı da taşır mı diye bu soruyu da dinleyicilere bırakayım ve bir taraftan bunu da cevaplasınlar. Yine bu söyleşide edebiyatın geçmişi bugüne taşıma gücünün öne çıkardığını gördük ki edebiyat geçmişi korur mu yoksa yeniden mi var sorusunu da yine dinleyiciye sormuş olayım. Şimdi ve diğer konulara geçmek istiyorum. Kitabın genel yaklaşımını biraz daha derinleştirmeye çalıştığımızda adı Taştan Düş Yaratmak. Taşla düş arasında nasıl bir düşünsel ilişki kurdunuz en başta?
1: Şöyle, taştan düş yaratmak aslında Mimar Sinan için söylüyorum. Susan taşa düş katardı diye bir şey vardı. Ben kitabın alt başlıklarından biriydi aslında taştan düş yaratmak. Daha çok işte şehir ve bellek üzerine bir şeydi. Ama kitabın ismi en son konulduğu için genelde ben hani en son şey yapıyorum. Ayrıntı Yayınları genel yayın yönetmeni Gökçe Alper dedi ki, aa dedi, bu başlık dedi kitabın adı olsun, taştan düşer atmak. Çünkü bütün şey, yani başlık oydu, alt başlığım oydu. Ve bütün şeyde de, seri boyunca da taş düşe nasıl dönüşürü aslında alttan alta tartışıyordum. Yani buradaki taş dediğimiz şey insanın bedeni de olur, mekan da olabilir, bina da olabilir. Yaşanmışlığın, o gerçekliğin tortusu da olabilir. Yani hani taş bir metafor aslında. Tabii ki fiziki bir şey de ifade ediyor. Düş ise elbette sanat eserine dönüşme hali, ama düş dediğimiz şey sadece güzellikler, sadece rüyalar, hayal alemi işte değil. Düş kabus da olabilir. Yani insanlar kabuslarından da sanat eseri üretebiliyorlar. Dolayısıyla hani böyle bir şey oldu kitabın, serinin adı. Daha sonra seriye dönüştürüldüğünde de hani hepsini tek tek tartışmak istedik. Edebiyat, müzik, resim, sinema ve şehir diye gidiyor.
0: Benim biraz önce dinleyiciye sorduğum sorular gibi sorular aslında siz de okura soruyorsunuz.
1: Evet.
0: Kitapta iyi bir kitap, cevap veren değil, soru sorduran kitap diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Buradan deriz. Kendime pay çıkaracağım çünkü iyi bir programda o halde cevap veren değil, soru sorduran.
1: Soru soran ve soru sorduran bir şey. Ve bu arada sorularınız da çok güzel. Ben de hayatım boyunca hep soruların peşinden gittim. Cevap bulmak değil. Yani cevap aslında hiçbir zaman bu cevap bulduğunuz zaman insan beyni birazcık şeymiş. Hı hı. Bunu bir yerde okumuştum. İnsan beynini ilerleten şey sürekli keşfetme duygusu, öğrenme duygusu. Eğer bir şey öğrendim, cevabını buldum dediğiniz zaman beyin otomatik olarak öğrenmeyi iptal ediyormuş. Dolayısıyla hani soru sormak, soruları tartışmak ama bir cevabı varmasak da o tartışmayı sürdürmek bence çok kıymetli bir şey.
0: Kitabın sonunda okur yalnızca bilgiyle değil, yeni sorularla baş başa kalıyor. Bu da konuğumun, yazarın bilinçli olarak kurduğu bir okuma deneyimi diyebilirim sevgili dinleyenler. Peki siz kitabı bitiren bir okurun İstanbul'a ya da kendi yaşadığı şehre bakışında nasıl bir değişim yaşamasını umut ediyorsunuz?
1: Aslında tabii ki ben bir tahakküm kuramam, yani şöyle düşünmeli diyemem asla, ama şuna davet edebilirim. Hiçbir şeyin mekanın önünden ya da geçtiği yerlerden böyle sadece sıradan yaşanmışlık gibi belki bakmayacaklardır, belki düşüneceklerdir. Belki onların da hayatında ki hafıza mekanları ön plana çıkacak, kendi hafızalarındaki hikayelere daha çok sahip çıkacaklardır. Bir de hani en önemli şey, Andrei Zivanisev bir yönetmen söyleşisine katılmıştım, şey demişti, dünyadaki her şey üretildi, hani Shakespeare'den işte ünlü ressamlardan, Picasso'dan, herkes her şeyi üretti ama siz yoktunuz. Yani aşk eserleri de yapıldı, şiirler de yazıldı, romanlar, ama sizin hikayeniz yoktu. Hani kendi hikayenize sahip çıkın. Bu bence bir yaşam felsefesi olmalı. İnsan kendi sesine, kendi rengine, kendi hikayesine, kendi evine sahip çıkmalı gibi de düşünebiliriz.
0: Bir şehrin hafızasını sizce en çok ne yok eder? En büyük tehlike savaş, rant, C unutmak. Sizce bunlardan hangileri? Ama şıklarda D hepsi yok.
1: D hepsi yok. Aslında şey.
0: Hepsi diyecektiniz.
1: Yeşim Ustaoğlu'nun Buranın Kutusu'nda şey diyor, hani hatırlama, boş ver, en iyisi. Aslında unutmak en iyisi.
0: Evet.
1: Ama ya unutmak tabii ki, yani savaş da bir yıkım da aslında, evet, bir şeyi var eder yeniden. Yani yıkmak fiziki olarak sizi, mesela bu bina yıkıldığı zaman sizdeki, zihninizdeki yeri bitmeyecektir ki, sizinle devam edecektir yani.
0: Kitapta eşiklerin de karşımıza çıktığını gördüm ki, merdivenler, geçiş alanları da kitapta güçlü semboller olarak yer bulmuş. Röportajlarda edebiyatın belge üretmediği ama hakikate yaklaştığı düşüncesinin de öne çıktığını burada söyleyebilirim. Bir roman bazen tarih kitabından daha güvenilir olabilir mi diye okuyucu ya da dinleyicim kendine soracak muhtemelen. Kitapta çok farklı yazarlardan söz ediyoruz. Bu yazarların hani ortak bir özelliği olsun dediğimiz zaman hangi ortak özelliğini düşünebiliriz?
1: Bu yazarların ortak özelliği mekan, hafıza ve sanat eseri üzerine düşünmeleri ve bu tarz çalışmalar yapmış olmaları. Mesela Nuri Kuzucan ressam da işte bu edebiyat kitabında, bir edebiyatçı da edebiyat kitabında. Hepsinin ortak özelliği belki de işte bütün bu meseleleri tartışıyor olmaları ve buna dair eserler, çalışmalar üretmeleri.
0: Bilge Güven Kızılay programa katılmıştı daha önce ve Saklı Zaman Bahçelerinden iki adet gönderildiğine İnkılap Yayınlarından Saklı Zaman Bahçelerini size hediye etmek istiyorum. Ankara'ya dönüş yolunda muhtemelen kitabınız ya da yapacaklarınız vardır ama belki alternatif olarak o dönüş
1: çok
0: yolculuğuna size eşlik ederse sevinirim.
1: Ederim.
0: Şöyle uzatayım.
1: Mutlaka.
0: Ayrıntı Yayınlarından çıkan Fatma Berber'in Taştan Düş Yaratmak kitabını konuştuk. Edebiyat bu kitabın ilk kitabıydı, serinin ilk kitabıydı daha doğrusu. Sonra müzik,
1: resim, sinema ve şehir.
0: Evet, ve şehir gelecek sevgili dinleyenler. Bu kitapta da, diğer bu seride de başarılar. Aslında her bir seriden uzun uzun değil mi yayınlar yapabiliriz. Çok da sorular var. Özellikle sanatla bellek arasında sorabileceğimiz yahut bir şehirde sanat olmazsa hafızanın eksik kalıp kalmayacağı ile ilgili sorabileceğimiz çok sorular var. Fakat tabii bizim amacımız her şeyi sormak değil. Dinleyicide bir düşünce yaratmak ve onları kendi sorularıyla baş başa bırakmaktı. Bu bölümün misyonu tamamlamış olduk. Programın ikinci bölümünde Utku Yıldırım bizimle olacak. Bu defa Utku Yıldırım'la Uğul kitabında Everest'ten çıkan öykülerini konuşacağız. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz
1: ben
0: için.
1: Ben teşekkür ederim. Harika bir programdı. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun.
0: Sizin
1: sorularınız
0: de öyle.
1: Da öyleydi. Yeni fikirler de oluşturdunuz. Çok teşekkür ederim.
0: Sizinize sağlık. Ankara'dan geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Utku Yıldırım burada.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci bölümünde bu defa Everest'ten bize ulaştırılan Uğul adlı öykü kitabıyla olacağız ve Utku Yıldırım'la birlikte olacağız. Dikkatimizi çekti bu kitaptaki öyküler. Utku Yıldırım'la öykücülüğünü konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Merhaba. İyiyim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ayrıca teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz kitap. Öykülerden biraz bahsedelim. İlk öykü organların bedenden ayrıldığı distopik bir anlatı içeriyor. Diyebilir miyiz ya da ben acaba notlarımda yanlış mı oldu diye not alacağım. Evet, peki. Şimdi ilk öyküde gerçeklikle fantastik olanın ya da hangi öykü olduğunu söylerseniz şimdi bana, yayında da söyleyebilirsin, sıkıntı yok. İkinci öykü.
2: İkinci öyküde peki. Fantastik, gerçeküstü diyebileceğimiz bir
1: evet,
2: ortam
1: ilk
2: var.
1: İlk öykü Durmayalım.
2: Durmayalım, evet.
1: Sonra Devi, değil mi?
2: Evet.
1: Çocuk Çiçek, Menekşe Görgüsü, ikinci Bölüm Dönüşüm, Gökgerdan, Hayır, Değirmenlik ve diğer öyküler peşi sıra geliyor. İki bölüme ayrılmış kitap. Bölümlerin mantığını bize açıklarsanız sevinirim ilk önce.
2: Bölümler, daha doğrusu öyküleri bölümleme fikri editörüm Beyza Ertem'indir. Evet. Çok teşekkür ederim çünkü gerçekten kitabı toparlamış oldu. Yani bir editör ne kadar önemli olabilir? Bu kadar olabilir. Yoksa çorba gibi bir şeye benziyordu açıkçası şimdi. Evet. Bütün toplam. İlk bölümdeki öyküler daha çok hani çocukluğun o dünyasına ait öyküler. Durmayalım da bir abi kardeş ilişkisi var. Ve baba ile babanın kurduğu yeni aile ve bu iki kardeş arasındaki tansiyonu yüksek ilişki diyebiliriz. Abi kardeş ilişkisi, ya kardeşliği sorgulayan, ebeveynliği sorgulayan bir öykü. İlk öykü. İkincisi Devi, tuhaf bir dünyası var Devi'nin, açıkçası yani nasıl ortaya çıktı diye sorarsanız bilmiyorum, sormazsanız biliyorum. Yani öyle bir tuhaf bir havası var onun. Üçüncü öykü Çocuk Çiçek. O da yine bir mahalle anlatısı aslında. Hemen hepsi bir mahalleyi anlatan, mahalledeki ilişkilenme biçimlerini anlatan öyküler ilk bölümde. İkinci bölümdekiler, ben tabii aşırı yorum oluyorum ama o çocuklukların, yetişkinlik hallerinin hayali diyebilirim. Yani yetişkinliklerinde ne yaparlardı, ne yapmazlardı, neyi hatırlarlardı. Özellikle ilk öykü dönüşüm, zaten bir kentsel dönüşüm öyküsü. İşte mahallenin, semtin, kentin, şehrin değişimi üzerinden bir değişim öyküsü kısacası. Bir merhali bir aşamayı.
1: Şiirsel ama gösterişte olmayan bir dil kurduğunuzu söyleyebiliriz, değil mi metinlerde? Bazen Bilge Karasu, bazen Latife Tekin'i, bazen de Murat Anmunga'nın erken dönem anlatılarını hatırlatan simgeler kullanıldığını söyleyebilirim.
2: Ben gurur duyarım.
1: Evet. Bu arada yazar kendi tarattığını da belirteyim sevgili dinleyenler. Ekleyeyim çünkü kolay değil. 2024 yılı Fakir Baykurt Öykü Ödülünü de aldığınızı burada söylemek lazım.
2: Evet. Açıkçası yani öykü fikri diyeyim, bir parıltı olarak geldiği zaman sadece görüntüsü geliyorsa, öykünün kendine has sesi gelmiyorsa Ben onu bir kenara koyuyorum. Hmm. Sesten kastım dil. Hmm. Yani sadece iyi bir fikir yetmiyor. Çoğuna yeter. Yani yazar, çizer arkadaşlarla konuştuğum zaman sadece bir fikir üzerinden ilerleyip öykü çatan da tabii çok. Ama sırf fikirli olacak iş değil benim için. Dilin de farklı bir kimlikle, farklı biçimde gelmesi gerekiyor, evet. Yeni bir sesle.
1: Fantastik olan aslında hiçbir şey okura fantastik gelmeyebilir. Organların bedenden ayrıldığı bir dünyayı kurarken temel amacınız gerçekliği büyütmek miydi? Ya da neydi?
2: Açıkçası organların takılıp çıkarılabilir. Yani bir, yani günümüzde de örneği olan bir şey, sadece daha mekanikleşmiş, daha ticarileşmiş bir kullanım olurla eller, kollar, bacaklar yerlerinden oynayabiliyor. Aynı şekilde çiçeklerle, ki adı bilinmeyen çiçeklerle giriyor ürüne. Aslında orada bir şey de var. Sorgulama sırasında, yani bir öykü yazarının kendi öyküsündeki oyunu açıklaması da sıkıntılı, ama mesela bir sorgulama sahnesi var orada. İşte polis çıkar eli göster diyor. Bir şeye göndermeydi, hani telefonunu çıkar göster vardı bir zamanlar işte memleket.
1: Gerçeklik fantastik olanın birbirine geçtiği alternatif bir dünyada, değil mi, geçiyor öykümüz.
2: Doğru.
1: Bu dünyada insanların organları bedenlerinden ayrılabilmekte, baba gözünü çıkarabilmekte, anne kulağını verebilmekte, çocuksa bütün bunları olağan karşılamaktadır. Anlatıcı yoksulluk, aile içi şiddet, ev sahibinin baskısı ve toplumsal kutuplaşmanın ortasında büyüyor. Baba için koşmak yalnızca spor değil, hayatta kalmanın tek yolu. Anne ise sürekli acıyı bastırmaya çalışan, duymamayı seçen bir figüre dönüşüyor. Sahilde düzenlenen koşu sırasında taraftar gruplar çatışıyor. Polis müdahalesi, patlama ve kitlesel şiddet yaşanıyor. Çocuk bu kaos içinde ellerini kaybediyor. Aile gözaltına alınıyor. Eve döndüklerinde baba artık koşamayacağını kabul ediyor. Anne ise evdeki eşyaları satmaya başlamıştır. Hikaye annenin çocuğuna sarılmasıyla sona erer. Fiziksel bütünlük parçalanmış olsa da aileyi ayakta tutan tek şeyin aslında sevgi olduğunu okuduğumuz zaman anlarız. Öykünün en büyük başarısı fantastik öğeyi süs olarak kullanmaması. Babanın gözünü çıkarabilmesi, annenin kulağını verebilmesi, çocuğun ellerini kaybetmesi, bunların hiçbiri bilim kurgu değil. Hepsi psikolojik durumlarının görünür hale gelmesi esasında. Baba görmek istemediğinde gerçekten gözünü çıkarıyor. Anne duymak istemediğinde kulağını çıkarıyor. Çocuksa dokunabileceği bir gelecekten mahrum kalıyor. Konuğum soyut acıları fiziksel nesnelere dönüştürmüş durumda. Çocuk anlatıcıya baktığım zaman öykünün en önemli tercihlerinden birinin bu olduğunu görüyorum. Yetişkin biri anlatsaydı okur doğrudan politik okuma yapacaktı. Çocuk anlattığı için dünya masalla kabus arasında salınıyor. Bu nedenle yaşanan şiddet daha da sarsıcı bir hale geliyor. Öyküde hiçbir grubun adının verilmediğini söyleyelim. Renkler var, kalabalık var, şiddet var ama kimlik yok. Çünkü konuğum taraf seçmiyor. Şiddetin kendisini anlatıyor. Koşu roman boyunca sürekli, öykü boyunca düzeltiyorum, sürekli tekrar eden bir motif. Kaçmak, hayatta kalmak, büyümek, yetişmek, kurtulmak, hepsi aslında koşuya dönüşüyor. Baba ile oğlun birlikte koşması aslında bir kuşak aktarımı gibi düşünebiliriz. En güçlü cümlelerden biri öyküde, biz bir şey değildik. Yani ya da bunu ben söylüyorum, belki şimdi konuğuma bırakacağım sözü. Bu yalnızca fanatik grupların dışında kalmayı anlatmaz. Türkiye'de de belki hiçbir kutbun içine giremeyen sıradan insanların cümlesi olarak da bunu ele alabiliriz. Buyurun.
2: Ya doğru, orada bir çocuğun kendi bilişsel yapısıyla anlamlandırıla alımladığı dünyada çarpışan taraflar sadece renkten ibaret olacaktır. Yani çocuk ne kadar siyasi, politik, ekonomik çatışmaları anlayabilir ki o sin tanımları da koysun öyküye. Aynı zamanda babanın gözü ve annenin kulağı hem bir çıkarıldığı zaman Yani ayrı bir yere konduğu zaman hem bir özgürlük sembolü hem de çocuk yanına annesinin kulağını alabiliyorsa annenin de bir tahakkümünden de ve babanın gözünü de yanına ayrıyeten alıyorsa babanın da tahakküm. Yani her an izlenme, her an dinlenme. Tabii çocuk bunu sadece o kendi sihirli dünyasında bu şekilde algılayabiliyor.
1: Politik bir metin diyebilir miyiz buna, yoksa politik sonuçlar doğuran bir insan hikayesi mi? Ya da insani bir hikaye mi?
2: Aslında ikisi de. Politik metin direkt öyküde fiziksel olarak tarafların çarpışması, polisin orantısız kuvveti ve patlamanın yaşanması ve hatta ev sahibinin aileyi gözaltına aldırmasından okunabilir. Politik sonuçta bir yol açmasıysa babanın o baba sonuçta bir yarışa hazırlanıyor ve o yarışı kazandığını düşünüyor. Anne o yarışın kazanılmasından sonra babanın gidişine, baba için o ailenin görevi tamamlanmıştır. Çocuk beraber koşuyorlar. Kuşak aktarımı yapıldı. Anne zaten sessizdi. Baba artık kendi yoluna gidebilir ve öykünün sonuna gidiyor zaten. Ve anneyle çocuk birbirlerine sarılıyorlar. Artık sakin bir yaşam mı, ne yaşamak istiyorlarsa onu sürdürecekler. Bu da öykünün belki sosyoekonomik politik sonucu diyebiliriz.
1: Babanın en trajik yanı sizce yoksulluğu mu, yoksa hala umutmaya devam etmesi mi?
2: En trajik yanı hala umut etmeye devam etmesi. Çünkü bütün olumsuz koşullara rağmen hala şampiyon olmak için koşmayı ve çocuğunu o çatışmanın ortasına sokmayı düşünebiliyor.
1: Fanatik grupların hiçbirinin adını vermiyorsunuz. Güzel. Okurun kendi hayatındaki grupları yerleştirmesini istediğini anlıyoruz buraya. Ya da başka bir tercih miydi? Değil mi? Kendi gruplarını, kendi hayatındakilerini yerleştiriyor. Evet. Koşu bu öyküde önemli bir merkez. Hayatta kalma metaforu olarak bunun ele alındığını değerlendirebiliriz. Çok metafor var öyküde.
2: Evet, doğru. Orada tamamen hayatta kalmak.
1: Dikkatli okumak gerekiyor. Yani okuyucu televizyonu izleyerek ya da başka bir şeyle öykülerinizi okuduğu zaman belki kaçırabilir. Yani anlamaz demek istemem. Kaçırdığı şeyler olabilir. Dikkatini vererek, yoğunlaşarak okuması gereken öyküler bunlar.
2: Öyle yapılmasını tavsiye ederim. Evet.
1: Yani kitap 94 sayfa ama yani birkaç 94 sayfa da yerde var. Yani hani 300 sayfa bir roman okumak daha kolay. Bu arada zor kitap demiyorum, yoğun metaforlar olan, okuyucuyu düşündüren pür bir edebi eser anlamında söylüyorum. Yanlış anlaşılmayayım.
2: Yok, ben çok iyi anladım. Çok teşekkür ederim bu arada, bence isabetli bir yorum.
1: Evet, peki. Şimdi öykülerin de canına çok da fazla okumak da istemiyorum bir taraftan. Gözümde böyle her cümleyi söylediğimde okur, artık bunu da söyleme, bu da okuyucuya kalsın. Ama mesele sonu değil. Yani mesela burada öyküde işte anne baba işte kavuşuyorlar birbirine. Bu değil ya. Bunu yazar nasıl anlattı, o önemli. Dolayısıyla işin asıl sanatsal tarafı, edebi tarafı o. Güneş neredeyse bir karakter gibi karşımıza çıkıyor. Köpekler yalnızca hayvan değil, sadakat ve masumiyetin temsili. Kitap içinde sürekli, yani öykü içinde başka metinlerle ilişki kurulduğunu söyleyebiliriz. Çocuk anlamadığı şeyleri bile anlatıyor. Bu yüzden anlatıcı son derece güvenilir. Şimdi ikinci, yani bana göre ikinci öykü, kitabın üçüncü öyküsü. Geçelim, bir akışım karışmış sevgili dinleyenler. Bu konuğum da bu arada çok nazik olduğu için böyle bir taraftan bana tüyo vermeye çalışıyor. Bir değil iki, doğru okusana. Demiyor da ben onu hissediyorum. Şimdi bana göre ikinci öykü, kitaba göre üçüncü öykü. Çocuk çiçeğe bakalım. Çocuk çiçek, küçük yalıda geçen güçlü bir çocukluk anlatısı. Anlatıcı Bora, Bedir ve mahallenin diğer çocuklarıyla geçenlerini anlatırken merkeze ayakkabı tamircisi Altan Usta'yı yerleştiriyor. Deprem sonrası mahallenin imeceyle yeniden ayağa kaldırıldığı bu yalnız usta, çocuklar için yalnızca bir esnaf değil, ahlaki bir rehber. Öykü boyunca çocuk oyunları, yoksulluk, dostluk, küçük sırlar ve mahallenin dayanışma kültürü iç içe ilerliyor. Altan Usta çocuklara yalnızca ayakkabı tamir etmiyor, başkasının yerine kendini koymayı, zarar vermemeyi ve iyi insan olmayı da öğretiyor. Çocuk anlatıcı büyüdükçe mahallenin ve insanların değiştiğini fark ediyor. Fakat Altan Usta'nın bıraktığı ahlaki iz silinmiyor. Son sahnede çocukların yine çiçek tohumu toplayıp ballı öz emmesiyle çocukluğun döngüsel ve gan güzelliği ise yeniden öyküde kurulmuş. Buradan sözü size bırakayım. Küçük yılda büyümüş bir artık yetişkin olarak öyküde de küçük yılı ya bir şükran ya da bir selam çakma hali olduğunu da okuyucuyla yani dinleyiciyle evet. paylaşabilir. Buyursunlar.
2: Evet. Belki en otobiyografik öykü Çocuk Çiçek'ti. Bedri hala yan apartmanında oturuyor. Ben hala doğduğum apartmanda yaşıyorum.
1: Şans bu. Büyük bir şans.
2: Öyle oldu. Şans. Daha evet. çok söyleniyor yıldan yıla. Hmm. Evet. Yani ne kadar şanslısın. Hala aynı ev. Doğru. Yani çok da bir ömrü de kalmadı binanın. O yüzden ben de daha belki de o öykü, bir öykü daha var dönüşüm diye, kentsel dönüşüm öyküsü. Bunun etkiyle ortaya çıktı. Çünkü mekanı kaybediyorum. Yani bildiğim mekan yok oluyor yavaş yavaş. Dolayısıyla da Bedri'yi, Bora'yı, Altan Usta'yı herhangi bir ahlaki derste Altan Usta veriyor gibi göstermemeye çalıştım. Ama tabii ki dediği çok önemliydi. Çünkü beraber büyüyoruz, beraber bir mahalleyi oluşturuyoruz insanlarını. Dolayısıyla çok önemli bir figürlü. Hepimizi bir arada tutması açısından Altan Usta. Daha sonra kayboldu. Altan Usta ne olduğunu, kim başına ne geldiğini bilmiyorum. Ama Bedri hala komşum ve evet küçük yıllarda da bir saygı ve sevgi duruşu. Şey bir de aldım öyküye. Burgazada da yangın çıkmıştı. Hı hı. 2000'lerin başında o bile var. Dumanları çocukların üzerine geliyor. Daha sonra Altan Usta'ya yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çünkü zaten mahalle değişiyor. Çevre katlediliyor. Atomik bir toplumsallık var orada. Yani en yakınımızdakileri kollamalıyız ve o sosyal bilinç o şekilde gelişebilir. Çocuğun dünyası özelinde gibi bir fikir vardı öyküde. Bilmiyorum ne kadar yansıdı.
1: Altan Usta öykünün kahramanı değil. Çünkü Utku Yıldırım bir kahraman yaratmaya çalışmamış. Bir mahallenin vicdanından söz etmiş, ona ele almış. Altan Usta o vicdanın ete kemiği bürünmüş hali. Mahalle bir karakter olarak çıkıyor tabii ve yalnızca bir dekor değil mahalle. Çocukları büyüten, kuralları koyan, hafızayı taşıyan canlı bir organizma. Bu yüzden dönüşen yalnız insanlar değil, mahalle de yaşlanıyor. Çocukluk romantize edilmiyor. Yoksulluk var, deprem var. Kırılan ayakkabılar mı desem acaba, evet o ayakkabılar var ama buna rağmen umut var. Konuğum çocukluğu da bu öyküde kutsamamış, insan ilişkilerinin kutsandığını söyleyebilirim. Şeker portakalı göndermesine değinmek ister misiniz?
2: Evet, o öykülerin içindeki hikayeyi anlatan anlatıcı hangi temelden yola çıkmış, bunu göstermeyi seviyorum. Aslında bu öykü bir ödev. Hmm. Anlatıcının ödevi. Hmm. Aslında şeker portakalını yazması gerekiyordu. Ama onu yapmayıp kendi sanatsal yaratıcı yeline, rüzgarına kapılmış ve kendi öyküsünü yazmış gibi bir durum var. Tabii şimdi şeker portakalı, yani çocukluğumuzdan mahalle kültürünü belki de en etkili ve ilk veren eser. Belki ilk hatırlanan. Tabii. Bilmiyorum. Ya benim için öyle.
1: Onu güneş uyandıralım. Sonra Kayım Rozihan'la değil mi? Hepsini konuşturmuştu.
2: Evet,
1: çok önemli.
2: Deli Fişek vardı. Üçleme. Ya konuyla alakasız ama şunu söylemek isterim. O üçlemenin dışında nasıl okunduğunu bilmiyorum. Şimdi direkt Vasconcelos diyeceğim. O kadar toplumcu, o kadar sert metinleri var ki. Hani o İşçi sınıfı olsun, o kırsaldan kente gelip tutunamayan insanlar olsun. Yani Zeze'yi ben sert olarak görürdüm hani küçükken. Ama diğer romanlarını okuduktan sonra dedim Zeze iyi kurtarmış. Hmm. Çünkü o karakterlerin başına çok kötü şeyler geliyor. Zeze yine iyi kurtarmış yani. Evet. Çok etkisi var.
1: Evet. Zeze nasıl yani çocukluğun kırılganlığını temsil ediyorsa bu öyküde de Türkiye'deki mahalle çocukluğu aslında onunla konuşan bir zemine taşınıyor. Değil mi?
2: Evet. Çok doğru. Ya bu öyküde aslında bir koşutluk ve doğrudan somut bir koşutluk da kurulabilir. İşte Manuel Valadares'ti galiba, Portekizli. Zeze'nin hamisi gibiydi. Hı-hı. Hayatı öğretiyordu. Datan Usta çocuklara öğretiyor. Hı-hı. Şimdi bu benim kasıtlı bilinç olarak yaptığım bir şey değil. Siz bahsedince belki de bilinçaltı süreçte bir denkleme dönüştü öyküde belki de.
1: Bu öyküde en önemli soru bence iyi biri olabildik mi sorusu. Değil mi? Ne dersiniz? Ya da yani ki, öykünün sahibi olarak da ona şey yapayım. Hayır, o soru değil, başka bir soru da diyebilirsiniz. Çünkü bu soru aslında bütün öykünün merkezini oluşturuyor. Altan Usta ayakkabı tamir etmiyor, insan tamir ediyor.
2: Doğru. İyi biri, öyküdeki karakterlerin iyi biri olup olamayacağını düşündürüyor Altan Usta. Çünkü çocuklar ondan öğreniyor gibi görünüyorlar.
1: Bu arada Altan Usta'yı yazarken gerçek hayatta tanıdığınız birinden mi yola çıktınız, yoksa birçok insanın ortak hafızasını mı karakterde taşıdınız?
2: En otobiyografik derken kastım buydu. Altan Usta vardı.
1: Yine ayakkabı tamircisi miydi? Fırında mı çalışıyordu? Yani yine ayakkabı tamircisiydi.
2: Yine ayakkabı tamircisiydi. Ona bir kulübe, derme çatma bir kulübe yapılmıştı. Elektrik bağlandı bir dükkandan. Kullandığı elektriği o dükkan ödedi. Yani kısacası imece usulü mahalleli Altan Usta'yı mahallede barındırdı. Evet. Çünkü bize karşı şefkatliydi, bize göz kulak oluyordu. Açıkçası hem işte ailelerin zaten istediği şey bu yani. Sokaktaki çocuklara göz kulak olacak biri. Çok teşekkür ederim.
1: Bu arada ben bir şey söylemek istedim dinleyiciye. Altan Usta kahraman değil derken hani şunu söyleyeyim, bir kahraman yaratmaya çalışılmamış. Yoksa kitabı okuduğunuz zaman öykünün merkezinde çocuklar olmasına rağmen öyküyü bitirdiğimde en çok ben Altan Usta'yı hatırladım. Bunu da belirtmiş olayım. Yani Altan Usta çok ön plana çıkıyor ama bir kahraman yani yaratmak için oluşturulmuş değil. Mahallenin bizatihi kendisini anlatıyor diye kastettim. Buyurun.
2: Evet burada. Evet. Yani çok doğru. Altan Usta sadece o mahallenin bir rengiydi. Yoksa çocukken biz onu da delirttik yani hani yaramazlıkla. Altan Usta görevini
1: çocukluk o demektir ya zaten değil mi?
2: Evet. Hani %100 görevini yerine getiremedi ama elinden geleni yaptı ve önceki soruya bağlayacağım. İyi bir yani iyiden kasıt çevresine karşı sorumluluklarının bilincinde olan bireyler, özneler yaratabildiyse yani yere çöp atmıyorsam bunu Altan Usta'ya borçluyum. O zaman bir ölçüde, hatta büyük bir ölçüde başarılı oldu.
1: Deprem ayrıntısı var. Yalnızca bir olay değil, mahallenin dayanışmasını da kuran bir kırılma noktası gibi ele alabiliriz bunu. Bilinçli bir kurgu tercihi miydi bu?
2: Evet, çünkü depremde aşağı yukarı bu anlatılan zamana denk geliyor. İşte 99. Yani deprem açıkçası en azından bizim mahalle özelinde konuşayım. Mahallenin bireylerini, işte sakinlerini birleştirdi. Komşuların çok makarnasını yemişimdir veya işte çok birbirimize mukayyet olduk. Aynı zamanda annelerle babalarla mukayyet oldular ve tabii ki Altan Usta. Ya o bir sosyal bir dayanışmaya, dayanışma merkezine döndü. Deprem birleştirmiş oldu. Depreme kadar, çünkü o kadar yoğun bir yardımlaşma, dayanışma durumu hatırlamıyorum ben.
1: İyi bir insan olabildik mi sorusu biraz önce söylediğin gibi önemli bir merkezini oluşturuyor kitap öykünün. Sizce insanını iyi yapan şey çocukluğu mu? Karşılaştığı insanlar mı? Nedir?
2: Ya belli bir yaşa kadar bilişsel gelişim en başta, daha sonra sosyal çevresi, model aldığı insanlar, açıkçası çok girift, çok iç içe geçmiş bir süreç bu. Çok kötü bir model ama çok kuvvetli bir model insanı kötülüğe açıkçası sürükleyebilir ama işte bu da aşırı bir durum yani, bu biraz sanatın gösterebileceği bir şey. Ama bütün etkenler, sosyal öğrenme olsun, işte bilişsel, sosyal bilişsel aynı zamanda kitaplarla övünenler olsun, her şeye etkili.
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrar yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Çocuklar oyunlarını oynuyorlar ve ayrıntılı bir şekilde öyküde anlatılmış. Kaybolan bir mahalle kültürünün aslında bu öyküyle kayıt altına alındığını da söyleyebilirim sevgili dinleyenler. Bora, Bedri ve anlatıcı arasında rekabetten çok dayanışma olduğunu okuyoruz ki bu öyküyü okuduğunuzda günümüz çocukluğunda eksikliğini düşündüğünüz şeyin acaba bu olup olmadığını da sorgulayabilirsiniz. Yine Altan Usta'nın çocukları ettiği en önemli şey öykü boyunca acaba ne? Yazarken tek bir satırda hissettiğiniz şey, sahne acaba ne olabilir Altan Usta'ya ilişkin olarak? Tek bir sahneyi bize anlatacak olsanız. Özellikle çocuklara öğrettiği birçok şeyden en önemli ders olabilir bu.
2: Diğer insanlara karşı, başkalarına karşı en başta şefkatle yaklaşmak olabilir. Çok öyküdeki örnek çok ekstrem, hareket halindeki bir aracın penceresinden içeri tüf tüf kağıt mermi atmamalarını söylüyor. Ki bir minibüs şoförü kovalıyor bu çocukları. Çevrelerine karşı duyarlılık.
1: Evet.
2: Özeti bu.
1: Öykü boyunca yoksulluğun da anlatıldığını görüyoruz. Fakat karakterler kendilerini yoksul oldukları için mağdur olarak da tanımlamıyorlar. Bu anlatı tercihinin yazar tarafından özel olarak yapıldığını anlıyorum. Mahallenin zamanla dönüşmesi aslında insanların hafızasının dönüşmesi anlamıyor diyebiliriz. Öyküsünde konuğum aslında daha ilk bölümde temel meselesinin olayı anlatmak değil, hafızayı, yoksulluğu, çocukluğu ve dönüşen mahalle kültürünü edebiyat aracılığıyla korumak olduğunun hissedildiğini söyleyebilirim. Bu da

0: nostaljik bir alan olarak değil, insanın karakterini kuran estetik deneyim olarak ele alıyor. Anlatıcı çocukluk yıllarında annesiyle birlikte bir havuzun kenarında tanıştığı Sarı Beyaz adlı kız çocuğunu hatırlar. İki çocuk birbirlerini neredeyse hiç tanımazlar. Buna rağmen aralarında çocukluğa özgü saf bir yakınlık oluşur. O sırada anneler kendi dertleriyle meşguldür. Anlatıcı ilk kez annesinin üzgün olduğunu fark eder. Fakat bunun nedenini anlayabilecek yaşta değildir. Onun için önemli olan annesinin gözyaşıyla havuzun suyu arasında kurduğu sezgisel bağdır. Sarı Beyaz'ın cesaretiyle birlikte havuza atlarlar. Havuzun dibinden çıkarılan menekşe iki çocuk arasında sessiz bir dostluğu simgesine dönüşür. Birkaç dakika sonra anneler onları sudan çıkarır. Çocukluk anı sona erer ama anlatıcının zihninde ömür boyu silinmeyecek bir iz bırakır.
1: Ya doğru. Yani orada annelerin ilk kez karşılaşmaları veya...
0: Menekşeyi neden seçtiniz bu arada? Acele ettim. Önce anneler diye başlıyordunuz. Cümlenizi tamamlayın lütfen. Bu kadar acele etmeme gerek yok. Sonra menekşeyi neden seçtiğinizi sorayım.
1: Yine küçük yalı aslında. Bir havuz, küçük yalı çarşıda havuz vardı, kaldırıldı. Etrafı menekşelerle çevrildi. Menekşe de biraz ciddi bakan bir çiçek. Yani sarısı moru, evet. O şey kalın kaşlı gibi gelir, bıyıklı gibi gelir. Böyle menekşe, birçok menekşe sanki sizi gözetliyor gibi gelir.
0: Ben şöyle düşündüm, hani gül değil, lale değil, daha iddiasız. Edebiyatta çoğu zaman gösterişsiz sevgiyi temsil eder aslında menekşe. Bunu mu kastettiğinizi düşündüm ama bizatihi küçük yıldaki havuzda evet. Menekşelerin olmasıymış. Çok da yani derin düşünmeye de gerek olmayabilir bazen. Olayın bizatihi kendisi de edebiyatta yer bulabilir tabii.
1: Doğru, hiç... Yani nasıl diyeyim, hiç bu kadar sembolik düşünüp bir şeyi yerleştirmedim öykülerle. Evet, evet. Tek şey var, onu eklemek isterim. Bu Devi'de anlatıcının parantez açtığı bölümler vardır. O karakterin, anlatıcının özgür olduğu, dış dünyadan etkilenmediği tek bölümlerdir. O kendi özgürlüğünü sadece orada yaşar ama parantezi hemen kapar. Çünkü dışarıdan baskı vardır, yaşam ilerler. Burada da menekşe vardı. Menekşeler çoktu. Ve annenin orada ilk kez ağlaması ve Sarı Beyaz'la anlatıcının ilk kez karşılaşması, orada bir başka bir biliş durumuna geçmek söz konusu anlatıcı için. Tabii burada şey de önemli. Diğer öykülerdeki sesle bu çocuğun sesi arasında fark var. Yani bu çocuk kendi içinde yer aldığı durumu muhtemelen çözümleyebiliyor. Yani buradan anlaşılıyor ki yıllar sonra anlatılan bir anlatı bu. Yıllar sonra hikayeleştirilmiş. Dolayısıyla da orada çocukluğu olabildiğince hani olduğu şekilde canlandırma arzusu var. Ve şunu sembolü aslında, menekşe vardı, beyaz vardı, adı belli değil. Ve annenin hüznü vardı. Daha sonra da havuzun içine girip orada hafif büyüdü bir an geçirirler. Biraz uzun. Daha sonra çiçeği alıp çıkarlar. Aslında bir işte erginlik ayinine dönüşüyor. Havuz sahnesi. Bunun öyküsü.
0: Şimdi okuduğunuz zaman öyküyü, sarı beyaz gerçek birimi diye odaklanmıyoruz. Çünkü bence buradan daha önemli bir şey sarı beyazın aslında çocukluğun ta kendisi olması. Adının bile gerçek olmaması bunu güçlendiriyor. Çocuklukta bazı insanların isimleriyle değil, saçlarıyla, gülüşleriyle, kokularıyla hatırlarız çünkü. Anne figürüne baktığımız zaman anlatıcının biraz önce konuştuğum gibi annesi ağlıyor ama çocuk... ağlamasının nedenini bilmiyor. Yazar burada yetişkin psikolojisini aslında anlatmıyor. Çocuğun anlayamadığı hüznü anlatıyor. Dolayısıyla okur annenin acısını, çocuksa yalnızca gözyaşlarını görüyor. Bu iki bakış açısının üst üste bindiğini söyleyebilirim. Öyküde suya baktığımız zaman hafızayı, zamanı, anneyi, gözyaşı ve çocukluk arasında dolaşan ortak metaforları birleştirdiğini söyleyebilirim. Havuz yalnızca bir mekan değil, belleğin bizatihi kendisi. Önemli bir cümle, hani bu öyküde de önemli cümleyi altını çizeyim. Hoyrat çocukluk bedenle düşünmenin

0: kaygısızlığı diyebiliriz belki. Çünkü bu cümle bütün öykünün anahtarlarından biri sayılabilir. Çocuk aklı olayları zihniyle değil bedeniyle kavrar. Konuğum da anlatıyı bu sezgisel algı üzerinden kurmuş. Bu öyküde dikkat çeken özelliklerden biri dik olayı büyütmemesi. Başka bir yazar bunu büyük bir çocukluk aşkı olarak yazabilirdi. Konuğumsa küçücük bir karşılaşmanın yıllar sonra insanın içinde neden yaşamaya devam ettiğini araştırıyor. Bu çok Çehovvari bir tercih sanki.
1: Çok basit, çok sınırlanmış. Evet, yine içinde belki daha farklı olarak Çehov'unkinden biraz daha öteye kayan bir gerçekliği var. Havuzun dibi sahnesi gibi ama evet haklısınız. Yani olabildiğince yalın, olabildiğince bulucu ve belli bir noktaya, belli bir duyguya odaklanmadan o da olabildiğince büyük tutup sadece bir duygusal merhaleye erişmenin hikayesi olarak düşünülebilir.
0: Öyküde yetişkinlerin aslında hüznü hiçbir zaman doğrudan anlatılmamış. Çocuk anlatıcı yetişkinin acısını anlatmanın en güçlü yolu muydu bu öyküde sizce?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü ya bu da aslında çocukken öğrenilmiş bir şey. Benim referans hani kaynaklarıma şöyle bakınca yakın zamanda Pıtırcık'ı okudum ben. Pıtırcık serisi çok güzel bir seridir. Pıtırcık'ta da Pıtırcık annesiyle babasının tartışma sebeplerini anlayamıyor. Sadece ham bir duyguyu, mutsuzluğu anlayabiliyor. Söylenen bazı şeyleri anlayabiliyor ama çok havada şeyler bu ona göre. Dolayısıyla çocuğun anne veya babasının mutsuzluğuyla baş edebilmesi çok daha zor. Yani bir yetişkine göre tabii ki. Ve çok daha şey bir işlenmemiş bir durum var. Çocuğun zihniyle işleyemeyeceği bir durum var. Yani çocuğun olumsuz bir durumdan kurtulma çabası daha ilgimi çekiyor. O yüzden de çocuğun gözü.
0: Menekşe görgüsünde neredeyse hiçbir büyük olay yaşanmıyor ama öykü bittikten sonra uzun süre akılda kaldığını söyleyebilirim. Hafızayı belirleyen şey de bazen büyük olaylar değil küçük karşılaşmalardır demek istemiş adeta öykü yazan konuğum. Şimdi tabii televizyon olsaydı Utku Yıldırım'ın mimiklerinin daha böyle farkına varırdınız böyle sempatik kafa sallamalar. Şimdi radyo olunca zannediyorsunuz ki Utku Yıldırım cool bir şekilde sessiz beni dinliyor. Onayladığını söylemek isterim sevgili dinleyenler. Bir taraftan kameralar var. Üç farklı kamera var. Arkadaşlar ilginç detayları haberleştiriyorlar. Onu da Utku Yıldırım kameraları yeni gördü be. Ufak bir şok an. Evet evet yok, gayet her şey yolunda. Şimdi gelelim dönüşüm öyküsüne izninizle. Zaten hani herhalde belki son öykü olur ya da sondan bir önceki öykü olur. Başla ilk baktığımda akla hemen Kafka'nın geldiğini söyleyebilirim. Ancak burada dönüşen tek bir insan değil. Burada da kent, dostluk ve zaman birlikte çoluyor. Öykünün merkezinde tütüncü dükkanında çalışan Mıgır vardır. Sabah erkenden dükkanını açar. Eski dostu Ekrem'i beklerken hem mahallelinin hem de kendi hayatının değişimini düşünür. Yeni apartmanlar yükselmiş, eski evler yıkılmış, çocukluk arkadaşlarından Deli Cengiz akıl hastanesine düşmüş, Mıgır'sa eşini kaybetmiş ve içine kapanmıştır. Mıgır'la Ekrem'in sohbeti ilerledikçe Cengiz'in yıllar içinde nasıl ruhsal olarak çöktüğü, mahallenin dönüşümüyle birlikte insanların da parçalandığı ortaya çıkıyor. Trafik kazası, tren yolu ve eski sokaklar zamanın geri döndürülemez akışını sürekli hatırlatıyor. Öykü yalnızca bireysel bir çöküşü değil, bir semtin hafızasının silinişini de bize anlatıyor.
1: Evet, özellikle orada bir bu öyküde biraz sembol var. Mıgır'ın çalıştığı dükkanın karşısındaki apartmanın tepesinde müteahhit adını altın harflerle yazdırmış. Günün belli saatlerinde, sabah saatlerinde güneş ışığı oraya vurduğu zaman Mıgır'ın gözünü çıkarırcasına geliyor o ismin parlaması, isimden yansıyan güneş ışığı. Bu bir semboldü. Bu aslında şey değişimin ya da hatta olumsuzluğu yansıtan bir şeydi. Dükkana müşterinin gelmemesi aynı şekilde ve daha sonra Ekfem gençlik zamanlarının anlatısı da, hikayeleri de açıkçası işlerin mahalle için ve o mahalleli için yolunda gitmediğini gösteren ayrıntılar ki daha sonra Mıgır'ın da ve Cengiz'in de akıl sağlıklarının pek yerinde olmadığını anlıyoruz açıkçası.
0: Dönüşen kim diye sorduğumuzda ilk cevap Mıgır, asıl cevap mahalle, daha doğru cevapsa Türkiye diyebiliriz. Kent dönüşürken insanlar da kimliklerini kaybediyorlar. Bu arada hani kitap öykünün iddiası bu değil, yani hani Türkiye dönüşüyor değil, ama hani baktığımız zaman hani birçok dönüşüm Türkiye'nin her yerinde olduğu için bunu söyleyebiliriz. Cengiz aslında deli değildir. Değişime uyum sağlayamayan insandır. Konuğum onu hastalık üzerinden değil yalnızlık üzerinden anlatıyor. Bu husus da önemli.
1: Evet.
0: Mıgır pasif bir karakter gibi görünüyor. Oysa bütün öykü onun gözünden değişimin yasını tutuyor. Küçük yalı değiştikçe Mıgır da kendisini tanıyamaz oluyor. Tütüncü dükkanına baktığımız zaman bu dükkan yalnızca ticaret yapılan yer değil, mahallenin hafızası. Eski insanların birbirini hala ismiyle çağırabildiği son mekanlardan biri. Gelelim trafik kazasına. Kazanın öyküdeki işlevi yalnızca olay yaratmak değil, Mıgır ve Ekrem'i yeniden geçmişe döndürmek. Bir ses, bir görüntü eski bir yarayı açıyor. Konuğumun hafızayı tetikleme yönteminin bu olduğunu düşünüyorum. Kent eleştirisine baktığımız zaman yeni apartmanlar, eski evlerin yok oluşu, beton, ışık, trafik, bütün bunlar arka planda değil. Konuğum şehirleşmenin yalnızca mimari değil, insan ruhu değiştirdiğini bu öyküsünde anlatıyor. Dönüşüm aslında sizin kitabınızın en toplumsal öyküsüdür diyebilirim. Bunu sloganlaştırarak konumun yapmadığını ekleyeyim. Hiçbir yerde eski mahalle daha güzeldi demiyor. Bu anlamda bir slogan yok. Onun yerine iki yaşlı dostun konuşmasını izletiyor. Okur sonucu kendi çıkartıyor. Bu iyi öykücülüğün önemli özelliklerinden biridir zaten sevgili dinleyenler. Dönüşümde asıl değişen, o halde topu size bırakayım öyküyü değerlendirmek için. Çünkü konuğum da biraz sonra diyecek ki bu kadar anlattın, sen mi yazdın ben mi yazdım?
1: Çok güzel anlattınız, devam edin lütfen.
0: Mıgır mı dönüşen mahalle mi, yoksa okurun geçmişe bakış biçimi mi?
1: Okurun geçmişe bakış biçiminin değişmesini sağlayan üç bölüm var. Bir kaza, ikincisi yıkım, pardon ikiymiş üç değil. yıkım için geldikleri zaman Cengiz'i çıkartıyor mahalleli bir çalışan, inşaat firması çalışanı. Cengiz o sırada yanında olduklarını hayal ettiği arkadaşlarına şimdi nereye gidelim diyor. Son bir şey daha diyor, onu söyleyemem şimdi. Şimdi nereye gidelim diyor. Yani burada sadece değişen binalar ve mahalle değil. Şimdi işin ekonomik boyutu da var. Hatta sosyoekonomik boyutu. Çünkü orada bir yeni bir mahalle, aslında yeni bir tüketim mi sürdürülmesi beklenen bir düzen geliyor. Binalar yenilendikçe hani sınıfsallık açısından düşünürsek orta alt sınıf oradan aslında tasfiye edilmiş oluyor ve kentin çeperlerine sürülmüş oluyor. O yüzden zaten karakter şimdi nereye gidelim diyor. Muhtemelen çeperlere gideceksiniz. Başka çare yok. Oralarda barınamayacaksınız çünkü. Yani hem kent yapan, mahalle yapan, hatta hafızasını ödünç verip de mekanı mekan yapan, o bilince sahip insanlar yollanıyor, gönderiliyor. Aynı zamanda zaten mahalle değişiyor ve yeni sahiplerine tahsis ediliyor. Dolayısıyla evet, en toplumsal öykü ama belki de karakterlerin de en acı çektikleri öykü bu olsa gerek. Çünkü yani işi kişisel kısma çekeceğim. Ben çok acı çekiyordum. Tuhaf kaçabilir ama yakın zamana kadar şöyle bir alışkanlığım vardı. Kentsel dönüşümeye girmiş binaların karkasları kaldığı zaman pencere şeyleri işte o çıkarılıyor, sadece beton kalıyor. Girip oraların fotoğraflarını çekiyordum. Bütün katların değil, o kadar değil ama ilk katın girip çekiyordum. Beni çok üzen bir durum bu. Öyküde de bu şekilde yansıtmak istedim açıkçası.
0: Tabii ruhsal çöküş, özellikle değil mi, karakterlerin acı çektiği derken Deli Cengiz'in ruhsal çöküşüyle mahallenin aslında fiziksel dönüşümü bir bilinçli bir paralelde ilerliyor.
1: Evet, çok doğru. Mahalle dönüşmeye başladıkça zaten Kartal'a, orada Kartal bilinçli bir tercihti. Küçük Yalı'da barınacak yer kalmadıkça daha uzağa ve sonra daha da uzağa gitmeye başlıyor karakterler. Dolayısıyla evet, yani akıl sağlığının kaybolması, mahallenin kaybolması, hepsi bir zamansallığa ve bir paralelliğe sahip, doğru.
0: Mıgır'ın hayatı boyunca aynı yolları yürümesi değişime karşı bir direnç olarak mı ele alınmalı, yoksa bir tutunma biçimi mi?
1: Yorum açık. Ben tutunma biçimi olarak düşünürdüm. Çünkü dükkan onun değil. Dükkanda bir çalışan olduğu bilgisi var. Ve muhtemelen de çok iyi bir geliri de yok. Dolayısıyla tutunabildiği yer orası olduğu için o alışkanlık devam ediyor. Yani işte Kant gibi Königsberg'de sürekli aynı yolu gidip geliyor da evinde hizmetçilere bin falan filan, öyle bir durum yok. Yani başka bir gerçeklik var orada. Ben ilk senaryo olduğunu düşünmeyi seviyorum.
0: Ekrem ve Mıgır'ın sohbetlerinde uzun sessizlikler olduğunu okuyoruz, görüyoruz. Sizce dostluğu kuran konuşmak mı, yoksa bilebilmek midir? Bu kişisel bir soru tabii, tercihiniz.
1: Ben çok konuşmak yönünde yetenekli değilim. Ben susarak birlikte vakit geçirmeyi daha çok severim. Dolayısıyla aslında Mıgır'ın veya Cengiz'in, hangisi olduğu da yoruma açık, o dükkanda tek başına oturuyor olması, arkadaşı Ekrem'in hayalinde geliyor olması da manidar. Çünkü belli ki Cengiz veya Mıgır'da sadece bir anı, mekanı paylaşmayı seven karakter. Elden gelsin Mıgır veya karakterin adını unuttum şu an heyecandan. Öbürü.
0: Ekrem.
1: Evet.
0: Bu arada ben de unutacaktım az da ama ben de kopyacaktım Ekrem tabii. Konuştuğumuz öykülere baktığımız zaman aslında ilk bölümün temel omurgasını daha net konuşabiliriz. İkinci bölümü özellikle sessiz bırakacağım çünkü o kadar da öykülerin canını çıkarmak da istemiyorum. Okuyucu da dinleyici de merak etsin diğer ikinci bölümdeki öyküleri okusun. Zaten ilk bölümündeki bütün öyküleri de ele almadık sevgili dinleyenler, onu da söyleyeyim. Yani çok derin konuştuk ama hepsini de çıkarmadık, yani hani canını çıkarmadık öykülerin programda. İlk konuştuğumuz öykülerde çocukluk, hafıza, mekan ve dönüşüm çok önemli bir rol oynamıştı. Bu kavramları konuğum nostalji üretmek için değil, insanların kimliğinin nerede kurulduğunu sorgulamak için kullanmıştı ki ilk bölümün sonunda okur yalnızca karakterleri değil, onların yaşadığı mahalleleri de kaybetmeye başlamış oluyor. Bu nedenle ikinci bölümdeki öyküler ilk bölümde kurulan hafıza evrenini daha sert ve toplumsal bir zemine taşımış oluyor. Öykülerinizde çocuk anlatıcılar olayları eksik biliyor. Özel bir tercih tabii ama okur daha fazlasını sezebiliyor. Haliyle çocuk bakışı size yetişkin gerçekliğini anlatmak için daha güçlü bir araç olarak gelmiş gibi görünüyor.
1: Evet, aslında tamamen köşeli teorik olarak hani sosyalliğin çözümlendiği bir anlatı evreninden çok çocuğun tam biçimleyemediği, ham bıraktığı, tamamlayamadığı bakış açısıyla olguları değerlendirme biçimi bana çözüme, hani sosyal mutabakata daha yakın, kolay sonuç verici bir yöntemmiş gibi geliyor. Ki yani çok hoş bir kitap var, Unutmanın El Kitabı olabilir, yani falan çıkmıştı. Orada çok büyük çatışmaların toplumsal, hatta ülkeler arası çok büyük çatışmaların unutmak yoluyla bitebileceğini hani anlatan çok önemli pasajlar vardı. Çocuk bu bu barış, bu huzur ortamını sağlamak için çok ideal bir bakışa sahip. O yüzden de tercihim ilk bölümde çocuk bakışını kullanmak oldu.
0: Bazı öykülerde bir dükkanın kapanması bir insanın ölümü kadar sarsıcı hissediliyor. Bunu söyleyebilirim. Bunun nedeninin ekonomik değil kültürel bir kayıp olduğunu da ifade etmiş olalım. Öykülerinde şehir yalnızca yaşanan yer değil, karakterlerin psikolojisini biçimlendiren görünmez bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Programa gelmeden önce bana gönderilen kitaplardan Cem Kartal'ın yazdığı Adem kitabına bir bakmak istiyorum kısaca, çünkü bir dakikadan daha az bir zamanımız kaldı. Merve'nin hayaliyle başlayan gezegenler arası seyahat projesi Türkiye, Rusya ve Almanya'nın katılımıyla gerçeğe dönüşüyor. İnsanlık başka bir gezegende Adem isimli yapay zekanın büyüttüğü çocuklarla yeni bir kapı aralıyor. Aradan geçen uzun yılların ardından Cengiz liderliğindeki ilk kafile Kut adı verilen gezegenden dünyaya geliyor. Herkes büyük bir mutlulukla onları karşılarken Adem'in yetiştirdiği Cengiz ve ona bağlı ordunun başka planları vardır. Adem Kidi yayınlarından çıkmış, Cem Kartal yazmış. Orkun Galolar'ın zaten o şarkıyı ben sana yazmadım kitabını İnkılap yayınlarından görüyorum. Bu kitabı size istiyorum. İyi okumalar. Programın da sonuna geldik. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey?
1: Tekrardan söylemek istedim. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Okurlara da güzel okumalar dilerim. Ne okursanız okuyun. Okuyun. Bu.
0: Peki. Utku Yıldırım'ın Uğul kitabını konuştuk sevgili dinleyenler. Adı gibi öykülerde derin öyküler, derin metinler. Ben hararetle öneriyorum Utku Yıldırım'ın öykü kitabını almanızı. Everest yayınlarından çıktı. Ve size de başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bundan sonraki metinleriniz de size tıpkı 2024'te aldığınız Fakir Baykurt öykü ödülü gibi başka ödüller de getirecek. Yani amaç bu değil ama bu da insanı mutlu eden hoş bir enstantane.
1: Haklısınız, doğru. Çok teşekkür ederim. Devam edeceğim yazmaya. Tekrardan teşekkür ederim.
0: Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Pazar günleri 16-18 arasında. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı bitti.
2: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nın tekrarını dinlediniz. En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok bilip bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Avrupa ülkeleri ve Türkiye'yi kapsayan barınma araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Eurostat verilerine göre Türkiye'deki kiracıların %34,4'ü aylık gelirinin en az %40'ını barınmaya harcıyor. Bu oran Avrupa Birliği oranının neredeyse iki katına ulaşıyor. Uluslararası standartlarda hane gelirinin %40'ından fazlasının konut giderlerine ayrılması aşırı barınma maliyeti yükü olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de kiracıların 1/3'ünden fazlasının bu sınırı aşması, kira giderlerinin hane bütçesi üzerindeki baskısını gözler önüne serdi. AB ülkelerinde aynı oran ortalama %18,6 seviyesinde. Türkiye'deki %34,4'lük oran ise AB ortalamasının yaklaşık 2 katına denk geliyor. Kıta genelindeki uçurumu derinleştiren istatistiklerde zirveye yerleşen ülkelerin başında Balkanlar ve Doğu Avrupa geliyor. Kuzey Makedonya %80,1 ile kıtada kiracıların en ağır bedeli ödediği ülke konumunda bulunuyor. Avrupa Birliği üyeleri arasında ise Romanya %50 ile zirvede. Karadağ'da kiracıların %39,6'sı, Hollanda'da %39,5'i, Macaristan'da %38,4'ü, Birleşik Krallık'ta %37,7'si ve Estonya'da %37'si kazancının neredeyse yarısını ev sahibine devrediyor. Türkiye hemen ardından %34,4 ile gelirken Sırbistan %33,3 ve Bulgaristan %31,7 ile listenin üst basamaklarında sıralanıyor. Ekonomik istikrarı yüksek Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ise kiracıların üzerindeki mali baskı oldukça hafif kalıyor. Finlandiya %12,3 ile Avrupa'da kiracıların gelirini en az barınmaya kaptırdığı ülke unvanını elinde tutuyor. Almanya'da kiracıların sadece %13,2'si bu sınıra takılırken, Polonya %14,4, Avusturya %14,5 ve Slovakya %16,8 seviyesinde kalıyor. Letonya'da %18,1, İsveç'te %18,4 ve Fransa'da %18,7 olarak ölçülen oranlar AB ortalamasının yakınında toplanıyor. Slovenya %19,7 ve Hırvatistan %19,8 ile %20 barajının altında kalarak vatandaşını koruyor. Akdeniz ve Batı Avrupa havzasında yer alan diğer ülkelerde ise oranlar dengeli bir seyir izliyor. Arnavutluk'ta %21,8, İtalya'da %22,3, İsviçre'de %22,8 ve Norveç'te %23 seviyesindeki kiracılar bu yükü taşıyor. Danimarka %23,6, İrlanda %24, İzlanda %25,1 ve Belçika %25,4 oranında yer alıyor. Güney Avrupa'da Çekya ve Yunanistan %26, İspanya %26,8, Portekiz %27,2 ve Litvanya %27,4 ile kazancının büyük kısmını konuta aktarıyor. Bölgesel dağılımda Kosova sınır hattındaki oran %26,7 olarak haritaya yansırken tüm bu veriler kıtadaki refah ayrıntısını belgeliyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, Eurostat tarafından paylaşılan 2025 yılı barınma verilerine göre, Türkiye'de kiracıların %34,4'ü gelirinin en az %40'ını konuta ayırırken, AB ortalaması %18,6'da kaldı. Buna göre Türkiye'de her 3 kiracıdan biri maaşını doğrudan ev sahibine veriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trakya'da Paylo olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 116. kez kuruldu. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde geçmişi 1910 yılına uzanan tarihi Pavli Panayırı düzenlenen törenle başladı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayan asırlık panayır renkli görüntülere sahne oldu. Geçmişi Osmanlı dönemine uzanan Pavli Panayırı uzun yıllardır yaşatılan önemli gelenekler arasında yer alıyor. Halk arasında Sultan II. Abdülhamit döneminden gelen bir geleneğe dayandırılan tarihi panayır, yıllar içerisinde bölgenin önemli kültürel ve sosyal buluşmalarından biri haline geldi. Panayır Ergene Nehri kenarında kuruluyor. Tezgahlar, açık hava lokantaları ve Luna Park'ın bulunduğu panayırda yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekleri ve giyim eşyalarını satışa sunuyor. Pavli Panayırı'nın yıllardır devam eden en dikkat çekici geleneklerinden biri de traktör römorklarında konaklama kültürü. Çevre köylerden ve farklı bölgelerden panayıra gelen bazı vatandaşlar, traktörlerinin arkasındaki römorkları 4 gün boyunca konaklayacakları adeta birer otele dönüştürüyor. Yatak, yorgan ve günlük ihtiyaçlarını yanlarında getiren vatandaşlar, panayır süresince römorklarda konaklayarak asırlık geleneği yaşatıyor. Yan yana sıralanan traktör ve römorklar, Pavli Panayırı'nın yıllardır değişmeyen görüntülerinden birini oluşturuyor. Her yıl yalnızca Kırklareli ve çevresinden değil, Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda ziyaretçiyi Pehlivanköy'de buluşturan Pavli Panayırı, ilçede büyük hareketlilik oluşturuyor. Panayır dolayısıyla ilçeye gelen vatandaşlar hem alışveriş yapıyor hem de eğlence alanlarında vakit geçiriyor. Yıllardır değişmeyen panayır kültürünü yaşatan organizasyon, farklı kuşakları da aynı alanda buluşuyor. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde geçmişi 1910 yılına uzanan Pavli Panayırı 116. kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ergene Nehri kıyısında kurulan panayırda yöresel ürünlerden Luna Park'a uzanan etkinliklerin yanı sıra traktör römorklarında konaklama geleneği de yaşatılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel.
1: Jeopolitik riskler ve iklim kaynaklı gelişmeler emtia piyasalarında arz endişelerini artırırken tarım ürünlerinde geçen ay dikkat çekici fiyat artışları yaşandı. Chicago Ticaret Borsası'nda buğdayın kilo başına fiyatı %21, mısır %16, soya fasulyesi %8,5 ve pirinç %9,2 değer kazandı. Intercontinental Exchange'de ise libre bazında şeker %21,5, pamuk %13.

0: fiyatlarındaki yükselişte Mısır piyasasını etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Petrolün değer kazanması, dizel üretiminde kullanılan mısıra yönelik talebi artırabiliyor. Dünyada üretilen mısırın yaklaşık %60'ı endüstriyel alanlarda kullanılıyor. Çin'den gelen güçlü soya fasulyesi talebi de fiyatları yukarı çekerken, Güney Amerika'daki üretimin azalacağına yönelik tahminler yükselişi destekledi. Asya'nın başlıca pirinç üreticilerinde görülen düzensiz hava koşulları ve normalin altında kalan muson yağışları ise verimlilik endişelerini artırarak gelecekteki arz beklentilerini aşağı çekti. Brezilya'da yağışların artacağı yönündeki beklentiler kahve fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise şeker fiyatlarını destekledi. Şeker kamışı aynı zamanda etanol üretiminde kullanıldığı için petrol fiyatlarındaki değişimler üreticilerin şeker ya da etanol üretimine yönelme kararlarını etkileyebiliyor. ABD'nin pamuk üretim bölgelerinde sıcak ve kurak hava koşulları da devam etti. Geçen yıl sert düşüş yaşayan kakao fiyatlarındaysa 2026'da yön değişti. Kakaonun ton başına fiyatı geçen ay %25,5 artarak 671 dolara yükseldi. Böylece fiyatlardaki yükseliş 6. ayını geride bıraktı. Kakao fiyatları 2026'ya düşüşle başlamıştı. Ocak'ta %31,3, Şubat'ta ise %30,7 gerileyen fiyatlar Mart'tan itibaren yeniden yükselişe geçti. Mart'ta %14,3, Nisan'da %8,2, Mayıs'ta %9,9, Haziran'da %29,4 ve Temmuz'da %6,3 artış kaydedildi. Geçen yılsa Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışın etkisiyle kakao fiyatları %48,1 düşerek yıllık bazda tarihin en sert gerilemelerinden birini yaşamıştı. Intesa San Paolo kıdemli emtia ekonomisti Daniela Corsini, kakao fiyatlarındaki yükselişte Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetlerini artırması, iklim değişikliğinin etkileri ve El Niño'nun yol açtığı yüksek sıcaklık önemli rol oynadığını belirtti. Batı Afrika'daki tedarik sorunlarının önümüzdeki dönemde daha da ağırlaşabileceğini ifade eden Corsini, El Niño'nun bölgede etkili olan harmattan rüzgarlarını güçlendirerek kakao ağaçlarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Corsini, bu gelişmeler nedeniyle bazı analistlerin 2026-27 sezonuna ilişkin küresel arz fazlası beklentilerini düşürdüğünü, özellikle Asya'da güçlenen talep nedeniyle yeniden arz açığı oluşabileceği konusunda uyarıların arttığını aktardı. Rabobank emtia analisti Orhan Van Dort da geçen ay başlayan kakao rallisinin arkasında 2026-27 üretimine yönelik endişelerin bulunduğunu belirtti. Dort, özellikle El Niño riski ile fil dişi sahili ve Gana'da mahsul gelişme ve çiçeklenmenin yavaşlamasının piyasalarda kaygı yarattığını ifade etti. Piyasalardaki beklentilerin büyük ölçüde olası bir El Niño senaryo zayıf ürün beklentileri tarafından şekillendiğini kaydeden Dort, bu durumun spekülatif yatırımcıların kakao fiyatlarında yükseliş beklentisini güçlendirmiş olabileceğini söyledi. Kakao fiyatları, El Niño hava olayının etkisi ve Batı Afrika'da arzın daralabileceğine yönelik endişelerle geçen ay %25,5 yükselerek ton başına 6.771 dolara çıktı. Böylece kakao fiyatlarındaki yükseliş 6. aya taşındı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Müziğin efsaneleri.
1: Bugün müziğin efsane ismi Amy Winehouse'un doğum günü. Giysileri, takıları, saçı ve makyajı ikona dönüşen Winehouse, 23 Temmuz 2011'de henüz 27 yaşında aramızdan ayrılarak adını 27'ler kulübüne yazdırmıştı.

R&B müziğinin güçlü seslerinden olan Amy Winehouse 14 Eylül 1983'te Londra'nın Southgate kentinde dünyaya geldi. Çok sert ve katı bir Yahudi aileye sahip olan Winehouse'un annesi eczacı, babası ise taksiciydi. Yahudi kurallarına bağlı olan Winehouse ailesi sürekli olarak kızlarının ve oğullarının iyi bir Yahudi olarak yetişmeleri için çabalıyorlardı. Bu sebepten dolayı çocuklarını Yahudi dini eğitimi veren bir okula gönderdiler. Bir süre orada eğitimine devam eden Amy Winehouse, OZID ilkokuluna gitti. Müzikle tanışması da işte tam da bu sıralarda başladı. Küçük Amy'nin Frank Sinatra'ya olan aşkı abisinin sürekli Sinatra şarkıları dinlemesinden dolayı başlamış oldu. Sinatra'nın sesinden etkilenen Amy, sürekli onun şarkılarını dinleyerek eşlik etmeye başladı. Hatta öyle ki pazar günleri gittikleri sinagogda Frank Sinatra'ya olan hayranlığından ve saygısından dolayı sürekli olarak Sinatra şarkıları söylemekteydi.

Frank Sinatra ile başlayan müzik tutkusu 9 yaşındayken arkadaşları Juliet ve Ashby ile kurdukları rap grubuyla devam etti. Sweet and Sour adını verdikleri bu rap grubu çok fazla uzun ömürlü olmasa da küçük Amy'nin müzikle daha fazla bütünleşmesini sağladı. 16 yaşındayken arkadaşı Tyler James Amy'nin ilk demosunu kendi plak şirketine göndermişti. Böylelikle ilk şarkıcılık deneyimi de başlamış oldu. Müzikle arasında kuvvetli bir bağ oluşan Winehouse, 2000'li yıllarda National Youth Jazz Orchestra grubuna vokalistlik yapmaya başladı. Bu vokalistlik deneyimi ona profesyonel anlamda hem sahne deneyim yaşamasını hem de hayatının ilerleyen dönemlerinde efsaneleşmesini sağlayacak temelleri atmasını sağladı. Amy Winehouse'un ilk albümü Frank 20 Ekim 2003'te piyasaya çıktı. Şarkılarının birçoğunda caz etkileri görünüyordu. Albüm İngiltere'de listelerde üst sıralarda yerini alırken Winehouse 2004 Brit ödüllerinde en iyi İngiliz kadın sanatçı dalında aday oldu. 2004'ün sonlarına doğru Stranger Than Me adlı şarkısıyla Ivor Novello şarkı yazarlığı ödülü kazandı.

tanınmaya başladığı ilk yıllarda inişli çıkışlı bir hayata adım atan Winehouse, bu inişli çıkışlı hayatına 2006 yılında tanışmış olduğu Blake Filerseville de dahil olmuştu. Blake ilerleyen zamanlarda Winehouse'un hayatına büyük bir kalp kırıklığı bırakacaktı. Hızlı bir şekilde başlayan bu tutkulu aşk Amy'nin gözlerinin kör olmasına sebep olmuştu. Amy Winehouse, Blake'e saplantılık derecesinde aşıktı. Blake'e karşı duygularını uçlarda yaşayan sanatçı tüm hayatını adeta ona adamıştı. Winehouse, Blake'le tanışmaya başladıktan sonra hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Çevresindeki herkes tarafından fark edilen bu değişim, ilerleyen dönemlerde Amy Winehouse'u uçuruma sürükleyecekti. Aşırı dozda uyuşturucu kullanan Blake, Amy Winehouse'la beraberken de bu alışkanlığına hız kesmeden devam ediyordu. Winehouse, Blake'le beraber uyuşturucuya ve aşırıya alışmıştı. Bu alışkanlık Amy'nin parlayan kariyerinin sonunu getiren en önemli etkenlerden birisiydi. Amy Winehouse'un rollercoaster'a benzettiği bu aşk zaman içinde onun yıpranmasına sebep oluyordu. Blake'e daha fazla bağlanmaya devam eden Amy, hiç beklemediği bir anda Blake'in onu terk etmesiyle karşı karşıya kaldı. Bu gerçekle baş başa kalan Amy yıkılmıştı. Onun için adeta hayat son bulmuş ve her şey bitmişti. Winehouse aşk acısı çekerken öte yanda Blake eski kız arkadaşına dönmüş ve onunla bir ilişkiye başlamıştı. Tam o sıralarda Amy ise tüm zamanlarda efsaneleşecek o şarkıyı yazdı. Back to Black şarkısı sanatçının yaşamış olduğu aşkı ve içinde bulunduğu duyguları anlatıyordu.

Back to Black şarkısıyla 5 Grammy ödülü alıp gecede en çok ödül alan kadın sanatçı olmuştu. Ayrıca en iyi İngiliz sanatçı dalında Brit ödülü kazandı. Yaşayan en iyi caz sanatçısı ödülüne layık görülen Winehouse, dinleyiciler ve müzik otoriteleri tarafından başarılı kabul edilmişti. Müziği şöhretten önde tutmuştu. Şöhretten hem hoşlanıyor hem hoşlanmıyorum. Brit ödüllerine aday olmak cool bir şey ama medya genellikle olan şeyi öldürür. Yazabilmem için mümkün olduğu kadar kendi dünyamda kalmam lazım. Öte yandan da pek çok insana ulaşabilmem lazım. İşte benim için önemli olan bu. Ünlü olmaktan kaçmıyorum. Demiyorum ki ben çok ünlüyüm. Hayır, ben müzisyen olmaya devam etmek istiyorum. Ben star Amy değilim. Ben elinde gitar olan kız Amy olmak istiyorum. Dediğinde en iyi İngiliz şarkıcı ödülünü yeni almıştı.

Blake eski sevgilisiyle beraber olup çocuk sahibi olmuşlardı. Buna rağmen halen Amy'nin peşini bırakmıyordu. Onunla hala görüşen Amy Winehouse, Blake'le şiddetli kavgalar etmekteydi. Aşkları gibi kavgaları da fırtınalı olan bu çift tekrar görüşmeyi kesme kararı aldılar. Bu karar Amy'nin hayatını sonlandıracak ateşi de fitillemiş oldu. Amy Winehouse çektiği acılardan dolayı 3 Temmuz 2011 yılında Londra'daki evinde aşırı dozda alkol ve uyuşturucu alarak hayatını kaybetti. 27 yaşında hayatını kaybeden yetenekli sanatçı Jim Morrison, Kurt Cobain, Janis Joplin ve Jimi Hendrix gibi başarılarla dolu müzik hayatını kısacık hayatına sığdırıp 27 yaşında sevenlerine veda etti. Ölümünden birkaç yıl sonra Amy Winehouse biyografisi adı altında hayatı bir belgesel haline getirildi.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Okullarda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılıyor. 15 ilde Ailem Güvende operasyonu düzenlendi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Marifin kalbinde oyun temasının esas alınacağı yeni dönemde veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında cep telefonları artık sınıflara giremeyecek. Okullarda güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarılıyor. 31 bin okul görevlisi planlaması tamamlanırken öncelikli okullar içinde 2804 el dedektörü tedarik edildi. Giriş ve çıkışlarda polis devriyeleri arttırılıyor. Okulla ilişiği olmayan ve risk oluşturan şüpheli kişilere de geçit verilmeyecek. Öğrencilere kişisel güvenlik, suçtan korunma ve siber güvenlik konularında da bilgilendirme yapılacak. Ve İstanbul'da da yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrencinin ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde güvenlik ve trafik tedbirleri açıklandı. Buna göre bugün 19 bine yakın servis ve binlerce velinin özel aracı trafikte olacak. Bu nedenle sabah erken saatler ve akşamüstü oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla okullarda eğitim öğretim bugün 10 ila 15 saatleri arasında yapılacak. Salı gününden itibaren ise okul saatleri normale dönecek. İBB de 14 Eylül tedbirlerini duyurdu. Buna göre bugün 06 ile 16 saatleri arasında kentte toplu ulaşım ücretsiz. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da da toplamda 3665 ilave sefer düzenlenecek. Ayrıca okul çevrelerindeki 94 İspark otoparkı da servis araçlarına gün boyu ücretsiz olacak. Öğretmenlerin yer değiştirme, tercih ve atama tarihleri belli oldu. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekel'de buna göre öğretmenlerin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül tarihlerinde alınacak. Atama işlemleri ise 25 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bir sıcak gelişmeye aktaracağız sevgili dinleyiciler sizlere. Daha doğrusu son durumu aktaracağız. Eyüp Sultan'da gişelere çarpan bir otobüs kazası ile ilgili son dakika gelişmesinde iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tekrar edelim. Eyüp Sultan'da gişelere çarpan bir otobüs kazası vardı. Kazaya ilişkin son durumda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli 15 ilde Ailem Güvende operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında işlem yapıldı. Operasyonların İstanbul ayağında Taksim, Cihangir, İstiklal Caddesi çevresi ve Şişli'deki gece kulüpleri, masaj salonları ve bazı derneklere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Uyuşturucu ve dijital materyal el konulurken LGBT propagandası yapan 73 hesap hakkında erişim engeli kararı getirildi. Ailem Güvende Operasyonu'nun MASAK incelemesinde LGBT ve benzeri 6 derneğe yurt dışından toplamda 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı belirlendi. Türk aile yapısını hedef alan LGBT yapılarına fon sağlayanlar arasında Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Fransa Büyükelçiliği ve Almanya Başkonsolosluğu yer aldı. İçişleri Bakanlığı Mersin Limanı'nda zehir tacirlerine dev bir operasyon düzenledi. Operasyonla Güney Amerika'dan gelen kuru yük gemisinin altına gizlenmiş 1,5 milyar lira değerinde 350 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.
0: Ekonomi.
1: İstanbul'da kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci bugün başlıyor. İlk 1071 konut için başvurular E-Devlet TOKİ hizmeti üzerinden 25 Eylül'e kadar toplanacak. Proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kiralanacak. İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak yeni pistle toplam pist sayısı da 6'ya çıkmış olacak. Özellikle iç hat ve doğu yönlü uçuşlarda taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Vergi Denetim Kurulu büyük ölçekli mükelleflerde inceleme oranını %31,3'e yükseltirken yüksek gelir gruplarına yönelik program kapsamında matrah artışı da 48.7 milyar liraya ulaştı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflerle yöneltiyoruz dedi. Spor. Amilli erkek voleybol takımımız SEV 2026 Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı. Ay Yıldızlar 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında karşılaştığı İsviçre'yi set vermeden 3-0 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetine ulaştı. Diler bugün de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Ve şimdi futbol diyelim, önce düne döneceğiz. Galatasaray 3 puanı tek golle aldı. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında dün akşam Kocaelispor'u konuk etti. Sarı Kırmızılılara 3 puanı getiren galibiyet golünü 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Üst üste 4. maçını kazanan Galatasaray puanını 13'e çıkardı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında dün 2 karşılaşma daha oynandı. Bu maçlarda alınan sonuçları da hatırlatalım. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 5, İstanbul Başakşehir 0. Ve ligde 5. hafta bu akşam oynanacak Gaziantep FK Fenerbahçe mücadelesiyle kapanış yapacak. Saat 20'de başlayacak maçta hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yeni haftayla beraber 4 ila 8 derece düşecek. Marmara'nın doğusu, batı ve Orta Karadeniz'le Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Bugün içimlerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 27 derece. İstanbul parçalı çok bulutlu, Anadolu yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. İzmir parçalı az bulutlu 31 derece. Antalya'da parçalı ve az bulutlu bir hava var. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 31 derece. Trabzon parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Gaziantep ve Diyarbakır'da az bulutlu ve açık bir hava var. Diyarbakır 26, Gaziantep 34 derece, Van parçalı ve az bulutlu 26 derece.
0: Yol durumu.
1: Haftanın ilk iş günündeyiz, aynı zamanda da okul. İlk gündeyiz. Dolayısıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalardan itibaren başlamış gözüküyor. %38'e varan bir yoğunluk var saat 07.08 itibarıyla. Birçok ana arterde trafiğin yeni de olsa yoğunlaşmış olduğunu görüyoruz. Bazı uyarılarımız olacak. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün TEM Otoyolu Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nda yıkım ve altyapı çalışmaları var. Bu bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Sultan Gazi Ali Beyköy yönünde de sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de gün içerisinde oldukça yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. Ve sevgili dinleyiciler, bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Türk Eğitim Sen, okullarda ve okul çevresinde yaşanan akran zorbalığıyla suça karışan çocuklara ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini almak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Türk Eğitim Genel Başkanı Talip Geylan işte programda bu çalışmanın sonuçlarını aktardı. Bu röportajımızı bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Türk Eğitim Sen, okullarda ve okul çevresinde yaşanan akran zorbalığıyla suça karışan çocuklara ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini almak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan programda çalışmanın sonuçlarını aktardı. Geylan, öğretmenlerin %83,7'sinin görev yaptığı okulda akran zorbalığına tanık olduğunu, mağdur öğrencilerin yaklaşık 1/4'ünün ise yaşadıklarını kimseyle paylaşmadığını söyledi. Okullarda rehberlik hizmetlerinin ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulunan Geylan şunları söyledi.
4: Hocam yeni öğretim yılına, eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Yani durum evet. Nedir? Yani bir de şöyle etrafımıza baktığımızda çok şikayet var. Çocuklar evlerinden uzak okullara yerleşiyor. Ciddi bir taşıma ücreti, servis ücretiyle karşı karşıya veliler. Evet, zaten evet. Çok kitaplar, şunlar bunlar, okula girmenin masrafı çok büyük. Nedir manzara sizin tespit ettiğiniz?
5: Abi öncelikle ben bütün öğrencilerimize evet. Başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Bütün meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hepsine şimdi verecekleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum Müsait Bey. Tabii eğitim toplumun her kesimini bir şekilde ilgilenen bir alan. İşte dekat ederseniz Türkiye sanırım ilk orta öğreniminde 18 milyon öğrenciyle herhalde dünyadaki birçok ülkeden daha fazla nüfusa sahip bir ülke. Dolayısıyla sorunlar da var.
4: Evet, evet.
5: Sorunlar da var. En büyük sorunlar işte sizin de girişte duyurusunu yapayım. Okullarda yaşanan işte akran zorbalığıdır, efendim madde bağımlılığıdır, suça karışan çocuklar meselesi gibi problemimiz var. Biliyorsunuz geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında Maraş'ta çok acı bir hadiseyle karşı karşıya kaldık. İsmet Bey hatırlarsınız.
4: Evet,
5: Körpecik yavrularımızı kaybettik yani. Zaten sanırım okulda şiddet, öğretmene şiddet, öğrenciye şiddet herhalde sıradan adli üçüncü sayma haberleri seviyesine çıktı. Gün geçmiyor ki biz haber bültenlerinde değil mi? Yani benzer hadiselere rast gelmeyelim. Çok üzücü, içimizi acıtıyor. Biz de Türkiye'nin olarak bir fotoğraf çekelim istedik İsmet Bey. Öğretmenlerimizin gözünden nasıl görünüyor, durum nedir, tablo nedir, onun fotoğrafını çekelim. Öğretmenlerimiz ne istiyor? Bu tür hadiselerin önlenmesi noktasında hangi tedbirin almasını öngörüyorlar. Bunları ortaya koyalım istedik ve 2296 öğretmenimizin iştirak ettiği bir anket gerçekleştirdik. Evet. Gerçekten anket sonuçları gösteriyor ki durum vehamet boyutunda ve ivedi tedbirlerin alınması elzem. Bakın öğretmenlerimiz diyor ki okullarımızdaki en yaygın, en başarılı sorunların başında akran zorbalığı geliyor diyor İsmet Bey. 49.2'si öğretmenlerimizin, ankette katılan öğretmenlerimizin %49.2'si görev yaptığı okulda kısmen akran zorbalığına şahit olduğunu, %34.5'i ise açık bir biçimde akran zorbalığına şahit olduğunu, muhatap olduğunu, yani toplamda kısmen ya da açık bir şekilde ben akran zorbalığına şahit oluyorum, tespit ediyorum, görüyorum diye öğretmenlerimiz oranı ne kadar biliyor musunuz? Toplamda %83.7. Bu çok ciddi bir problemle, tabii ki bu çok ciddi bir problemle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor İsmet Bey.
4: Hocam akran zorbalığı derken neyi kastediyorsunuz? Dinleyicilerimize biraz aktarabilir misiniz?
5: Öğrencilerin, çocuklarımızın birbirleri üzerindeki baskı, dayatma, zorlama, mobbing davranışlarını kastediyor. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Öğrencilerimiz, yani zorbalığa maruz kalan öğrencilerimizin sadece %26.6'sı böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldıklarında durumu öğretmenleriyle, okul idaresiyle, rehberlik seviyesiyle ya da aileyle paylaşıyor. Yani büyük bir çoğunluğu da öğrencilerimiz, yani zorbalığa maruz kalan öğrencilerimiz büyük bir çoğunluğu da %75'e yakın da bu durumdan ebeveynlerini ya da okul idaresini öğretmenlerine haberdar etmiyorlar. Bu da ciddi problemdir.
4: Korkudan peki, mı yapıyorlar bu işi? Korkudan mı söylemiyorlar?
5: Tabii ki. Arkadaş baskısı, akran baskısı, ve bu duygusuyla bunu paylaşmıyorlar ve içlerinde yaşıyorlar. Bu durumun çocuklarımızın psikolojisinde oluşturabileceği tahribatı, travmayı düşünebiliyor musunuz? Bu da ciddi problemdir. Şunu sorduk öğretmenlerimize, peki bu akran zorbalığı daha ziyade genelde nerede yaşanıyor? En fazla oran %37.2 ile okul bahçesi diyor. Yani ortak alanlarda öğrencilerimiz akran zorbalığına maruz kalıyor.
4: Okul bahçesi bunu,
5: evet, evet, okul bahçesi. Bunun sırasıyla %19.5 ile sınıf, %16 ile, ki çok önemlidir, sosyal medya, sanal medya, %14.7 de okul dışı ortamlarda akran zorbalığına maruz kaldıklarını itiraf etmiş öğretmenlerimiz, çocuklarımızın. Biz şunu da sorduk öğretmenlerimize. Peki okulunuzda suça karışan çocukların varlığına şahit misiniz? Bakın, bu da çok dikkat çekici bir sonuç. Öğretmenlerimizin %23.9'u görev yaptığı okulda bir şekilde suça karışan çocuk bulunduğunu ifade ediyor. Ki son zamanlarda biliyorsunuz bu çok ciddi bir gündem. Hatta biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda mecliste bir ceza kanunu düzenleme yapıldı, biliyorsunuz resmi de konuyla alakalı. Öğretmenlerimiz de bu sorunun vehamet derecesi olduğunu aslında %23.9 oranla ortaya koyuyorlar. Yine suça karışan çocuklarımız okula devam ediyorsa, okulun rehberlik birimi tarafından bu öğrencilerimize yönelik bireysel rehabilitasyon çalışması yapılıyor mu diye sormuşuz öğretmenlerimize. %54.3 evet, daha ilginci %16.7'si hayır cevabını vermiş. Yani suça karışan çocuklarla alakalı öğretmenimiz diyor ki %16.7'si herhangi bir bireysel desteğe, bir rehabilitasyon sürecine tabi kılınmıyor. Peki buradaki temel problem de şu İsmet Bey, okullarındaki rehberlik servislerin, rehberlik donanımının yetersizliğinin nedeni sonucudur bu. Bakın şu anda bizim mevzuatımıza göre her 300 öğrenciye bir rehber normu düşüyor. Bu çok yetersiz ki biz yıllardır sendik olarak şunu öneriyoruz. Her 100 öğrenciye bir psikolojik danışman normu düşecek şekilde rehberlik normlarının güncellemesi talebini dile getiriyoruz. Ki bu çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz ki zaten anketin diğer bölümünden de buna öğretmenlerimiz vurgu yapıyor zaten. Yani rehberlik servislerinin biz hizmetini etkin ve verimli kullanacağız ki hadiseler olmadan bunun tedbirini alalım. Yani çocuklarımız, öğrencimiz arasında suça meyilli olan, madde bağımlısı olan, psikolojik sorunu olan ya da sorunlu aile ortamında yetişen çocuklarımızı önce tespit edip, teşhis edip ve onları bir rehabilitasyon sürecine tabi kılacağız ki rehberlik hizmetlerimiz desilesiyle, marifetiyle hadiseler patlak vermesin. Bunu öğretmenlerimiz çok önemli gündeme getirmişler. Bir de öğretmenlerimiz değerlendirmelerinde şiddet ve suça yönelmenin nedenleri ne de bulup yapmışlar İsmet Bey.
4: Asıl önemli olan bu galiba. O çok
5: tabii
4: önemli.
5: Tabii ki de burada çok doğru, çok ilginç ve dikkatlerinizi yoğunlaşması gereken bir sonuç ortaya çıkmış. Çünkü öğretmenlerimiz en güçlü vurgumuz diyor, ebeveyn ilgisizliği ve sanal medya kullanmanın yeterince denetlenmemesi diyor. İşte çok önemli.
4: Evet, sosyal ebeveyn medya kullanmanın denetlenmemesi ve dediğim
5: tabii ki. Tabii ki. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu Maraş'taki hadisenin faili olan çocuğumuzun WhatsApp'taki profil fotoğrafı neydi? Hatırlar mısın bilmiyorum.
4: Evet,
5: Amerika,
4: evet.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde okul katliamı neredesin sattığın fotoğrafı bu çocuğumuzun. Evet. WhatsApp'ta çocuktu.
4: Babada emniyet müdürü, emniyet görevlisiydi yani, müdürüydü.
5: Tabii ki anne eğitimde, baba eğitimde, anne öğretmen. Şey. Tabii anne öğretmen, baba emniyet müdürü. Ama işte çocukların sanal medya sürecini yeterli anlamda takip etmediği, denetlemediği ya da kısıtlamadığı noktada bakın çocuklarımız lisan dünyada nerelere savruluyorlar. Dolayısıyla öğretmenimiz buna önemli vurgu yapıyorlar. Şiddet ve suç önlemenin en önemli nedenlerin başında diyor öğretmenlerimiz, ebeveyn bilgisizliği ve sanal medya kullanımının yeterli denetlememesi diyor. Buna %85.9 oranında öğretmenlerimiz bunu en önemli unsur olarak vurguluyorlar. Tabii
4: çok önemli.
5: Çocuklarımızı şiddete yönelmesindeki faktörleri sıralamış öğretmenlerimiz anket çalışmamızda. Birinci sırada çeteleşme ve riskli gruplarla ilişkiler okumuş öğretmenlerimiz. Yani çocuklarımızın biliyorsunuz çeteleşme zaten toplumumuzda sorun. Yani son yıllarda çok arttı, evet, biliyorsunuz. Evet. Özellikle 18 yaş altı çocuklarımızın çeteler tarafından ya da riskli gruplar tarafından kullanılması, istismar edilmesi biliyorsunuz. Aslında şu anda toplumsal bir sorun.
4: Evet.
5: Öğretmenlerimiz bu tespiti yapıyor.
6: Yeni dalga, yani bu çocukların kullanılması yeni bir dalga olarak karşımıza,
5: evet,
6: çıkıyor.
5: Evet. İşte onun için öğretmenlerimiz şiddete yönelmede yetki faktörlerin başında çeteleşme ve çocuklarımızın riskli gruplar işleri diyor. İkinci sırada dijital içerikler ve sanal medya kullanımını dile getirmiş öğretmenlerimiz. Bir biraz önce ifade ettim ki yani çocuklarımız dijital dünyada savruluyorlar. Bu Maraş hadisesi olduğunda işte ben çoğunluğun basın aşamasında, okulunca çoğunluğun basın aşamasında şunu söylemiştim. Bu sadece basit bir okulda şiddet hadisesi değildir. Bu bir dijital terördür. Dijital terördür ve çocuklarımız dijital terörün adeta dijital askeri haline getiriliyor. Buna mutlaka başta kamu yönetimi olmak üzere okul öğretmenlerimiz, okullarımız ve özellikle önemli ailelerimiz mutlaka bu konuya yoğunlaşmalıyla bir çağda bulunmuştur. Bir diğer unsur da arkadaş çevresi ve akran baskısı diyor öğretmenlerimiz. Yani çocuklarımızı suça, şiddete, akran zorbalığına sevk eden unsurların bir diğer diğeri de sağlıksız arkadaş çevresi ve akran baskı. Bir diğer önemli husus dışlanmışlık ve zayıf aidiyet hissi. Bu aidiyet hem okul aidiyet hem aile aidiyet İsmet Bey. Dolayısıyla çocuklarımızın gerek aile ilişkileri, gerek arkadaş ilişkileri, gerek okulla ilişkileri çocuklarımızın tabii ki çok doğal olarak davranış kalıplarını, davranış şekillendiriyor. Bu noktada da öğretmenlerimiz ailelere bir çağrıda bulunuyor. Bir de öğretmenlerimizin önemli vurgu yaptığı husus İsmet Bey, okul aile işbirliğinin yetersizliğine vurgu yapıyor öğretmenlerimiz.
6: Evet, biz zaman zaman çok bir çağrı yaparız.
5: Şimdi ailemiz şöyle düşünmemeli. Ben sabah geliyorum, okulun kapısında çocuğumu bırakıyorum. Evet, sorunum bitti. Hayır, bitmiyor. Aile çocuğuyla, çocuğun eğitim süreciyle, psikolojik gelişimiyle, alışkanlıklarıyla, mobilleriyle vesaire her türlü süreçle alakalı sorumluluk almak ve bu çözüm takibini yapmak durumunda. Öğretmenimiz buna düzenle vurgu yapıyor İsmet Bey.
6: Peki hocam, Şimdi ben de öğretmen okulu mezunuyum. Ve ilk bir sürede öğretmenlik yaptım. Okullarda, ilkokullarda ruhsal dosyalar vardı eskiden. Bu ruhsal dosyalarda öğretmen çocukla ilgili gözlemlerini not tutardı. Hatta bu ruhsal dosyalar çocuk ortaokula gittiği zaman ortaokul yönetimi ilkokuldan isterdi. Yani çocukların mafiyetleri varsa bunları çözme noktasında o ruhsal dosyalar son derece önemliydi. Hele öğretmen çok dikkatliyse çok çok verimli sonuçlar alındığını biliyorum. Bununla ilgili bir şey yapılamaz mı?
5: Hayır, bunu öğretmenlerimiz zaten takip ediyor. Hatta şunu söyleyeyim, bakın Maraş örneğine yine dönmek istiyorum. Bu Maraş'taki fail çocuğumuzla alakalı okulumuzun rehberlik servisinin 13 kaydı var sistemde.
6: Evet.
5: Ama ailenin tavrı, babanın kendi nüfusunu kullanmasının nedeniyle çocuğun tedavi süreciyle alakalı, rehabilitasyon süreciyle alakalı gerekli işleme yapamamış. Zaten biraz önce rehberlik servislerinin etkin ve verimli işlevsel kullanmasına kastettiğim buydu. Gerekirse bu tür durumlarda aile inisiyatifine bırakmadan VSN kamu tarafından tedbir alınmalı. Yoksa öğretmenlerimiz zaten üstüne düşer. Tabii ki.
6: Şunun için söylüyorum bunu. Şimdi birkaç gün önce bir takım velilerle oturduk. Ben de merak ettim tabii. Yani İster'de öğretmen okulu mezunuyum da biraz o eğitimi aldığım için. Dedim ya nedir okullardaki durum falan diye. Ya şöyle bir ifade kullandı, böyle içim acıdı. Eskiden çocuklarımızı kötü alışkanlıkları okulda önlenirdi. Şimdi okullarda kötü alışkanlıklar edinmeye başladılar diye bir ifade kullandılar.
5: Ama bunun da altında yatan neden biliyor musunuz? Öğretmenin saygınlığının itibarını rencide edilmiş olmaktır İsmet Bey. Bakın önce bizim toplumumuz biraz rigid ifade olacak ama çocuğunu okula getirirken nasıl bir yaklaşımla okula gelirdi? Ey öğretmenim, ey okul, benim evladım, benim canımın parçası, bundan sonra etsi senin kendi benim derdi. Şimdi bu okul arkadaş güveni, teslimiyeti, itibar saygınlığı ifadesiydi. Şu anda bu davranış yok. Yani öğretmenlerimizin çocuklarla, öğrencilerle alakalı herhangi bir tasarrufunda, değerlendirmesinde ya da telkinde, tavsiyesinde bir kere ilk başta ebeveynlerden tepki geliyor. Anladın mı? Yani öğretmen tabiri caizse eli kolu bağlı durumda şu anda. Öğrenme süreyle öğretmenin etkisini artırmadığımız müddetçe, öğretmenin okulda sanata sözünü kıymetli kılmadığımız müddetçe ve bunun da velilerimiz tarafından kabul görmediği müddetçe bir sorunun üstesinden giremeyiz İsmet Bey. Belli temel sorun bu. Biz anketimizde onu da dedim, madde kullanımı da sorguladık İsmet Bey. Bakın bu da çok acıdır. Öğretmenlerimiz, anket katılan öğretmenlerimizin %38'i ara sıra hem de olsa madde kullanımına şahit oluyoruz diyor. Bakın şu an toplumumuzun, eşlerimizin, hatta çocuklarımızın neredeyse ilkokuldan diye madde kullanımı biliyorsunuz. En önemli problem. Hatta öğretmenlerimizin %13.1'i diyor ki biz öğrencilerimizin okula kesici ve delici aletle geldiğine şahit oluyoruz diyor. Bakın burada okul giriş çıkışlarının denetim altına alınması, güvenlik tedbirlerinden ne kadar önemli olduğunu bu çok bariz şekilde gösteriyor. Hatırlarsınız Maraş'ta o çocuğumuz sırt çantasında 5 tane silah 9 şarjör mermiyle okula gelmişti. Dolayısıyla bu noktada da okul güvenliği, okul giriş çıkışlarının denetim altına alınması, yeterli güvenlik personeli tahsis edilmesi bu tedbirler de önem arz ediyor. Şu bu ankette öğretmenlerimiz şiddetli akran zorbalığının önemine yönelik destek mekanizmalarını da dile getirmişler. Size onunla da paylaşmak istiyorum. Öğretmenlerimiz diyor ki risk grubundaki öğrencilerin düzenli psikolojik destek almasının mutlaka sağlanmalı diyor. Akran zorbalığını önlemeye yönelik eğitimlerin artırması gerektiğini dile getiriyor öğretmenlerimiz. Psikolojik danışman sayısının yani rehber öğretmen normunun mutlaka artırmasının %80.2 oranında dile getirmişler. Biraz önce ifade etmiştim şu an 300 öğrenci biz rehber öğretmen normu veriyoruz. Bunu mutlaka asgari her 100 öğrenci bir rehber normu düşecek şekilde güncellemesi öğretmenini dile getiriyorlar. Yani yeterli rehber hizmetinin servisini sağlamasını talep ediyorlar. Bir de şu çok önemli bakın İsmet Bey. Yani şiddeti, efendim akran zorbalığını, işte kötü alışkanlıkları, madde bağımlı başta olmak üzere önleyici ne gibi etkinler yapılmasının noktasında soru sormuşuz. Diyor ki öğretmenlerimiz spor faaliyetleri, bakın spor faaliyetleri, sosyal etkinlikler çok önemli diyor. Öğretmenlerimiz %80 spor faaliyetlerinin, %81.4'ü sosyal etkinliklerin öğrencilerimizin sosyalleşmesi, ve kötü alışkanlıklar sevgini engellemesi noktasında etkin bir unsur olduğunu dile getirmiş. Bunun yanı sıra tabii ki sosyal etkinliğe yansı da bireysel bir tek, biraz ifade ettiğim gibi soru danışma ve hizmetlerinin de mutlaka etkili şekilde hizmete sunulmasını öğretmenlerimiz sunulması halinde şiddet ve akran zorbalığının önleneceği bir destek mekanizması olarak gözünü ifade ediyor İsmet Bey. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yapması gerekenler bu noktada İsmet Bey. Birincisi evet. Okul güvenliği. Okul güvenliği mutlaka sağlanmalı.
6: Hocam o güvenlikte geçtiğimiz günlerde Maraş'tan sonra ben İçişleri Bakanlığı işte bakanlıklar toplantı yaptı apar topar. İşte okulun içine polis sokma. Yani bu mu durum? Yani bununla çözülebilir mi?
5: Şöyle İsmet Bey. İçişleri Bakanlığı bahçe görevlisi adı altında 30 bin güvenlik personel tahsis etti. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. İlkesel olarak okul güvenliğini almaya yönelik her tür tedbiri ben olumlu yaklaşıyorum. Doğru biliyorum. Ama bunlar paletik çözümlerdir. Kökü çözüm her okulumuzda kadrolu, yeterli sayıda kadrolu güvenlik görevlisi tahsis edilmektir. İkincisi riskli bölgelerde, riskli göre riskli okullarımızda şu an bir kısım büyük şehirlerimizde uygulama konu biliyorsunuz. Okul polisi uygulaması, okul çevresinin kontrol için tabii ki. Okul polisi uygulamasının riskli bölgelerde mutlaka okul çevresinin kontrol etmek için devam ettirilmesi lazım. Bir ikinci önem,

0: Yoksa durum şu anda vehamet seviyesinde. Bir de şöyle durum var. İşte, bu çocukları sağlıklı bir eğitim ortamında yetiştirmezsek, bakın 15 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra bu çocuklarımız ebeveyn olacaklar, aile olacaklar, anne olacaklar, baba olacaklar. Yani evet, bu nokta tedbir alınmazsa biz 20 sene sonra şu an karşı karşıya kaldığımız tablonun çok daha ötesinde acı durumlarla toplum olarak karşı karşıya kalacağız. Ben son olarak ailelere tekrar çağrıda bulunuyorum, ebeveynlerimize. Bakın ey ailelerimiz, ey ebeveynlerimiz, şundan emin olun. Okullarımız aslında çocuklarımız için, diğer sosyal alanlarla mukayese ettiğimiz zaman çocuklarımız için en güvenli ortamlardır. Ve şundan emin olun, şundan şüphetmeyin diyorum. Öğretmen en az sizin kadar sizin çocuğunuzu seviyor. En az sizin kadar sizin çocuğunuza kıymet veriyor. En az sizin kadar sizin çocuğunuzun geleceğinin kaygısını taşıyor. Dolayısıyla öğretmenin itibarı, öğretmenin saygınlığı aslında öğretmenin meselesi değil. Sizin, toplumun meselesi diyorum. Ve bu noktada bütün ebeveynlerden, ailelerden diyeceğim odur ki öğretmene karşı tavırlarında, söylemlerinde, tutumlarında hem muhatap olurken hem gıyabında lütfen dikkat etsinler. Çünkü ailelerin, anne babaların öğretmene karşı tutum ve söylemleri aslında çocuğumuzun, öğrencilerimizin öğretmene ve okula karşı yaklaşımlarını tayin ediyoruz İsmet Bey. Bunu çok önemsediğimi bir ifade etmek istiyorum.
1: Evet, evet. Hocam, acaba araştırmada şöyle bir şey çıktı mı? Şimdi bizim televizyonlarda diziler var. En çok izlenen diziler. Şimdi bu dizilerde böyle bir mafyayı özendiren, hatta mafyayı kahramanlaştıran.
0: Hiç tartışılmaz. Onların
1: etkisi var mı?
0: Ya o diziler, televizyon programları, dijital medya içerikleri, dijital oyun portalları, dijital iletişim portalları o çağın nüfusundaki çocuklar için adeta bir örnek oluyor, idol oluyor. Dolayısıyla bu yayınlar mutlaka sıkı bir denetim altına alınması lazım. Buna asla müsaade edilmesi lazım. Bir şey hatırlar mısınız? Bu Maraş olayından önce bir gün önce Siverek'te benzer bir hadise yaşanmıştı.
1: Evet evet, bir de Siverek olayı vardı. Urfa Siverek.
0: Bir öğrenci, 12 öğrenci, senin de tüfekle. Bakın ikisinin de görüntüde sosyal medyaya yansımıştı. Neredeyse birebir kopyası olayın.
1: Evet evet.
0: Şekli. Yani bunlar birini örnek alıyor. Adeta idolleştiriyor o çağın nüfusunda. Onun için hem sanal medyanın hem televizyonların yayınlarının mutlaka sıkı bir denetim altında, takip altında, kontrol altında alınması lazım.
1: Evet. Evet. Hocam bir de şeyi konuşsak. Yani bizim gençliğimizde, bizim çocukluğumuzda bizim eğitim masraflarımız babamızın gelirinin, aylık gelirinin %1'i bile değildi. Şu anda öyle bir noktaya geldi ki, yani ailede birisinin, iki kişi çalışıyorsa birisinin maaşı neredeyse eğitime gidiyor. O da tek çocuğun eğitimine.
0: Bu
1: nasıl çözülecek?
0: Hayat pahalı şu anda efendim, ciddi problem. Bir de eğitimde özellikle bir kısım özel sektörün marifetler nedeniyle diyeyim tabiri ise ticarileşti İsmet Bey. Ticarileşti. İşte siz programın girişinde bahsettiniz, taşıma ücretlerinden bahsettiniz. Yani öyle fahiş fiyatlar var ki yani bir memur ailesinin bu taşıma ücretlerini ödeyebilmesi çok zorlayıcı bir durum. Bunlar mutlaka kamu yönetimi tarafından kontrol altına alınması lazım, takip edilmesi lazım. Gerçi limitleri belirlenmekle bir şekilde arkadan dolanarak tabiri caizse bypass ediliyor. Bunlara müsaade edilmesi lazım. Eğitim giderler şu anda çocuğu okuyan aileler için ciddi bir gider kalemi.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Türk Eğitimsel Genel Başkanı Talip Keylan, Türk Eğitimsel'in okullarda ve okul çevresinde yaşanan akran zorbalığıyla suça karışan çocuklara ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini almak amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarını aktardı. Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin büyük çoğunluğunun sessiz kaldığını ifade eden Keylan, öğretmenlerin %83,7'sinin görev yaptığı okulda akran zorbalığına tanık olduğunu bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
2: Güçlü Özgür ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
4: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
5: Kardeşim sana ne?
6: Niye soruyorum ama?
5: Yok sen soramazsın canım.
6: Niye soramıyorum?
5: Soramıyorsun. Bana niye soruyorsun?
6: Hüküm veriyorsunuz.
5: Sen yönetici misin?
6: Yok.
5: Kalk kardeşim burada.
7: Peki söyleniyor.
5: Kalk masada.
7: Sayın savcı.
6: Kimsiniz ki?
7: Lütfen sakin olun.
5: Sen kimsin de bana soru soruyorsun
7: ya? Sayın savcı. Ali Bey.
5: Seninle mi konuşacağım ben?
8: Ay siz diyorsunuz ya, sen kimsin bana soru soruyorsun, seni kovarım buradan diye o şey kalınca o soruymuş gibi oldu.
5: Ben de diyorum ki kardeşim sen bu

0: Aratıyor musun da bana soru soruyorsun? Ben Anadolu çocuğuyum. Bunun karşılığını alırsın. Zaten sen biliyorsun bunu böyle yazınca. İstanbul'dayız, buyursunlar. Kim isterse çayımızı kahvemizi içsin.
1: Peki o çay kahveyi içerken insanlar korkmasın değil mi?
0: Yok azizim ya.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 7.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Tarihte bugün.
1: Çanakkale'den milli mücadeleye, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Cumhurbaşkanlığına uzanan bir hayat. Darbeler, yeni bir anayasa ve yeniden sivil yönetime geçiş tartışmalarıyla şekillenen kritik bir dönemde devletin başında bulunan Cemal Gürsel, 14 Eylül 1966'da hayata veda etti. Gürsel, 1895 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Ordu'da tamamladıktan sonra askeri okullarda eğitim gördü. Harbiye'de öğrenciyken Birinci Dünya Savaşı çıktı. Okulu bitiremeden cepheye gönderildi. 19 yaşında ise ilk görev yeri olan Çanakkale'ye gönderildi. 30 Nisan 1915'te Çanakkale cephesine 12. Tümen Topçu Alayı 1. Batarya Takım Komutanı olarak atandı ve cephede önemli yararlılıklar gösterdi. Ardından Filistin ve Suriye cephelerinde savaştı. 1918 yılında İngilizlere esir düşen Gürsel yaklaşık 2 yıl Mısır'da tutuldu. Türkiye'ye döndükten sonra milli mücadeleye katıldı. 2. İnönü, Kütahya, Eskişehir ve Sakarya muharebeleriyle büyük taarruzda görev aldı. 1 Eylül 1922'de yüzbaşı olan Gürsel, Kurtuluş Savaşı'ndaki fedakarlık ve hizmetlerinden dolayı İstiklal Madalyası kazandı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar çeşitli görevler üstlenen Gürsel, 1958'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi. Gürsel, hükümetle ordu arasında gerilimin arttığı bir dönemde, Milli Savunma Bakanı İten Menderes'e gönderdiği mektupta Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın istifa etmesi ve siyasi tansiyonu düşürecek adımlar atılması yönünde önerilerde bulundu. Kısa süre sonra izinli olarak İzmir'e gitti ve emekliliğini istedi. 27 Mayıs 1960'ta Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup subay yönetime el koydu. Müdahaleyi gerçekleştiren subaylar ordudaki kıdemi ve saygınlığı nedeniyle Cemal Gürsel'i hareketin başına geçmesi için İzmir'den Ankara'ya davet etti. Gürsel Ankara'ya gelmesinin ardından Milli Birlik Komitesi Başkanı oldu, Devlet Başkanlığı, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı görevlerini üstlendi. Askeri yönetim döneminde yeni anayasanın hazırlanması için kurucu meclis oluşturuldu. Hazırlanan 1961 anayasası halk oylamasıyla kabul edildi. Aynı yıl yapılan genel seçimlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden açıldı. Cemal Gürsel 26 Ekim 1961'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı seçildi. Böylece askeri yönetimden yeniden parlamenter düzene geçilen süreçte devletin başındaki isim oldu. Cumhurbaşkanı seçildiği gün 27 Mayıs 1960'tan beri yürütmekte olduğu bütün görevlerinden istifa etti. Ağa Cemal ya da Cemal Ağa olarak tanındığı ordudan ve çok sevdiği askerlik mesleğinden bu tarihte emekli oldu. Gürsel'in dönemi Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi de hayata geçirildi. Dönemin şartlarında Türk mühendis ve işçiler tarafından kısa sürede üretilen devrim otomobilleri 29 Ekim 1961'de Ankara'da kamuoyuna tanıtıldı. Projenin seri üretime dönüşmemesine rağmen devrim Türk sanayi tarihinin simgelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Görev süresinin sonlarına doğru Cemal Gürsel'in sağlık sorunları ağırlaştı. Sağlık durumunun görevini sürdürmesine engel olduğuna ilişkin rapor üzerine Cumhurbaşkanlığı 28 Mart 1966'da sona erdi. Uzun süre komada kalan Gürsel, 14 Eylül 1966'da Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 71 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi 18 Eylül'de düzenlenen devlet töreninin ardından Anıtkabir'de toprağa verildi. Naaşı 1988 yılında Ankara'da açılan devlet mezarlığına nakledildi. Cemal Gürsel, cephelerde başlayan ve devletin zirvesine uzanan yaşamıyla Türkiye'nin yakın tarihindeki en tartışmalı ve belirleyici dönemlerden birinin merkezinde yer aldı. Adı 27 Mayıs askeri müdahalesi, 1961 anayasası, parlamenter düzene dönüş süreci ve devrim otomobilleriyle birlikte anıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde hatırlıyoruz. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan yeni bir bilimsel araştırma, köpeklerin insanların yalnızca mutluyuz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre köpeklerin bu yüz ifadelerine verdiği beyin tepkileri birbirinden farklılık gösteriyor. Bulgular köpeklerin insan duygularını algılama biçimine ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Köpeklerin insanların yüz ifadeleri arasındaki farkları ayırt edebildiği uzun zamandır biliniyor. Ancak bu becerinin ortaya çıkışında rol oynayan beyin mekanizmaları büyük ölçüde anlaşılmamıştı. Science dergisinde Ağustos ayında yayımlanan yeni çalışma, köpeklerin yalnızca mutlu yüz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntüyü yansıtan yüz ifadelerini de ayırt edebildiğini gösterdi. Araştırma, Viyana Üniversitesi Biliş, Duygu ve Psikolojide Yöntemler bölümünden Raul Hernandez Perez ve Laura Cuaya'nın da aralarında bulunduğu ekip tarafından yürütüldü. Araştırmanın ilk aşamasında 8 köpeğe mutluluk ifadesi taşıyan ve belirgin bir duygu ifadesi içermeyen insan yüzlerinin fotoğrafları gösterildi. Mutlu yüzler gösterildiğinde köpeklerin beyninde üst düzey bilişsel süreçlerle ilişkili temporal korteksin ve ödüllendirmeyle bağlantılı kaudat çekirdeğin daha etkin hale geldiği görüldü. Araştırmacılar özellikle kaudat çekirdekte gözlenen bu etkinliğin mutlu insan yüzlerinin köpekler için duygusal bir anlam taşıyabileceğini düşündürdüğünü belirtti. Çalışmanın ikinci aşamasında ise 12 köpeğe mutlu, öfkeli, korkmuş ve üzgün insanların fotoğrafı gösterildi. Makine öğrenmesi yöntemleriyle incelenen beyin etkinlikleri, köpeklerin mutlu yüzlere verdiği tepkinin öfke, korku ve üzüntü ifadelerine verdiği tepkilerden belirgin biçimde farklı olduğunu ortaya koydu. Daha da dikkat çekici olansa köpek beyninin yüz ifadelerini yalnızca olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırmaması oldu. Beynin genelindeki etkinlik örüntüleri incelendiğinde korkuya verilen tepkinin öfke ve üzüntüye verilen tepkilerden de farklı olduğu belirlendi. Araştırmacılar bunun köpeklerin insanlardaki farklı olumsuz yüz ifadelerini ayırt edebildiğini gösteren ilk kanıt olduğunu ifade etti. Ancak bu sonucun köpeklerin duyguları insanlarla aynı şekilde deneyimlediği anlamına gelmediği vurgulandı. Gerçek hayatta köpeklerin insanlardan duygusal ipuçlarını yalnızca yüz ifadelerinden değil, beden hareketlerinden, ses tonundaki değişimlerden ve kokudan da aldığı belirtildi. Araştırmaya yalnızca evcil köpekler dahil edildi. Araştırmacılar farklı koşullarda yaşayan köpeklerin insanlardan gelen duygusal ipuçlarını farklı algılayabileceğini belirtti. Ekip sonraki çalışmalarında köpeklerin insanları anlamak için farklı ipuçlarını nasıl bir araya getirdiğini araştırmayı planlıyor. Yeni bir araştırma köpeklerin insanların yalnızca mutlu yüz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Bilim insanları köpeklerin insanlardan gelen yüz ifadeleri, beden dili, ses tonu ve koku gibi farklı ipuçlarını birlikte değerlendirerek duyguları nasıl algıladığını anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Düğünlerde takı telaşına dijital çözüm geldi. Kocaeli'de yaklaşık bir yıldır uygulanan altınhane kiosk sistemiyle fiziki altın siparişi düğün salonundan verilen altın güvenli şekilde belirtilen adrese gönderiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden antik kapı düğün salonunda kullanılan sistem, düğün ve nikah öncesine altın satın alma ve taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kiosk ekranından ürün ve gramaj seçimi yapılıyor. Satın alma işleminin ardından fiziki altın, kullanıcının belirttiği adrese İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketi ve sigortalı kargo ile ulaştırılıyor. Böylece düğüne giderken altının yanında taşıma, unutma, kaybetme ya da çaldırma riskinin azaltılması amaçlanıyor. Altınhane Kurumsal İletişiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ecem Karaman, pilot uygulamanın Kocaeli'de başladığını söyledi. Karaman, kiosk sayesinde kullanıcıların bulundukları yerden ürün ve gramaj seçerek altının fiziksel olarak istedikleri adrese gönderilmesini sağlayabildiğini belirtti. Sistemin ilerleyen dönemde yalnızca düğün salonlarına değil, oteller ve havalimanları gibi farklı alanlarda da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden pilot uygulamaya kullanıcıların da ilgisi olumlu. Sistemi deneyimleyen İrem Yılmazer, kiosk sayesinde zamandan tasarruf ettiklerini belirtirken, Erdem Yılmazer ise cihazdaki fiziki POS sisteminin güven verdiğini ve altın taşıma derdini ortadan kaldırdığını söyledi. Antik Kapı Düğün Salonu yetkilisi Haydar Yavuz da uygulamanın başladığı günden bu yana misafirlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Kocaeli'de yaklaşık bir yıldır uygulanan altınhane kiosk sistemi düğün öncesindeki altın alma ve taşıma telaşını dijitale taşıyor. Sistemden sipariş edilen fiziki altınlar güvenlik etiketi ve sigortalı kargoyla belirtilen adrese ulaştırılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararına 30 Eylül 2027'ye kadar uzatmasına Türkiye ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepki var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül'ün yıl dönümünde Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Düzce'de ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD, Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararını 30 Eylül 2027'ye kadar uzattı. Karara Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin hamlesini adadaki taraflar arasında güveni daha da aşındıracak bir adım olarak değerlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise Doğu Akdeniz'deki hassas dengelerin dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti. Suudi Arabistan'ın güneyindeki 4 kent için acil durum uyarısı yapıldı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ülkenin güneyindeki 4 kent için potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Bu kentler yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi. Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkinse herhangi bir bilgi verilmedi. Suudi Arabistan öncülüğünde Arap Koalisyonu'nun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak Husiler de sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor. Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan İHA ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor. Şimdi düne dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Projesi devam eden 8 şehir hastanesinin daha olduğunu belirten Erdoğan, muhalefetin israf eleştirilerine tepki gösterdi. Konuşmasında 12 Eylül askeriyesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi.
2: Terör başta olmak üzere bugün hala enerji bizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde karar da milletindir diyerek set çekmiştir. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler yarısızlıkla sonuçlanmıştır. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Fidan burada Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Fidan Şeybani ile görüşmesi sonrası yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Bakan Fidan konuşmasında SDG'nin devlet kurumlarına entegrasyonuna yönelik vakit geçir. Neden sahada hayata geçirmedir çağrısında bulundu.
3: Suriye'de olumlu gelişmeler devam ediyor. SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. İnşallah bunun alanda pratiğe evrilmesini bekliyoruz. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Ülkedeki bütün vatandaşları kendilerini emin hissetmesi için önemli. Bu konuda adımların hepsini tabii ki destekliyoruz. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi etti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor demiştik. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı. 3 senarist bugün ifade verecek. Hemen hatırlatalım, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının ardından Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki ayrıntılar gündeme gelmişti. 123. bölümde Kazım Kaşifoğlu adıyla diziye dahil edilen MİT görevlisi karakterin gerçekte Kozinoğlu'nu anlattığı öne sürülmüştü. Ve bir sıcak gelişmeyi hemen aktaralım. Düzce'de ahşap kapı fabrikasına çıkan yangın kontrol altına alındı. Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre merkeze bağlı Hacı Dayı mevkiinde faaliyet gösteren ahşap kapı imalatı yapan bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. 85 itfaiye personeli, 30 itfaiye aracı ve su tankeri, 3 iş makinesiyle tüm ilçe ve belde itfaiye ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yeni haftayla beraber 4 ila 8 derece düşecek. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 27 derece. İstanbul parçalı çok bulutlu, Anadolu yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. İzmir parçalı ve az bulutlu 31 derece. Antalya parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Trabzon parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Gaziantep ve Bakır'da az bulutlu ve açık bir hava var. Diyarbakır 26, Gaziantep 34 derece ve Van parçalı az bulutlu 26 derece.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına bakıyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün okulların ilk açıldığı gün olması dolayısıyla İstanbul'da trafik yoğunluğunun saat 08.07 itibarıyla %53'e ulaştığını görüyoruz. Birçok ana arterde sıkıntılı noktalar var. Bunlara trafik kazaları da eklenince maalesef birçok noktada trafiğin problemli olduğunu görüyoruz. Onlardan bir nokta D100 Sefaköy Çobançeşme yönünde bir trafik kazası var. Bu bölgedeki trafiğin oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Bağlantı yolu Yıldırım Tem Metris yönünde de sağ şeritte bir araç yangını gözüküyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda yangına müdahale ediliyor. Bu bölgede de oldukça uzayan bir trafik gözüküyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız var. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul kantinlerinde de yeni bir dönem başlıyor. Okul gıdası logosu uygulamasıyla şeker, tuz ve yağ oranları açısından belirlenen kriterleri taşıyan ürünlerin öğrenciler tarafından daha kolay ayırt edilmesi hedefleniyor. İlk etapta 675 ürün logoyla kantin raflarına giriyor. Milyonlarca öğrenci ve veliyi de yakından ilgilendiren haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Okul kantinlerinde yeni dönem 675 ürün logoyla raflara giriyor. Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okul kantinlerinde yeni bir dönem başlıyor. Okul gıdası logosu uygulamasıyla şeker, tuz ve yağ oranları açısından belirlenen kriterleri karşılayan ürünlerin öğrenciler tarafından daha kolay ayırt edilmesi hedefleniyor. İlk etapta 675 ürün logoyla kantin raflarına girecek. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında imzalanan protokolle gündeme gelen ancak çeşitli nedenlerle ertelenen uygulamanın yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor. Sistem özellikle ambalajlı ürünlerin belirlenen besin kriterlerine uygunluğunun daha kolay anlaşılmasını ve öğrencilerin daha sağlıklı seçeneklere yönelmesini amaçlıyor. Uygulama milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde örgün eğitim kapsamında 17.956.503 öğrenci eğitim aldı. Aynı dönemde 1.187.409 öğretmen görev yaparken örgün eğitim kapsamında 74.040 okul hizmet verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, uygulamanın çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi açısından önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Kaplan, çocukların yalnızca okulda değil, okul çevresindeki marketlerden de gıdaya ulaşabildiğine dikkat çekerek, ailelere de önemli görevler düştüğünü belirtti. Gıda okuryazarlığı bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayan Kaplan, yeterli ve dengeli beslenmenin evde ve ailede başladığını ifade etti. Bakanlığın farklı ürünlere yönelik çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. İçme sütlerinde şeker miktarının düşürülmesi ve yapay aroma vericiler yerine doğal vericilerin kullanılması için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Tam buğday unlu ekmek kampanyasının ise Konya'nın ardından önümüzdeki günlerde 81 il ve tüm kamu kurumlarında uygulanması planlanıyor. Peki okul kantinlerinde hangi ürünler öne çıkacak? Okul gıdası logosu kapsamında mevsimine uygun taze meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, en fazla 30 gramlık kuru meyve ve tuzsuz kuru yemiş porsiyonlarıyla en fazla 250 ml taze sıkılmış meyve ve sebze suyu seçenekler arasında yer alıyor. Süt, yoğurt, ayran, peynir çeşitleri, tam buğday ekmeği, yumurta, içme suyu, doğal mineralli su ve şekersiz sakızlar da listede bulunuyor. Bazı ürünlerin ise okul ortamındaki erişiminin sınırlandırılması hedefleniyor. Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler, kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamurlu ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ile tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler okul gıdası kapsamında değerlendirilmiyor. Türk Böbrek Vakfı diyetisyeni Gökçe Efe Aydın da çocukların meyveyi meyve olarak tüketmesinin meyve suyu tüketimine göre daha doğru bir tercih olduğunu belirtti. Kuru yemiş ve kuru meyvelerde ise 30 gramlık porsiyon kontrolünün önemine dikkat çekildi. Çocukların evden götürdüğü beslenme çantalarında kuru meyve, tuzsuz kuru yemiş, süt, tam buğday ekmeğiyle hazırlanmış peynirli sandviç, ayran, ev yapımı köfte ve taze meyve gibi seçeneklerin tercih edilebileceği ifade edildi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erkse, uygulamanın yalnızca kantinlerde hangi ürünlerin satılacağıyla sınırlı olmadığını belirterek, çocuklukta kazanılan beslenme alışkanlıklarının gelecekteki sağlık açısından belirleyici olduğuna dikkat çekti. Aşırı tuz ve şeker tüketimi, sağlıksız besle ve hareketsiz yaşamın obezite, hipertansiyon, diyabet ve böbrek sağlığı açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasında ilk etapta 675 ürün kantin raflarına girecek. Şeker, tuz ve yağ oranları belirlenen kriterlere uygun ürünlerin logoyla ayırt edilmesi, öğrencilerin daha sağlıklı gıdalara yönlendirilmesi hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
5: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Erken emeklilik mümkün mü? Ben ne zaman ve nasıl emekli olacağım? Engelli emekliliği ve malulen emeklilik dışında erken emeklilik diye bir konu şu an söz konusu değil. Bir sorumuz gelmiş sanıyorum. Memur emeklileri belli oldu mu diye emeklilik maaş zamları. Şimdi şu şekilde oluyor. 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. GSS nedir? Genel sağlık sigortası. Yani bir para yok, gelir yok ortada ama bir ödeme yapmak zorundasınız. Her ay 600 lira devlete bu ödemeyi yapmak zorundasınız.
6: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemelerine %23 oranında zam yapıldı. 1290 lira olan yurt ücreti 1590 liraya yükseldi. Bu yıl KYK yurt ücretlerine gelen zamla birlikte son 5 yılda yurt ücretleri 230 liradan 1590 liraya çıktı. Böylece öğrencilerin barınması için devlet tarafından tahsis edilen yurt ücretlerine son 5 yılda %591 zam yapılmış oldu. KYK yurt ücretleri son yıllarda düzenli olarak arttı. 2021-2022 eğitim döneminde yurt ücretleri 230 ila 390 lira arasında değişiyordu. 2022-2023 döneminde en düşük ücret 250, en yüksek ücret ise 450 lira oldu. 2023-2024 döneminde ücretler 345 ila 570 liraya yükseldi. 2024-2025 döneminde yapılan %50'lik zamla birlikte yurt ücretleri 517 lira ile 855 lira arasında değişti. Geçen eğitim döneminde ise ücretler 750 ila 1250 lira seviyesine çıktı. Bugün yapılan son zamla birlikte 290 lira olan yurt ödemesi 1590 liraya yükseldi. Böylece öğrencilerin aylık barınma gideri 300 lira arttı. 5 yıl önce en düşük KYK yurt ücreti 230 lirayken bugün açıklanan 1590 liralık ücretle karşılaştırıldığında artış yaklaşık %591'e ulaştı. Başka bir ifadeyle 2021-2022 döneminde 230 lira olan en düşük aylık yurt ücreti yaklaşık 7 katına çıkmış oldu. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu. Yurt ücretlerine %23 oranında zam yapılırken aylık ödeme 1290 liradan 1590 liraya yükseldi.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güney Kore'nin müzik, dizi ve sinema ile dünyaya yayılan Hallyu dalga milyonlarca kişinin yaşam tarzını etkiliyor. K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç ise bu küresel başarının perde arkasını gözler önüne seriyor. Güney Kore'nin müzikten dizilere, sinemadan kozmetiğe uzanan kültürel etkisi dünyanın dört bir yanında büyüyor. Hallyu, yani Kore dalgası olarak adlandırılan bu etki, özellikle gençlerin müzik zevkine, giyim tarzına, tüketim alışkanlıklarından gelecek hallerine kadar pek çok alanda kendisini gösteriyor. K-pop ve Kore dizilerinin geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi Korece öğrenmeye, Kore yemeklerini denemeye ve Güney Kore menşeli ürünlere yönelmeye başladı. Sosyal medyada dünyanın farklı ülkelerindeki hayranları bir araya getirerek Hallyu'nun küresel ölçekte yayılmasını hızlandırdı. K-pop hayranlığı yalnızca şarkı dinlemekle de sınırlı kalmıyor. Hayranlar konserlerden albümlere, özel ürünlerden idollerin doğum günü etkinliklerine kadar pek çok organizasyona katılıyor. Bu güçlü hayran kültürü Güney Kore'nin kültürel etkisinin yanı sıra ekonomik gücüne de katkı sağlıyor. Hallyu'nun yükselişinde 1997 Asya mali krizinin ardından izlenen politikaların önemli payı bulunuyor. Güney Kore, kriz sonrası müzik, dizi ve sinema gibi kültürel ürünlere yapılan yatırımları artırarak bu alanları ekonomik bir çıkış yolu olarak değerlendirdi. Devlet destekleriyle büyüyen sektör, zamanla ülkenin önemli ihracat alanlarından biri haline geldi. BTS gibi K-pop gruplarının dünya çapındaki başarısı ve Gangnam Style gibi küresel çapta ses getiren çalışmalar Kore kültürünün görünürlüğünü daha da artırdı. Netflix gibi dijital platformların Kore yapımlarına yaptığı yatırımlar da bu dalganın dünyanın farklı bölgelerine ulaşmasını hızlandırdı. Ancak K-pop dünyasının ışıltılı sahnesinin arkasında oldukça zorlu bir hazırlık süreci bulunuyor. İdol olmak isteyen gençler çoğu zaman küçük yaşlarda şirketlerin stajyer programlarına giriyor. Dans ve müzik eğitimi alan adaylar yıllarca sürebilen yoğun bir rekabet ortamında kendilerini göstermeye çalışıyor. Stajyerlerin yalnızca sahne performansları değil, fiziksel görünümleri ve davranışları da yakından takip ediliyor. Yoğun çalışma temposu nedeniyle uyku, beslenme ve sosyal hayatın sınırlandığı dönemler yaşanabiliyor. Bazı gençler eğitimleri uğruna ailelerinden ve okullarından uzaklaşırken belirli güzellik standartlarına uyma baskısıyla da karşı karşıya kalabiliyor. Üstelik yıllarca eğitim almak sahneye çıkma garantisi anlamına gelmiyor. Çok sayıda aday arasına yalnızca küçük bir bölümü profesyonel olarak çıkış yapabiliyor. Bu nedenle K-pop yıldızı olma yolculuğu yoğun rekabeti nedeniyle zaman zaman açlık oyunlarına benzetiliyor. Müzik, dizi, sinema, yemek ve güzellik sektörlerini kapsayan Hallyu, bugün Güney Kore'nin küresel yumuşak gücünün en önemli araçlarından biri olarak öne çıkıyor.

0: Güney Kore'nin dünyaya yayılan Hallyu dalgası milyonlarca gencin yaşam tarzını şekillendirirken K-pop yıldızına uzanan zorlu süreç kültürel başarısının görünmeyen yüzünü ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sub'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun yayımladığı Yaşlanan Dünya 2025 raporuna göre 65 yaş ve üzerindeki kişilerin küresel nüfus içindeki payının 2060 yılına kadar neredeyse 2 katına çıkması bekleniyor. 2020'de dünya nüfusunun %10,5'ini oluşturan 65 yaş ve üzerindekilerin oranının 2060'ta %19,6'ya yükselmesi öngörülüyor. Yani yaklaşık 35 yıl sonra dünyada her 5 kişiden biri 65 yaşın üzerinde olacak. Rapora göre küresel nüfusun yaşlanma hızı tarihte daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı. 2020 ile 2025 döneminde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun dünya nüfusundaki payı 5 yaş ve altındaki çocukların oranını ilk kez geride bıraktı. Yaşlanmanın en belirgin olduğu ülkelerin başındaysa Japonya geliyor. 2025 itibarıyla Japonya nüfusunun %29,7'sini 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturuyor. Ancak önümüzdeki yıllarda bu unvanın Güney Kore'ye geçmesi bekleniyor. Rapora göre Güney Kore'de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı 2060 yılında %41'e ulaşacak. Böylece ülkede her 10 kişiden 4'ünden fazlası 65 yaşın üzerinde olacak. ABD'de ise bu oran 2025'te %18,9 seviyesinde. 2060'da %23,4'e çıkması bekleniyor. Dünyanın en yaşlı bölgesi ise Avrupa. Avrupa'da 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı bugün %21 seviyesinde bulunuyor. Bu oranın 2060 yılında %30,8'e yükselmesi bekleniyor. Ancak yaşlı nüfusun toplam sayısında dikkat çekici bir değişim yaşanacak. Afrika'daki 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısının 2060'ta 249 milyona ulaşarak 214 milyon yaşlı nüfusa sahip olması beklenen Avrupa'yı geride bırakacağı tahmin ediliyor. Raporda küresel yaşlanmanın başlıca nedenleri arasında düşen doğurganlık oranlarının yanı sıra sağlık hizmetleri, eğitim ve ekonomik koşullardaki iyileşmeler gösteriliyor. Öte yandan insanların yalnızca daha uzun yaşaması değil, bu yılları ne kadar sağlıklı geçirdiği de tartışma konusu. Rapora göre yaşam beklentisi, sağlıklı yaşam beklentisinden daha hızlı artıyor. Bu da insanların ömrü uzarken yaşamlarının daha büyük bir bölümünü sağlık sorunlarıyla geçirebileceği anlamına geliyor. ABD'de 2016 ile 2019 döneminde 65 yaş ve üzerindeki kişilerin %73'ünün 2 veya daha fazla kronik hastalığa sahip olduğu tahmin edildi. Alzheimer ve diğer demans türleri de 2021'de 60 yaş ve üzerindekiler arasında en önemli 5 ölüm nedeni arasına girdi. Nüfusun yaşlanması kamu harcamalarını da artıracak. OECD ülkelerinde önümüzdeki 10 yılda kamu sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın ortalama %2,6'sı kadar artacağı tahmin ediliyor. Raporda uzun süreli yaşlı bakımında aile üyeleri ve arkadaşların ücretsiz olarak sağladığı bakımınsa dünya genelinde temel kaynak olmaya devam ettiği belirtildi. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun raporuna göre dünya genelinde 65 yaş üzerindeki nüfusun oranı 2025'te %10,5 seviyesindeyken 2060'ta %19,6'ya çıkacak. Güney Kore'nin ise %41'lik oranla dünyanın en yaşlı ülkesi olması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Gün içinde saatlerce masa başına kalanlar için yeni bir araştırmadan dikkat çekici sonuçlar geldi. Glasgow Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmaya göre uzun süre kesintisiz hareketsiz kalmak kanserden ölüm riskinin artmasıyla bağlantılı olabilir. 91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada 30 dakika veya daha uzun süre boyunca kalkmadan oturmanın taşıdığı risk mercek altına alındı. Araştırmacılar bu şekilde geçirilen her ek hareketsiz saatin kanserden ölüm riskinin %9 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu belirledi. Glasgow Üniversitesi'nden Frederick Ho ve ekibinin yürüttüğü araştırmada TED'deki UK Biobank veri tabanında yer alan 91.292 kişinin sağlık ve hareket verileri incelendi. Katılımcılar 7 gün boyunca hareket ölçer cihaz taşırken sağlık durumları ortalama 12 yıldan uzun süre takip edildi. Araştırmacılar en az 30 dakika boyunca büyük ölçüde hareketsiz geçirilen dönemleri uzun süreli hareketsizlik olarak tanımladı. Elde edilen sonuçlara göre kesintisiz hareketsiz geçirilen süre arttıkça kanserden ölüm riskinin de yükseldiği görüldü. Uzun süreli hareketsizlik yalnızca kanserden ölümle değil, genel kanser görülme sıklığının yanı sıra obezite ve tip 2 diyabetle bağlantılı bazı kanser türlerinde daha yüksek riskle de ilişkilendirildi. Buna karşılık gün içindeki oturma sürelerini ayağa kalkmak ya da kısa süreli hareket etmek gibi küçük molalarla bölen kişilerde daha düşük risk görüldü. Çalışmada dikkat çeken bir başka sonuçsa yoğun egzersiz yapılmadan da olası bir fayda sağlanabildiğini gösterdi. Araştırmacıların hesaplamalarına göre gün içinde uzun süre hareketsiz geçirilen bir saatin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinin %12 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Ancak bilim insanları sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi göstermediğinin altını çizdi. Araştırmanın gözlemsel olması nedeniyle uzun süre oturmanın doğrudan kansere ya da kanserden ölüme yol açtığı söylenemiyor. Ayrıca çalışmaya katılan kişilerin İngiltere nüfusunun geneline kıyasla daha aktif olması sonuçların toplumun tamamına aynı şekilde uygulanmasını sınırlıyor. Araştırmacılar buna rağmen uzun süreli oturma dönemlerini kısa hareketlerle bölmenin önemine dikkat çekiyor. Glasgow Üniversitesi öncülüğündeki araştırmaya göre 30 dakika ve üzeri kesintisiz hareketsiz sağlık risklerini artırabiliyor. Çalışmada bu şekilde geçirilen her ek saatin kanserden ölüm riskine %9'luk artışla ilişkili olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Öğretmenlerin yer değiştirme tercih ve atama tarihi belli oldu. İstanbul'da kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci bugün itibariyle başlıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. ...17 milyon öğrenci ve 1.200.000 öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Yeni dönemde veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında cep telefonları artık sınıflara girmeyecek. Okullarda ilk ara tatil 16-20 Kasım'da, sömestr 25 Ocak 5 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Okullarda güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarılıyor. Buna göre 31 bin okul bahçe görevlisinin planlaması tamamlandı. Öncelikli okullar için 2804 el dedektörü tedarik. Giriş ve çıkışlarda polis devriyeleri arttırıldı. Okulla ilişiği olmayan ve risk oluşturan şüpheli kişilere de geçit verilmeyecek. Öğrencilere kişisel güvenlik, suçtan korunma ve siber güvenlik konularında bilgilendirme yapılacak. Ve İstanbul'da yaklaşık 2800 öğrencinin ders başı yapacağı yeni eğitim yılı öncesinde güvenlik ve trafik tedbirleri açıklandı. Buna göre sabah erken saatlerde ve akşamüstü oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla okullarda eğitim öğretim bugün 10 ila 15 saatleri arasında yapılacak. Salı gününden itibaren ise okul saatleri normale dönecek. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 14 Eylül tedbirlerini duyurdu. Buna göre bugün kentte 06 ile 16 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz. İETT, metrobüs ve metro İstanbul'da toplamda 3.665 ilave sefer düzenliyor. Ayrıca okul çevrelerindeki 94 İspark otoparkı da servis araçlarına gün boyu ücretsiz olacak. Öğretmenlerin yer değiştirme ve atama tarihleri belli oldu. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Buna göre öğretmenlerin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül'de gerçekleştirilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli 15 ilde Ailem Güvende operasyonunda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında işlem yapıldı. Operasyonların İstanbul ayağında Taksim, Cihangir, İstiklal Caddesi çevresi ve Şişli'deki gece kulüpleri, masaj salonları ve bazı derneklere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Uyuşturucu ve dijital materyallere el konulurken LGBT propagandası yapan 73 hesap hakkında erişi kararı getirildi. Ve Ailem Güvende operasyonuna ilişkin bir dakika haberini hemen paylaşalım. İzmir'den geliyor haber. İzmir'de Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Ailem Güvende operasyonunun incelemesinde LGBT ve benzeri 6 derneğe yurt dışından toplamda 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı belirlendi. Türk aile yapısını hedef alan LGBT yapılarına fon sağlayanlar arasında Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Fransa Büyükelçiliği ve Almanya Başkonsolosluğu yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşmasında Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümü olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi.
2: Terör başta olmak üzere bugün hala elimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde, kararda millet. devletindir diyerek set çekmiştir. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
1: 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı. 3 senarist bugün ifade verecek. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının ardından Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki ayrıntılar gündeme gelmişti. Dizinin 123. bölümünde Kazım Kaşifoğlu adıyla diziye dahil edilen MİT görevlisi karakterin gerçekte Kozinoğlu'nu anlattığı öne sürüyor. Spor. Amilli erkek voleybol takımımız SEV 2026 Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı. Ay Yıldızlar 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında karşılaştığı İsviçre'yi set vermeden 3-0 mağlup ederek organizasyonda ilk galibiyetine ulaştı. Amiller bugün de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Milli okçu Mete Gazoz 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı. Mete Gazoz, Saltillo kentindeki organizasyonda yarı finalde Japon rakibini 6-0 yenildi. Mete üçüncülük maçında karşılaştığı Fransız rakibini ise 6-0 mağlup ederek erkekler klasik yayda bronz madalyanın sahibi oldu. Ay Yıldızı sporcuların 2026 Okçuluk Dünya Kupası'ndaki madalya sayısı ise 4'ü altın, 7'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplamda 15'e yükseldi. Ve şimdi futbol diyelim. Önce dün akşama döneceğiz. Galatasaray 3 puanı tek golle aldı. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u konuk etti. Sarı kırmızılılara 3 puanı getiren galibiyet golünü 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Üst üste 4. maçını kazanan Galatasaray puanını 13'e çıkardı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında dün 2 karşılaşma daha oynandı. Alınan sonuçları hatırlatalım. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 5, İstanbul Başakşehir 0. Lig'de 5. hafta bu akşam oynanacak Gaziantep FK Fenerbahçe mücadelesiyle kapanış yapacak. Saat 20'de başlayacak maçta hakem Mehmet Türkmen görev yapacak. Ekonomi. İstanbul'da kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci bugün başlıyor. İlk 1071 konut için başvurular E-Devlet TOKİ hizmeti üzerinden 25 Eylül'e kadar toplanacak. Proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kiralanacak. İstanbul Havalimanı limanına yeni pist geliyor. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak yeni pistle toplam pist sayısı da 6'ya çıkacak. Özellikle iç hat ve doğu yönlü uçuşlarda taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Borsa haftayı yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü %0,51 değer kazanarak 14.467 bandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.794 lira, çeyrek altın 11.085, tam altın 44.180, atı altın ise 44.944 lira.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulluları haftanın ilk üç günü ve okulların ilk açıldığı günde şu dakikalarda kırklık bir yoğunluk bekliyor. Birçok yerdeki yoğun trafiğin akıcı hale dönüştüğünü görüyoruz. TEM'de Büyükçekmece Çatalca yönünde sağ şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Gün içerisinde burada yoğun bir trafik yaşanıyor. Yine TEM Metrisyan Yol Bayrampaşa Otogar ayrımında sağ şeritte bir araç arızası gözüküyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin de şu dakikalarda yoğun olduğunu görüyoruz. Ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. Buradaki uyarılarımızla devam edelim. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu'nda Ankara Kırıkkale yolunun 28-29. Kilometrelerinde bugün kontrollü patlatma işlemleri yapılacak. Bu sebeple Ankara Kırıkkale ve Kırıkkale Ankara istikameti 09 ila 12 saatlerinde belirli aralık trafiğe kapatılacak. TEM Anadolu Otoyolu kavşağında Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Sinop Samsun yolunun 49-53 kilometrelerinde yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız var. 457 yıllık dünya haritası değişiyor. Peki hangi ülkeler büyüyecek, hangileri küçülecek? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 450 yıldır kullanılan projeksiyonun yerine kıtaların gerçek yüz ölçüleri arasındaki oranı daha doğru gösteren haritaların kullanımını teşvik eden kararı kabul etti. Kararla birlikte özellikle Afrika ve Ekvator'a yakın bölgeler dünya haritasında gerçek büyüklüklerine daha yakın görünecek. Konuya ilişkin haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünya haritasını yıllardır yanlış ölçülerle görüyorduk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 457 yıldır kullanılan Mercator projeksiyonunun yerine kıtaların gerçek yüz ölçüleri arasındaki oranı daha doğru gösteren haritaların kullanımını teşvik eden kararı kabul etti.
3: Karar, Togo tarafından Afrika grubu adına Birleşmiş Milletler'e taşındı ve Afrika Birliği tarafından desteklendi. 4 Eylül'de yapılan oylamada 164 ülke evet dedi. ABD karara karşı çıkan tek ülke olurken Estonya, Gürcistan, Litvanya, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna çekimser kaldı. Peki yaklaşık 500 yıl sonra neden dünya haritasını değiştirme ihtiyacı doğdu?
2: Sorunun merkezinde 1569 yılında Flaman haritacı Gerardus Mercator tarafından geliştirilen harita projeksiyonu bulunuyor. Mercator haritası aslında denizcilik ve yön bulmak için tasarlandı. Açıları ve pusula yönlerini koruması denizciler açısından büyük avantaj sağladı. Ancak küre biçimindeki dünya düz bir yüzeye aktarılırken başka bir sorun ortaya çıktı. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarının yüz ölçümleri giderek daha fazla büyütüldü.
3: Bunun en çarpıcı örneği Grönland'la Afrika. Alışık olduğumuz Mercator haritasına Grönland, Afrika'ya yakın büyüklükte görünüyor. Gerçekte ise Afrika, Grönland'ın yaklaşık 14 katı büyüklüğünde. Yani haritadaki görüntü, ülkelerin ve kıtaların gerçek yüz ölçüleri konusunda yanıltıcı bir algı oluşturabiliyor.
2: Üstelik değişiklik yalnızca Afrika'yı ilgilendirmiyor. Mercator projeksiyonunda kutuplara daha yakın olan Grönland, Kanada, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika'nın kuzey kesimleri gerçekte olduklarından daha büyük görünüyor. Ekvatora daha yakın Afrika, Güney Amerika ve Güney ile Güneydoğu Asya'daki bölgelerse bunlara kıyasla olduğundan daha küçük algılanıyor. Yeni haritada ülkelerin gerçek yüz ölçümleri değişmiyor. Değişen, birbirlerine kıyasla haritada kapladıkları alan.
3: Peki neden bu tartışma 457 yıl sonra gündeme geldi? Mercator'un geliştirdiği yöntem ortaya çıktığı dönemde bir dünya atlasından çok denizcilik için işlevsel bir araçtı. Ancak zamanla okullardan duvar haritalarına, medyadan dijital platformlara kadar dünyanın en tanınan görsel temsillerinden biri haline geldi. Afrika ülkeleri ise bu görüntünün yalnız yalnızca coğrafi bir hata olmadığını, Afrika'nın dünyadaki gerçek büyüklüğünün ve öneminin algılanmasını da etkilediğini savunuyor. Afrika Birliği Correct the Map, yani haritayı düzelt girişimini 2025'te destekledi. Süreç Togo'nun öncülüğünde Birleşmiş Milletler'e taşındı ve 2026'da genel kurul kararına dönüştü.
2: Öne çıkan alternatiflerden biri ise Equal Earth, yani eşit dünya projeksiyonu. 2018'de geliştirilen bu yöntem ülkelerin ve kıtaların yüz ölçüleri arasındaki oranı koruyor. Bunun karşılığında ise şekil, açı ve mesafe gibi bazı özelliklerde bozulmalar oluşabiliyor. Çünkü uzmanlara göre küre şeklindeki dünyayı düz bir kağıt üzerinde her özelliği aynı anda doğru kalacak şekilde göstermek mümkün değil. Dolayısıyla eski harita yanlış, yeni harita tamamen doğru demek de teknik olarak doğru değil. Asıl fark, hangi özelliğin doğru gösterilmesine öncelik verildi.
3: Kararın en dikkat çekici siyasi tarafı ise ABD'nin 164 ülkeye karşı tek başına hayır oyu kullanması oldu. Washington'un itirazı haritanın matematiğinden çok kararın siyasi çerçevesine yönelikti. ABD temsilcisi girişimi daha geniş bir radikal ideolojik projenin parçası olarak nitelendirdi. Özellikle kararda yer alan sömürgecilik mirası, tazmin ve yerel adalet yaklaşımına itiraz eden Washington, Birleşmiş Milletler'in barış, refah ve uluslararası ilişkiler gibi daha acil konulara odaklanması gerektiğini savundu. Yani ABD'nin açıklanan tek gerekçesi yeni haritada ABD'nin daha küçük görünmesi değildi. İtiraz, değişikliğin coğrafi bir düzeltmenin ötesinde siyasi ve tarihsel bir gündemle ilişkilendirilmesine yönelikti.
2: Birleşmiş Milletler kararı bağlayıcı değil ve Mercator projeksiyonu yasaklamıyor. Ülkelerden, okullardan, uluslararası kuruluşlardan ve teknoloji şirketlerinden kıtaların gerçek büyüklüklerinin önemli olduğu durumlarda Equal Earth gibi alanları doğru oranda gösteren projeksiyonları tercih etmeleri isteniyor. Mercator ise özellikle yön ve açıların önemli olduğu kullanım alanlarında varlığını sürdürebilecek.
3: Birleşmiş Milletler 457 yıldır dünyanın en tanınan görüntülerinden biri olan Mercator haritasının yerine kıtaların gerçek yüz ölçülerini daha doğru yansıtan haritaların kullanımını teşvik ediyor. Kararla birlikte özellikle Afrika ve Ekvator'a yakın bölgeler dünya haritasına gerçek büyüklüklerine daha yakınırken Mercator'da olduğundan büyük görünen kuzey bölgeleri küçülecek. Ancak değişen ülkelerin yüz ölçümü değil, onları nasıl gördüğümüz olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
4: Senden merhabalar efendim. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi gündem yüklü, yine Orta Doğu'dan, Ukrayna'dan önemli haberler, perde arkası gelişmeler ve notlarım var, sizlerle paylaşacağım. Tabii çok ağır insan kayıpları var. Notları aktaracağım size. Anthony Blinken'ın bölge turuyla ilgili açıklamaları var. Amerikan yönetimi BM Güvenlik Konseyi'ni Kızıldeniz'le ilgili toplamaya çalışıyor. Bununla ilgili bilgiler var. Yanıltma operasyonu olduğuna dair haberler var Yemen bağlamında. Bunları da aktaracağım. Bütün bir halkı Batı çıkarları için cepheye sürmeye hazırlanıyorlar.
5: İngilizler esasında Ukrayna'ya bu gemiyi veremezler. Eğer bir konuda bir şey söyleyeceksek adını doğru koymamız lazım. Batı'da oyunlar tükenmiyor.
4: Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın efendim.
1: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bilim insanları dünyanın derinliklerinde Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Afrika kıtasıyla Pasifik Okyanusu hizasındaki sınır hatlarında bulunan yapıların yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtiliyor. Himalayaların zirvesinde 8849 metrelik irtifasıyla yükselen Everest Dağı, yeryüzünün en yüksek dağı olarak biliniyor. Zirvesine ulaşması 42 gün süren ve bugüne kadar 340'tan fazla dağcının hayatına mal olan Everest'in ünvanı, dünyanın derinliklerinde tespit edilen bu yapılarla yeniden tartışmaya açıldı. Gözde görülmeyen devasa kütleler, dünya yüzeyinin tamamen altında bulunuyor. Oluşumların, gezegenin en kalın katmanı olan manto tabakasıyla erimiş metal çekirdek arasında yaklaşık 1200 mil derinlikte yer aldığı belirtiliyor. Bu yapıların magnezyum zengini kayalardan meydana geldiği ifade ediliyor. Jeofizikçiler manto tabakasını okyanus tabanlarının eski parçaları için devasa bir jeolojik mezarlık olarak nitelendiriyor. Hawaii gibi izole volkanik zincirlerin kökeninin de bu katmanla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Derin yeraltı yapıları ilk olarak 1996 yılında Pasifik Okyanusu altındaki çekirdek manto sınırı incelenirken bilim dünyasının dikkatini çekti. Sismik deprem dalgalarının belirli noktalarda ani başlaması bu yapıların varlığına ilişkin ilk işaretlerden biri oldu. Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren jeofizik ekibi bu jeolojik kütlelerin en az 500 milyon yaşında olduğunu hesaplıyor. Araştırmacılar yapıların geçmişinin dünyanın ilk oluşum evresine kadar uzanabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüzeydeki hiçbir dağcının ulaşamayacağı bu dev kütlelerin yapısı henüz tam olarak çözülebilmiş değil. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Arven Deus da yapıların ne olduğunun kesin olarak bilinmediğini belirtti. Deus, bunların geçici bir sismik olgu mu yoksa milyarlarca yıldır aynı yerde duran yapılar mı olduğunun henüz netleşmediğini ifade etti. Keşfin, dünyanın iç yapısı ve jeolojik geçmişine ilişkin yeni araştırmalara kapı aralamıyor. Bilim insanları dünyanın yüzeyinin altında yaklaşık 1200 mil derinlikte ve Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaşan ve en az 500 milyon yaşında olduğu hesaplanan yapıların kökeni ve yapısı henüz tam olarak bilinmiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: kritik bir dönemde devletin başında bulunan Cemal Gürsel, 14 Eylül 1966'da hayata veda etti. Gürsel, 1895 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Ordu'da tamamladıktan sonra askeri okullarda eğitim gördü. Harbiye'de öğrenciyken Birinci Dünya Savaşı çıktı. Okulu bitiremeden cepheye gönderildi. 19 yaşında ise ilk görev yeri olan Çanakkale'ye gönderildi. 30 Nisan 1915'te Çanakkale cephesine 12. Tümen Topçu Alayı 1. Batarya Takım Komutanı olarak atandı ve cephede önemli yararlılıklar gösterdi. Ardından Filistin ve Suriye cephelerinde savaştı. 1918 yılında İngilizlere esir düşen Gürsel yaklaşık 2 yıl Mısır'da tutuldu. Türkiye'ye döndükten sonra milli mücadeleye katıldı. 2. İnönü, Kütahya, Eskişehir ve Sakarya muharebeleriyle büyük taarruzda görev aldı. 1 Eylül 1922'de yüzbaşı olan Gürsel, Kurtuluş Savaşı'ndaki fedakarlık ve hizmetlerinden dolayı İstiklal Madalyası kazandı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar çeşitli görevler üstlenen Gürsel, 1958'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi. Gürsel, hükümetle ordu arasında gerilimin arttığı bir dönemde, Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes'e gönderdiği mektupta Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın istifa etmesi ve siyasi tansiyonu düşürecek adımlar atılması yönünde önerilerde bulundu. Kısa süre sonra izinli olarak İzmir'e gitti ve emekliliğini istedi. 27 Mayıs 1960'ta Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup subay yönetime el koydu. Müdahaleyi gerçekleştiren subaylar ordudaki kıdemi saygınlığı nedeniyle Cemal Gürsel'i hareketin başına geçmesi için İzmir'den Ankara'ya davet etti. Gürsel Ankara'ya gelmesinin ardından Milli Birlik Komitesi Başkanı oldu, Devlet Başkanlığı, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı görevlerini üstlendi. Askeri yönetim döneminde yeni anayasanın hazırlanması için kurucu meclis oluşturuldu. Hazırlanan 1961 Anayasası halk oylamasıyla kabul edildi. Aynı yıl yapılan genel seçimlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden açıldı. Cemal Gürsel 26 Ekim 1961'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetinin 4. Cumhurbaşkanı seçildi. Böylece askeri yönetimden yeniden parlamenter düzene geçilen süreçte devletin başındaki isim oldu. Cumhurbaşkanı seçildiği gün 27 Mayıs 1960'tan beri yürütmekte olduğu bütün görevlerinden istifa etti. Ağa Cemal ya da Cemal Ağa olarak tanındığı ordudan ve çok sevdiği askerlik mesleğinden bu tarihte emekli oldu. Gürsel'in döneminde Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi de hayata geçirildi. Dönemin şartlarında Türk mühendis ve işçiler tarafından kısa sürede üretilen devrim otomobilleri 29 Ekim 1961'de Ankara'da kamuoyuna tanıtıldı. Projenin seri üretime dönüşmemesine rağmen devrim, Türk sanayi tarihinin simgelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Görev süresinin sonlarına doğru Cemal Gürsel'in sağlık sorunları ağırlaştı. Sağlık durumunun görevini sürdürmesine engel olduğuna ilişkin rapor üzerine Cumhurbaşkanlığı 28 Mart 1966'da sona erdi. Uzun süre komada kalan Gürsel, 14 Eylül 1966'da Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 71 yaşamını yitirdi. Cenazesi 18 Eylül'de düzenlenen devlet töreninin ardından Anıtkabir'de toprağa verildi. Naaşı 1988 yılında Ankara'da açılan devlet mezarlığına nakledildi. Cemal Gürsel, cephelerde başlayan ve devletin zirvesine uzanan yaşamıyla Türkiye'nin yakın tarihindeki en tartışmalı ve belirleyici dönemlerden birinin merkezinde yer aldı. Adı 27 Mayıs askeri müdahalesi, 1961 Anayasası, parlamenter düzene dönüş süreci ve devrim otomobilleriyle birlikte anıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde hatırlıyoruz. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Tarihte bugün en kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konusu artan yaşam maliyetlerinin beslenme ve sağlık üzerindeki etkileri oldu. Özgan, en yoksul hanelerin gelirlerinin büyük bölümünü konut, kira ve gıdaya ayırmak zorunda kaldığını belirterek düşen alım gücünü sağlıklı gıdaya erişimine zorlaştırdığına dikkat çekti. Barınmak ve doymak için çalışıyoruz. Bu kadar basit diyen Güçlü Özgan şöyle konuştu.
2: Barınmak ve doymak için çalışıyoruz. Bu kadar basit. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bize anlattıkları bu. Peki en yüksek gelir grubunun tüketim kalıplarında durum ne? Mesela bu bahsettiğim harcamalar %25 sadece. Onların yani yüksek gelir grubunun ayırdığı pay sadece gelirlerinin %25'i düzeyinde. Gerçekliğimiz bu aslında bakılırsa. İnan Mutlu neredeyse kendisini ekonomist anmadığımız program yok. Diyor ki bu konuya dair bir sosyal medya paylaşımı yap. Bir grafik de var, dikkat çekici bir grafik de var orada. Barınma krizi diyor en çok yoksulları vuruyor, yoksulları etkiliyor. En yoksul haneler gelirlerinin %38'ini, %38.7'sini konut ve kiraya, neredeyse %40'ını konut ve kiraya ödüyor. Gıdaya ödenense %29 düzeyinde sadece. Yani az önce benim söylediğim yorumu, yaptığım yorumu doğrulayan daha bilimsel bir yaklaşım tabii ki hocadan gayet de doğal. Boğazlarından kısıp ev sahiplerine bu paraları, o kazandıkları paraları o yoksul kesim ödemek, vermek mecburiyetinde kalıyorlar. Her ay başında böyle bir tablo var. Tabii bu sadece böyle rakamlar, işte o maaşların, gelirlerin nereye harcandığı meselesi değil. Aynı zamanda konuşuyoruz burada. Bu enflasyonist ortam, her gün söylüyorum, sadece pazardaki, marketteki o rakamların değişmesi değil, geleceğimiz bu anlamda büyük risk altına giriyor. Mesela sağlığımız, ben söylemeyeyim, yine TÜİK söylesin, Türkiye Sağlık Araştırması verilerini yayınladı, Türkiye İstatistik Kurumu ve ortaya çıkan tablo, düşen alım gücü, sağlıklı gıdaya erişimin daha da zor oluyor olması bu düşen alım gücüyle birlikte gerçekliğimizi ortaya koyuyor. Bakın, araştırmaya göre 15 yaş ve üzeri nüfusta obezite oranı son 3 yılda, ki krizin en çok hissedildiği işte son 7-8 yıldır değil mi biz bu ekonomik krizle mücadele ediyoruz, yükseldiğini görüyoruz. 2022'de %20 olan obezite oranı mesela 2025'te neredeyse %22'ye, %21,8'e yükselmiş durumda. Yani her 5 yetişkinden, 15 yaş üzeri her yetişkinden birinin obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Hiç sebze ve meyve tüketmediğini belirtenlerin oranı 2022'de %53 iken 2025'e geldiğimizde %62'ye yükselmiş bu oran. İşte diyor ki bunu yorumlayan bilim insanları da, bu tablo tam anlamıyla derinleşen yoksulluğun ve sağlıklı gıdaya erişememenin sonucudur. Sadece bu mu? Hayır değil. Obezite ile birlikte ne ortaya çıkıyor? Diğer hastalıklar, diğer mücadele etmemiz gereken hastalıklar, sağlıktaki yükün artıyor olması. Nasıl her şey birbirini tetikliyor? Kalp hastalıkları, işte diğer eklem hastalıkları vesaire bu obeziteyle birlikte daha da artıyor. Yani bir kelebek etkisi de söz konusu. Hipertansiyon, diyabet, depresyon, herhalde herkes yaşıyordur değil mi bunu, buna benzer sorunları ya da işte koroner kalp hastalıkları gibi sorunların da artmasına neden oluyor. Tablo bu. Bakın, TÜİK'in konuştuğu vatandaşlar, obezite oranı, o vatandaşlarla konuştuktan sonra hazırlanan grafik, %21.8'i obez Türkiye'nin. Kadınlarda bu oran daha da yüksek, %25 neredeyse. Erkeklerde %18. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı, hani o işe gidip gelirken verdiğimiz mücadeleden bahsetmiyorum, ya da hani hep sistemin dışında görülüyor ev emekçilerinin, kadınların, değil mi? Eve kapatılıyor kadınlar, bir şekilde iş hayatından uzak tutuluyor. Onların o emekleri sayılmıyor bu fiziksel aktivite içerisinde, herhalde normal rutin spordan bahsediliyor ama fiziksel aktivite yapmıyorum diyenlerin oranı 86 düzeyinde. Dediğim gibi sebze ve meyve tüketmiyorum diyenlerin oranı %62 düzeyinde. Tablo bu. Tabii işte yoğun stresin kiloya neden olmuş olması gerçeği yine ortada. Bakın, TÜİK rakamları diyor ki, dedim ya, obeziteyle birlikte ortaya çıkan riskler, sağlıksız beslenme, ne yediğimizi, hani bu sadece Ya parası olan olmayan markette gittiği zaman, manava gittiği zaman, pazara gittiği zaman her istediğini alabilen, onlara ulaşabilenlerin de sorunu bu aslında bakılırsa.
1: Gazeteci Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında yoksulluk, sağlıklı gıdaya erişim ve artan obezite oranlarını değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni dönem ekonomik krizle birlikte cep yakarak geldi. Çocuğu okula başlayan bir velinin masrafları harcaması gereken miktar her yeni eğitim öğretim döneminde zamlarla birlikte giderek artıyor. Kalemden deftere, okul çantasından forma fiyatlarına kadar neredeyse her kalemde ciddi artış yaşanıyor. Servis ve yemek ücretlerindeki yükseliş de tabloya eklenince aileler için okula başlamak adeta ikinci bir bütçe gerektiriyor. Peki bugün okula başlamanın maliyeti ne kadar, geçen yıl ne kadardı? Radyo Sputnik editörü İlknur Karadeniz yeni eğitim döneminde okula başlamanın maliyetini sizler için araştırdı. Eğitim İş Sendikası'nın verilerine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul ihtiyaçları için yapılan harcamalar okul öncesi öğrencisi için 9 bin, ilkokul öğrencisi için 11 bin lira, ortaokul öğrencisi için 13 bin lira, lise öğrencisi için ise 14 bin lira olarak hesaplanmıştı. 2024 yılında ise bu fiyat ilkokul öğrencisi için 19 bin lirayı aşmıştı. 2025 yılında okula başlama maliyeti önceki yıla göre %108 oranında artmıştı. Bugün bir öğrencinin birinci sınıfa başlarken gerekli temel ihtiyaçlarını hesapladığımızda yalnızca kırtasiye masrafları minimum 6.363 lira tutuyor. Okul kıyafetleri ise ayakkabı ve mont dahil 7.500 lirayı aşıyor. Kısa ve uzun mesafe servis ücretleri sadece son bir yılda ortalama %25,49 zamlandı. Bu yıl kısa mesafe servis ücreti yıllık 42 bin lirayı aşarken uzun mesafe servis ücreti 55.296 lira oldu. Kırtasiye masrafları, servis ücretleri ve okul kıyafeti fiyatlarını topladığımızda bir öğrencinin okula başlama maliyeti bugün 60 bin lirayı aşıyor. Bir önceki yılsa bu rakam 30 bin lirayı buluyordu. Eğitim işverilerine göre 2025-2026 döneminde ilkokul öğrenciler için beslenme çantasının maliyeti aylık yaklaşık 2.155 liraydı. Bu yılsa kısa mesafe servis kullanan bir ilkokul öğrencisinin beslenme hariç okula başlama maliyeti 64.457 lira. Eğer uzun mesafe servis kullanılacaksa bu fiyat 77.559 liraya çıkıyor. Beslenme de dahil edildiğinde bir ilkokul öğrencisinin minimum masrafla okula başlama maliyeti 66.753 lira oluyor. Artan eğitim masrafları enflasyon artışı karşısında düşen alım gücüyle birlikte gittikçe daha büyük bir sorun haline geliyor. Türkiye'de okula başlama maliyeti asgari ücreti çoktan aşmış durumda. Çocuğu okula giden asgari ücretli bir veli, dönem başında belirlenen toplam harcamanın en az 49.484 lira altında kalıyor. En düşük kamu emekçisi geliri, uzun mesafe servis kullanan öğrenciler için toplam başlangıç maliyetinin en az 7.335 lira altında kalıyor. En düşük emekli maaşıyla başlangıç maliyeti arasındaki farka bakıldığında ise gelir, harcama tutarının en az 54.007 lira altında kalıyor. Okul kantinlerinde ise fiyatlar %50'nin üzerinde artmış durumda. Bir öğrenci her gün tost ve ayran yese bile günde 115 lira ödemesi gerekiyor. Bu da ayda 2.300 liraya denk geliyor. Milyonlarca aile okula gönderdiği çocuğunun beslenme çantasını nasıl dolduracağını düşünürken kantin fiyatları son bir yılda ortalama %35,35 zamlandı. Üstelik bu besinler bir çocuğun günlük alması gereken doğru kalori miktarını karşılamıyor. Bu durumda sağlıklı bir beslenme de mümkün olmuyor. Okul çantası dolsun, kira aksamasın, fatura çıksın derken ayın sonu gelmiyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı zamlarla başladı. Kırtasiye, kıyafet, servis ve beslenme masrafları bir araya geldiğinde bir ilkokul öğrencisinin okula başlama maliyeti 66.753 liraya kadar çıkıyor. Artan eğitim giderleri milyonlarca ailenin bütçesini zorluyor. Radyo Sputnik editörü İlknur Karadeniz bir öğrencinin okula başlama maliyetini araştırdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 8 ilde yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenlendi. Edirne'de 2 gümrük kapısında 174 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Hürmüz Boğazı toplantısı ertelendi. Ayrıntılar bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokaklar güvenli operasyonları kapsamında 81 ilde 148 eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. 78 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlara hedef alındı. Operasyonlarda 2447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 8 ilde yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Başvurular 14 Eylül 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Edirne'de 2 gümrük kapısında 174 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne'deki İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarında düzenlenen iki operasyonda 147 kilogram 85 gram skank esrarla 27 kilogram 180 gram kokain ele geçirildi. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tır karşıdan gelen motosikletle çarpıştı. Yaşanan kazada motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca tır şoförünün alkollü olduğu ve kazadan önce ilçe merkezine park halindeki bir araca çarpıp olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı. 3 senarist bugün ifade verecek. Düzce'de ahşap kapı imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ardından fabrika kullanılamaz hale geldi. Dış gündemle devam edelim. Hürmüz Boğazı toplantısı ertelendi. İran ve Körfez ülkelerinin katılımıyla Oman'da yapılması planlanan Hürmüz Boğazı toplantısı ertelendi. Oman Dışişleri Bakanı Bedir El Busaidi erteleme kararının uzlaşmayı sağlamak amacıyla alındığını açıkladı. Kuzey Kore topçu sistemleri ve insansız hava araçlarının kullanıldığı gerçek mühimmatlı atış tatbikatı düzenlediğini duyurdu. Farklı türde silahların eş zamanlı ateşlendiği tatbikatın Güney Kore ve ABD'nin hava savunma sistemlerini aşma kapasitesinin geliştirmesini amaçladığı değerlendiriliyor. Gazze şeridinde sivil savunma ekipleri İsrail saldırılarında yıkılmış evlerin enkazından 17 yeni ceset çıkardı. Gazze şeridinde 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen gerekli ekipmanların kente girişine izin verilmemesi sebebiyle enkazlardan cenazelerin çıkarılması işlemleri oldukça zor şartlarda ve ağır işliyor.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim bültene. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.467 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 24 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.676, çeyrek altın 11.040, tam altın 43.992, atı altın ise 44.744 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: A milli erkek voleybol takımı SEV 2026 Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı. A Yıldızlar 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında karşılaştığı İsviçre'yi set vermeden 3-0 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetine ulaştı. A milliler bugün ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Milli okçu Mete Gazboz 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı. Mete Gazboz Saltillo kentindeki organizasyonda yarı finalde Japon rakibine 6-0 yenildi. Mete 3. maçında karşılaştığı Fransız rakibini ise 6-0 mağlup ederek erkekler klasik yayda bronz madalyanın sahibi oldu. Ay yıldızı sporcuların 2026 Okçuluk Dünya Kupası'ndaki madalya sayısı 4'ü altın, 7'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplamda 15'e yükseldi. Futbolda devam edelim. Galatasaray 3 puanı tek golle aldı. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Spor'u konuk etti. Sarı kırmızılara 3 puanı getiren galibiyet golünü 71. dakikada Abdülkerimci kaydetti. Üst üste 4. maçını kazanan Galatasaray böylelikle puanını 13'e çıkardı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında dün 2 karşılaşma oynandı. Alınan sonuçları hatırlatalım. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 5, İstanbul Başakşehir 0. Lig'de 5. hafta bu akşam oynanacak Gaziantepspor'la Fenerbahçe mücadelesiyle kapanış yapacak. Saat 20'de başlayacak maçta hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yeni haftayla beraber 4 ila 8 derece düşecek. Marmara'nın doğusu, batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 27 derece. İstanbul parçalı çok bulutlu, Anadolu yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25. İzmir parçalı ve az bulutlu 31 derece. Antalya parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Trabzon parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26. Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Diyarbakır 26, Gaziantep 34 derece. Van parçalı ve az bulutlu 26 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında şarkıcı Hande Ünsal'la yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, tutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
4: Müziğe olan tutkusu ve sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Hande Ünsal, Radyo Sputnik mikrofonunda hem kariyerini hem de hayatının renkli taraflarını anlattı. Annesi Niran Ünsal'la ilişkisini paylaşan sanatçı, onun kızı olmanın kariyerindeki avantaj ve dezavantajlarından da söz etti. Şarkılarını yazma hikayelerini anlatırken yaptığı işlerde ekip uyum kadar önem verdiğini de dinleyicilerle paylaştı. Sohbet ilerledikçe konu mutfağa da uzandı. Kendi usulüyle pişirdiği enginarın tarifini veren Hande Ünsal, mutfaktaki becerilerini de anlattı. Dünyayı gezme hayalinden söz eden sanatçı, bugüne kadar aldığı en ilginç hayran hediyesini de Okan Aslan'la paylaştı. Hande Ünsal'la gerçekleştirdiğimiz bu samimi ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
5: Ve stüdyomuzda sevgili Hande Ünsal'ı nihayet ağırlamaktan bir şey söyleyeyim mi?
6: Şükür kavuşturan değilim mi?
5: Şükür kavuşturan,
6: yani
5: çok mutluyum. Bak, dün akşam eve gidince ne yaptım biliyor musunuz? Sırf şu gönderdiğiniz çiçeğin fotoğrafını çektim. Ay. Evde şöyle tam karşımızda duruyor ya. Vallahi billahi. Şükür kavuşturana sevgili
6: gerçekten,
5: Hande. Hoş geldin.
6: Şükür
5: nasılsın?
6: Şükür kavuşturana. İyiyim. Sizler nasılsınız?
5: Çok teşekkür ederim. Ne yapalım? Biz de işte ülke gibiyiz. arada sizler geliyorsunuz. Çok mutlu oluyoruz.
6: Keyif
5: alıyoruz. Ama çok güzel. Sen ekranda da gerçekten harikasın. Çok yakışıyorsun yani ekrana.
6: Teşekkür ederim.
5: bunlar böyle biz izlediğimiz zaman gerçekten müthiş keyif alıyoruz. Bu önemli bir şey değil mi? Yani bir taraftan müzik, bir taraftan da ekranda da iyi olmak bence bir gereklilik yani.
6: Ben de öyle düşünüyorum. Tabii ki ama insan kendini nasıl mutlu hissediyorsa da öyle olmalı. O ışık gerçekten içten gelen, ruhtan gelen bir şey. Hı hı. Ben öyle parladığını düşünüyorum insanları. Görsel anlamda belli kalıpların içine sığmaktan geçmediğini de düşünüyorum. Hı hı. Işığı olan herkesin parladığını düşünüyorum. Ne mutlu bunları duyduğum için.
5: Yok canım, ışığı olmayıp sönük olanlar var. Işığı olup farkında olmayanlar var.
6: Onlar da zamanla bence o ışığı bulacaklardır. Ben öyle düşünüyorum yani.
5: Ekip çok önemli değil mi? Ne diyorsun?
6: Ekip kesinlikle çok önemli. Hı. Ekip de yaratılan atmosfer, o ruh çok önemli. Ben bizim ekipte bunu yıllardır su götürmez bir gerçeği olduğuna inanıyorum. Hı. Bizim ekibin. Gerçekten çok birbiriyle match, aynı düşüncede, aynı perspektiften bakabilen.
5: Fikir ayrılıkları oluyor mu, şurada şöyle olsun, burada böyle olsun falan
6: yani
5: filan
6: diye? Yani çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Oluyor mu sence? Yani hep böyle bir aynı noktada buluşuluyormuş gibi geliyor bana.
5: Vay, bu çok önemli. Sevgili Emel Yalçın diyor, Hande o kadar güzel toparlıyor ki bize en son evet demek düşüyor.
6: Yani ben içimden geleni yapıyorum. Bir şekilde onlar da aynı fikirde oldukları noktada zaten o iş gerçekten hani çok tatlı bir noktaya geliyor. Hı hı. Çok şükür ki hep böyle oldu. Hep böyle destekleyici bir formda birbirimizle ilerledik. Benim için çok kıymetli o yüzden. Bütün ekip arkadaşlarım çok kıymetli.
5: Hande Ünsal'ın videoları inanılmaz izleniyor. Yani hani böyle 60 milyonlar, 70 milyonlar daha üstü sayıları görüyoruz. Yani bu çok güzel bir şey değil mi ya?
6: Yani rakamlara çok takılmadan ben daha ziyade dinleyiciye ne kadar ulaştı ve ne kadar onu benimsediler deyip bunu da çoğunlukla konserde görüyorum aslında bakarsanız. Bir şarkı ne kadar yüksek tepki alıyorsa aslında o kadar bütünleşmiş dinleyicimle gibi geliyor bana.
5: Şey çok güzel değilmiş. Senin şarkılarını izlemeye gelen insanların seninle birlikte söylüyor olması.
6: Benim susup onların söylediği an şey benim büyük bir aşkla izlediğim an. Yani gözümü kapatıyorum ve sadece onlar söylüyorlar. Benim için dünyada daha büyük bir haz muhtemelen yoktur yani.
5: Var mı böyle sahnede enteresan bir an, unutmadığım komik bir şey falan, başına gelmiş bir şey? Yani ben hani gelenlerde böyle duyuyorum, düşenler, müşenler.
6: Çok şükür
5: tel kopanlar falan. Düşmedi zaten lütfen.
6: Yani bir kere böyle dişimi kıracak kadar mikrofonu sert ağzıma çarpmıştım yanlışlıkla. O
5: çok kötü,
6: kötü bir andı. Evet, o çok kötü bir andı. Onun dışında da bir kez sinek yuttum. O var. O da çok çirkindi gerçekten. Yani
5: sinek mi yuttu?
6: Evet. Yani,
5: nasıl yani? Nasıl?
6: Bir nefes alırken gitti o an. Yani kötüydü. Hiç hatırlamak istemediğim kötü bir an. Yani sahneye işte atlayanlar oluyor. Onlar bir irkiyor bazen insanı. Korkuyorum öyle olduğu zaman. Onun dışında çok da böyle enteresan bir şeyim olmadı. Geçen hafta bir konserimizde kilom kadar tarhana hediye aldım. Böyle şeyler yaşandı.
5: Bir dakika, kilom kadar mı?
6: Evet.
5: Bunu bilerek getirmişler mi
6: getirdiler
5: yani?
6: Getirdiler böyle. Gerçekten benim kilom kadar tarhana hediye ettiler bana. Onu nasıl bitireceğim onu düşünüyorum şu an.
5: Onu diyeceksin beni. Ama bir
6: çok
5: şey söyleyeceğim.
6: Tatlıydı ama.
5: Azmış. Yani en
6: az
5: azından
6: mıymış? Yok canım.
5: O kadar ağır bir şey değilmiş yani. öyle bakmak lazım.
6: Çok tatlısınız.
5: Yalnız sinek için de hiç iyi olmamış. İş hesaba yani katmamış yani durumu.
6: Evet.
5: Ay,
6: gerçekten
5: çok fena.
6: O kötü oldu ya. Hatırlamak istemediğim bir anı.
5: İlk sahneyi hatırlıyor musun Hande?
6: 4 yaşında falandım, hatırlıyorum.
5: Tövbe estağfurullah.
6: Aynen.
5: 4 yaşında.
6: Aynen.
5: 4 yaşındaki sahneyi hatırlıyor musun?
6: Evet, hatırlıyorum çünkü videoları var yani. Cemal Reşit Rey'de burada.
5: Ya videolarını izlersin, hatırlarsın da sen hatırlıyor musun yani?
6: Ya evet, çünkü orada böyle
5: Allah
6: bir
5: Allah.
6: Şeyle arkada koşturduğumuz, arkadaşlarımızla arkada koşturduğumuz ve çok ciddi azar yediğimiz bir an var. O hiç çıkmıyor aklımdan yani. Evet, anneannemle beraber buraya İstanbul'a gelmiştik. Hı. Onunla beraber Cemal Reşit Rey'le İzmir'deki yönettiği koroyla beraber bir konsere geldik. Biz de çocuk korosu olarak çıkmıştık. Tabii ki çocuk olduğun için de belli başlı yaramazlıklar yapılabiliyor. Arka tarafta çok koşturmuşuz ki anneannem bizi bir böyle hizaya çekip yeter artık diye böyle bir çıkıştığı bir an vardı. O hepimizin şeyiydi yani, böyle destura geçtiği bir an.
5: Çok iyi.
6: İlkilerek kendimize geldiğimiz bir anda.
5: Bir de böyle bir şey var yani, gerçekten çok iyi müzisyenlerin olduğu bir ailedesin. Zaten hani başka bir şey de beklenemez. Yani o ailenin evladının da günün birinde Gerçekten iyi bir müzisyen, iyi bir sanatçı olması beklenen bir şeydir ama olaya bir de senin tarafından bakmak lazım. Bunun avantajları, dezavantajları dediğim zaman falan. Çünkü gerçekten çok iyi isimler, yani ailendeki isimler.
6: Avantajı bir kere, en büyük avantajı genetik aktarım. En büyük avantajı ciddi bir yetenekle dünyaya gelmiş olmak. Bunu tabii ki kullanmak ve pekiştirmek insanın kendi çabası ve emeğiyle oluyor. Benim tabii ki en büyük avantajlarımdan biri anneannemin öğretmen ve Kültür Bakanlığı devlet sanatçısı olması. Yani büyük literatüre geçmiş bir kadın olduğu için de aynı zamanda çok küçük yaşta tabii ki eğitim, müzik eğitimi hayatım benim çok küçük yaşta başladı yani. Neredeyse anne karnında bile olmuş olabilir
5: yani,
6: artık.
5: Yani tabii muhtemelen.
6: Dolayısıyla da sonrasındaki dönem benim için hani hep bir eğitim süreci, öğrenme süreciyle geçti. Sonrasında lisede konservatuara girdim. Lisede devam ettim, üniversitede devam ettim derken tabii ki bu kısmı güzel perçinlediğim. Dezavantajı da hep en iyisini yapmak zorundayım bilinciydi. Yani ailede bu kadar büyük yetenekler olunca benim için hiçbir zaman şunlar söylenmesin. Ya işte şöyle de işte onun da torpili vardı bilmem neydi gibi böyle bir şey söyletmemek adına hep çok iyi olmak zorundaydım. Benim için en zorlayıcı kısım aslında buydu yani. Hani yeteneğinin çok farkında olup normal çalışan insanlardan çok daha fazla çalışmak zorunda hissetme. Yani ne kadar yetenekli olursan ol, çünkü bilinç başka bir şekilde çalışıyor ve o yeteneği istemsizce görmezden gelmeye çalışan birçok insan olabiliyor. Dolayısıyla da ben hep böyle takdirlerle ömrümü geçirmiş ve kendimi ispatlama çabam diğer benimle aynı sınıfta olan ya da aynı yetenekte olan birçok insanlar çok fazla.
5: Şeyi düşünüyor musun sevgili Hande? Yani öyle olmasaydı, ne bileyim, Niren Ünsal annem olmasaydı işim daha kolay olurdu dediğin falan oluyor mu? Yani müzikal anlamda soruyorum bunu. Yani tanınmış bir isim olmasaydı, iyi bir sanatçı olmasaydı biraz daha rahat olurdum falan diyor
6: musun? Hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Çok nötralize etmiş bir durumda hayatıma zaten başladım bu noktada yani. Hani bunu pozitif anlamda da negatif anlamda da hiç hissetmeden gerçekten kendi yolumu çizerek, kendime alan yaratarak çıktım. Dolayısıyla benim için çok nötrdü o duygu. İçeride de nötrdü ama yani hani şimdi şöyle bir gerçek var ki o benim annem yani. Ya, dolayısıyla
5: ki de yani.
6: Da ki hani
5: de.
6: İyi ki var ve iyi ki ondan dünyaya geldim ve hani anneannem vesaire hani bunları yadsınamaz benim için. Büyük bir gurur zaten yani bu geni taşımak, bu soy ismini taşımak, bunun son nesilde gerçekten taşıyanı olmak, bir sonraki nesile aktaranı olmak. Birçok insan hala bilmeyen bir sürü insan var yani, işte soy ismi benzerliği olduğunu zannedenler hala da. Lansmanda bile biz bunu yaşadık yani, annem lansmana geldi, albüm lansmanı.
5: Aa, Niren Ünsal'ın burada ne işi var?
6: Aa, Niren Ünsal'ın kızı mıymış durumu gerçekten yaşandı. Bununla en çok zannedersem ki annem gurur duyuyor. Yani
5: nasıl, aranızı nasıl yani?
6: İyi, çok iyidir.
5: Güzel, bu kadar.
6: Benim sorularım bu kadardı diye bir geçiyormuş değil mi?
5: Ben müsaadenizi isteyeyim. Nasıl bir insan, anlatsana bize sevgili Niren Ünsal'ı.
6: Annem mi nasıl bir
5: kızından
6: insan?
5: Kızından dinleyelim yani.
6: Yani evde, yani tabii ki sanatçı gibi değil evde başka biri yani. Tıpkı bende olduğu gibi yani. Sen de burada olduğun gibi değilsin.
5: Yok, ben burada olduğum gibi.
6: Böyle misin?
5: Evet, gerçekten şu anda burada nasılsam dışarıda aynı.
6: Annem öyle değil. O tabii işte, ki yani hani sahnede bir star, evde bir ev hanımı gibi bir durumu var onun. Yani ben yıllarca çok dalga geçtim ve gitgide anneme benziyorum.
5: Bir dakika, ne dedin, ne dedin
6: çok...
5: de dalga geçtin Allah aşkına?
6: Annemin sarı bezlerine aşık olduğu konusunda. Yani... Çünkü çamaşır kuracağım diye uçak kaçırmış bir kadındır.
5: Ciddi hani misin
6: gerçekten
5: ya?
6: Bu konuda çok büyük destek alması gerektiğini düşündüğüm noktalardan biri. Ama yani şöyle de bir gerçek var. Gerçekten gitgide anneme benziyor. Afitap şarkısı hepimiz için çok geçerli. Bazen böyle kendimi bazı anlarda yakalıyorum ve diyorum ki...
5: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
6: Hadi bakalım.
5: Temizliğimizi yaparken ederken falan mı?
6: Yani
5: yapıyor musun bu arada?
6: Yaparım tabii. Yani yapmıyorum diyen var mı?
5: Bir şey söyleyeyim, bunları öğretiyor muydu sana? Müzikal olarak bilmiyorum, hani kızım şöyle yap böyle yap falan filan. Bunun dışında bir de kızım bak gel sana ben yemek yapmayı öğreteyim falan,
6: annem
5: öyle şeyler oldu mu?
6: Annem çok ciddi yemek yapar ve bizim ailenin şeyidir bu.
5: Kaç kardeşsiniz anne?
6: Annemden 3 kardeşim daha var. Ayrı babalardan.
5: Tamam.
6: Son 2 tanesi aynı babadan. Bir arada şeker var. Ondan sonra benim ailecim de 3 kardeş. Son ikisi zaten.
5: En çok seni seviyordur zaten benim tahminim. Yani ben,
6: annem mi? Yok, dün bu konuyu konuştuk, hiç Şöyle değil, herkes aynı
5: ciddi
6: seviyor
5: misin?
6: Yani.
5: Bir dakika, kiminle konuştunuz?
6: Annemle.
5: Annenle konuştunuz. Anne en çok
6: değil mi? Alakasız bir mevzuydu ama yani çok denk geldi şu an.
5: Anlatsana, neydi konu, ne Allah aşkına?
6: Yani şey, daha derinden bir sohbetti yani. Ha,
5: sen ona anne en çok beni mi seviyor? Ne, öyle
6: yok,
5: bir soru mu
6: oldu? Yok, hiç bir şey olmadı.
5: Ne yani, oldu peki?
6: Başkalarının çocuklarına davranışlarından konuşuyorduk. O da dedi ki yani ben hiç çocuğumu hiçbir zaman ayırmadım gibi böyle bir hani böyle bir
5: öyle
6: yerdeydi.
5: Miydi peki?
6: Öyleydi tabii ki.
5: Aa, güzel.
6: Öyleydi.
5: Yalnız şeyi es geçmeyelim. Şu evdeki manzara, durum, yani sana gösteriyor mu edeyim onu falan.
6: Yok, hiç
5: bunlar
6: göstermedi
5: bizim için önemli
6: yani
5: noktalar.
6: İşte mesela ben, o çok iyi çiğ börek yapar ama ben çiğ börek yapamıyorum mesela. Hı. Ama
5: Hande
6: yemek konusunda çok iyiyimdir ama çiğ börek öğrenmedim mesela. Şimdi gidince de bunu
5: bir dakika,
6: biraz başına
5: sevgili
6: katayım.
5: Emel Oğlan şey diyor, efsane yemek yapar
6: diye
5: diyor. Bu
6: evet.
5: Neyi en çok güzel yaptın mesela?
6: Ya benim meze konusunda çok büyük bir
5: ciddi
6: şeyim
5: misin
6: olduğunu söyler bütün arkadaşlarım. Böyle 2 saatte 9 meze falan.
5: Mutfağın 2 saatte 9
6: evet
5: meze yapıyorsun.
6: 9-10 böyle, bazen 12'yi durduramayıp böyle bana çok kızarlar yani. Yani insanları mangala çağırıyoruz, et yesinler. Bunu Serkan çok söyler mesela. Niye bu kadar meze? Hani neden? Ne bileyim, İzmirliyim işte. Ben durduramıyorum. Mutfağa girdiğimde
5: mutfağı seviyorsun
6: de. Evet ya, o bir terapi sanki.
5: Tamam, mezeyi yapıyorsun da yemeklerle falan.
6: Yemek de çok iyi yapıyorum.
5: En çok, en güzel yaptığın yemek nedir sevgili Hande?
6: Hepsini yapıyorum desem ayıp olur mu diye
5: olur
6: düşünüyorum.
5: Bir şeyler söylemen lazım yani.
6: Bütün yemekleri yapıyorum ya.
5: En güzel hangisini? Enginar
6: abi
5: yapıyor musun mesela?
6: Enginar
5: zeytinyağı
6: çok iyi yaparım mesela.
5: Nasıl yapıyorsun enginarı? Böyle
6: portakal suyunda.
5: Portakal suyu.
6: Evet.
5: Portakal suyunda.
6: Aynen. Enginarı portakalda pişirip yani, üstüne. Yani ben onu doğrarım böyle.
5: İzmir usulü mü oluyor bu?
6: Vallahi bilmiyorum ne usulü. Benim kendi.
5: Nasıl doğruyorsun? Dörde bölüyorsun.
6: Dörde bölmüyorum. Ben onu böyle ince ve şey doğruyorum.
5: Bunu gerçekten
6: olarak
5: öğrenmek adına soruyorum. Samimi söylüyorum. İnce ince doğruyorsun.
6: Soğan kavuruyorsun. İçine enginar atıyorsun. Portakal suyu. Yarım limon. Ondan sonra cima piştikten sonra üstünü kapatıyorsun. Onun üstüne de bir güzel şey, dereotu. Bay bay.
5: Ya geçenlerde ne oldu biliyor musun? Eve misafir geldi. Bizim arkadaşlar geldi. Ben de annemden öğrendim. Enginar yapayım dedim. Her zaman yaptığım klasik usulü. Dur dedim ya, hep aynısını yapıyoruz. Bu sefer de değişik
6: baklalı
5: bir şey yapayım dedim.
6: Baklalı yaparlar İzmirliler
5: tamam,
6: genelde.
5: Tamam işte baklalı, işte ne bileyim böyle patatesli, havuçlu falan. Bu sefer değişik yapayım dedim. Normal bildiğin dörde bölüyorsun. Önceden hazırladığın bir sosun var. İşte içine az bir şey şeker, limon falan filan bunları atıp döküyorsun. Hepsini güzel bir pişiriyorsun. Ondan sonra üzerine dereotu servis ediyorsun. Çok kötüydü tadı.
6: Neden
5: limonu
6: öyleydi?
5: Limonu çok kötü kaçırmışım.
6: Ha.
5: Yani oradaki ayarı tutturamamışım. Ağzına attığın zaman küçük çocukların suratını ekşitmesi gibi bir
6: ben
5: hal aldı.
6: Ben çok severim bu arada ya limon. Yani çok alakasız bir konu ama ben mesela sıkıp içerim de falan. Çok hoşuma gider.
5: Yani
6: pilava
5: ya
6: limon falan döktüğüm falan bile olmuştur. Yani o kadar severim limon.
5: Sevgili Niran Ünsal'dan başlayıp konuyu enginarda bitiriyor olmamız da gerçekten
6: İnanılmaz. Müthiş.
5: Şimdi
6: şarkıları konuşuyorken bir anda enginar tarifi Hande'nin sağ ol diye.
5: Şarkıları konuşacağız tabii ki. Yoğunluk nasıl bu
6: ya
5: arada?
6: Ya bu arada bir şey söyle. Bütün programlarda da şarkıları zaten konuşuyoruz. Ben böyle sohbetler beni çok alıyor mesela.
5: Tamam.
6: Ya gerçekten.
5: Tamam hani o zaman Barbunya'dan devam edelim istersen. Barbunya'yı haşlamak lazım mı yoksa direkt pişirerek mi yolumuza devam edelim
6: yani
5: diye.
6: Yani taze olup olmadığı konusunda bu şey olur yani. Veririm ama lütfen. Mutfak benim özel ilgi alanım. Gerçekten medite olduğum bir yer orası ve gerçekten seviyorum yemek yapmayı. İnsan ağırlamayı çok severim. Arkadaşlarım biz de toparlansın. Ben bir şeyler yapayım falan. İşte Mert alsın gitarını gelsin biz beraber işte şarkılar söyleyelim.
3: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
5: Böyle bir totem varmış.
6: Evet ya, ben böyle şeylere çok inanırım.
5: Var mı totemleri?
6: Var tabii
5: başka
6: ki var. Biraz
5: var
6: astrolojiyle fazla içli dışlıyım ben. Severim, takip ederim ve hayatımı gerçekten ona göre kurgulamaya çalışırım. Böyle arada işte mucizeler oluyor. Bir anda bir şey oluyor, hayatımıza giriyor. Hiç beklemediğimiz anda yeni gelişmeler gelişebiliyor.
5: Peki şey, şarkı sözü yazmak o nasıl?
6: Ne iş işte bu yani.
5: Hmm.
6: Ha, bence psikolojik sorunlarımız var. Onları kağıda döküyoruz gibi.
5: Vay arkadaş ya. Ya ilk defa.
6: Yani buna bu kadar dürüstçe değil mi?
5: Gerçekten hani ya, helal olsun sana.
6: Ama öyle ya, Yani bu bir şey, yani özel bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Yukarıdan hayal olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Hı. Yani o bir ilham vermeden bence kalem oynamaz burada. Hı. Bazen öyle ilhamlar geliyor ki bu lafı ben mi, bu cümleyi ben mi kurdum ya dediğin şeyler yaşayabiliyorsun.
5: Ama hakikaten öyle ya. Bir de üzerine müzik oturtmuyor musunuz?
6: Ya bazen o ikisi aynı anda da gelebiliyor. O kadar ilginç ki yani. Bazen arabada gidiyorum, aa kafamın içinde bir şey yani. Bu bir cümle, bir şey, bir
5: kaydediyorsun melodi. Kaydediyorsun
6: hemen. Tamamen kaydediyorum tabii. Hı. Ondan sonra beni dışarıdan görenler çoğunlukla deli zannediyor. Böyle şeyler çok yaşadık. Havalimanları böyle bir yerlerde saklanıp çok kayıt yapmışlığım vardır. Uçak içleri özellikle sesleriyle beraber olan bir kayıtlarım var ki sorma. Yani...
5: Özellikle böyle hani şöyle bir ortam olsun, böyle bir ortam olsun
6: diye
5: bir durum
6: yok. Hiç öyle bir alanım yok ya. Hı. Yani o kendiliğinden doğuyor zaten. Bazen bir cümle yazıyorum, bazen yolda yürüyorum, hı, bazen başka bir şey, bazen yemek yaparken falan. Yani hiç belli olmuyor. Bazen sahnenin
5: yemek yaparken
6: bile olabiliyor.
5: Bir şey söyleyeceğim, bu şarkıların arasında yemek yaparken çıkmış olan şarkı var mı?
6: Yok, yok. 40 derece ateşte çıkmış olan şarkılar var.
5: 40 derece ateş.
6: Kolumda serum. Yazacağım ben, bir şey geldi ve o sırada onu tutamıyorum yani. Onu yazmam gerekiyor diye yazdığım şarkılar var. Sözüm Söz mesela öyle bir şarkı.
5: Hastayken
6: yazdım. 40 derece ateşle yazdım o şarkıyı. Ben nasıl olduğunu bilmiyorum.
5: Hakikaten doğru söylüyorum. Normal değilsiniz.
6: Normal iş değil yani. Bu herkes böyle. Gerçekten. Çok kalıplar içinde yaşayabileceğin bir duygu da değil. Böyle ne mutlu ki bunu kağıda dökebiliyoruz. Bir şekilde yani onu pozitif anlamda aynı duyguyu paylaştırabileceğin bir şeye dönüştürüyorsun. Bu güzel bir şey yani.
5: Hmm. Şey Hande, böyle çok uçuk bir proje var mı günün birinde yapmayı düşündüğün, istediğin farklı bir tarz, ne bileyim, var mı öyle bir şey, istiyor musun? Hiç düşündün mü böyle bir şey?
6: Hiç düşünmedim. Karakter olarak çok uçuk değilim ki ben. Yani o kadar
5: ya düz Allah'ın bir insanım seversen, ki yani. Karar ver. Deliyim dedin az önce.
6: Deli
5: olmak lazım dedin. Biz oraya yoğunlaştık.
6: Şey
5: yani.
6: Değilim. Uçuk kaçık işler yapacak biri yani değilim. Çok böyle hani ne olabilir ki uçuk kaçık? Sen mesela örnek ver. Senin için uçuk kaçık
5: türkü
6: ne demek?
5: Türkü albümü mesela. Türküler
6: benim
5: mesela.
6: Benim için uçuk kaçık mı sence bu?
5: Yok değil. Yaparsın.
6: Bence değil yani. Evet. İşte o yüzden hani çünkü yani Türksel müziği olur. Hani. Türkü söylesem olur. Arabesk söylesem olur. Hepsinin eğitimini almışsın. Hı. Yani bunlar bana çok uzak işler değil ki. Hı hı. İngilizce eğitimi çocukluğundan beri almışsın. Çıkıp bir İngilizce şarkı söylesen o da uçuk bir şey değil benim için.
5: Ya soruyu sorduğuma soracağıma bir pişman etti ya.
6: Buradan diyormuş bana.
5: Vallahi billahi sormaz olaydım ya.
6: Yani çok uçuk da yani ne olabilir onu bilmiyorum.
5: Bir de ne olabilir diye örnek ver dedi ya bana. O an bittim zaten ya. Ne
6: yani
5: rap
6: bir
5: mi?
6: Rap mi?
5: Rap diyor. Ha, rap dedi oradan
6: neden
5: Özgür.
6: Neden olmasın ki?
5: Ha, o da olur o yani.
6: Da niye olmasın ki? Mesleğim
5: Hande
6: bu
5: beni
6: falan
5: beni bıraktı orayla muhabbet ediyor yalnız.
6: Mesleğim bu benim, şarkıcıyım ben. Hepsini söyleyebilirim yani.
5: Abi zorlamayın bak, ben yeteri kadar burada eziliyorum zaten. Bari siz kaşınmayın
6: hayır,
5: yani.
6: Hayır ya, ne alakası var?
5: Hayır bari siz kaşınmayın yani. Allah Allah ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok fazla boş vaktin oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Mutfak dışında da yaptığın bir şeyler şüphesiz vardır diye düşünüyorum.
6: Yani işte neler kendi yapıyorsun? Hayatımda öyle çok böyle bizim sektörde yaşayan insanlar gibi yaşamıyorum ben. Geceleri uyuyorum normal.
5: Genelde geceleri uyumuyorlar evet.
6: Evet uyumuyorlar genelde. Ben uyuyorum tercihen. Hatta yani tavuk gibi erken yatmalar başladı şu son bir 6 aydır. İyice yani saat 10.30'da da yatma artık gibi. Ama bu çok mutluyum bundan. Sabah 6'larda uyanıyorum böyle çok tatlı. Ondan sonra cuma hemen sporuma gidiyorum falan. Oradan dönüyorum kendime vakit
5: ayırıyorum. Düzenli olarak yapıyor musun spor?
6: Evet her gün neredeyse, pazarları hariç. Öğretmenimin canından bezmediği günler dışında yani artık gelme dediği noktalar.
5: O kadar ya. Öğretmen bezdiren birisin ya. Vay arkadaşlar.
6: Ya seviyorum ben. Ya bu benim motive alanım. Kendimle baş başa kaldığım zaman iyileşme, ruhumu iyileştiren bir şey. Bedenime iyi gelen bir şey. Serotonin salgılıyorum. Çok güzel. Müthiş yani. O yüzden kendime hani kaldığım noktaları seviyorum. Bunları fazlalaştırmak için neler mümkün bakalım.
5: Seyahat etmeyi seviyor musun? Bak neler mümkün. Vay. Yani, kaçırmam onu. Böyle... Bundan daha iyi nasıl olur?
6: Aynen. Bundan daha mucizevi neler yaşayabiliriz?
5: Neler yaşayabiliriz? Neler mümkün? Hatta. Soruyu soruyoruz, cevabını aramıyoruz.
6: Evet cevabı o.
5: İlgileniyor
6: bize...
5: musun kişisel gelişimle falan böyle bu tarz şeylerle?
6: Evet.
5: Bayağı ilgilisin. Yazdın mı hiç? Yazdın mı hiç? Anlatsana biraz.
6: Yani yazmadım ama zaten hep sorularla kendimi şey yapıyorum.
5: Ne soruyorsun mesela? Sorulardan birkaç tanesini söylesene bize.
6: Biraz önce sorduğum gibi işte yani. Hani o an geliyor ve o soru tamamen kendiliğinden akıyor.
5: Daha sonrasında oluyor mu?
6: Oluyor,
5: neler
6: bence
5: mümkün
6: oluyor
5: dediğin? Oluyor bence oluyor. O da tam net bir cevap değil.
6: Oluyor. Bence oluyor. Yani ben kendi hayatımda çok rastladım olduğuna. O yüzden bence oluyor.
5: Seyahat etmeyi seviyor musun?
6: Çok.
5: Yani bayağı da bol seyahat ediyorsun.
6: Bir işim olmadan dünyayı gezmeyi çok isterdim.
5: Yalnız bunu böyle konserler, monserler falan açısından söylemiyorum.
6: Yok
5: yani.
6: Hayır işte konser benim için iş çünkü. O bir iş. O zaman gittiğim zaman ben oraları gezemiyorum, göremiyorum, gerçekten yaşayamıyorum. Benim tamamen dünyayı deneyimlemek üzerine yani hayallerim var.
5: Neyi mesela? Paylaşsana bize ya. Bir iki tane söyle Allah'ını seversen. İlla sordur. Yani.
6: Bir cruise gemisiyle dünyayı gezmeyi çok isterim.
5: Gez bunda ne var ki canım
6: öyle
5: Allah'ım.
6: Bir vakit var mı?
5: Mesela? Niye olmasın
6: yok
5: canım bir haftanı
6: an.
5: Ayır gez.
6: Bir haftada dünya nasıl gezilebilir?
5: Ha pardon dünya dedi. Dünyayı o kadar zamanda gezme yani en azından ne bileyim bir Norveç fiyortlar ara git gez ayarla. Get,
6: i̇şte öyle değil o git, hayal get. O başka bir şey.
5: Gez
6: get, get hadi get diye.
5: Okan Aslan'da ne oldu? Vallahi kızcağız herifi böyle bir fena bir şey yaptı ya.
6: Güzel, güzel, çok tatlı gidiyoruz bence. Yani çok şey.
5: En çok gitmek istediğin yer ne peki? En çok görmek istediğin yer.
6: En çok görmek istediğim yer. Her yer olabilir yani.
5: Ya vardır özellikle bir
6: Afrika'ya
5: yer.
6: Afrika'ya gitmek istiyorum.
5: Afrika'ya gitmek istiyorsun.
6: Evet.
5: Ha, güzel. Git o zaman.
6: İstiyorum.
5: Gitmen
6: mesela.
5: İçin neler mümkün?
6: Çok
5: diyelim.
6: İyi, çok iyi. Buradan. Kaçıracağız şimdi.
5: Benim var bir tane arkadaşım var böyle.

0: buralar beni çok almıyor. Çok dürüstçe konuşuyorum ben bu programda. Hı. Bu niye böyle oldu ya? Çok filtresizleştim yani iyice. Hani tam dümdüz gidiyorum şu an yani. Olduğu gibi.
1: Lan ben sosyal medyadan dürüstçe konuşup toparlayamadım. Aradaki köprüyü kuramadım.
0: Yani şöyle bu kadar filtresiz söylediğim hiçbir program olmamıştı
1: vallahi
0: belki de.
1: Güzel,
0: yani.
1: Güzel
0: sevmiyorum.
1: Söyle.
0: Zorla mı mesela? Olmasa daha mutlu olurdum. Hani.
1: Ama işte olmazsa da olmaz. Tarhan'ın dışında hayranlarınla yaşadığın böyle enteresan bir şey var mı?
0: Çok fazladır. Canım.
1: Ne var mesela?
0: Yani bir sürü vardır ama şu an böyle spesifik olarak şu vardı değil mi? Ben yakın dönemi B12 eksikliğim var benim. Yani yakın
1: ya
0: dönemi
1: bizim,
0: hatırlıyorum ve bizim, öncesi yani çok problemli benim için. Hani 5 gün önce ne yedin sor. Yok bende. Yani vallahi yok.
1: Aşkta mı duygusalsın yoksa işte mi?
0: Aşkta duygusalım.
1: Aşkta.
0: İşte çok şeyim, çok başka bir insanım iş konusunda bence.
1: Nasıl yani?
0: Yani işte böyle benim bence aslan tarafım ortaya çıkıyor yani. Hı. Yükselen burcum aslan. Orada daha böyle yöneten, daha başka bir olduğumu düşünüyorum. Sahne üzerinde de öyle olduğumu düşünüyorum. Hı hı. Ama onun dışında gerçekten yani ponçik bir kedi olabilirim. Evde her şeye ağlayan, her şeyi çok fazla içselleştiren,
1: öyle
0: komedi
1: mi
0: filmlerinde ağlayan falan.
1: Öyle
0: ben
1: misin?
0: Balık burcuyum ben zaten hani çok duygusalım.
1: Vallahi
0: ve
1: öyle görünmüyorsun ama
0: çok
1: söyleyeyim
0: şükür
1: ben sana.
0: Çok şükür.
1: Vallahi öyle görünmüyorsun.
0: Yani düşünsene öyle göründüğümü bizde acı evde yaşanır o.
1: Dışarı taşımıyoruz. Ağlayacaksak evden çıkmıyoruz.
0: Hemen takıyoruz. Heh. Bütün şeyimizle.
1: Ben inanmıyorum
0: orada
1: senin.
0: Öyle.
1: Ben inanmıyorum senin masken falan olduğuna yani. Bence sen neysen olsun ha.
0: Gerçekten.
1: Vallahi o izlenimi, o enerjiyi aldım ben.
0: Ya bilemiyorum. Ben maskeli olduğumu düşünürüm. Maskelerim çoğunlukla duygularımı. Evet maskelerim
1: ha,
0: yani.
1: O anlamda ben tamam o anlamda öyle olabilir ama ben genel itibariyle söyledim. Yani neysem oyum olduğu
0: ha,
1: gibi.
0: Ha o öyledir tabii ki yani. Neysem oyum ama dışarıda bazı durumları yaşamamak gerektiğini düşünürüm. Onları çok da yani hani dışarıdan belli
1: ama
0: etmemeye
1: bu sana
0: tercihen.
1: Zarar, bu sana zarar vermiyor mu? İnsan içine atması kötü bir şey değil mi yani?
0: İşte evet. İçime çok atıyorum.
1: Ne?
0: Ortadan kaybolurum.
1: Ortadan kayboluyorsun.
0: Evet, kaybolurum yani. Ne? Yeryüzünden o silinmiş gibi yani.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Evet,
1: arasan
0: evet
1: ulaşamıyorsun. Öyle bir an oldu mu?
0: Dönem dönem kaybolurum.
1: Dönem dönem. Dönem dönem. Niye? Cana
0: yani
1: sıkıldı. Moralim bozuldu. Diyor. Öyle
0: ya
1: mi?
0: Hayır moralin bozulmasıyla da alakalı değil yani hani o an öyledir.
1: Tek başına
0: ruhu
1: kalmak istiyorsun.
0: Evet öyle o iyi gelecektir bana ve çekilirim kabuğuma çekilirim böyle orada kalırım.
1: Düşünüyorsun
0: sonra,
1: taşınıyorsun ondan sonra.
0: Sonrasında daha doğru olduğunu düşündüğüm bir dönemde ben buradaydım falan gibi ortaya çıkışlarım vardır yani.
1: Ya, oldu mu yakın zamanda böyle bir şey?
0: Olur olur. Hep olur. Kendi içime mesela kolektif olarak mesela hepimiz bir şey yaşarız değil mi? Sen onu çabuk atlatabilirsin diyelim ki.
1: Sen atlatamıyor musun?
0: Ben atlatamam onu.
1: Niye?
0: Bilmem. Çok içselleştiriyorum.
1: Allah Allah.
0: Evet. Dedim ya çok duygusal bir insanım aslında yani. Ben onu çok fazla içselleştiririm ve o benim tamamen içime kapanmama
1: sebep olur.
0: Bir
1: şey söyleyeyim mi? Öyle bir anda ne şarkılar çıkar biliyor
0: evet
1: musun? Var mı öyle yazın?
0: Çıkıyor zaten.
1: Of
0: o içine
1: sana
0: kapanmayla oluyor yani. Zaten onu yaşamasan onları yazamazsın. O gözyaşı oraya düşmeden de olmuyor bazen. Çok matematiksel zekayla şarkı yapabilen biri olduğumu düşünmüyorum. Yazarken, bestelerken çok bu işin tabii matematiği var ama
1: çok
0: o matematiklerde o zaman duygudan
1: ama
0: çok kapılıyor.
1: Gerçekten çok zor bir şey ya. Biz dinlediğimizde ve öğrenip söylediğimizde bize çok kolay gibi geliyor ama aslında hiç öyle değil ya. Baktığın zaman gerçekten çok zor yani. Diyorum ya ne sözler çıkıyor sonra o müzikte birleşiyor diyor falan. Bazen önce müzik sonra onun üzerine sözleri oturtuyorsun.
0: Ben mesela orada
1: ben konuşurken
0: yani
1: yok
0: hani müziğin üstüne söz yazmak bana çok zorlayıcı gelir. Yani var mesela çok bu konuda mesela Meldoş yani ben bestelerim atarım Melda'ya döşenir üzerine. O da bir yetenek. O başka bir bakış açısı. Ben daha böyle melodi tarafını ya yapıyor olurum ya da yazdığım sözü beraber gelirse öyle üretebiliyorum. Böyle.
1: Bir şey soracağım sana. Şarkıları özellikle ve özellikle kesinlikle dinlettiğin, fikrini öğrendiğin, biter bitmez atıp
0: Halil Güzel.
1: Öyle mi? Mutlaka gönderiyor musun?
0: Hepsini.
1: Hepsini gönderiyor.
0: Dakika skor yani.
1: Şu,
0: ya yazdığım tek bir cümle bile olsa. Şöyle bir şey geldi diye.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. Gönderdiğinde tepki hep iyi mi? Yani şu olmadı bu olmadı falan. Nasıl söyleyemedim de ya. Kaldım
0: ya
1: böyle.
0: Şöyle yani.
1: Nasıl kıvrandıysam.
0: Her şeyi mükemmel olduğunu söyleyen bir arkadaşın olsaydı o senin bence gerçek dostun olmazdı zaten.
1: Güzel,
0: yani
1: güzel.
0: Sana eksilerini de söyleyebilecek biri olmalı hayatında. Bu olmamış bu ya da bu çok söylenmiş bir şey de diyebilir. Bence güzeliz böyle.
1: Gözünü kapattın, açtın. Ne değişsin isterdin?
0: Savaşlar son bulsun isterdim.
1: Savaşlar son.

0: olsun isterdim.
1: Çocuklar ölmesin.
0: Peki.
1: Kedi köpeklere, hayvanlara var daha fazla zarar gelmesin.
0: Var mı sahiplendiğin evde falan baktın?
1: İki tane benim zaten ev kedim var. Onun dışındaki bütün mahallenin kedileri benim kedim. Hepsine bakıyorum, köpeklere de öyle. Yani
0: kedilerin ismi ne evdekilerin?
1: Evdekilerin bir tanesi Şarkı, diğeri Kesper.
0: Şarkı ve Kesper.
1: Evet.
0: Ne kadar zamandır sende?
1: 7 yıl oldu Şarkı geleli. Kesper da zannedersem 5 olacak falan gibi.
0: Şeyi gördüm, hani bir tane köpek sahibinin mezarının başından ayrılmıyor diye. Aslında içimiz parçalanıyor.
1: Bak işte,
0: değil mi?
1: Beni böyle şeyler mesela gerçekten
0: üzüyor.
1: Hani, ya ben buraya bakıyorum ya. Hı. Sen bakıyorsun, onu geçebiliyorsun mesela.
0: Sen geçemiyorsun.
1: Ben geçemiyorum. O duyguda kalıveriyorum ve o duyguda kalmak beni yoruyor. O da aynı zamanda yani.
0: Bazıları çünkü şöyle bir tepki var. Ay ben izleyemem bunları, bakamam, izleyemeyeceğim falan deyip geçiyor. Sen öyle misin? Ben de bazen öyleyim. Ama sen de öyle değil herhalde Hande.
1: Yani ben işte izleyemem dediğim noktada bile onu izlemiş oluyorum ya aslında. Hı-hı. O beni hemen böyle şeye alıyor yani.
0: Çok fena. İnşallah bu durumlar bir an önce düzelir. Çok yayın yaptık bununla ilgili. Yapmaya da devam edeceğiz. Nokta nokta olsa dayanamam yerim dediğin şey.
1: Çok fazla var. Ben yemek yemeyi çok seviyorum bu arada.
0: Çok yani, belli.
1: Gerçekten günde bir öğün yiyorum ama canım ne isterse
0: günde
1: onu yiyorum.
0: Günde bir öğün.
1: Evet.
0: Sabah kahvaltı yok mu? Hangi öğün oluyor?
1: Yani akşamüstü işte. Saat akşam böyle altılarda.
0: Sen şimdi hiçbir şey yemeden mi? Aç mı geldin buraya? Yazık ya oğlum. Bir simit mimit, bir peynir,
1: bir
0: şey.
1: Yok, olmaz. Olmaz.
0: Ya
1: öyle.
0: Arada bir bozmuyor musun? Bu diyet mi ne?
1: Yok,
0: formu
1: diyet
0: korumak
1: değil.
0: Mı ne?
1: Yok.
0: Sağlıklı olmak mı ne?
1: Bilmem.
0: Bir öğünle insan dayanabilir mi ya?
1: Dayanıyorum işte.
0: Sürekli
1: ya.
0: Aç yaşıyorsun ya.
1: Ben buna yani. Vallahi biz bir senedir falan
0: ya
1: böyle.
0: Ya kızcağız burnunuzun dibinde aç yaşıyor hemen.
1: Kendi istiyor diye. Yani bir süredir iyice şey yapmaya başladım işte. Gluteni hayatımdan çıkarttığım bir şeyler. Ve haftada bir gün kendime ödül günleri veriyorum ama o zaman yani.
0: Hafta sonudur o kesin.
1: Yok ya. Hafta sonu hep iş ya. İş olduğu zaman açık gezmek zorunda kalıyorum. İşte 5 saat önce yemek yemiyorum.
0: Hande
1: sahnede
0: bezdim.
1: Diyaframım sıkışmasın da falan da. Şimdi bunları hiçbir yerde konuşmuyoruz tabii. İnsanlar da böyle olmanın aslında arka
0: şey
1: tarafta ne kadar zorlayıcı
0: haftada
1: olduğunu bilmiyor. Ben de isterdim kardeşim taze fasulye ekmek banmak yani. Ama olmuyor
0: ya
1: öyle.
0: Ya haftada bir gün Allah'ını seversen serbest bıraktığında ne yapıyorsun?
1: Pizza falan yiyorum. Ondan sonra makarna yemeye gidiyorum. İşte hamburger falan nerede ne çıkmış, bir yeni lezzet var mı? Onları bir de yani benim hayatımdaki adam da bir boğa burcu olduğu için onunla böyle bir yemek savaşları durumundayız. Birbirimize sürekli değişik yemekler falan atıyoruz. Şurada da şöyle bir şey gelmiş ya falan. Ya şurada şöyle bir şey açın bir denesek mi falan diye böyle birbirimizi sürekli gazlıyoruz ama Allah'tan bunu haftada bir kere yapıyoruz. Yani yoksa gerçekten hani,
0: yoksa hiç böyle olmaz diyorsun yani.
1: Ruhumuz obez ya. Ya valla.
0: Nokta noktayı şimdi görsem dayanamam, ağlarım.
1: Yani çok fazla şey olabilir. Yani
0: ne bileyim.
1: Bir sürü şey olabilir yani.
0: Ne bileyim yani.
1: Şurada bir bebeğin doğumunu görsem ona da ağlarım ben.
0: En çok
1: ne kadar mucizevi bir şey falan diye böyle hemen ağlamaya başlayabilirim yani.
0: En çok nokta noktaya sinir oluyorum.
1: Kendime ya.
0: Kendine.
1: Evet.
0: Niye? En çok neyine yani, sinir oluyorsun?
1: Bir sürü huyum var değişmesini istediğim ve bunların üzerinde çalıştığım, değişsin diye uğraştığım falan.
0: Ya
1: kendimi çok eleştiririm mesela. Ya kendime dönüp şunu diyorum. İnsanlara kibar olduğun kadar keşke kendine de kibar olsan. Yani çok acımasız
0: şey
1: eleştiriyorum kendimi. Niye bunu kendime yapıyorum mesela? Gıcık oluyorum böyle olduğu için mesela. Bu değişsin çok istiyorum.
0: En azından bunu fark etmiş olman da güzel yani. Bundan sonrası evet, bundan sonra da toparlayabilirsin.
1: Şey. Evet ama bazen de toparlanmıyor işte yani. Gerçekten toparlanmadığı zamanlar da var. Bence birçok insan bunu yaşıyordur yani. Başkalarına asla atıyorum bu kadar sert eleştirilerde bulunmuyorken kendine aşırı yüklenmeler falan. Ben bunu çok yapıyorum kendime.
0: Kelimelere geçiyoruz. Kelime aklına ilk gelen, yemin ediyorum var ya, hani bu kadar denk gelebilir, yemek.
1: Yemek güzel bir şey. Aklıma ilk gelen.
0: Ya yemekle ilgili o kadar çok muhabbet edip yemekten aklına ilk çok güzel bir
1: çok
0: şey.
1: Çok güzel bir şey yemek. İnanılmaz güzel bir şey.
0: Zaman
1: çok kıymetli benim için.
0: Alışveriş.
1: Yani ihtiyaç dahilinde yapmayı seviyorum.
0: Ha, öyle çok alışveriş yapan.
1: Yok, hiç öyle değil.
0: Hande Ünsal gittikten sonra var ya bizim
1: Hande ne olduğunu, ne olduğunu algılarımız tamamen değişti yani.
0: Ne olduğunu anlamamız
1: evet,
0: bayağı sürecek.
1: Evet, dışarıda böyle çok daha başka biri ya dedim ya yani işte o sahnedeki Hande ile buradaki Hande bazen maalesef birbirini tutmayabiliyor.
0: Estetik.
1: Estetik olduş.
0: Gerekli.
1: Noktada yapılabilir olduğunu. Bence. Hı. Ben de şu an yok. Yaptırmam yok. Lazım. Bir botoks motoks falan geldi artık bunlar.
0: Helal olsun ya. Samim ben böyle samimi insanlara bayılıyorum gerçekten. Yaptıracak mısın?
1: Yaptırırım herhalde.
0: Yaptırdığın
1: ya.
0: Zaman da söyle de bilelim bari yani.
1: Yaptırırım İnsanlar belli kıvranır. Oluyor şurası böyle bir geriliyor falan ya. Ha,
0: kıvrandırma bizi yani var
1: yok,
0: mı yok mu diye.
1: Ben hemen söylüyorum ki şurama da şunu yaptırdım gibi. Böyle şeylerim.
0: Evlilik?
1: Evlilik şart mı acaba?
0: Şart mı? Hmm.
1: Yani aşk varsa evlilik şart mı?
0: Diyorsun.
1: Gönülden evli olmak da vardır.
0: Ah helal olsun güzeldi bu. Anne?
1: Anne. Anne.
0: Sahne.
1: Sahne aşk benim için en büyük aşk.
0: Renk
1: dans.
0: Dans.
1: Bu geldi aklıma çünkü.
0: En sevdiğin
1: o zaman renk,
0: en sevdiğin bir şey. Kırmızı mı en sevdiğin renk?
1: Yok değil.
0: Ne?
1: Kırmızı yıllarca hatta hiç ben kırmızı giymeyi sevmiyorum diye dolaşıp ortalıkta yani sonra
0: en son fotoğraflarımın
1: hepsi kırmızı ya.
0: Evet.
1: Böyle de bir tezat.
0: Yakışmış ayrı mesele.
1: Yani bunu son gelen stylingim. Evet Yağmurcuğum benim bütün şeylerimi yıkıyor. Ben kot pantolon giymezdim mesela. Kota karşı ya ben kot giymek
0: bu arada bugün kotla geldi. Heh.
1: Falan evet. Diye böyle bir ön yargılığım. Kot bana yakışmıyor falan diye. Böyle şeylerim vardı. Bunları düşünüyordum. Yağmur hayatıma girdiğinde gerçekten bütün benim bu şeylerimin hepsini yıkmıştır. Yağmur'a teşekkür.
0: Teşekkürler ederim. Karakter.
1: Karakter.
0: Ne bileyim. Bunu ben de sevmemiştim zaten.
1: Ne bileyim. Mühim. Yani önemli.
0: Tamam.
1: Önemli.
0: Radyo.
1: Radyo aşktır be. Radyo candır be. Radyo beni var eden şeydir yani. Hani 5 senedir en çok çalan kadın şarkıcı olmuşum. Bana bu
0: muhteşem
1: hani
0: ya.
1: Nasıl bunu yatsıyabilirim ki yani. Görmezden gelinemeyecek kadar güzel bir şey benim için.
0: Harikasın.
1: Gurur duyduğum bir yer yani.
0: Atatürk. Son kelimemiz her
1: yani,
0: zaman o.
1: Yani tabii ki de ulu önderimiz hepimizin en büyük aşklarından biri.
0: Harikasın.
1: Başka var mı soruya? Çok eğlenceliydi.
0: Kelimeler mi?
1: Evet.
0: Yok kelimeler bu kadar. Ben sana gönderirim.
1: Evde cevapla falan gibi.
0: Mutfakta uğraşırken. Yayınımızın sonuna geldik sevgili.
1: Ay bu kadar hızlı geçmesi peki
0: vallahi
1: yani.
0: Ya.
1: Bu kadar
0: çok
1: hızlı nasıl geçebilir?
0: Çok güzel değil mi senin sayende?
1: Ya ben aynı teşekkürü sana yapmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir yayındı. Bu kadar böyle filtresiz olduğum, bu kadar tatlı geçen,
0: ay,
1: bu kadar zamanın hızlı aktı. Yani keşke daha önce de gelebilseydik.
0: Harikasın.
1: Hani
0: olsun.
1: Şükür kavuşturan dediğim bir yayın oldu.
0: Şükür
1: İki varsınız.
0: Sen de
1: ben
0: iki varsın.
1: Ekip araçlarına da çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir yayındı. Niceleri olsun.
0: Senin sayende ama inşallah biz yeni şarkılarda da tabii ki bekleriz. Seni burada ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz.
1: Keyifle geliriz vallahi.
0: Vallahi gel. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına
1: ben teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim.
0: İyi ki varsın.
1: İyi ki varsın.
0: Dinleyicilerimize de sevgiler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın
1: görüşürüz.
0: Diyoruz.
1: Görüşürüz. Hoşça kalın.
0: Bay bay.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Fazla yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Fındık vitamini, enerji. Çocuklar için daha besleyici, daha uzun boy demek. Askerler için daha kaslı, daha güçlü asker demek. Anne karnındaki bebekler için daha iyi beyin gelişimi, daha güçlü yarınlar demek. Efendim, cinsel güç arttırıcı biliyorsunuz daha fazla asker demek. Yani... Çocuklara kokarca toplayın bisiklet alalım. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ya erişkinlerin tutamadığı. Bakın benim evde çıkıyor mesela. Eşim tutamıyor. Çocuklar tutamıyor. 16 yaşında benim oğlum. Beni çağırıyor. Yani öyle bir iri bir hayvan ki bir parmağınızın dilimi kadar ve
0: evet.
4: 8-10 tane bacağı var. İnanılmaz çirkin ve şey bir hayvan.
5: Ya bırakın ılkımız işte ya.
6: Fethi Yılmaz'la yazıyorum. Her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Danimarka'nın kuzeyindeki Rebild bölgesinde bahçesine teras yapmak isteyen bir ev sahibi, çi temizlediği sırada toprağın altında Viking dönemine ait büyük bir gümüş hazine buldu. Yaklaşık 18,5 kilogram ağırlığındaki hazineden 700'e yakın nesne çıkarıldı. Buluntular arasında sikkeler, bilezikler, gümüş çubuklar ve küçük bir torun çekici figürü de yer aldı. Hazinenin 10. yüzyılda bir kil kabın içerisine konularak toprağa gömüldüğü belirlendi. Kazı ve incelemeler ilerledikçe keşfin büyüklüğü ortaya çıktı. Hazinede gümüş çubuklar, bilezikler, sikkeler ve farklı özelliklerde çok sayıda gümüş parça bulundu. Yaklaşık 700 nesnenin çıkarıldığı çalışmalarda bunların yaklaşık 320'sinin orijinal kil kabın içinde bütün halde kaldığı, diğer parçaların ise zaman içerisinde çevredeki toprağa dağıldığı tespit edildi. Buluntular arasında yaklaşık 50 sikkenin yanı sıra şans getirmesi amacıyla kullanıldığı düşünülen küçük bir torun çekici figürü de bulundu. Hazinenin dikkat çeken parçalarından biri üzerinde runik harflerle yazılmış bir ifade bulunan gümüş çubuk oldu. Çubuğun üzerinde Hutu kelimesinin kazındığı belirlendi. Araştırmacılarsa bu kelimenin anlamını henüz kesin olarak çözemedi. Hutu'nun bir isim, mülkiyet işareti ya da başka bir sembolik ifade olabileceği deniliyor. Rebild'de bulunan hazinenin önemini artıran unsurlardan biri içeriğinin büyük bölümünün sikkelerden oluşmaması oldu. Hazinedeki 18,5 kilogramlık gümüşün yalnızca küçük bir bölümünü sikkeler oluştururken geri kalan kısmın gümüş çubuklar, takılar, klipsler ve farklı boyutlardaki gümüş parçalarından meydana geldiği görüldü. Viking döneminde gümüşün yalnızca sikke şeklinde değil, ağırlığı üzerinden bir ödeme aracı olarak da kullanıldığı biliniyor. Gümüş nesneler ihtiyaç halinde daha küçük parçalara ayrılabiliyor veya eritilerek yeniden kullanılabiliyordu. Rebild hazinesinde de bu ekonomik sisteme ilişkin izlere rastlandı. Araştırmacılar gümüş çubukların, bileziklerin ve hurda parçalarının belirli ağırlık gruplarına göre ayrıldığını tespit etti. Kuzey Jutland müzelerinden arkeolog Torben Sarau, keşfin Viking çağının ekonomik ve toplumsal yapısının anlaşılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Hazinedeki sikkeler Vikinglerin ulaştığı geniş ticaret ağlarına ilişkin önemli ipuçları da sundu. Buluntular arasında Arap dirhemlerinin yanı sıra İngiltere'de Kral Edward the Elder döneminde basılmış Anglo-Sakson sikkeleri de yer aldı. Farklı ve birbirinden uzak coğrafyalara ait paraların aynı hazinede bulunması, Rebild'in Viking döneminde yalnızca yerel bir yerleşim olmadığını gösteren önemli bulgular arasında değerlendiriliyor. Arkeologlar buluntular bölgenin yaklaşık 1000 yıl önce İskandinavya, Baltık Denizi, İslam Dünyası, Kuzey Denizi ve Batı Avrupa arasında uzanan ekonomik ve kültürel bağlantıların bir parçası olduğunu gösteriyor. Toprağın altında yaklaşık 1000 yıl kalan 18,5 kilogramlık hazine, Vikinglerin ticaret ilişkilerinin yanı sıra günlük ekonomik yaşamlarına dair ipuçlarını da günümüze taşıdı. Sıradan bir teras çalışması sırasında tesadüfen ortaya çıkan keşfin, yapılacak ayrıntılı incelemelerle Viking çağının ekonomik yapısına ilişkin yeni bilgiler sağlaması bekleniyor. Danimarka'nın Rebild bölgesinde teras yapmak için bahçesindeki çimleri temizleyen bir ev sahibi Viking dönemine ait yaklaşık 18,5 kilogramlık gümüş hazine buldu. Hazineden 700'e yakın nesne çıkarılırken aralarında Arap dirhemleri, Anglo-Sakson sikkeleri ve küçük bir torun çekici figürü de bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.
2: Take the ribbon from your hair.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası'nda yürütülen kazılarda coğrafi işaretli Havran siyah incirinin M.Ö. 6300 yılına tarihlenen kalıntıları bulundu. Havran'ın İnönü mahallesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kocaçaltepe'nin İnboğazı mevkisinde bulunan Andık Mağarası, 1949 yılında Profesör Doktor Kılıç Kökten tarafından keşfedildi. Mağaradaki kazı çalışmaları Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Derya Yalçıklı başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor. Kazı ekibi arazi aracıyla Kocaçaltepe'ye ulaştıktan sonra sularını eşeğe yükleyerek yaklaşık 500 metre uzaklıktaki mağaraya yürüyor. 59 metre derinliğe sahip ve birçok galeriden oluşan mağarada geçmişin izleri titizlikle araştırılıyor. Kazılarda çok sayıda seramik kapla taş ve kemikten yapılmış aletler bulundu. Mağara duvarında ayrıca bir dağ zirvesi ve leopar figürü aldığı resim tespit edildi. Kazı başkanı Profesör Doktor Derya Yalçıklı, mağaranın asıl olarak M.Ö. 6700 yıllardan sonra kullanılmaya başlandığını söyledi. Mağaranın giriş bölümünün hem depolama hem de ritüel amacıyla kullanıldığı, kullanımının daha çok erken Tunç Çağı'nda başlayarak geç Tunç Çağı'nın ortalarına kadar sürdüğü belirtildi. Bu sürecin M.Ö. 3000 ortalarına kadar uzandığı, mağaranın Bizans döneminde de kısa sürelerde kullanıldığı saptandı. Bu yılki kazılarda yaşam birimleri, tabanlar, günlük kullanılan kaplar, öğütme taşlarıyla kemik ve taştan yapılmış kesici aletlere ulaşıldı. Yalçıklı mağarada bir konutta yapılan taban düzenlemesine benzer izlerin, seramiğin kullanılmadığı dönemlere ait katmanlardan bulunmasının hem bölge hem de Anadolu arkeolojisi açısından önemli olduğunu belirtti. Kazıların dikkat çeken bulgularından biri ise Havran siyah incirine ait karbonlaşmış kalıntılar oldu. İncir kalıntılarının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan karbon 14 testinde M.Ö. 6300 yılına tarihlendiği belirlendi. Yalçıklı, incirlerin çok iyi korunduğunu ve sayılarının oldukça fazla olduğunu söyledi. Kalıntıların bir kenara yığılmış ve depolanmış halde bulunduğunu belirten Yalçıklı, bunun incirin Neolitik dönemde beslenmede kullanılan meyven biri olduğunu gösterdiğini ifade etti. Aynı tabaklarda arpa ve buğday gibi başka ürünlerin kalıntılarına da ulaşıldı. Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası'nda bulunan Havran siyah inciri kalıntılarının karbon 14 testine göre M.Ö. 6300 yılına ait olduğu tespit edildi. Bulgular coğrafi işaretli Havran siyah incirinin bölgede Neolitik dönemden beri var olduğunu ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokaklar güvenli operasyonları kapsamında 81 ilde 148 eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Kuzey Kore, topçu sistemleri ve insansız hava araçlarının kullanıldığı gerçek mühimmatla atış tatbikatı düzenlediğini duyurdu. Hürmüz Boğazı toplantısı ertelendi. Ayrıntılar bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokaklar güvenli operasyonları kapsamında 81 ilde 148 eş zamanlı operasyon düzeni açıkladı. 78 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçları hedef alındı. Operasyonlarda 2447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 8 ilde yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Başvurular 14 Eylül-25 Eylül tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Edirne'de iki gümrük kapısına 174 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne'deki İpsala ve Hamzebeyli gümrük kapılarında düzenlenen iki operasyonda 147 kilogram 85 gram skank esrarla 27 kilogram 180 gram kokain ele geçirildi. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tır karşıdan gelen motosiklete çarpıştı. Yaşanan kazada motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca tır şoförünün alkollü olduğu ve kazadan önce ilçe merkezinde park halindeki bir araca çarpıp olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Siliri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı. Üç senarist bugün ifade verecek. Düzce'de ahşap kapı imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ardından fabrika kullanılamaz hale geldi. Hürmüz Boğazı toplantısı ertelendi. İran ve Körfez ülkelerinin katılımıyla Umman'da yapılması planlanan Hürmüz Boğazı toplantısı ertelendi. Umman Dışişleri Bakanı Bedir Elbusaydi, erteleme kararının uzlaşmayı sağlamak amacıyla alındığını açıkladı. Kuzey Kore topçu sistemleri ve insansız hava araçlarının kullanıldığı gerçek mühimmatlı atış tatbikatı düzenlediğini duyurdu. Farklı türde silahların eş zamanlı ateşlendiği tatbikatın Güney Kore ve ABD'nin hava savunma sistemlerini aşma kapasitesinin geliştirilmesini amaçladığı değerlendiriliyor. Ekonomi. Türk Şeker bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 182 işçi alımı gerçekleştirecek. Yapılan paylaşımda 182 işçi alımı yapılacağı belirterek başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak olup iş pozisyonlarına ilişkin bilgiler kurumun internet sitesinden 14 Eylül pazartesi 24'ten itibaren öğrenilebilecek ve 14 Eylül 18 Eylül arasında başvuru yapılabilecektir ifadesine yer verildi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.021 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.748, çeyrek altın 11.010, tam altın 43.874, atı altın ise 44.630 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yeni haftayla beraber 4 ila 8 derece düşecek. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 27. İstanbul parçalı, çok bulutlu, Anadolu'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25. İzmir parçalı ve az bulutlu 31, Antalya parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Trabzon parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, Diyarbakır 26, Gaziantep 34 derece, Van parçalı ve az bulutlu 26 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Amerika Çin'de sert kayaya çarptı. Öyle şaklabanlık yaparak bir yere varmak da pek mümkün olmadı. Trump'ın o şovları karşısında Xi'nin yüz mimiklerini hepimiz hatırlıyoruz ekranlarda. Yani öyle ben senin şamar olanların gibi değilim dedi ve son derece ciddi bir duruşu vardı. Hiç mimiklerinde gram oynama olmadı. Tabii bütün Avrupa ülkelerini masanın önüne toplayıp boncuk gibi dizen bir Trump böyle bir şeyi karşısında hem Putin'in karşısında hem de Xi'nin karşısında tabii umduğunu bulamadı.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 10'da Radyo Sputnik'te.

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağım sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Ukrayna basını Kiev'in Rusya ve ABD'nin kıyla yeni barış görüşmelerine hazırlandığını iddia etti. ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepki geldi. Trump, İran'la savaşın ABD'de Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden sonra bitmiş olacağı açıklamasını yineledi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ukrayna basını Kiev yönetiminin Ekim ayında ABD ve Rusya'nın da masada olacağı üçlü formatta yeni bir barış görüşmeleri turuna hazırlandığını iddia etti. Ukraynalı News.ly portalının Telegram kanalında yayınlanan haberde Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kiril Budanov'a dayandırılan bilgilere yer vererek Ukrayna Ekim ayında yeni bir barış görüşmeleri turuna hazırlanıyor denildi. Haberde masada Ukrayna, ABD ve Rusya'nın katılımıyla oluşturulacak üçlü bir formatın planlandığı öne sürüldü. Budanov'un da bu bilgiyi gazetecilere yaptığı görüşmede doğruladığı iddia edildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Sputnik tarafından BRICS zirvesi öncesi düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik tutumunun değişmediğini belirtmişti. Rusya'nın her zaman barışa ulaşmaya hazır olduğunu vurgulayan Peskov, sürecin nihai bir çözüme kavuşmasının Kiev'in tutumuna bağlı olduğunu ifade etmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov, BRICS zirvesinde Ukrayna'dan sadece bir kez bahsedildiğini açıkladı. Ushakov, Hindistan'da düzenlenen BRICS zirvesinde yalnızca Brezilya Dışişleri Bakanı'nın konuşmasında Ukrayna'ya değindiğini ifade etti. Bu durumun BRICS ülkeleri nezdinde Rusya'nın tutumunun anlaşıldığını gösterdiğine işaret eden Ushakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in BRICS'te mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Moskova'nın Ukrayna ihtilafına ilişkin duruşuna dair yaptığı açıklamalarında bu anlayışa katkı sağladığını vurguladı. Daha önce BRICS ülkelerinin liderleri Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin ardından ortak bildiri kabul etmişti. Belgede Ukrayna ve Ukrayna ihtilafına dairse herhangi bir ifade yer almıyor. Kremlin BRICS zirvesinde Hindistan Başbakanı Modi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Ukrayna krizinin çözümü için Rusya lideri Putin'e aktif önerisinde bulunduklarını açıkladı. Kremlin sözcüsü Peskov, Putin'in liderlerin bu hazırlığını memnuniyetle karşıladığını ve meslektaşlarına durum hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini de sözlerine ekledi. ABD basını Rusya'nın silah üretiminde rakiplerinin önüne geçtiğini yazdı. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi Rusya'nın modern, düşük maliyetli ve seri üretilebilir silahların üretiminde rakiplerinin önüne geçtiğini yazdı. Yazıda Moskova rakiplerini geride bıraktı ifadesi kullanıldı. Wall Street Journal'a göre yeni ve nispeten düşük maliyetli silahların üretimi Rusya'nın uyum sağlama ve yenilik yaratma kapasitesine işaret ediyor. Öte yandan Ukrayna'nın üretim kaynakları ve uzun vadeli planlama imkanlarından yoksun olduğu kaydedildi. ABD ve NATO müttefiklerinin de Patriot hava savunma sistemleri için kullanılan füze savarlar gibi hayati önem taşıyan silahların üretimini artırmakta zorlandığı hatırlatılan haberde batılı ülkelerin yenilikleri seri üretime hızlı biçimde aktarma konusunda da sorun yaşadığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki silah ambargosunu kaldırma kararını 30 Eylül 2027'ye kadar uzattı. Karara Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin hamlesini adadaki taraflar arasındaki güveni daha da aşındıracak adım olarak değerlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise Doğu Akdeniz'de hassas dengelerin dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın ABD'de Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden sonra bitmiş olacağı açıklamasını yineledi. Trump, İrlanda'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini ve sürekli aradıklarını öne süren Trump, "Bakın, Kasım'daki ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitmiş olacak," dedi. Trump bununla birlikte yakıt fiyatlarının da çok hızlı düşeceğini ancak iyi olmayan hiçbir anlaşma yapmayacağını belirtti. Suudi Arabistan'ın güneyindeki 4 kent için acil durum uyarısı yapıldı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ülkenin güneyindeki 4 kent için potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Bu kentlerde yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi. Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkinse herhangi bir bilgi verilmedi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor. Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan İHA ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor. Endonezya'nın Java bölgesi açıklarında 241 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı. Gemiyle irtibatın kesilmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarında 102 kişi kurtarıldı. 6 kişinin cesedine ulaşıldığı açıklandı. 133 kayıp içinse çalışmalar sürüyor. Dokuz Avrupa ülkesi havalimanlarındaki kaosun ardından giriş çıkış sistemini erteledi. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre teknoloji ve sistemler düzgün çalışana kadar Avrupa Birliği'nin tartışmalı giriş çıkış sistemini uygulamayacaklarını bildirdi. Avrupa Birliği dışı vatandaşların parmak izi ve yüz taraması sağlamasını gerektiren sistem havalimanlarında uzun kuyruklara yol açtı. Geçen yıl Ekim ayında devreye sokulan sistemin Nisan ayına kadar tamamen yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ülkeleriniz boyunca seyahat kaosunu önlemek amacıyla kontrolleri askıya almalarına imkan tanıyan 150 günlük bir yetkisizlik süresi verildi. Bu sürenin 6 Eylül'de sona ermesine rağmen 9 ülke sistemler düzgün çalışana kadar kontrolleri uygulamayacaklarını açıkladı. Belçika'da camiye yönelik İslam karşıtı saldırının ardından soruşturma başlatıldı. Ülke basındaki haberlere göre Brüksel'in Leken bölgesindeki bir caminin kepenklerine sprey boyayla Nazilerin simgesi gamalı haç çizildi. Brüksel Belediye Başkanı Philip Kloos olayı şiddetle kınayarak Brüksel Savcılığı'nın olay hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Brüksel Bölge Hükümeti Yerel Yönetimler Bakanlığı da İslam karşıtı bu saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
0: Dünya haberi.
2: Ya ben neyden bahsediyorum Özgür?
3: Ya Allah aşkına yetkililere sesleniyorum. Kamerada gözünüzün içine baka baka. 4 yaşındaki o kenara çekip tecavüz eden aşağılık insan görünümlü yaratık ülkemizde elini kolunu sallarken dolanırken sokak hayvanları mı köpekler mi tehlikeli oldu Allah aşkına? Ya tehlikeli olanını zaten alın, tedavisi yapılabiliyorsa tedavisini zaten yaptırın. İnsanlardan uzaklaştırılması gerekenleri uzaklaştırın ama siz savunmasız zararsız insanlardan bu ülkede yaşayan bizlerden asıl uzaklaştırılması gereken ellerini kollarını sallayarak dolanacaklar. Sokak hayvanları mı sıkıntı oldu yani? Köpekler mi sıkıntı oldu? Ne manzaralarla karşılaşıyoruz ya? Ne videolarla karşılaşıyoruz? Ciğerimiz parçalanıyor. Vallahi ciğerimiz parçalanıyor. Biz onların yaşam alanlarına girdik. Vallahi billahi en öncelikli istedikleri şey biliyor musunuz? Sevgi.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu. Basın turu.
1: Yepyeni bir haftadan herkese merhabalar efendim. 14 Eylül 2026 Pazartesi'yi gösteriyor takvimler. Bir haftalık aranın ardından basın turuyla sizlerle tekrar birlikteyiz. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Ebru Dönmez.
6: Ben Serkan Baştımar. Özür dilerim Serkan Baştımar.
1: Özür dile Serkan Baştımar. Peki geçmiş olsun Serkan Baştımar diyerek başlayalım
6: o halde.
1: Peki bir haftalık aranın ardından basın turunda Radyo Sputnik'te yine sizlerle birlikteyiz efendim. Gazetelerimizi aldık. Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarını nasıl taşımış bir bir bakacağız. Bugünün ilk gazetesi Sabah gazetesi olacak. Sabah gazetesinin manşetine baktığımda birçok haberi bir arada görüyorum. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışından bazı konuşmaları manşette yer almış. Sağlıkta dünya bize örnek gösteriyor demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dediğimiz gibi Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışından konuşmaları var. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı diyor. Bu arada Samsun Şehir Hastanesi'ne dair de 1458 yatak, 320 poliklinik, 5419 personelin olduğunu aktarmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bir haber daha var, özellikle bunu mutlaka paylaşmak istiyorum. Gün içerisinde bültenlerimize de aktardık. Biliyorsunuz İstanbul'da hayata geçirilen 15 bin kiralık konut, sosyal konut projesi var. Bu projeye başvurular bugün itibariyle başladı efendim. E-Devlet üzerinden yapıyorsunuz başvurularınızı. Aylık 10 bin liradan başlayan fiyatlarla 3 yıllığına kiralanacak konutların 1071 adedi efendim Ekim ayında hak sahiplerine iletilecek. Dediğimiz gibi E-Devlet'ten başvuru yapabilirsiniz. Tabii ki herkes başvuru yapamıyor. Bazı şartlar var. 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Evli olmanız gerekiyor. Şöyle bir inceleyin bakalım. Uyarsa bence katılım çok fazla olacak diye düşünüyorum.
5: Evet. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Öncelikle yeni başlayan eğitim öğretim yılı için ben tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum ve hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunuyorum. O zaman Selin'cim veliler demişken ben de zaten öyle bir haber aktaracaktım. Velilere yeni dönem ödevleri. Gerçi sen senin çocuklar bir tanesi zaten eğitim öğretim hayatını tamamladı. Bir tanesi de ortaokula mı başladı?
1: Evet, ortaokulda.
5: Ortaokula. Hayırlı uğurlu olsun. Yazda da başarılar diliyorum buradan.
1: Ben de kendime başarı diliyorum. Zor bir yıl.
5: Diyor ki velilere yeni dönem ödevleri.
1: Neler varmış?
5: Ne ödevleri? Bu özellikle okula yeni başlayacak öğrencilerin ebeveynlerini ilgilendiriyor daha çok bu ödevler. Hürriyet gazetesine konuşmuş Profesör Doktor Erten Gökçe, bir çocuğun eğitim sürecinde öğrenciler kadar velilerin de bakış açısında da belirleyici olduğunu söylemiş. Çok doğru. Önce kendi kaygılarınızı rol altına alın diyor ve okulu ceza gibi göstermeyin. Çocukların ekran kullanımını ailecek belirleyin diyor. 12 adımda da yeni dönem rehberi demiş. Uzmanlardan velilere öneriler var. Ben başlık olarak hemen aktaracağım kısaca. Diyor ki az önce dediğim gibi önce kendi kaygınızı kontrol edin diyor. Mesela öğretmenim nasıl olacak, dersleri yetiştirebilecek misin ya da bu yıl çok çalışmam gerekiyor gibi ifadeler çocukta henüz okul başlamadan endişe yaratabilir. Velinin sakin ve güven veren bir tutum sergilemesi çocuğun okula daha rahat başlamasını sağlar diyor. Çok önemli bir başlık. Diyor ki hazırlıkları birlikte yapın, okulu ceza gibi göstermeyin, vedaları uzatmayın. İlk soru bugün kaç aldın olmasın, ödevi çocuğun yerine yapmayın, sabit ama esnek bir çalışma düzeni kurun. öğretmenle işbirliği yapın, veli gruplarını doğru kullanın, zorbalık işaretlerini mutlaka takip edin. Bu da çok önemli. Gerçekten birçok öğrenci akran zorbalığına maruz kalıyor. Ekran kullanımı ailece düzenlenmesini istiyor uzmanlar ve her hafta kısa bir değerlendirme yapın diye böyle kısa kısa başlıklar altında 12 adımda yeni dönem veli rehberi diye velilere ödev verilmiş.
6: Milliyet gazetesindeyiz. Yapay zekanın gelmiş olduğu noktayı deneyeceğiz. Daha önceden açıklamalar yapıldı. Yani 10 yıl içinde işte insan ırkını yok edebilir gibi çok böyle gerçekten insanların dikkatini çeken bazı açıklamalar yapılmıştı. Onun arkasından da takipçisi geldi. Anthropic'in CEO'su Dario Amodel diyor ki yapay zekanın hızını kavrayamıyoruz. Şirketlerin bir araya gelerek yapay zekanın piyasaya sürülme hızına karşı bazı kurallar oluşturulması gerekebilir açıklamasında bulundu. Bu da aslında yapayın hayatımızın her alanında kullandığımız, bazen işlerimizi de kolaylaştırıyor ama bazen de tehlikelerine dikkat çekiyoruz. Bakalım 10 yıl içinde de hangi noktaya gelecek, ne görevler alacak ve diğer bir haberimize baktığımızda bu da gündemin önemli haberlerinden bir tanesi. İstanbul merkezi 15 ilde ailem güvende soruşturması kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında müstehcenlikle fuhuşa teşvik ve aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında adli işlem başlatıldı. MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi.
7: Peki Tavır Gazetesi'yle devam edeceğiz. Tavır Gazetesi'nde hem iç sayfalarda yer alan bir haber. Bugün hemen hemen bütün gazetelerde var. Herkesin, yani gerçekten okurken ben çok zorlanıyorum. Bebeğimi sattılar diyor efendim. Şöyle ki 11 aylık bebeğini arayan bir anne vardı biliyorsunuz. Sivas'ta, Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolduğu ihbarıyla başlayan bir soruşturma var. Efendim bir anne 10 Eylül'de kızının çadırda kaybolduğunu bildiriyor. 27 yaşında gencecik bir anne. Jandarma, komandolar tabii ki bu olayın peşinde. Arama çalışmaları başlıyor ancak soruşturma derinleştikçe ortaya farklı şeyler çıkıyor ve işte burada annenin şöyle bir itirafı var. Anne diyor ki kocam YB tarafından çocuğum satıldı diyor. Olayla bağlantılı anne ve olayla bağlantılı baba ve 4 şüpheli şu anda gözaltına alınmış durumda. Bebek hala aranıyor. AFAD seferber olduğu komando ekibi, jandarma, yapay zeka destekli İHA'lar Büşra bebeği arıyorlar. Gerçekten Büşra bebek, 11 aylık Büşra bebek babası tarafından para karşılığında satıldı mı? Bunların hepsi ortaya çıkacak. Ama yani çocuğunuzun kaybını ararken düşünsenize, hani bu kayıp davaları çok fazla yaşadık işte, günlerce, aylarca, yıllarca süren kayıp kaza davaları var. Böyle bir şey, gene böyle bir şey mi çıkacak acaba derken baba tarafından evladının satıldığıyla, haberleriyle, iddialarıyla karşı karşıyayız. Bakalım Büşra bebeğin son durumu ne olacak? İnşallah sapa sağlam, inşallah sağlıklı sıhhati bir şekilde kavuşur anneciğim.
5: Milli Gazete'nin başlığı da her yöntemi deniyorlar. Kimler deniyormuş? Sapkınlık odağı LGBTİ lobileri. Milli Gazete diyor ki gençlerin kimliklerinin oluştuğu bir zaman diliminde onların kafalarını karıştırmak için iletişimin bütün araçlarını kullanıyorlar diyor. Sapkın LGBT lobilerinin sosyal medya ve dijital platformlardaki yoğun propagandası gençlerde cinsel kimlik karmaşasına yol açıyor. Bu lobiler çizgi filmler, oyunlar, diziler ve medya sektöründeki bütün argümanları kullanarak çocukların ve gençlerin cinsel kimlik karmaşası yaşaması için çok yönlü bir faaliyet yürütüyor diyor. Buradan da tabii ki velilere sesleniyor. Uzmanlar dikkate almasını istiyor bu önerilerin. Diyor ki sosyal medya ve akran çevresinin gençler üzerindeki etkisini sosyal akran bulaşması olarak nitelendiriyor. Uzmanlar tehlike boyutuna ulaşan bu artışlara sosyal bulaşma diyoruz ve sosyal bulaşma çok yönlü bir şeydir. Kitlesel olarak gider. Şu an bu lobilerin kitlesi de tüm dünya. Sosyal bulaşma ve akran bulaşması aracılığıyla cinsel kimlik karmaşası yaşayan çocuklarla birebir ilgileniyorlar diyor bu sapkın odağı LGBT lobilerinin.
6: Bir Gün gazetesindeyiz. Dış günlerle başlayacağız. Almanya'da seçim gündemi devam ediyor. Aşırı sağcı AfD'nin eyalet seçimlerinden birinci çıkmasının hemen akabinde Almanya'da protestolar düzenlendi. Berlin'den Hamburg'a ülkenin dört yanında yaklaşık 40 kentte on binlerce kişi aşırı sağa karşı AfD'nin yasaklanması talebiyle sokağa çıktı. Eylemlere Berlin'de 30, Köln'de ise 20 bine aşkın kişi katıldı. Bazı yerlerde de hala devam etmekte. Bir diğer gündeme baktığımızda iç gündemle devam ettiğimizde kira göçünün hızlandığı haberiyle devam edeceğiz. Bir dönem binlerce kişi daha iyi bir yaşam umuduyla İstanbul'a geliyordu. Daha iyi konut ve yaşam umuduyla gidiyorlar. Yüksek kiralar binlerce kişiyi doğup büyüdüğü ya da uzun yıllardır yaşadığı kentten koparıyor. Göç edenleri bu şekilde verilerle ortaya koymuş Bir Gün gazetesi.
7: Yeni Şafak gazetesiyle devam edeceğiz. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde kardeşsiz bir topluma doğru gidiyoruz demiş. Haberin detaylarına baktığımızda da Fazlı Şahan'ın özel röportajı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la bir röportajı.

0: imkanlarımızı ona sunalım. Hani zaten müthiş bir zor bir hayat bizi bekliyor. Hani 2-3 hepsine aynı şeyi sunamazsın. Eşit davranmak istiyorsun. O yüzden ben de etrafımda gerçekten kardeşsiz ailelerin çok fazla çoğaldığını görüyorum. Ama hani bu annenin babanın yapmak istememesinden, evlat sahibi olmak istememesinden veya kardeşin olmamasından değil. Bunun şartlar. Altında şartlar var. Ekonomik sebepler var. İşte o ekonomik sebepler düzelirse insanlar... Evlat sevgisi kadar güzel bir şey var mı? Niye yapmasın yani? Evet. Ama işte burada böyle bir durum var. Kesinlikle. Mesela Göktaş da evlilik destekleriyle ilgili bilgileri vermiş. Diyor ki 18-29 yaş arası 120 bin çiftimizi evlendirdik. Bu çiftlerimizden 19 bine yakını bebek dünyaya getirdi diyor. 25 milyar lira doğum yardımı yaptık. Evlilik kredisinden yararlananlara da İşkur'da öncelik tanıyoruz demiş. Sosyal konutlarda da öncelik gençlerimiz ve çocuklu aileler demiş. Ama bu ailelerin çocuklu ve çocuksuz diye ayrılmasına ben inanılmaz derecede karşı çıkıyorum. Aile birdir, tektir.
1: Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Sen tek çocuk dedin. Peki ikiz olursa ne olur?
0: İki çocuk.
1: İkiz olursa şöyle güzel bir tablo olur Selin. Bunu İkizler göstermek istiyorum.
0: Öyle. Ay ben hayatta evet, yapamam.
1: Serkan sana da göstereyim. O kadar güzel bir tablo ki.
0: Hepsi
1: burası
0: ikiz öyle.
1: İkizler okulu özellikle.
0: Ama kandırırlar öğretmeni.
1: Özellikle sanırım. İkiz öğrencilerin olduğu okul nerede? İzmir. Buca'da bu okul. Evet. Çok gerçekten çok tatlı. Öğretmenler de diyor ki ikizler okulunda öğretmenlik zor demişler. Senin dediğinden olsa gerek. Hani kandırılma durumu ama bilemiyorum. Böyle bir tablo var. Bu Buca'da, İzmir Buca'da. Okulun adını da söyleyeyim hemen. Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu. Burada kayıt yaptıran 5. sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında öğretmenleriyle ve yeni arkadaşlarıyla buluşmuşlar ve ikiz öğrencileriyle adından söz ettiriyor bu okul. 6 ve 7. sınıfta 4'er, 8. sınıfta 9 ikiz öğrenci bulunuyormuş. Bu yılda yeni gelenlerle birlikte okuldaki ikiz sayısı tam 26 olmuş. Gerçekten çok değişik bir okul. Ben gidip görmek isterdim bu okulu. Böyle fotoğrafları da var. Aynı sınıftalar. Bir de aynı sınıfta olmaları da daha zor olsa gerek. İşte bir tanesi Deniz'le Ediz, Beren'le Bade, İnci'yle Zeynep. Okulun ikiz öğrencileri gerçekten çok tatlılar. Hepsi birbirinden pırıl pırıl öğrenciler. Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından da zaman zaman karıştırılıyormuş bu ikizler. Bazıları aynı, bazıları ise farklı sınıflarda eğitim görüyorlarmış. Okulun bu özelliği diyor, ikiz çocuk sahibi olan velilerin öncelikli tercihi olmasını sağlıyor. Öncelikli ikiz çocuklu ailelere öncelik veriliyormuş bu okulda. Bu da güzel bir uygulama. Böyle bir hoş bir tablo ortaya çıkmış.
0: Okulda öğretmen olduğumu düşündüm bir anda. Normal hayatta iki insanı bile tek insan gibi düşünen ben yaptım yapmadığım şeylerdi. O gariban, ay ben çok
1: hiç
0: fena olurdum
1: ikiz
0: yani.
1: İkiz arkadaşın oldu mu, sınıf arkadaşın ikiz öğrenci?
0: Olmadı
1: mı?
2: Aslında bir yerden değil, çünkü hepsinin ikiz olması. Başka bir sınıfta olduğumda, ikiz olduğumda sana çok sorular soruyorlar. Yani neden bu kadar birbirimize benziyorsunuz?
1: Şöyle işte, bir şey var bir de. İkizlerde benim olmuştu. Çok farklı karakterde, böyle görünüşleri tıpatıp aynı ama karakterleri çok farklı olabiliyor ikizlerin. Benim öyle lisede ve ortaokulda arkadaşlarım olmuştu.
0: Belki benim olmuştur
1: görünüşte,
0: ama ben bilmiyorum.
1: Ayırt edemiyorsun ama duruşundan, yüzünün böyle mimiklerinden anlayabiliyorsun. Çünkü farklı karakterler, hareketler i̇şte sergileyebiliyorlar.
0: Bak,
1: o açıdan ayırıcı olabiliyor.
0: Geldiyse, hani belki benim ikiz arkadaşım olmuştur ama ben onları tek kişi olarak zannettiğim için bilmiyor olabilirim.
1: Okul müdürü Hasan Bahri Karaoğlu ne demiş? İkizler okulumuzun bir karakteristik özelliği haline geldi. Çocuklardan şunu istiyoruz. Madem ki bu okula geldiler, davranışlarıyla, yaşayışlarıyla, başarılarıyla bu okulu temsil etsinler. Bütün öğrencilerimiz için tabii ki bu geçerli. Başta zorlandıklarını ancak gün geçtikçe de kıyafetleri, davranışları, başarıları ve sahip oldukları yeteneklerle ikizlerin birbirinden ayırt edilebildiklerini söylemiş okul müdürü Hasan Bahri Karaoğlu. Hepsine başarılar, güzel bir gelecek diliyoruz.
2: Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Eğitimin başlamasıyla beraber okullar içinde ekstra tedbirler alındı. Hatta şu anda sahada uygulamaları devam etmekte. Yaz tatili bitti. Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. İçişleri de hatta başladı. İçişleri de okul çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. 31 bin okulda bahçe görevlisi olacak. Kameralar yaygınlaşacak.

0: Narkotik denetim sıkılaştıracak, okul çevresindeki kafe, büfe ve seyyar satıcılar da denetlenecek. Biliyorsunuz ki son olan okul saldırısı, özellikle Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ve bu sebepleri de beraberinde getirdi ve okullarda şu an güvenlik had safhada.
1: Peki o halde madem bu kadar böyle eğitimlerden gittik, ben de Bravo Sana Ertuğrul haberini paylaşayım. Sözcü gazetesinden 9 aylıkken otizm tanısı konulan Ertuğrul Gök, ailesinin desteğiyle engelleri aşıyor, konservatuarı bitiriyor. Piyano, gitar ve davul çalan genç şimdi de özel gereksinimli bireylere öğretmenlik yapacakmış. 22 yaşındaki Ertuğrul Gök 4 yıllık üniversiteyi bitirip kep attı. Hayallerine doğru ilerliyor ve ne kadar da güzel bir örnek, kendisi özel gereksinimli bireylere öğretmenlik yaparak onlar için de bence harika bir ilham kaynağı olacak.
2: Bravo gerçekten. Yine okullarla devam edelim mi? 31 bin bahçe görevlisi başladı bugün itibarıyla okullarımızda. Güvenlikte en üst seviyeye çıkarıldı. Maalesef bizi derinden üzen olaylar oldu ve sonrasında da bu bahçe görevlerinin alınması kararlaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca ilk ve orta öğretim kurumlarında 17 milyondan fazla öğrenci ve 1.2 milyonu aşkın öğretmen var ve sıkı yönetim önlemleri altında ders başı yapacaklar diyor. Ve denetimlerin sıkılaşacağından bahsediyor. Okul giriş çıkış saatlerinde 21.103 okulda 6.105 ekip kontrol ve devriye görevi yapacak. Güvenlik kameraları yaygınlaştırılacak. Okullardaki özel güvenlik görevlerine yönelik denetimler de artırılıyor. Trafik güvenliği kapsamında da 81 ilde emniyet ve jandarma okul çevrelerinde yoğun denetimlerde bulunacak. Bugün itibariyle başladılar. Okul çevrelerindeki internet kafeler, oyun salonları, büfeler, seyyar satıcılar ve benzeri işyerlerine yönelik de denetimler sıkılaştırıldı. Bugün itibariyle umarız sorunsuz bir eğitim öğretim yılı öğrencilerimizi bekliyordur ve daha çok başarılarıyla konuşuruz.
0: Fotomaç gazetesindeyiz.
1: Spora noktalayacağız anladığıyla.
0: Noktalayacağız öyle. Dün oynanan maçlar vardı. Bugün oynayacak maçlar var. Fenerbahçe Gaziantep Spor'la yapacak. Puan durumu da 5. haftada tam olarak şekillenmiş olacak. Baktığımızda ilk 4 takımı hemen sizlerle paylaşayım. Puan durumunda 1. sırada Galatasaray var. 13 puanla lider konumda. Beşiktaş hemen arkasından geliyor. 2. sırada. 3. sırada.
2: Kaç puan Beşiktaş?
0: Beşiktaş 12 puan.
1: Nasıl ilgileniyor puan. Bak evet. Nasıl ilgileniyor.
0: Beşiktaş 12 puanla ikinci sırada.
1: Aklı kaldı Beşiktaş.
0: Hemen arkasına Ahmet Sportif Faaliyetler geliyor 10 puanla ve 4. sırada şu anda Kasımpaşa var. Fenerbahçe'de yenerse bugün muhtemelen daha doğrusu galibiyet alması durumunda 4. sırayı da yükselebilir.
1: Çok zor bir maç. Gaziantep deplasmanında çok zor bir maç. Hele ki Fenerbahçe bu kadar karışmışken hocası hafta içinde bir gitti bir geliyor derken ne olacağı zor bir maç.
0: Tabii hoca belirsizliği var. Trabzonspor'da olduğu gibi bizleri işte
1: bir
0: geldi gelecek.
1: Yaşıyor,
0: kesin.
1: Bir
0: hatta Pep Guardiola ile bir anlaşma sağlandı, haberleri falan gördüm. Bir tansiyonu yükseldi, bir anda heyecanlandım ama maalesef haberler gerçek dışı çıktı.
1: Yakışır ama,
0: tabii
1: değil mi?
0: Çok yük ses getirir. Diğer taraftan da bugün Fenerbahçe Gaziantep maçı var demiştik. Deplasman.
1: Gaziantep Fenerbahçe.
0: Gaziantep'te. Beşiktaş da lige çok iyi başladı baktığımızda. Oyun anlamında dört büyüklerde özellikle en
1: Trabzonspor'un yenilgisinden bahsetmiyorsun anladığım kadarıyla.
0: Trabzonspor evet dün de bir mağlubiyet aldı. 1-0'lık bir dün değil cumartesi günü oynanan bir maç. Konyaspor deplasmanında.
1: Seyrettin mi?
0: Seyrettim. Seyrederken de maalesef işte bazen kendime de kızıyorum, takıma da kızıyorum. İşte, bazen böyle çok güzel kadro kuruyorsunuz. Çok büyük bütçeler ayrılıyor ama istenen oyun anlamında şu anda hala o seviyeye gelemedik.
1: İşte top yuvarlaktır biz de o yüzden.
0: Evet.
1: Peki efendim, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir haftalık aranın ardından basın turuyla yine sizlerle birlikteydik. Yarın yine kaldığımız yerden tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: paranın hareketi.
2: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı. Temmuz ayı dış ticaret endeksleri belli oldu. Türkiye komşularına 8 ayda 18,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,88 düşüşle 14.339 puandan başladı. Bankacılık endeksi %1,07, holding endeksi %0,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran %0,36 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen %2,64 ile bilişim oldu. Dolar haftanın birinci işlem günü 48.62 liradan, euro ise 56.22 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarla devam edelim. Küresel piyasalar yapay zeka endişeleri ve jeopolitik risklerle karışık seyrediyor. Enflasyon endişelerinin tahvil faizlerini belirgin şekilde yukarı itmesi geçen hafta küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oldu. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırarak Fed'in erken fırtırımına gideceği beklentilerine neden olması küresel tahvil faizlerini yükseltirken risk iştahını azaltmaya devam ediyor. Öte yandan Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Arap ülkeleri arasında yarın yapılması planlanan bölgesel toplantı ertelendi. İngiltere Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararı Avrupa piyasalarının odağında bulunuyor. Bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Cuma günü açıklanan verilere göre İngiltere ekonomisi Temmuz'da beklentileri aşarak %0,4 büyüdü. Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırması ve tahvil getirilerinin yüksek seyretmesiyle İngiltere Merkez Bankası'nın bu yıl politika faizinde artışa gitmesi bekleniyor. Emtia piyasalarına bakalım. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %1,6 azalarak 105,84 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 100,97 olarak belirlendi. Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altında önceki kapanışa göre %0,26 azalışla 6.765 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 11.099 liradan Cumhuriyet altın 4.177 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise %0,4 azalışla 4.333 dolardan işlem görüyor. Yurt içi verilerle devam ediyoruz. Temmuz ayı dış ticaret endeksleri açıklandı. İhracat birim değer endeksi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %8,2, ithalat birim değer endeksi de %12,8 arttı. Endeks Temmuz 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %6,5, ham maddelerde %10, yakıtlarda %39,4 ve imalat sanayisinde gıda, içecek, tütün hariç %6,1 arttı. Türkiye komşularına 8 ayda 18,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Türkiye'nin komşu ülkelere yaptığı ihracat Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 18,2 milyar doları aştı. Türkiye'nin ihracatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4 artarak 177,9 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan olmak üzere 8 komşu ülkeye yapılan toplam ihracatında arttığı görüldü. Otomotiv üretimi ilk 8 ayda %7,3 geriledi. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracat bazında bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 597.594 olarak gerçekleşti. Buna göre yılın 8 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,3 düşüşle 841.583 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Projenin ilk etabında 1071 konut şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Başvurular 25 Eylül tarihine kadar E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın konut işyeri başvuru hizmetinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. Evlilik hazırlığındaki gençlere indirim desteği sunan firma sayısı 1191'e ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerel düzeyde 1147, ulusal düzeyde 44 olmak üzere 1191'e ulaştı. Projeyle evlilik hazırlığındaki gençlere ekonomik destek sağlanması ve evlilik sürecindeki giderlerinin azaltılması amaçlanıyor. Bakanlık proje kapsamında ulusal ve yerel düzeyde firmaların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle de işbirliği yapıyor. Vergi denetimlerinde odak büyük mükellefler oldu. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bu yıl yürüttüğü çalışmalarla büyük ölçekli vergi mükelleflerine yönelik inceleme oranını %31,3'e yükseltti. Büyük mükelleflere yönelik söz konusu oran geçmiş yıllarda %11 civarındaydı. Bu oran bu yıl için orta ölçekli mükelleflerde %7,3'te ve küçük ölçekli mükelleflerde %1,1'de kaldı. Tarımsal ve hayvansal destek ödemeleri bugün yapılıyor. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 4 milyar 108 milyon lira tarımsal ve hayvansal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını ifade etti. Paylaşımda yer alan bilgiye göre büyükbaş hayvancılık destek için 4 milyar 51 milyon 204 bin 220 lira, büyükbaş hayvancılık desteklemesi için 45 milyon 810 bin 800 lira, bitkisel üretim temel desteği için 5 milyon 702 bin 714 lira ve planlı üretim desteği için de 5 milyon 288 bin 204 lira ödeme yapılacak. Paran hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
5: Paranın hareketi.
6: Trump'ın en büyük iddialarından bir tanesi bu savaştan Çin'in olumsuz etkileneceğiydi. Çünkü Çin büyük ölçüde İran'dan enerji ihtiyacını karşılıyordu. Ancak Çin İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mart ayı rakamları savaşın en şiddetli olduğu Mart ayında Çin ekonomisinin hızlı bir büyüme kaydettiğini ve şirket karlarının da iki haneli şekilde arttığını gösterdi. Yani Trump'ın söylediği ve iddia ettiği gibi Çin ekonomisi zayıflamadığı gibi bu savaş sürecinde özellikle üretim temelli altyapısı nedeniyle, yüksek teknolojili üretimi nedeniyle giderek güçlenmeye başlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri açısından İran'la böyle bir savaşı İsrail'in peşine takılarak hayata geçirmenin eksileri giderek artmaya başladı.
7: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
4: Enerjiniz seydi.
0: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar Zettler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanındaki işbirliğini değerlendirdi. Türkiye'nin enerji üretimi Temmuz'da azaldı. Çin'de düşen petrol talebi emisyonları azaltacak, ayrıntılar bültenimizde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanındaki işbirliğini değerlendirdi. Bayraktar, dünyadaki krizlerin artık yeni normal haline geldiğini belirterek iki ülkenin enerjide daha yoğun işbirlikleri geliştirdiğini söyledi. TANAP'tan bu yıl itibariyle 100 milyar metreküp doğalgaz akışı gerçekleştiğini belirten Bayraktar, hattın Avrupa'nın ağız güvenliğine önemli katkı sağladığını ifade etti. Bayraktar, Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan günlük 600 bin varil petrol taşındığını, hattın kapasitesinin ise 1 milyon varil olduğunu açıkladı. Orta Asya ve Türk dünyasındaki diğer kaynaklardan da bu hat üzerinden petrol taşınabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bayraktar, doğalgaz alanında da benzer çalışmaların yapılabileceğini söyledi. Bakan Bayraktar, elektrik alanında ise Nahçıvan üzerinden Türkiye iletim hattı, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Yeşil Enerji Koridoru ve Karadeniz'in altından alınacak elektrik iletim hattının gündemde olduğunu bildirdi. Türkiye'nin enerji üretimi Temmuz'da azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan sanayi endeksi verilerine göre Türkiye'nin sanayi üretimi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1 oranında azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 azaldı. Haziran ayında Türkiye'nin enerji üretimi ise bir önceki aya göre %1,5 oranında azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Temmuz ayında madenci ve taş ocakçılığı sektör endeksi bir önceki aya göre %2,2 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi %0,8 aşağı yönlü hareketti. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektör endeksi bir önceki aya göre %2,2 azaldı. Çin'de düşen petrol talebi emisyonları azaltacak. Çinli petrol şirketi Sinopec'e bağlı Ekonomi ve Kalkınma Araştırma Enstitüsü'nün raporuna göre yüksek petrol fiyatları ve elektrikli araç kullanımındaki hızlı artış dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de tüketimi baskılamaya devam ediyor. Rapora göre Çin'in petrol talebinin 2026 yılında günlük 600 bin varil azalarak bir önceki yıla göre %8,9 gerilemesi bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde talep üst üste 3. yıl gerilemiş olacak. %1,3 artışla 41,55 milyon tona yükselmesi beklenmekte ve Çin'de petrol talebindeki yapısal zayıflamanın ülkenin ham petrol ithalatını ve küresel petrol fiyatlarını sınırlayan temel unsurlardan da biri olduğu belirtiliyor. Bu durum Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlarda İran savaşı kaynaklı aksamalara rağmen petrol piyasasındaki yükselişleri frenliyor. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 106,78 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 109,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 104,61 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 09.30 itibariyle kapanışa göre %2,1 artarak 106,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Sur ham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 102,20 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki yükselişte Suudi Arabistan'ın Irak'tan insansız hava araçlarıyla Doğu Batı petrol hattı saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından da artan arz endişeleri etkili oluyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Enerjinin seyri.
3: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Terörsüz Türkiye mesela birileri rahatsız. Şimdi şunu söyleyeyim, böyle milliyetçilik görüntüsüyle verilen bir şey var. Türkiye'nin operasyon gücü artık PKK'yı köşeye sıkıştırmış ve belki bir sene sonra, belki iki sene sonra bu iş zaten bitecek. Mehmetçiğimizin, o canlarımızın, rakam olarak söylemek istemiyorum yani, hoşuma gitmiyor ama velev ki 30 tane şehit verdik, 40 tane şehit verdik. Hadi bugün milliyetçilik adına çıkanlar desin ki ya arkadaş, bir sene önce PKK'nın fesli aslında imkanı vardı, biz buna karşı çıktık. Her bir şehidin dökülen tek damla kanından da bütün kanlarından da bir sorumluluk diyebilir mi? Desinler hadi bakalım. Desinler, çünkü Türkiye zaten PKK'yı yendi. Bitti. PKK bir daha kendini toparlayamayacak. Ya bakın, militan bulamıyor. Örgütün motivasyonu yok. Kimse örgüte katılmıyor. Öldürülen, etkisiz hale getirilen, imha edilen, adını nasıl koyarsak koyalım, militanın yerine yeni militan girmiyor. 2010 günde 15-16 kişi katılırken örgüte, 2022'de 6-7 günde bir kişi. Örgüt bitiyor, bitiyor. Ha, canlanma riski var mı? Var. Tabii ki sen gidip buna karşı mücadelede rehavete girersen, imkanlarını, yani doğru stratejini bırakırsan falan filan, tabii ki canlanma imkanı.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 12'yi gösteriyor, haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı, özetler. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarla 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas'ta 4 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürerken anne ve babadan karşılıklı iddialar var. Oyun platformlarına yeni yönetmelik yolda, ayrıntılar haberimizde olacak. Suç örgütleriyle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarla 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye zandılardan 16'sı tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Anne Elif Balıkçı, bebeğin babası tarafından para karşılığında verildiğini iddia ederken baba Yusuf Balıkçı suçlamaları reddederek bebeğin kaybolduğu yönündeki ifadesini sürdürdü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin işlemleri sürerken bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Kameralar üzerindeki incelemeler titizlikle sürdürülürken gözaltındaki 6 şüphelinin işlemlerinin ardından ya adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor. Oyun platformlarına yeni yönetmelik yolda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformları için yeni bir yönetmeliğin hazırlandığını söyledi. Buna göre içerikler yaşa göre ayrıştırılacak. Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütülüyor. Bakan Göktaş, ailelerin de devletten bu konuda adım beklediğini belirtti. A milli erkek voleybol takımı SEV 2026 Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı. Ay Yıldızlar 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında karşılaştığı İsviçre'yi set vermeden 3-0 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetine ulaştı. A milliler bugün de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Milli okçu Mete Gazoz 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı. Mete Gazoz organizasyonda yarı finalde Japon rakibine 6-0 yenildi. Mete üçüncülük maçında karşılaştığı Fransız rakibini ise 6-0 mağlup ederek erkekler klasik yayda bronz madalyanın sahip oldu. Ay yıldızlı sporcuların 2026 Okçuluk Dünya Kupası'ndaki madalya sayısı 4'ü altın, 7'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplamda 15'e yükseldi. Ve şimdi futbol diyelim. Önce düne döneceğiz. Galatasaray 3 puanı tek golle aldı. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında dün akşam Kocaelispor'u konuk etti. Sarı Kırmızılıları 3 puanı getiren galibiyet golünü 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Üst üste 4. maçını kazanan Galatasaray puanını 13'e çıkardı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında dün 2 karşılaşma daha oynandı. Alınan sonuçları hatırlatalım. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 5, İstanbul Başakşehir 0. Ve ligde 5. hafta bu akşam oynanacak Gaziantep-FK Fenerbahçe mücadelesiyle kapanış yapacak. Saat 20'de başlayacak maçta hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.
0: Ekonomi.
3: İstanbul'da kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci bugün başlıyor. İlk 1071 konut için başvurular E-Devlet TOKİ hizmeti üzerinden 25 Eylül'e kadar toplanacak. Proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kiralanacak. İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açılacak. Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak yeni pistle toplam pist sayısı 6'ya çıkacak. Özellikle iç hat ve doğu yönlü uçuşlarda taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.242 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.748 lira, çeyrek altın 11.010, tam altın 43.884, ata altın ise 44.637 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
2: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Bu arkaya kaykılan şey denk gelmiş bana. Nedir o, koltuk denk gelmiş. Onun burada bir tane şimdi oldu, düğmesi var. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Yepyeni bir hafta ve radyonuz Radyo Sputnik'te. Bir tane ışığım yanmıyor Simge. Bu nasıl iş, ben anlamadım yani. Duyduğunuz üzere teknik masada sevgili Simge ve İknur. İknur bundan sonra bizimle beraber, canım çalışma arkadaşım, çok kendisini. Böyle bir görev değişikliği oldu. Ondan sonra araya birilerini soktuk ettik falan. Ondan sonra aylardır böyle etrafından dolaşıyorum ediyorum. İknur diye. Gece İknur diye böyle sayıklayarak uyanmışım. Eşim kaldırıyor beni, İknur kim falan diyor böyle. Ondan sonra hani İknur'la editörlüğü anlamında burada çalışacağız diye, bana, benimle ilgilenecek diye. Ondan sonra anlatılmayanları anlatırken baya derine indik, fark ettiysen Simgeciğim. Sevgili İknur hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün çalışma arkadaşlarım gerçekten çok kıymetli. Öznur da yine benim çok kıymet verdiğim, çok değerli bir arkadaşım. Ara ara biz böyle bir görev değişiklikleri yapıyoruz. Öznur, kendisine çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda. İknur da yine bundan sonra Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında güzel enerjisiyle bizlerle birlikte olacak. Editörlük kısmı onda olacak. Hanımlar beyler, Ferhat Göçer canlı yayında konuğum olacak. Birazdan, çok heyecanlıyım. Aradı beni sevgili Mine Ayman. Dedi ki biz geldik, ondan sonra acıma rahatız, keyfimiz yerinde, hiçbir sorun yok, her şey çok yolunda dedi. Saat 12.30'dan itibaren Ferhat Göçer radyonuz Radyo Sputnik'te bizlerle, sizlerle beraber olacak. Mesajlarınızı göndermek isterseniz Ferhat Göçer'e, sevgi mesajlarınız, sormak istediğiniz bir şey, doktor aynı zamanda kendisi, ne bileyim, o tarafıyla ilgili belki bir şey sormak istersiniz, bilemiyorum, size bırakıyorum. Telefon numaramız efendim. Sorarız. Tıpta böyle bir şey var mı? Unutturma bana, safra oynaması diye bir şey var mı diye sorarız. Hanımlar beyler, mesajlarınız için telefon numaramız sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Tatil dönüşlerinizde hafta başı işe başlıyorsunuz ya, arada bir gün evde kalma süresi bırakmak lazım. Yani eve dönüşü cumartesi yapıp pazar günü evde kalmak, dinlenmek. Genelde şeydir, hani tatilden dönülür, çamaşırlar yıkanır, evde vakit geçirilir falan, çiçekler sulanır. Böyle bu, kendinize bir zaman ayırmanız lazım ki pazartesine hazırlayın kendinizi. Gerçi o hazırlanmıyor, ayrı mesele de. Yine de o tatil sonrasındaki ilk işe başlama gününün sendromu daha bir ağır, daha bir baskın oluyor yani. Bizim Öznur gerçi 3 günü arkadaşlarına, 3 günde ailesine ayırmış. Aileye 2 gün ayırıveriydi. Ne yapayım yani? Allah.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Şimdi hemen gündemdeki başlıklara, bazı başlıklara şöyle bir bakalım hanımlar beyler. Sonrasında yeni haftanın ilk gününde Ferhat Göçer canlı yayında konuğum olacak. Nihayetinde stüdyoda buluşuyoruz kendisiyle. Değerli dinleyiciler, baya baya bir aramızda bir espri oldu çünkü. Ondan sonra yok, gerek yok, teşekkür ederim, sağ ol. Eski ses kaydı var ya, bize kayıt gönderdi sevgili Ferhat Göçer. Bu hafta bu arada yoğunuz, her gün bir konuğumuz olacak, stüdyo konuğumuz olacak. Müzisyenleri ağırlayacağız yine bu hafta değerli dinleyiciler. Şimdi milyonlarca öğrenci bugün ilk kez ders zili için okuldalar. 2026-27 eğitim öğretim yılı başladı ve yaklaşık 17 milyon değerli dinleyiciler öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen bu yıl itibarıyla baktığımızda, hayırlı uğurlu olsun diyelim öğrencilere, güzel bir okul süreci, okul dönemi yaşasınlar diye ümit ediyoruz. Anneler babalar heyecanlı, aileler heyecanlı, çocuklar heyecanlı, sevgili dinleyiciler, inşallah güzel bir dönem olur. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yine Çağlaboz gözaltına alındı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Boz'un evindeki aramada hassas terazi ile geçirildiği bilgisi var değerli dinleyiciler. Şimdi bir operasyon, biliyorsunuz Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan isimler var. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı ve soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldılar. Soruşturma kapsamında dizideki bazı sahneler ve detaylar gerçek olaylarla olası benzerlikleri nedeniyle yeniden tartışmaya açıldı. Mesela 79. bölümde plaka olayı var değerli dinleyiciler. Aracın plakası, yani terör örgütü lideri ölen FG, Fethullah Gülen'in baş harflerini, tabii tabii. Hatta numaralarda baktığınız zaman tersten okuduğunuzda darbe gününü gösteriyor falan, herhalde bunlar sorulacak. Dizinin eski yönetmeni Osman Sınav'ın yapımdan neden ayrıldığı sorusuna yıllar önce bu benimle sır olarak gidecek, bu soruya hiç cevap vermedi. Kendisine defalarca soruldu bu soru ama benimle mezara gidecek dedi. Hiçbir zaman cevap vermedi bu soruya, diziden neden ayrıldığına dair. O soru ve cevap önemli aslına bakarsanız. Kurtlar Vadisi Pusu'nun 10 Kasım 2011'de yayınlanan 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu adlı karakter hücrede tutuluyor ve ölümle tehdit ediliyor. Dizinin 8 Aralık 2011'de yayınlanan 139. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülüyor. Senaryoda ölümün kayıtlara kalp krizi olarak geçirildiği belirtiliyor. Yine haberde baktığımız zaman Kazım Kaşifoğlu karakteri Kaşif Kozinoğlu'ndan esinlendiğine dair iddialar var değerli dinleyiciler. Tüm bunlar işte sorulacak, ifadeye çağrıldı. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi yayınlandığı zaman sokaklarda kimse kalmıyordu, biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Hatırlıyorsunuz değil mi ilk çıktığı dönemlerde Oktay Kaynarca'nın olduğu süreç. Şimdi belli bölümler vardı, belli şeyler var. Nedir o? Belli bölümleri var daha doğrusu. Bir yere kadar çok izlendi, bir yerden sonra artık biraz daha değişti falan diyebiliriz. Oktay Kaynarca'nın Çakır karakterinin olduğu dönemleri hatırlıyorsunuz. Sevgili dinleyiciler, devam edelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaos GL'nin internet sitesi ve bazı sosyal medya hesaplarına çocukların erişimine açık müstehcen içerik bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 gözaltı var değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi açılışında konuştu. Kirli eller kırıldı. Türkiye'de darbeler devre defteri kapandı dedi. Yapmış olduğu açıklamada başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı dedi. Sesi varmış sevgili Simge, şimdi bize dinletecek değerli dinleyiciler. Buyurunuz.
1: terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yer sözde karar da milletindir diyerek set çekmiştir. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
0: Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa, keşke zaman makinesi olsa da gençlerimize gösterebilsek dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Hanımlar beyler devam edelim. Yeni düzenlemeyle tavuk dönerde yağ oranı %20'den 15'e indiriliyor. Yürürlükte 2018 52 sayılı Türk Gıda Kodeksi tebliği var. Kanatlı et dönerinde yağ oranı %20 olarak belirlenmiş vaziyette. Tarım ve Orman Bakanlığı 9 Ağustos 2024'te kamuoyunun görüşünü açtığı yeni tebliğ taslağında %15'e düşürülmesini değerli dinleyiciler öngörüyordu. İşte kanatlı et döneri ve hazırlanmış kanatlı eti karışımındaki yağ miktarı burada. Fakat kritik nokta şu: Mayıs 2026 tarihli bakanlık mevzuat listesinde hala mevcut tebliğ yürürlükte görünüyor ve yeni tebliğin yayınlandığına ilişkin kayıt yok değerli dinleyiciler. Şöyle, bakanlığın hazırladığı yeni tebliğ taslağında tavuk dönerde azami yağ oranı %20'den 15'e düşürülmesi öngörülüyor değerli dinleyiciler. Türkiye'de tütün ürünlerine yönelik yeni kurallar geliyor. Şöyle ki, 2040'tan itibaren tütün ürünlerinin satışı tamamen yasaklanacak. Tütün ürünleri kapalı ve dışarıdan görünmeyen dolaplarda tutulacak. Satışlarda elektronik sistem üzerinden yaş doğrulaması yapılacak. Sigara paketleri tek tip olacak. Logo ve sembol kullanılmayacak. Şu anda öyle değil mi? Şu anda da öyle değil mi? Fotoğraflar falan var bildiğim kadarıyla. Yani sigaranın ne hale getirdiğine dair fotoğraflar var. Sağlık problemlerinin organları ne hale getiriyor falan. Onların fotoğrafları var. Sigara sağlığa zararlı. Çocuk parkları, spor alanları ve plajlar dahil bu gibi alanlarda, açık alanlarda sigara içilmeyecek. Yeme içme işletmelerinde tüketim, işletmenin %10'unu geçmeyen ve 20 metrekare büyüklüğünde izole alanlarda sınırlandırılacak. Otellerde yalnızca tütün kullananlara ayrılmış özel odalarda tüketim yapılabilecek. Okul, hastane, kamu binası ve ibadethane çevrelerinde sigara kullanımına yönelik yasaklar genişletilecek. Hanımlar, beyler, sigara sağlığa zararlı, içmeyin. TikTok'ta bir yayın yaptı bu ki, neydi bu şahsın adı değerli dinleyiciler? Semih Varol, sosyal medya fenomeniymiş bu arkadaş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Çünkü gerekçe polise hakaret değerli dinleyiciler. Şimdi sosyal medya özgürlüğün olduğu kadar sorumluluğun da sınandığı bir alan baktığımız zaman, öyle değil mi? Milyonlara ulaşan bir kişinin değerli dinleyiciler canlı yayında kullandığı her sözün karşılıksız kalacağını düşünmesi aslına bakarsanız onun için büyük bir yanılgı. Semih Varol'un polis memurlarına yönelik hakaret ettiğini belirten ifadeler sonrası gözaltına alınması aslında çok net bir gerçeği yeniden hatırlatıyor. Nedir derseniz, takipçi sayısı, şöhret, popülerlik kimseye ayrıcalık sağlamıyor. Sağlamamalı ayrıca. Eleştiri elbette yapılır, tepki de gösterilir, fakat hakaretle özgürlüğü arasındaki çizgi kaybolduğunda, ifade özgürlüğü arasındaki çizgi kaybolduğunda işin boyutu, işin rengi değişiyor. Sosyal medyada birkaç saniyede söylenen bir söz gerçek hayatta ciddi sonuçlar doğurabiliyor değerli dinleyiciler. Ekranın arkasında olmak hukukun dışında olmak anlamına gelmez, gelmemeli. Dolayısıyla milyonların önünde konuşuyorsanız sadece sesiniz değil, sorumluluğunuz da büyüyor. Buradan o Semih Varol denen şahsa söyleyelim. Bir de belki tanırsınız, yani sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. Instagram'da Reels videolarında şurada burada falan filan karşınıza çıkmış olabilir. Yaptıkları ne derseniz, yani elle tutulur ne yapıyorlar derseniz, var mı bir faydaları derseniz, inanın yok. Ya zaten bu sosyal medyanın bu şekilde olması inanılır gibi değil. Bak biz de mesela sosyal medyada paylaşımlar yapıyoruz. Konuğumuz geliyor. Konuğumuzla oturup sohbet ediyoruz. Önemli geliyor burada, ağırlıyoruz. Ve o isimler burada eğleniyoruz. Tamam, ihtiyacımız olan şey de bu aslına bakarsanız. Eğlenmek, yüzümüzün gülmesi. Ama o anlattıkları hikayeleri derliyoruz ediyoruz falan, paylaşıyoruz. Anı olarak bırakıyoruz. Böyle saçma sapan şeyler görüyorum, videolar görüyorum, hal ve hareketler görüyorum, paylaşımlar görüyorum. Çok fena değerli dinleyiciler. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'ten 48 ilde 1088 şüpheliye kıskaç. İçişleri Bakanlığı yeni nesil suç örgütlerine yönelik 48 ilde düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı değerli dinleyiciler. İçişleri Bakanlığı yeni nesil suç örgütlerine yönelik 48 ilde operasyon, 1008 şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı katıldı. Şüphelilerin çeşitli iletişim platformlarındaki gruplar üzerinden tetikçi bulmaya yönelik paylaşımlar yaptığı veya tetikçilik faaliyetinde bulunmaya çalıştıkları iddiaları var. Sosyal medya hesaplarında suç ve suçluyu öven, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içeren bunlar yapıldığı tespitleri var. Bazı şüphelilerin suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medyaya taşıdığı, örgütsel faaliyetlerini buradan duyurduğu öne sürülüyor değerli dinleyiciler. Kapsamlı bir çalışma. Tebrik ederim İçişleri Bakanlığı'nı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, bu operasyonlara katılan herkesleri değerli dinleyiciler. Evet, şimdi okulların açıldığı sabah düğmeye basıldı. Çete ağlarına gelen bir ağır darbe. 2447 şüpheliye sokaklar güvende kıskacı vardı. 14 Eylül bu sabah itibarıyla yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde sokaklar güvende adı verilen geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Operasyonlar Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. 78 ilde 78 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar var. Yine emniyet ve jandarma birimleri tarafından 148 eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. İlk aşamada da 2447 şüpheliye gözaltı işlemi uygulandığını söyleyelim değerli dinleyiciler. Hedef alınan lar arasında sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütleri, soruşturmalarda uyuşturucu ticareti, yağma, yasa dışı bahis, kara para aklama, silah kaçakçılığı ve şantaj gibi çok sayıda suç türü de var. Operasyonların yalnızca şüphelileri yakalamaya değil, suç örgütü finansman ve lojistik ağlarını ortadan kaldırmaya yönelik olduğu bilgisi de paylaşalım sizlerle. Özellikle sosyal medya üzerinden suçu güç ve statü göstergesi gibi sunarak gençleri çetelere çekmeye çalışanlar, o yapılanmalara yönelik gerçekleşen operasyon değerli dinleyiciler. Akın Gürlek, Adalet Bakanı, gençlerin suç örgütleri tarafından insan kaynağı olarak kullanılmasını engellemeyi amaçladıklarını söyledi. Gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır mesajını verdi. Bakanlık operasyonların ve suç örgütlerine yönelik mücadelenin de değerli dinleyiciler devam edeceği bilgisini yine paylaştı. Adalet Bakanı Sayın Gürley'in, değerli dinleyiciler, yapmış olduğu, Akın Gürley'in yapmış olduğu açıklama kıymetli dinleyiciler, önemli tabii. Yani Akın Gürlek, biliyorsunuz, Adalet Bakanı, çeşitli konularda geride bıraktığımız haftada şeylerini, nedir o, açıklamalarını gördük. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde ikinci dalga operasyon, doktorların da aralarında bulunduğu 15 gözaltı var. Değerli dinleyiciler, burada aralarında doktor ve tıbbi sekreterlerin de bulunduğu yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, yatı sağlama, dolandırıcılık, resmi belgelerde sahip gibi suçlamalar, sevgili dinleyiciler, nedir o, yöneltiliyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada kiralık sosyal konutta başvurular başladı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. başladı. Başvurular 14-26 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlanacak değerli dinleyiciler. Şimdi bölge ve rayicin altında fiyatlarla ev sahibi işte olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı proje kapsamında kira tutarları aylık 10.000 TL'den başlıyor ve kira tutarları konutun büyüklüğüne göre de değişiyor. 12 ilçeyi değerli dinleyiciler kapsıyor. Nereler var? Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde toplam 291, Tuzla, Kartal var. Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören, değerli dinleyiciler Arnavutköy, buralarda gerçekleşecek, onu söyleyelim. Şimdi bununla ilgili olarak başvuru ücreti alınmayacak. Başvuru tarihi itibarıyla son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı ve net gelirin proje kapsamında belirlenen 100.000 TL üst sınırını aşmaması şartı var ve geriye dönük en az bir yıl İstanbul'da ikamet etme koşulları var değerli dinleyiciler. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Hizmetleri değerli dinleyiciler arasında yer alan konut iş yeri başvuru hizmet menüsünden gerçekleştirilebilecek. Yani belli şeyler var, kriterler var, şartlar var. O şartları şayet yerine getiriyorsanız, size uygunsa o şartlar, ne yapıyorsunuz? Ondan sonra bu başvuruları biliyorsunuz bugün itibariyle başladı. 26'sına kadar devam edecek. Ekim ayı içerisinde de ne olacak? Sonuçlanacak. Kiralar 10.000 TL. Nasıl? 10.000 TL ucuz değil mi? Uygun değil mi? Uygun. Kiralar yüksek çünkü. Değerli dinleyiciler, İstanbul'da yaşamak zor mu İstanbul'da yaşamak Simge? İknur, zor mu? Çok zor, çok. Vallahi Okan Bey. Canlarım benim ya. Nesi zor? Kira kaldı böyle, nesi zor diye. Konut. Ne? Evet, evet, evet, aynen. Tamam, şimdi şey yapıyoruz. Hanımlar, beyler. Ben sizlerden minik bir müsaade istiyorum. Tabii ki de sevgili Ferhat Göçer geldi. Gideyim de Ferhat Göçer'i alayım da getireyim de hazırlığımızı yapalım. Sonra sizlerle buluşalım 0505 171 66 56 mesajlarınız için. Hadi bakalım.

0: Çok güzel bir hanımefendi, sevgili Ömür Gürgün.
1: Çok teşekkür ederim. Zaten gerçekten şu anda sokaktaki hayvanları alacak kadar bir yer yok. Birçok ilçede zaten rehabilitasyon merkezi bile yok. Kısırlaştırma yapamamaların nedeni bu zaten. Yok. Sadece bir şeye konsantre olup biraz bencilce davranan insanlar hayatta daha başarılı oluyorlar, onu biliyorum. Ama ben dayanamıyorum.
0: Sevgili Ömür Gedik'le tamamlıyoruz.
2: Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Hadi ben o zaman.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Çok şükür en sonunda hayallerim gerçekleşti. Canlı kanlı karşımda duruyor. Abi hoş geldin sevgili hoş Ferhat Göçer, değerli dinleyiciler.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Öncelikle size sevgili Okan, sonra da bütün Radyo Sputnik ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Hı. Çok misafirperver. Kahvemi aldım, suyumu aldım. Ondan sonra her türlü...
0: Başka ne istersen
1: siz de
0: abi.
1: Benim ifademi alabilirsiniz artık. Hazırım yani. Böyle bir kozmonot odası gibi bir yere girdim arkadaşlar. Yemin ediyorum uzay üssü gibi bir yer burası. Nereye geldim ben falan. Birazdan havalanacağız. Doğru gideceğiz galiba, öyle görünüyor. Buyurun efendim.
0: Tam şöyle şuradan.
1: Nereden kalkıyoruz?
0: Işık hüzmesi buraya doğru.
1: Geliyoruz. Alttan üstten bir şeyler geliyor arkadaşlar. Sarı sarı ışıklar falan. Düğmeler yan tarafta, editörler.
0: Fanus manus falan, yani, falan var. Sarı bir şeyler.
1: Ben radyoya geldim diye düşünüyordum. Uzay üstü çıktı. Bakalım. Nasıl sürprizler bekliyor bizi. Buyurun.
0: Mine, sen de hoş geldin Mineciğim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ ol. Abi nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. İşin şakası, harika bir ortam. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
0: Abi çok şükür ya. Yani araya kimleri soktu. Falcı'ya bile gittim, baksana dedim ne zaman geliyor, ihtimal ne zamandır.
1: Gerek
0: Ferhat
1: yok,
0: Göç'e.
1: Yani Mine Hanım burada zaten, Big Boss. Bizim her şey, geleceksin diye geliyoruz
0: abi
1: yani.
0: Falcı oydu zaten.
1: Kırbaçla geldim ben buraya. Yani.
0: Öyle mi getirdin?
1: Tabii ya, beni değil arabayı kırbaçlıyordu artık. Baktı olmayacak. Ne diyorum yani? Mehmet yalnız ne yapacağını bunu, şaşırdı yani.
0: Bunu kafamda canlandırdım bir ara, arabayı seni kırbaçlar falan.
1: Direkt şaha kalktı araba yani. Koşa koşa geldik. Hatta ne olur ne olmaz diye yarım saattir kapıda bekliyoruz aşağıda. Yemin ediyorum trafik falan, korkumuzdan geç kalacağız diye. Aksine de trafik çıkmadı. Hiçbir şey olmadı. Böyle bugün
0: abi,
1: garip bir
0: şey misindir
1: sakin.
0: Böyle dakik bir insan mısındır ya?
1: Olmaya çalışırım. Ama İstanbul'u biliyorsun, sürprizlerle dolu yani. Böyle bir dün mesela 45 dakika randevuya geciktik. Bir çıktım, kilit yürümüyor yani. O kabacık oralarda.
0: Biliyorum kilitlenmiş. Ben her gün zaten evinin yanından geçiyorum.
1: O Ponoske herhalde dönüşüm, pazar dönüşüm mesela sürpriz. Uzun zamandır pazarlara dışarı çıkmamışız. 45 dakika bugün de bir panik oldu, hani okullar açılıyor bilmem ne falan, bir trafik vardır bilmem ne diye. Mine diyor ki Ferhat Bey niye, dedim Mine yani trafik falan yok diyor, bir açık falan dedi. Yine de çıktım erken, yarım saat önce kapıda burada, Allah'tan oyaladı beni, kahve abi, mahve falan elime bazen, bir şeyler tutuşturdu.
0: Bazen trafik senin evinin oralardan başlıyor.
1: Başlıyor.
0: Köprü trafiği oradan başlıyor. Tabii. Her gün oradan geçiyorum.
1: O viyadükler falan korkunç durumda, oraya bir önlem almak gerekecek. Yani sabah saat 7.30'dan 8'den sonra kabaca en az 1.5 saat. Yani ben böyle bir şey görmüyorum. Milim milim iler yürüyerek. Hatta sürünerek bile geçebilirsin arabayı yani, öyle düşün. Yürümeye geçtim ya, sürünerek bile rahat rahat gidebilirsin yani.
0: Sevgili dinleyiciler, 0500 571 66 56, Türkiye'de dostlarını, radyocuları elleriyle besleyen sanatçı sevgili Ferhat Göçer canlı. Abi senede iki kere et yiyoruz zaten.
1: Bire düşmek zorundayım artık değil mi?
0: Bir de özel
1: çok
0: etler.
1: Çok zam geldi, yapamıyorum masrafı. Bir de Mine her seferinde diyor ki 15 kişi gelecek diyor, 35 kişi geliyor abi.
0: Bir dakika sen 35'i Mine artırıyor değil mi? Dayanamıyor.
1: Yok, ay Mine de bir şey yapamıyor. Çünkü son dakikada böyle şeyler oluyor, angajmanlar oluyor. En son kaçtı, biz 42 ile mi kapattık?
0: Çok.
1: 50 bulduk mu?
0: Bir şey söyleyeceğim şimdi.
1: O yüzden yani sayıyı 1'e düşüreceğim.
0: 1'e düşüreceğiz de vedayı mı yoksa merhabayı mı yapacağız?
1: Hangisini yapalım, hangisini düşürelim?
0: Ha, o daha belli değil.
1: Yok. Bu sene evet. Yani bu sene vedayla kurtardık değil mi?
0: Evet. Abi bir de var ya etler özel.
1: Merhaba mıydı o bizim yaptığımız? O tam ortasında. Ha, yaz çabuk bitti ya.
0: Etler özel bir de ya öyle bir. Abi yalnız bir şey itiraf edeceğim. En son geldiğimizde oturuyorum ya. Sevgili Ömür Gedik geldi yanıma, oturuyoruz muhabbet ediyoruz, bana dedi ki Okan dedi, ne kadar gelirse dedi köfte hayır deme, bir de Ferhat Göçer elinde siyah eldiveni Maşa ile beraber Okan ye et vereyim, ye tavuk vereyim, ye köfte vereyim, ye abi bıraktığın köfteleri, benim 10 tane köfte yemem mümkün mü pardon da tek başıma?
1: Ben şüpheleniyordum senden. Ömür Gedik. Ben
0: biz onu hep beraber yedik.
1: Yani alttan masada yani öyle bir şey, 35 kedi de Okan'ın etrafında toplanmış çocuklar. Ben böyle bir şey görmedim. Bak 50 kişi var, 35 kedimiz var, hepsi Okan'ın sandalyenin altında. İşte ben de diyorum ya çok mu sevdiler bu çocuğu, neden ha Ömür Gedik? Tamam.
0: Ama
1: muhteşem almam lazım.
0: Muhteşemsin gerçekten ya.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Gerçekten. Senin aran nasıl arkadaşlarla evde o kadar kalabalıkla?
1: Çok iyi.
0: Gerçekten.
1: Çok iyi. Çok iyi. Sadece bir kakak çiş problemim var. Onu çözemedim. Onlarla şeye bir türlü. Hı hı. Eğer mesela hiç kaka yapmayan bir kedi bulabilir miyiz? Onu şey yapmaya çalışıyorum. Yani o çok büyük sorun. Gerçekten sorun yani. Yani kaka yapmayan kedi icat etsinler mesela. Çiş de öyle ya. Erkeklerin hele çişleri aman ya.
0: Abi bir de kaç tane var ya?
1: İşte onu düşün. Yani düşün. 35 tane birden yaptığında hepsi birbiriyle kavga edip burası benim diye işaretlediğini düşün ortalığı.
0: Of çok fena.
1: Yani bahçeyi düşünüyor.
0: Ama biz geldiğimizde onu hissetmiyoruz. Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz ondan.
1: Yani girerken kokuyu alıştırma spreyleri var. Tamam mı? Onlarla siz hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Yani hipnotize ediliyorsunuz orada. Tamam mı? Girerken farklarından pıs diye bir ömürgedik. Tamam mı?
0: Ha bir de kendi mi yapıyor onu?
1: Tabii onu kendisi yapıyor. İçeri giriyorsunuz anlamıyorsunuz mesela. Çıkıncaya kadar hissetmiyorsunuz onu.
0: İyi yediğimizi içtiğimizi hatırlıyoruz ha Allah'tan.
1: Yo, onlarda bir şey sadece çiş kokusunun için şey. Çok özel bir mucit icat onun.
0: Çok iyi ya.
1: Tabii başka türlü çünkü misafir şey yapamıyor.
0: Abi şimdi 18'ini bekliyoruz. 18'inde yepyeni şarkı değil mi?
1: 18 dediğim mi? 18. Niye soruyorum? Evet. Cevap veriyoruz.
0: 18.
1: Çünkü çok şarkı çıkarıyoruz. Yani yeni dijital dünyanın gerektirdiği şey zırt pır şarkı çıkartın diyor. Algoritma denen bir canavarla karşı karşıyayız.
0: Algoritma da sen buna nasıl bakıyorsun?
1: Algoritma canavarı. Hı. Yani her şey onun üstüne kurulu artık. Bütün şeyler. Aman algoritman bozulur. Aman bilmem ne falan filan. Böyle karşımızda eskiden mesela şeydi değil mi? Radyolarda işte biri vardı. Bir isim atıyorum. Ay Pol ne der? Hani öyle bir şey vardı ya Power'da ya da orada burada falan şarkın çıkarken neden çalmıyor? İşte bilmem ne David miydi? Bir adamın ismini söyleyip dururlardı bize. Öyle bir şey, öyle bir adam var mı yok mu onu da bilmiyoruz da. Yani o adamı
0: kim o ya?
1: Bilmiyorum ya. Bir isim söylerlerdi ama ondan geçiyor falan böyle bir
0: ne?
1: Ya farazi bir adam türetmişlerdi.
0: Ha, anladım.
1: Bir tane bir Fransız bulmuşlardı tamam mı? Çalmadığı zaman bütün sorumluluğu ona ama adamın var olup olmadığı ile ilgili en ufak bir fikrin yoktu yani öyle söyleyeyim sana. Yani Atilla'ya sorardık falan ama benim işte atıyorum. David'e bir sormam lazım. Kim bu David kimse bilmiyor. Nerede? Fransa'da falan. Oğlum Fransa'daki adam niye Türkiye'deki radyoyu yönetiyor? Bilmiyorsun falan. Böyle bir hani orada kaytarma numaralarından bir tanesiydi. Şimdi yeni bir şey var. Bu da algoritma. Ama bilmem ne aman algoritma falan böyle.
0: Bu kötü bir şey mi abi ne diyorsun sen?
1: Abi kötü her şeyimiz iyice şey oldu yani yapaylaştık yapay zekalaştık yani böyle giderek yani Elon Musk'ın dediğine göre 5 sene sonra insan diye bir şey kalmayacak yani oraya doğru gidiyor iş. Ve karşında artık radyo genel yayın yönetmenleri editörler bilmem neler yok bir tane algoritma var. Herkes siz de algoritmadan çekiyorsunuz galiba abi, değil mi? Spotify'da ne varsa çekiyorsunuz
0: abi,
1: oraya.
0: Abi bu kaliteyi de düşürüyor mu ne diyorsun?
1: Abi kaliteyi mutlak düşürüyor bir kere. Yani avantajları var dezavantajları var. Yapay zeka ve algoritma meselelerinin. Ama totale overall'a vurduğunuzda kontrolün insan faktöründen çıkmış olmasının büyük riskleri olacak. İleride şimdi böyle sempatik gibi geliyor. Ama 2-3 sene sonra kontrolü tamamen kaybettiğimizde ki bence müzik sektörü diğer birçok sektörde olduğu gibi tamamen artık yabancı tekeli oluşmuş vaziyette. Bir süre sonra insanlar hani şey gibi bu kurbanın yavaş yavaş kaynatılması meselesi gibi bir şey olarak düşün bunu. Yani kurbağayı birdenbire 100 dereceli kaynayan suyun içerisine attığında yangın yer aman yanıyorum falan filan ama yavaş yavaş böyle suyu ısıttığında 100 dereceye geldiğinde anlamayı verir ya. Biz de şu anda bence anlamıyoruz meseleyi. Yani kaynadı piştiğimizde anlayacağız.
0: Önceden ne güzel ya albüm çıkıyordu mis gibi 8-9 tane 10 tane şarkı çıkıyordu harikaydı yani seçiyorduk dinliyorduk. Aynen. Bizim için de çok güzeldi. Şu anda bir ara veriliyordu ediyordu falan.
1: Can çekişiyoruz farkında değiliz yani bence.
0: O kadar.
1: Bence öyle agoniye girmek üzereyiz yani. Hiç yani biz sen radyoculuk yaptığını zannediyorsun öbürü şarkı çaldığını zannediyor öbürü falan bilmem ne yaptığını zannediyor ama böyle bir şey dönemindeyiz agoni dönemindeyiz yani.
0: Mutluymuş gibi yapma.
1: İşte öyle yapıyoruz.
0: Öyle yani. Mi yapıyoruz?
1: Şu anda kontrol bizdeymiş gibi yapıyoruz yani.
0: Sen böyle yapıyor musun abi? Mutluymuş gibi böyle çok. Şeylerin herkes var mıdır?
1: Yapıyor. Herkes böyle yapıyor. Sosyal medya dünyasında herkes mış gibi yapıyor. Çok zenginmiş gibi yapıyor. Çok mutluymuş gibi yapıyor. Çok, herkes bilmem neymiş gibi yapıyor. İçeri dünyanın dört duvarına bir girdiğin zaman ya herkes mutsuz.
0: Herkes oynuyor yani.
1: Herkes oynuyor. Sahte yani şu TikTok, Instagram falan filan var ya. tamamen nispet yuvasına dönmüş vaziyette. Hmm. Yemin ediyorum hani şey gibi kilo vermek için hani Çin diyeti uygulanıyor 18 saat fasting falan yeni bir şey oruç. Yani kendinizi oruç tutmanız lazım. Yani sosyal medya orucu yapmanız lazım. Ruh kafayı üşüteceksiniz arkadaşlar.
0: Sen bakıyor musun abi?
1: Ben abi son günlerde Çin diyeti gibi sosyal medya diyeti uyguluyorum. Sadece işim için böyle giriyorum kabulan bırakıyorum numuneyi çıkıyorum dışarı. Vallahi bile aman bir dakika hatırlayayım. Geri dönüp kontrol etmeye bile korkuyorum yani. Şey çünkü girdin mi çıkamıyorsun oradan bir de.
0: Takılıyor musun? Takılıyor musun? Mesela böyle hani gıcık bir şey söylesene resteler falan.
1: Eskiden takılıyordum. Takılma meselesi değil. Sosyal medyaya takılı kalıyorsunuz. Yani mesela TikTok'a bir girdiğin zaman hipnoz oluyorsunuz var ya. Bir buçuk saat sonra kaç farkında değilsiniz yani. Şey gibi yani. Size bir sprey sıkıyor oradan. Bir şey var orada. Bir algoritma.
0: Yüzüne doğru geliyor.
1: Tabii böyle. Tabii. Uyuşturucu algoritma. Ben söyleyeyim size. Yani sosyal Instagram ve TikTok'un ben uyuşturucu kadar tehlikeli olduğunu düşünüyorum. O kadar şeyim yani. Çok tehlikeli. Dozunda yani böyle şey gibi kullan. Yani uyuşturucu demeyelim de alkol gibi düşün yani. Tamam bir bardak iki bardak.
0: Zararları
1: ama,
0: var. Zararları var.
1: Kurtulamazsın ya. Ayyaş olursun orada yani. Valla sosyal medya ayyaşları var ya. Çıkamıyor abi işinden. Yemin ediyorum kalıyor böyle saatlerce. Evin içerisinde göğe birlikte yaşıyorsun değil mi? Hanım orada hakikaten, ben orada elimizde telefon böyle.
0: Hakikaten çok fena.
1: Bir şey gibi kaldık ya.
0: Herkesin elinde telefon. Herkes böyle kaydır kaydır
1: ya
0: kaydır kaydır.
1: İki saat konuşmadan iki insan aynı koltukta nasıl oturur be kardeşim ya? Yani artık televizyonu özlemeye başladım. Televizyonda hiç olmazsa karşılıklı atışıyorsun bir şey kalıyor. Burada iyice kilitliyor seni.
0: Sen böyle zaten, bak şöyle. Sen zaten son günlerde baya baya bir atışıyorsun.
1: Yaş ilerleyince böyle oluyor hocam. Yemin ediyorum yaşlı, çeneye vuruyor ben
0: yaşlı
1: söyleyeyim.
0: Yaşlılıktandır o.
1: Kesin yaşlılık. Çeneye vuruyor artık bir de yani tut nereye kadar. Yani belli bir kariyere belli bir şeye de karizmaya da geldikten sonra karizmayı da ekleyeyim şuraya. Yemin ediyorum yani rahat rahat konuşuyoruz yani.
0: Ama sen gençsin ya genç bakıyorsun kendine abi. Yani fitsin hiç kilo oldun mu efendim?
1: Sen ne diyorsun ya? Bu benim Çin diyetinden sonraki hali. Vallahi 94-95'i gibi ya ayakkabımı bağlayamıyordum Okan.
0: Abi o çok kötü.
1: Mini o günlerimi hatırlıyor. Nefes alamıyordum ya şunu yapamıyorum. Bak $1,000,000 sana yemin ediyorum şu hareket var ya şöyle ayakla. Oh var ya şu güzelliğe bu acayip bir şey çocuklar. Her verdiğin yani belli 45'inden sonra verdiğin her kilo... Her bir kilo ömrüne en az bir sene katıyor ben.
0: Ciddi misin? Bak doktor konuşuyor ya öyle hikayeden teyit.
1: Bak 10 kilo ver 10 sene. Net yani. Çin diyeti. 16 saat. Fasting de direkt yıkıma gireceksin. Evet. Yani Lukaku'nun yapması gereken diyeti söylüyorum sana yani.
0: Çok iyi evet, ya.
1: Yani. Saygılar Fenerbahçe'ye buradan. Ya bir tanesi.
0: Ne olacak? Ne diyorsun bu arada almışlar. Fenerbahçe'ye?
1: Ne o? Yani diyet diyorum Lukaku'ya. Buradan sesleniyorum. Yani sen bir an forma girmesi gerekiyor arkadaşlar.
0: Yani Ferhat abi diyet diyor, sen kahve diyorsun. Anlamadım ki ben.
1: Yok kahve
0: yani.
1: Tamam. Kahve süper. Diyet için birebir yakar bu.
0: Abi sahneler mahneler nasıl gidiyor? Yoğun mu bu sene?
1: Yoğun bir sezon geçirdik. Ağustos ayı hele bayağı bir koşturmacaydı. Şehir şehir, ülke ülke dolaştık.
0: Çok iyi.
1: Ondan sonra şimdi artık yeni bir dönem böyle kafam. Biraz daha işi azaltıp... Ondan sonra biraz daha böyle seçici, selektif bir girmeyi düşünüyorum. Yani artık yaş kemale erdi, kariyer de kemale erdi. O yüzden böyle oturup bak, stüdyoda daha fazla şarkı üretip...
0: Bak sendin kaşınıyorsun, lafı dönüp dolaştırıp yaşlılığa getiriyor,
1: yaş değil,
0: kemale
1: yaşlılık
0: getiriyor.
1: Yaşlılık değil, kemale ermek, olgunlaşmaktan bahsediyorum. Yaşlandım demedim. Yaş kemale erdi diyorum. Yani olgunluk, kariyer kemale erdi. Yaşlandım demedim yani. Sen getiriyorsun. Ben tehlikeli yerlerde dolaştığımın farkındayım Okan ama sen de dikkatli olman lazım.
0: Abi
1: yani.
0: Hiç
1: öyle yaşlandım maçlandım falan.
0: Ben hiç işim
1: abi
0: olmaz.
1: Abi çağırdın beni yine buraya ya.
0: Ben hiç
1: adam
0: işim
1: beni
0: olmaz. Hiç
1: gömdü
0: işim
1: ya.
0: Kim gömdü?
1: Sen gömdün.
0: Ne dedim Allah'ını seversen
1: şey gibi,
0: ya.
1: Bir tane güldür güldür de bir tane şey var ya ama sözümü kesme diyen bir model bir tip var. Bayılıyorum ona.
0: Kim o?
1: Ya güldür güldür de bir skeçte bir tane onun da orijinalini buldum çocuklar. Şeyde bir satıcıyla bir halıcıyla bir yani halı temizleme firmasıyla bir tane müşteriden çıkmış o. He, onu size aman ya Rabbi aman sözümü kesiyorsun ne bir şey var
0: evet,
1: ya.
0: Evet evet ya çok
1: bela
0: ya.
1: Bir şey.
0: Gerçekten çok
1: adam
0: bela.
1: Var ya.
0: Çok fena. Ha,
1: ondan müthiş. Bahsediyorum.
0: Biliyorum biliyorum o skeci hatırlıyorum.
1: Aa, onu yakalayın bulun.
0: Konuşması
1: bir halı temizleme firmasıyla müşterinin diyaloğunu dinleyin arkadaşlar.
0: Hatta halıcı şey pardon bir tanesinde gömlek satan Toygan konuk almıştık buraya Paşa. Güldür Güldür'ün Paşası Toygan Avanoğlu o oynuyor falan. Müthiş yani vallahi müthiş.
1: O çok güzel. O bulsunlar bir yerden dinlesinler abi kafayı yerler.
0: Abi yeni yeni şarkılar bu arada senenin sonuna kadar da gelecek olan var değil mi?
1: Gelecek.
0: Hazır
1: var.
0: Mı?
1: Var hazır.
0: Hazır derken bitti mi yani?
1: Sürprizler şey... var. Tabii bitmiş sürpriz vaziyette. Ne gibi? Stüdyoda yani şöyle bir süreç tabii. Hı hı. Allah yani stüdyoda hazır planlı program algoritmaya göre planlı programla gittiğin zaman aşağı yukarı şu anda yaklaşık 3-4 aylık bir şeyimiz var. Depomuz var. Bunun şöyle bir avantajı oluyor. Giriyoruz stüdyoya. Hı hı. Mesela Mine'ye de bir şarkı verdik. Şimdi o da yakında çıkacak. Çok da şahane okudu.
0: Yeni mi?
1: Benim eski şarkılardan bir tanesi ama yepyeni bir düzenleme. Tamamen şu anda işte biraz bu Afrobeat ve Ragaton yeni model şeyle ikisini de birleştirdik. Hı. Mustafa Arapoğlu düzenlemesini yaptı. Harika bir çocuk. Hı. Zerrin Özer'i tekrar canlandırdığı iki şarkıyı hatırlarsınız belki. Hı hı hı. Yepyeni bir düzenleme yaptı. Üzerinde pişiriyoruz sürekli. Yani şey olmuyor... Dinliyoruz bir 10 gün geçiyor 15 gün geçiyor ya şuna şöyle de bir eklese miydik şunu şöyle düzeltelim böyle düzeltelim diye yolda şekilleniyor. Yani başta yola çıktığımız şarkıyla o süreci geçirdiği sondaki şey arasında dağlar kadar var ve giderek abi, de üstüne koyuyoruz.
0: Titiz misin inceleyip sık dokur musun böyle?
1: Bu işte öyleyiz.
0: Ha, genelde böyle değil ama şey işte mi böyle?
1: Yani en işimde öyleyim. Genelde hayatta birazcık böyle bir hafif kaderine bırakma işi var. Yani ne olacağına varır hayır her şerde bir hayır var diyen tiplerden.
0: Abi yani. Bir doktorun da böyle demesi de bana çok enteresan. Özlüyor musun doktorluğu
1: abi,
0: bu arada?
1: Abi bir laf vardır der. Kader gayrete aşıktır der. Elinden geleni yapacaksın.
0: Vay.
1: Ama sonuçta işi de birazcık oluruna bırakmadan olmuyor yani.
0: Doktorluğu özlüyor musun bu arada?
1: Yok. Yeter 25 sene yaptık artık yani müzikle uğraşıyorum. Böyle öleceğim yani.
0: Allah ömür versin ya.
1: Aynen. Şey yapacağım yani müzikle hayatım sonuna kadar devam etmek.
0: Şeyi soracağım doktorluk unutulan bir şey mi abi ne diyorsun yani?
1: Tabii cerrahi devam... şöyle unutulan bir şey değil ama sürekli her sene ya da her iki senede bir hekimlik bilgisi yani literatür bilgisi çok hızlı ekleniyorsun.
0: Teknoloji düşüyor.
1: Çok değişken. Seni upgrade'lemediğin zaman kitap okumadığın zaman hele hele cerrahide bir de el becerisi denen de bir şey var. Uzak kaldığında doğal olarak kendin şeye giriyorsun ama... Sende hekimlik mesleğinin yani o zanaatkarlık ve usta çırak ilişkisinin verdiği hekimlik disiplini ölene kadar yanında senin. Yani bu şey gibi hekimlik mesleği sana aslında bilgiye nasıl ulaşabilme ya da bir beceriyi nasıl kazanabilme ya da bir krizi nasıl çözebilme yeteneğini de yani o eğitim sürecinde cerrahi asistanlığı sürecinde sana verdiği şeyler bunlar. Oysa o beceriyi sana enjekte ediyor. Yani bunun gerisini o bilgiyi upgrade'leme işi sana kalmış bir şey. Eğer burada sen kendini yenileyebilirsin ama bunun için de mesleğin içinde olman gerekiyor. Mesleğin dışında kaldığımız için doğal olarak herhangi bir şekilde böyle hadi ben şimdi durdum birdenbire tak diye yine cerrahi işlem yapıp o gidip böyle pankreas cerrahisi ya da safra kesesi cerrahi ne bileyim tümör cerrahisi yapacak değilim yani öyle bir şansım yok.
0: Abi safra kesesi aldın mı hiç?
1: Binlerce.
0: Ciddi misin ya?
1: Aşk olsun ya.
0: Keşke ben bireydim Ferhat Göçer aldı.
1: Sana aldırırdım diyorsun.
0: Ne de havam olur da. Benim safra kese mi Ferhat Göçer aldı.
1: Öyle var tabii dolaşan. Yeşilen hala var tabii yani. Yani safra keseni o aldı. Apandiksimi o aldı diye dolaşanlar var. Sektörde bile var.
0: Ya ciddi bırak, misin ya?
1: Tabii sektörde daha derinleri var onları açmayayım isterse. Yani ama yani apandikste kalayım.
0: Çok iyi. Safra kayması diye bir şey var mı abi? Ha, sor dedin ya.
1: O ne ya?
0: Ah duydun mu? Doktor o ne ya? Abi bizim simge ya.
1: Safra kayması ne ya?
0: Böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Bak bu kadar yıllık doktorum ilk defa böyle bir şey duydum. Bir de cerrahım yani. Hani işim hayatım safra kesesiyle geçti. Safra kaymasını şimdi duyuyorum. Bak işte görüyorsun geri kaldık.
0: Abi hiç merak etme. Yok sen geri kalmadın abi. Böyle... Sende bir sıkıntı yok.
1: Yok böyle bir şey değil mi?
0: Vallahi böyle bir şey yok yani.
1: Kendimden şüphe ettirdim. Safra kayman mı var? Ya Allah aşkına yapmayın çocuğum. Dalga geçiyorsunuz benimle.
0: Abi gerçekten ya çok enteresan böyle. Ben bu arada
1: bak,
0: aldırdım
1: sorarım
0: gerçekten.
1: Sorarım ChatGPT haberiniz olsun.
0: Çok iyi ya, gerçekten. Ben bir kere senin şeyi kurşunlanmış, olay olmuş, biri gelmiş önüne, ameliyatı 18 saat süren ameliyat. Şeyi söyleyeceğim ben
1: tabii
0: sana.
1: Tabii ya, şey o, ben hiç unutmuyorum o günü. Şeyde haremde gümrük kavgasından bahsediyorsun. Tabii Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde genel cerrahi.
0: Hatta sen hastanenin içerisinde
1: yeni uzman olmuşum işte. Yeni uzman olmuştum.
0: Hastanenin içinde dönerken odasından çıkıp bir bakar mısın deyip seninle fotoğraf
1: o
0: çektim.
1: Işte.
0: O değil mi, evet, aynı kişi? Ya,
1: ismini unuttum şimdi ama yaşıyor mesela.
0: Abi sağlık, bu konuyla ilgili son sorum olsun. Günümüzle o senin çalıştığın dönem arasında sağlık sektöründe nasıl görüyorsun? Gelişme oldu mu yoksa
1: şöyle,
0: aynı yorgunluk, aynı uzun nöbetler, aynı problemler devam ediyor mu? Ne diyorsun?
1: Sağlık sistemi.
0: Sağlık sisteminde.
1: Sağlık sistemi için bir şey söylemem çok zor. Yani yeni sağlık aşağı yukarı nereden baksan 2017 değil mi? 2000, evet, 2015-17 döneminde emekli oldum. O günden bugüne aşağı yukarı 10 yıl geçti. 10 yılda hani çok bir şey değişmiş midir? Kestiremiyorum ama şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'deki sağlık sektörü, sağlık sistemi birçok ülkeye göre daha iyi. Tabii ki bir dengesizlik var. Yani
0: doktorlar
1: ben
0: da
1: Avrupa'daki
0: galiba
1: diğer sağlık sistemlerini de yakından tanıyorum. Amerika'yı da keza biliyorum. Hani gidip geldiğim için oradaki hekim arkadaşlarla da görüştüğümde. Türkiye standartların üzerinde hem hekim yetiştirme kapasitesinde hem hastane kapasitesinde. Ama tabii ki eksikler var mı? Var bu konuda, ama dünyanın birçok ülkesine göre sağlık sistemi çok iyi cerrahlar yetişiyor. Birçok ülkeye göre bence
0: daha iyiyiz.
1: Avantajlı.
0: Bu arada şöyle bir şey biliniyor. Ya, ben yanlış bilindiği için söylüyorum. Ferhat Göçer'i sanki doktorluk yaptı, doktorluktan sıkıldı, bıraktı, müziğe başladı şeklinde.
1: Daha geçen gün Twitter'da öyle, abi işte bilmem ne falan. Ben de Ferhat Göçer gibi olayım, doktorluk işte okuyayım, tıp fakültesi okuyayım ama işte bilmem ne yapayım. Yok dedim, bak dedim, 25 sene yapmış adamım ben diyorum. Hani bir düşün, ondan sonra yaz diye şey yaptım. Çoğu insan öyle biliyor.
0: Aslında
1: yani
0: öyle değil.
1: Benim 25 yıl bilfil cerrahi yaptığımdan haberi yok.
0: Evet. Saat başına mı gidiyoruz? Tamam. Saat başına gidiyoruz. Hanımlar beyler, 0505 171 66 56 canlı yayında konuğum sevgili Ferhat Göçer. Bir saat başı jingle'ımızı duyacağız. Sonra tekrar buradayız. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.
1: Evet.
2: Sapra kayması var dediler dedi.
1: Evet.
3: Tamam. Şimdi anlasın.
1: Şu anda canlı yayında chat konuşuyorsun. Buyur konuş abi konuş.
2: Hayır gerçekten tamam. Yani soruyorum ChatGPT'ye tamam. Bak ChatGPT'ye sen süper bir cerrahsın. Tamam bir genel cerrahsın. Birisi geldi bana da söyledi. Ben de cerrahım. Ondan sonra doktor ve dedi herkes danışıyor tabii. Girdiğim yerde işte abi benim şuyum var. Ay şuram ağrıyor, buram ağrıyor falan filan diye. Ondan sonra ya dediler ki bana dediler safra kayman var dediler dedi. Ne diyorsunuz dedi Ferhat Bey. Yemin ediyorum 20 yıllık cerrahım ben ilk defa duyuyorum böyle bir şey dedim. Sen ne diyorsun ChatGPT? Söyle bakayım safra kayması diye bir şey var mı?
3: Ben de aynı şeyi söylerdim. Yani safra kayması diye bir tanı yok. Hani 25 yıllık bir cerrah olarak senin böyle bir tanıyı duymamış olman çok normal.
2: Normal değil mi? Yani beni kekliyorlar mı, işliyorlar mı diye düşündüm yani. Şey mi sorguluyorsunuz benim, hekimliğimi mi sorguluyorsunuz arkadaşlar?
1: Benle alakası yok.
2: Kim sen getirdin soruyu?
1: Benle alakası
2: kim
1: yok.
2: Kim getirdi soruyu?
1: Simge getirdi. Simge kim? Sordu. Simge işte bizim ben şeydeki tamam. Arkadaş.
2: Ha Simge.
1: Tabii tamam. Simge. Masadaki arkadaş.
2: Simge seni fena halde...
1: Evet.
2: Bunu sana söyleyen doktor bir doktor mu?
1: Doktor söyledi diyor bir de.
2: Yemin ederim mezun olduğu yeri bana bir söyler misin?
1: Onu bir söyleyeyim.
2: Yani yok böyle bir şey ya. Çocuklar öpüyorum sizi. Chat teşekkür ederim sağ olasın. Aldınız cevabı. Hadi bana inanmıyorsunuz buna da inanın bari bak adam
1: vallahi
2: Allah'tan var böyle şey gibi ha. Ya bunların robotlarını çıkarsınlar arkadaşlar artık gelsin ya o vakit.
1: Abi sen çok kullanıyor musun bu arada yapay zeka?
2: Hem de nasıl? Hepsini kullanıyorum.
1: Yani. Abi ülkemizin en değerli sanatçılarından biri. Hem batı müziğine hem hakim hem de yöresel şarkılarımızı çok iyi seslendiriyor. Kim söylemiş olabilir? Hadi buyur bakalım.
2: Bir daha söyler misin?
1: Ülkemizin çok değerli sanatçılarından biri hem batı müziğine hakim hem de yöresel şarkıcılarımızı çok iyi seslendiriyor demiş. Kim söylemiş olabilir? B harfiyle başlıyor. Orkestrası var.
2: B harfiyle başlıyor.
1: Ya.
2: B bu tanıdım. B ile başlıyor. R ile. Behzat'ım benim ya.
1: Behzat gerçekten.
2: Behzat'ım benim, kardeşim benim ya.
1: Ferhat çok güçlü bir müzik adamı. Çalışırken bütün ince noktaları düşünüyor ve işi titizlikle yapabileceğiniz ortamı hazırlıyor. Böyle yurt dışına ne bileyim kim söylemiş olabilir?
2: Yurt dışına.
1: Ha, böyle.
2: Baş harfini söyle.
1: Çok da. Abi böyle 3 harfini söyleyeyim. M.
2: 3 harfli mi?
1: İranlı. İranlı kamança sanatçısıymış. Mehrdat Nasehi.
2: Nasehi.
1: Evet, ha. Nasehi.
2: Vay be.
1: Vay be.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Adı henüz duyulmamış bir söz yazarı ve besteciye şans vermesi benim için çok değerliydi. Sesi yine sözlerime can kattı demiş. Hatta geçenlerde konuk aldım kendisine.
2: Neşe Seçil olabilir
1: Neşe.
2: Mi?
1: Neşe
2: yani Neşe sağ olsun. Bence sana bir söyleyeyim mi? Neşe süper.
1: Hı hı.
2: Yani kalemi son dönemlerde özellikle kadın söz yazarlarında inanılmaz.
1: Hı hı.
2: Duygusu, zekası, duygusal zekası. Hı hı. Ben onun daha çok çok güzel eserler kazandıracağını hı hı. düşünüyorum.
1: Senin böyle bir yönün var. Sen insanlarla çalışıyorsun. İsmi olmuş, olmamış, isim yapmış, yapmamış değil mi? Öyle bir şey var sanki.
2: Şimdi tabii abi? Burada ilk zannedersem TRT'de program yaptığımız dönemde şey vardı. besteniyolla.com diye bir site açmıştık.
1: Hı hı.
2: Orada ilk bu işe başladık.
1: Hı.
2: Ve çok kısa bir süre içinde çok büyük eserler geldi ki keza ben işte Taner Kaya'yı orada Ayrılsak Ölürüz Biz.
1: Hı hı.
2: Buray olsun daha benzer işte Unutmuş Çoktan gibi şarkıları vesaire birçok şarkıyı ben ilk defa oralarda dinledim. Yani Evet, biraz beyin yakan bir iş, onu söyleyeyim. Yani bir tane şarkıya ulaşmak için binlerce şarkı dinlemek zorunda kalıyorsunuz ve bu binlerce şarkının %90'ı beyin yakıyor.
1: Evet.
2: Yani ben sabahlarına kadar dinlediğimi hatırlıyorum. Böyle artık sabah gün doğduğunda boş boş bakıyordum yani şeye, dışarıya. Ama bir tanesini yakaladığınızda işte o var ya, o şey altın gibi orada böyle parlıyor yıldızı şeyde.
1: Abi senin en çok tuttuğun şarkın hangisi? Gerçekten böyle söylemekten çok büyük keyif şimdi aldım.
2: En bir... çok tutan şarkı başka bir şey, en sevdiğim
1: Senin
2: en sevdiğin
1: öyle
2: şarkı.
1: Öyle söyleyeyim.
2: Yani yıllarım gitti tartışmasız. Takvim benim, keza öyle.
1: Benim bir numaram o.
2: Yani birçok şarkım var. Böyle çok sevdiğim. Gidemem. Keza benim kendimde çok sevdiğim şarkılar. Yani Takvim ve Gidemem. 10 numara 5.
1: Az önce saat başına gitmeden evvel bir sürpriz demiştin ama ne gibi bir sürpriz? O bir düet falan mı? Önümüzdeki günlerde.
2: Ya yok, bir güzel şeyler var. Yani sürprizler var. Bunlar birazcık erken onu söylemek için ama yani hazırladım, niye dışarıda dinlettim mesela, çok güzel bir diziye bir şarkı hazırlıyoruz. Ondan sonra bir tane Sezen'le hazırladığımız bir şarkı var mesela, birkaç ay içerisinde onu vereceğiz. Güzel sürprizler var.
1: Çok güzel abi. Vallahi evet,
2: sabır, çalışıyoruz.
1: Sürekli çalışıyor musun?
2: Sürekli.
1: Sürekli müzik.
2: Sürekli müzik.
1: Başka
2: yani
1: bir şey yapmıyorum.
2: Artık sektör olarak özellikle emekli olduktan sonra hekimlikte tamamen yani müziğin ama her şeyinde yani işin telif mücadelesinde de işte MSG var.
1: MSG başkanlığı var.
2: MSG başkanlığı var. Federasyon, lisanslama sistemleri vesaire. Yani eser üreten arkadaşlarımızın hayatını geçindirme ve bu konuda hak ettikleri telifleri kazanma konusunda
1: orada çok ciddi atılımlar var bir de MSG'nin yani, değil mi? Orada çok ciddi, çok güzel atılımlar var, adımlar var.
2: Tabii
1: yani.
2: Tabii çok güzel işler. Yani tabii ki daha atılması gereken çok adım var. Yani şimdi geçen gün işte Londra'daydım. Gerek oradaki meslek birlikleriyle, ondan önce de Paris'te uluslararası meslek birlikleri teşkilatlarıyla toplantılar yapıyoruz. Onlar neler yapıyor? Yani 100 yıllık, 200 yıllık kurumlar bu konuda neler yapmış? Biz daha henüz 25-30 yıllık bir meslek birliğiz. Yani Türkiye'de telif mücadelesi evet 1950'lerde 60'larda temeli atılmış, yasa çıkmış ama uygulamaya geçmesi 80-90'lardan sonra olmuş. Dolayısıyla henüz yeniyiz yani, genç bir zihin ve organizasyon burada. O yüzden de bakıyoruz İtalya'da ne yapıyorlar, Fransa'da ne yapıyorlar. Yani bu işin atası hani Fransa'da ne yapılıyor telif mücadelesinde. Onları da bakıyoruz, görüyoruz. Ve daha yol alacağımız çok uzun bir yolculuk olduğunu görüyoruz.
1: Abi nokta nokta olmadan yaşayamam.
2: Yani bir sürü şey var içinde. Oraya her şeyi koyabilirsin.
1: Mesela?
2: Her şeyi çok seviyorum. Yani ne ya, müzik olmadan yaşayamam bir kere zaten. Yani evim, eşim, çocuklarım, hayvanlarım.
1: Çocuk nasıl?
2: Ondan sonra işte ne bileyim ben, halı saha maçlarım.
1: Onu soracağım. Devam ediyor mu?
2: Tabii. Tartışmasız. 20 senedir aynı ekiplerle haftanın 3 günü. Tabii hangisi bana uyuyorsa.
1: Haftada
2: pazartesi, perşembe. Şöyle. 3 ayrı
1: saha var.
2: Halı saha grubum var.
1: Tamam.
2: 3 hatta 4 ayrı saha, halı saha grubum var ama bir tanesine gidemiyorum.
1: Ben gideyim ona ya.
2: He?
1: Ben gideyim ona.
2: O da çarşamba günleri ya, ona şey yapamıyorum. Haftada 3 ayrı 3 halı saha grubum var. Pazartesi, perşembe, cuma. Muhtemelen cumaları ağırlıklı çalıştığım için pek şey olmuyor. Pazartesi, perşembeleri daha çok yapabiliyorum ama cuma işim olmadığında cuma günküne de gidiyorum.
1: Yani. Müthiş bir şey o ya.
2: Deli misin ya?
1: Vallahi billahi.
2: Ya kafayı boşaltıp geliyorum.
1: Gerçekten.
2: Pamuk ya. Gibi oluyorsun yani.
1: Gerçekten çok. Bayağı zaman oldu gitmeyeni, özledim vallahi ya.
2: Nerede oynuyorsun? Hangi?
1: Abi yok.
2: Belki ne?
1: Ben şey orta sahada oynuyorum.
2: Orta saha. Orta saha durdur. Ben sağ bek oynuyorum, risksiz.
1: Pek gelen giden olmuyor.
2: Aynen, vallahi öyle yani. Pek gelen giden olmuyor. Gelen de Ferhat abi deyip zaten topu bırakıyor, gidiyor yani.
1: Öyle mi hakikaten?
2: Abi çoğunda hep öyle, aynı... çomeyin diyorum zaten. Aman yarın sahnem var, fazla yüklenmeyin falan, geliyor çocuk. Tamam buyur abi diyor.
1: Abi bırak... o da olmaz ki, onun tadı olmaz ya.
2: Ya şaka yapıyorum tabii, bayağı gidiyoruz abi. Böyle çünkü var ya Ferhat Göçer falan filan. Tak abi gözü yani dönüyor adam.
1: Sahnesi
2: gelen...
1: varmış.
2: Yok öyle bir şey. Tanımaz abi kimse. Babamı tanımam diyor adam. Yani bazen 18-20 yaşındaki çocuklarla yaşıyorum. Zaten çocukları görmüyorum bile zaten. Jet gibi önümden geçiyorlar. Ben izliyorum sadece. Terleyip çıkıyorum ya. Ama.
1: Ünlü olmak nasıl?
2: Safran kaydı, gördün mü? Bak. Allah'ım ya. Evet buyurun.
1: Ferhat abi şey, ünlü abi. Olmak abi avantaj dezavantaj ne? Mesela halı sahada bir şeye yaramıyor anladık. Hiçbir numarası hiç, yok.
2: Ya, halı sahanın ilk 5-10 dakikası böyle aa Ferhat abi falan filan, bir de bittikten sonra fotoğraf çekiliyorsun. Ama o en koy olduğunda kimse kimseyi tanımıyor abi. Hiç var ya, kol bacak giriyorlar yani.
1: Çok iyi ya.
2: Vallahi ama işin şakası yok yani, gayet ciddi konuşuyorum işte. Evet buyurun.
1: Abi şey... gelen mesajlardan ha, birkaç
2: mesajlara
1: tane.
2: Mesajlara bakıyorum. Birkaç durdu tane. Böyle de.
1: Vallahi billahi ya. Okan Bey merhaba. Ferhat Göçer'i yıllardır büyük bir keyifle dinliyorum. Hem doktorluk hem müzik gibi iki çok zor olanda başarı göstermesi gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Kendisine sağlık, huzur ve nice güzel şarkılar diliyorum. En sevdiğim şarkısı da Cennet demiş Ayşe Hanım, bir öğretmen.
2: Çok çok selamlarım sevgili.
1: Ferhat Göçer'i duyunca sesi biraz daha açtım demiş. Şu anda araçta dinliyormuş kendisi Murat Bey. Taksi şoförüymüş. Aa, selamlar gönderelim.
2: Oo, Murat Hocam.
1: Sevgiler demiş.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ferhat Göçer çocukluğumdan beri evde dinlediğimiz sanatçılardan annem sayesinde tanıdım. Şimdi ben de severek dinliyorum. Özellikle Biri Bana Gelsin benim için çok özel. İyi ki varsın demiş sevgili Ferhat Bey demiş.
2: İsmi kim? Söyle yazan.
1: Zeynep Hanım.
2: Zeynep Hanım'a sevgiler.
1: Eskişehir'den göndermiş.
2: Eskişehir'e selamlar.
1: Kolay gelsin. Dükkanda Radyo Sputnik açık. Ferhat Göçer'i dinliyoruz. Sesini de yıllardır hiç eskimedi. Gaziantep'ten kucak dolusu selamlar gönderiyoruz demiş. Mehmet Bey göndermiş.
2: Mehmet Hocama sevgiler.
1: Bir Antep'e esnaf
2: selamlar.
1: O kadar çok ki. Okan Bey merhaba. Ferhat Göçer'in şarkıları benim için çok güzel anılar demek. Unutulmuş çok, unutmuş çoktan çaldığında insan ister istemez geçmişe gidiyor. Kendisi size sağlık ve uzun bir sanat hayatı diliyorum demiş. Nermin Hanım göndermiş Antalya'dan.
2: Çok teşekkür ederim Nermin Hanım. Abi o çok... en sondaki uzun bir sanat hayatı dileği harika.
1: Abi çok güzel bir şey değil mi ya? Yani şarkılarının, sahnelerin, yani konserlerin gerçekten binlerce insan takip ediyor. Şarkılarına eşlik ediyor olmaları. O
2: ben şükrediyorum.
1: Nefis bir
2: her
1: şey
2: değil mi? Her dakika şükrediyorum. Yani bu inanılmaz bir nimet. Bir şey bu. Yani başka bir şey. Başka bir hediye bu. Hı hı. Bunun farkındayım. Yani sahnede olduğumda da olmadığımda da şükrederek yaşıyorum. Hı hı. Sağ olsunlar. Yani bu konuda ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yani bunun mümkün olduğu kadar kıymetini bilerek farkındalığıyla yaşıyorum. Bu ama şunu söylemek lazım. Kariyerine başlayan arkadaşlara müzik kariyerinde. Hı. Özellikle bu şarkı tutma, şarkı patlaşım birçok insan var. Biz şanslılardan bir tanesiyiz. Türkiye'de sesi güzel olan, hı, sahnesi benden çok daha iyi olan belki yüzlerce, binlerce sanatçı vardır. Yani burada doğru şarkıyla doğru zamanda doğru şarkıyla doğru zamanda buluştuğunuzda bu mucizevi bir hediyedir bu. Hı hı. Yani yukarıdan Allah'ın size bir lütfudur. Dolayısıyla bu şansı çok, çok iyi değerlendirmeniz gerekir. Buna girdiği zaman özellikle genç arkadaşlara buradan sesleniyorum. Bu lütufla karşılaştıkları zaman sanki hayatlarının sonuna kadar sürekli böyle yaşayacaklarmış algısı içindeler birçoğu. Hmm, hmm. Büyük bir yanılgı bu.
1: Çok
2: yani
1: önemli. Çok
2: size
1: önemli.
2: Bir kere bu hediyeyi, bu lütfu verdiği zaman bunun, bu fırsatı, bu kariyeri çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Hmm. Yani mümkün oldu, hatalar yapacak mısınız? Tabii ki yapacaksınız. Ama mümkün olan az hatalarla yapacaksınız. Hmm. Yani danışacaksınız, düşüneceksiniz, acele karar vermeyeceksiniz. Yolda yürürken insanların ayağına basmayacaksınız. Ya da mümkün olduğu kadar az basmamaya gayret edeceksiniz. Hı hı. Can yakmayacaksınız. Hı hı. Ah almayacaksınız. Yani böyle bir sürü inceliği var bu işin. Yanlışlar yaptım. Hatalar yaptım. Şimdi geriye dönüp şu benimle, şu aklımla o lütfu, yani o anı tekrar bir daha o kariyeri yaşamak isterdim. Açık söyleyeyim size.
1: Aa.
2: Yani bundan çok daha farklı bir yerde olacağımı düşünüyorum. Bu hatalarımı daha azını, yani yüzde atıyorum hata oranımı %50'lerden %60'lardan %20'lere kadar çekebilirim.
1: Bu söylediğin mesleki olarak mı?
2: Mesleki
1: müzik
2: olarak
1: için mi söylüyorsun bunu?
2: Müzik olarak hem insan ilişkileri olarak.
1: Hatalar
2: şey
1: derken bu yanlış tercihler.
2: Yanlış tercihler, ondan sonra o anki kibir demeyeyim de yani bu, o böyle içinde bulunduğunuz ortamın böyle size kazandırdığı yalancı bir güven duygusuyla.
1: Sen böyle hissettin mi abi ya?
2: Tabii canım, tabii. Çok şeyler yaptık ya. Çok böyle geri dönülmez büyük tabii ki kariyer hataları değil. Yoksa burada seni
1: tabii ki, tabii söylüyorsun neticede.
2: Tabii. Ama hani daha iyi olabilirdi her şey.
1: Zamanla daha olgunlaşma mı bu abi?
2: %100 tecrübe. Yani hayat biliyorum yedilmiş kasıkların bir bileşkesidir diye bir laf vardır. Hmm. Yani bunun gibi. Yani tecrübe size verilmiş olan en büyük aslında şey sermaye. Bir daha başlamak isterdim. Yani şunu düşünün yani bir cennet gibi ya da yastığım gibi ya da hani tutmuş olan bir şarkımı düşünün. Biri bana gelsin. Acaba diyorum o şarkıyı şu yaşımda şu anda karşıma çıksaydım şunu söylemiş olsaydım o şarkılar şimdi patlar mıydı acaba? Çünkü janra değişti, edebiyat değişti, dil değişti, jenerasyon değişti. Dolayısıyla çocuklar, gençler, onların hayran kitleleri vesaire onları starlık şeyine taşıyan insanlar değişti. Bu bir lütuf. Yani onu çok iyi böyle pamuklara sarıp sarmalayıp yolculuğu öyle yaptım.
1: Abi zaten müzik yapmak, sanatçı olmak zor bir şey. Yani yaptığının hep daha iyisini yapmak durumundasın. Bu bahsettiğin örnek çok nokta atışı bir örnek.
2: İnan
1: aslında.
2: Bana kariyer yönetmek, marka oluşturmak ve o markayı doğru konumlandırmak, doğru yönetmek işin başındaki o dokunuş kadar önemli. Yani her şeyinizi hayatta o belirliyor. Yani markanızı çok iyi yönetmeniz, kendinizi çok iyi konumlandırmanız, ilişkilerinizi çok iyi konumlandırmanız ve korumanız gerekiyor. Bu işin sırrı bu. Yıllarca belki çok iyi şarkılar her zaman üretemeyebileceksiniz.
1: Evet.
2: Her zaman size böyle hit gelmeyecek. Gelmiyor da zaten. Ama mevcut olan birikiminizi, kariyerinizi ve markanızı doğru yöneterek algınızı belli bir noktada sürekliliğinizi sağlama imkanınız var. O işte sizin zekanızla.
1: Seni şarkıların içerisinde şaşırtan oldu mu? Yani bu hiç bundan pek bir şey olmaz deyip alıp çok iyi yürüyen bir şarkı oldu mu hiç?
2: Pek olmadı ya. Olmadı. Yani yok hep böyle genelde evet bu şarkıda bir şey var dediğim şarkıların çoğu zaten çok tutacak dediğim de tutmayan şarkım çok oldu. Ama ya bu şarkıdan hiçbir şey olmaz deyip birdenbire patlamış olan şarkım olmadı. Tersine çalıştı. Çok güvendiğim şarkılarda çok oturduğumuz durumlar oldu değil mi yine? Yani ayrılsak ölürüz, evet ayrılsak ölürüz ama ayrılsak ölürüz biz ben severek almıştım zaten. Yani o benim böyle hani ilk dinlediğimde de Taner Kaya'dan onu aldığımda da zaten parlıyordu o. Ama çok güvenip de lan süper olur dediğim hiçbir şey olmadı. Bir sürü de şarkım var.
1: Abi alışveriş falan sever misin alışveriş yapmayı?
2: Peki yok.
1: Yapmıyor musun?
2: Yok.
1: Ya alışveriş yapıyorsundur canım.
2: Hayır alışveriş yapıyorum zorunlulukta yapıyorum. Yani öyle beni yorar alışveriş.
1: Ciddi misin?
2: Yoruyor. Yani şey olarak yani çıkıp böyle kıyafet alma bana zul geliyor. Üstüme indir kal sanki böyle üstümde bir enerji aurası var. Her kıyafeti giyip çıkarttığımda üstümden bir şeyi alıp gidiyormuş.
1: Bir de senin için çok zor ya. Bir yere gitsen tanınıyorsun.
2: Yok yok ondan değil. Gerçekten alışveriş o hele hele kıyafet alışverişine gitmek benim için bir işkence yani. O yüzden hani klip mülip vesilesi Allah'tan işte bir şekilde alıyoruz buluyoruz falan filan. O kalıyor onları kullanıyorum öyle. Bir günlük kıyafet dolabım var bir de klip dolabım
1: çok
2: var.
1: Çok mu böyle şey kıyafetler mıyafet falan çoktur canım şimdi.
2: Yok be.
1: Değil mi?
2: Yok yok yok bir tane dolabım.
1: Abi gözünü seveyim biz öyle çok hayal ediyoruz. Bizi hayal kırıklığına uğratma
2: vallahi
1: şimdi.
2: Vallahi yok. Aha Mine şahit orada bir tane daha. Hadi Mine'ye klip çekeceğiz diyorum klip dolabı açıyorum. Klip dolabım var benim.
1: Allah Allah.
2: Orada o çekim dolabı o.
1: Onlar değişiyor mu belli aralıklarla?
2: Mesela bu çekim dolabından değil. Bu normal günlük kıyafetinden yeni aldığım için.
1: Çok güzel.
2: Daha sonra almadım hediye geldi bu bana.
1: Gömlek.
2: Gömlek. Yeni aldığım için böyle...
1: Çok hediye geliyor mu abi?
2: Yok çok nadir.
1: Ya koca Berat Göçer'e çok nadir hediye.
2: Vallahi çok nadir hediye geliyor.
1: Ciddi misin?
2: Vallahi buradan açıklıyorum çok nadir.
4: Öyle... Ya benim bir hediyem var bugün.
1: Senin bir hediyen var. Nerede? Burada canlı yayında mı vereceksin? Arabada ne işi var hediyenin Mine ya?
2: O kadar kahve ısmarladım sana. Niye şey
1: hayır
2: yapmadın?
1: Arabada ne işi var hediyenin? Niye buraya ya, getirip burada vermedin pardon? Şuna yaptım.
2: Allah aşkına getire bak.
1: Turşu mu yaptın?
2: Bak, hediye
1: Allah
2: geliyor.
1: Kahretmesin seni.
2: Hediye geliyor abi. Bal geliyor, fındık geliyor, fıstık geliyor, turşu geliyor. Tamam mı? Yani gönderseniz ya böyle kıyafetler
1: Mine
2: kardeşim.
1: Mine açtı benim. Mikrofonu da açtı burada Özgür yani. Ne turşusu
4: kendi
1: yaptın?
4: Kendi ellerimle acı biber turşusu yaptım. Ferhat Göçer acı çok seviyor.
2: Tamam.
4: Zorlayacağım ama acı seviyenizi zorlayacağım bir turşu yaptım.
1: Bayağı acı biber turşusu yani.
4: İnanılmaz.
2: Sen mi yaptın turşu?
4: Ben yaptım tabii. Tamam.
2: Ya sen Karadenizlisin. Bana neden mesela şeyli fasulye turşusu
4: size
2: getirmiyorsun?
4: Size fındık da getiriyorum.
2: Fındık değil bana fasulye ve lahana turşusu getireceksin.
4: Tamam kışa söz.
2: Söz mü?
4: Ben turşu uzmanıyım.
2: Allah aşkına buradan sesleniyorum. Biber. Bir Karadenizli arkadaşım.
4: Tamam söz.
2: Hastayım yani bu kavrulmuş.
4: Ben bilmiyordum sizin
1: fasulye.
4: Sevginizi.
2: Kavrulmuş fasulye turşuları vardı ya. Geçen gün Ordu'daydım. Yemin ediyorum hasta oldum. O kadar özlemişim ki.
1: Vallahi
2: o kadar
4: tamam,
2: özlemişim
4: size
2: ki.
4: Beyaz lahana turşusu.
1: Çok güzel.
4: Onu
1: size derken
4: sonra.
1: Beni de dahil
4: ettin
1: anladım.
4: Seni de dahil ediyorum.
2: Hem lahana fasulye turşusu.
4: Tamam.
2: Ama böyle kavuruyorsunuz onu.
1: Evet. Şu kameradasın lütfen. Hastayım, bak sözü verdi. Ya.
4: Canlı yayında.
2: Tamam mı?
1: Tamam abi.
2: Yani buradan şey yap. Ferhat abiye eğer bir şey göndermek istiyorsanız abi fasulye turşusu. Fasulye. Kavurulmuş fasulye.
4: Biz de ne istiyoruz yani. Okan?
1: Ne istiyoruz?
4: Kendi elleriyle çiğ köfte yoğurmasını.
2: Söz veriyorum.
1: Biraz yapıyor bak, mu onu?
2: Bana, bana kavrulmuş fasulye turşusu gönderen adamı buradan ihya edeceğim.
1: Abi bak canlı yayında söz verdin çok fena yaparım biliyorsun. Anons yapıyorum. Peşini ya bırakmıyorum Rabbim. Bak
2: sen
1: biliyorsun.
2: Sen bana bunlarla gelme. Bak, peşini bırakma. Tanıyorsun. Bak aşağıya mangalla gelmiş adamım ben. Tamam mı? Burada güzel plazanın kapısından almadılar içeri diyorum sana. Bana bununla gelme. Gelme bana kavrulmuş kuru fasulye... Pardon kavrulmuş fasulye turşusuyla gel.
1: Kavrulmuş kuru fasulye.
2: Kuru fasulye değil ya. Kavrulmuş fasulye. Bana böyle gel.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Siz böyle ikiniz çok güzel atıştınız ya. Karlı yine bir çıktık.
4: Yani... Ama 15 yıldır hatta duyuyor 16 yıldır...
2: Fasulye turşunu not aldın mı?
1: Hepsi kayıt
2: yani,
1: altında.
2: Yani çünkü Okan sallamasın yani bunu. Ben yok, şey yapıyorum.
1: Hiç
2: ben,
1: bunu tamam. Tanıtımı da yapılacak. Atarım hatta o tanıtımı.
4: Süper.
1: Ne diyorsun Mine?
4: 16 yıldır Ferhat Göçer'le tabii çalışıyor olmanın mutluluğu, gururu, eğlencesi, onu iyi tanımak. Ellerinden de çiğ köfte yemişliğimiz var. Müthiş yoğurur. Evet. Zaten uzmanlık alanı. Et, barbekü.
2: Ben sana bir söyleyeyim mi? O mangal servisini hani radyo davetini yaptık ya. Hı. Bak sosyal medyada onları yayınlar da Atilla çekti evet, çekti evet, hepsini evet. Yapmış. Ben orada farkında değilim. Benim servis yaptığım leğen beğersem çiğ köfte hazırladım. Leğenmiş adamın Urfalı olduğunu nereden belli diye.
1: Vay arkadaş ya.
4: Evet.
2: Et servisi doğru, yapıyor diye şey yaptılar.
1: Ben
2: yani,
1: var ya bunu...
2: Ben farkında değilim yani.
1: Abi ben bunu inandıramadım biliyor musun? Vallahi dedim ya bizi çağırıyor kendi eliyle yediriyordu ya. Bırak Allah'ını seversen Ferhat Göçer'ine. Vallahi diyorum ya mangalın başına ama gidiyor geliyor ye ye diye böyle.
2: Bak, işin keyfi o. Öyle vallahi, bir sürü çağırıyor sanatçı arkadaşlar bilmem ne falan filan.
4: Böyle bir parti yok ben de şimdi bunu
2: Mine
4: bir belirteyim.
2: Mine sağ olsun. Bunun mucidi Mine'dir.
4: Teşekkür ederim.
2: Yani bana söyledi Mine yapar mıyız ya falan filan böyle işte ama alıştıra alıştıra verdi. 15 kişi mi? Ferhat Bey sakin ol. 15 kişi 50 kişi
4: yani yapıyor. Şimdi evinde ağırlayan bazı isimler de oldu tabii ki böyle partiler yapan. Ama kendi elleriyle barbekü yapan, elleriyle servis yapan, elleriyle yediren... kendi bahçesinde böyle Ferhat Göçer hakikaten başka bir isim yok. Zaten 50 kişi ağırlayan da bir arada yok herhalde.
2: Şimdi diyecekler ki radyo PR yapıyorsun tabii ki yapacak. Vallahi şarkı,
4: şarkı
2: lansmanı yaptıysam
4: bile.
2: İki gözüm kör olsun. Yani oraya gidiyorum hiç öyle bir hayır.
1: Yok yok.
4: Hayır, özellikle hayır. Hatta diyorum yok, ki yok, Ferhat Bey yeni şarkınız de... çıkacak çalsak mı diyorum dinletsek mi? Hayır diyor. Hiç şarkıya girme diyor mesela.
2: Vallahi de billahi de bak. Hı-hı. Yani oraya hatta Mine diyor işte şunu şöyle yapalım bunu böyle hayır. Yani hiç bazı arkadaşlar var işte ben de geleyim oraya bilmem ne falan filan oldu. Çünkü 50 tane radyocu var düşünüyorum. Radyonun kalbi o gece evet, orada atıyor evet, Türkiye'nin evet. Yani.
1: Ve çok da güzel ağırlıyorsun
2: herkes
1: abi
2: orada,
1: gerçekten çok güzel.
2: Aman diyorum Mine karıştırma işleri orada gidip çünkü kendisini bir bakıyorum benim işim bitmiş millet kendi PR'ını yapıyor orada.
4: Şimdi
2: ya.
4: Ferhat Bey bir dahaki seneye ön kayıtları açacağım.
2: Hocam 50'yi geçme ama ya.
1: Ben
4: sınırlı sayıda olacak.
2: Ya 50 vallahi gücüm yetmiyor. Hayır, bak açılmıştı. Vallahi etinden sütünden değil gücüm kuvvet yetmiyor. Gücüm ya inan et.
1: Ya bir şey söyleyeceğim bak siz burada ya. Bunu tartışıyorsunuz arada kaynıyor. Ben lahana turşusunu ve çiğ köftemi isterim hocam söyleyeyim.
2: Ben, tamam, sen fasulyeyi getir. Söz veriyorum.
1: Fasulyeyi ben mi getiriyordum?
2: Ay tabii buradan organize edecek. O kadar not düştüm size.
1: Ha, ben de mi?
4: Evet,
1: ha, fasulye
4: turşusu.
1: Arada fasulyeyi bana mı kitlediniz?
2: Ya, Karadeniz fasulye kavrulmuş fasulye turşusu sende.
1: Ha o bana mı kitledi?
4: Bende.
1: Lahana
4: çiğ köfte
1: çok
2: tabii,
1: fena.
2: Turşu sende abi.
1: Niye bu kadar ısrar ettiysem.
2: Ben ama
1: tamam,
2: yani.
1: Tamam fasulye turşusu bende.
2: Bedeli olmalı yani.
1: Çiğ köfte sende.
2: Söz. Tamam.
1: Lahana turşusu sende. Peki. Yavaş yavaş sonu yaklaşıyoruz. Abi mesajlar. Okan Bey iyi yayınlar. Ferhat Bey'le inanç firmasından tanışırız. Önce İstanbul'da sonra da Antalya bölge müdürü olarak umarım hatırlar çok muhteşem bir insandır demiş Ali Ertan Turan gönder. Dinleyicimiz.
2: Çok selamlar sevgiler.
1: Takvim demiş selamlar demiş Yalçın Savaş göndermiş çok sayıda mesaj var çok teşekkür ediyorum. Ferhat Göçer'in sesi bana hep sakinlik vermiştir özellikle uzun çalışma günlerinde açıp dinlediğim şarkılardan kalp kırılsa da sever benim favorim demiş. Mersin'den selamlar göndermiş Mimar Ebru Hanım göndermiş. İlk çıktığından beri takip ediyorum. Yıllar geçti ama şarkıların insanda bıraktığı duygu hiç değişmedi. Erzurum'dan gönülden selamlar gönderiyorum demiş dinleyicimiz.
2: Uzun zamandır ilk defa böyle bir radyo görüyorum biliyor musun?
1: Evet.
2: Normalde bak kendine güvenmeyen adam bu mesajları okumaz. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından dinlendiğinin abi aslında bu... bir hava atıyor bize Mine. Yani Sputnik'teyim bak, herkes dinliyor bizi bak, geçiyorsa Mersin'den, Antep'ten, Alanya'dan.
1: Pardon
2: Mersin.
1: Da bunu da anlatırsınız inşallah yani
2: buradan
1: Ferhat Bey.
2: Buradan anlatıyorum işte abi, herkes dinliyor.
1: Buradan zaten. Anlatmanın tebrik bir ediyorum. Önemi buradan zaten anlatıyorsun. Biz bunu alır keser yayınlarız.
2: Abi yo, tebrik ediyorum, tamam ben canımsın kabul ediyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum.
1: Abi estağfurullah okay, ya sen iyi ki varsın
2: bu,
1: ya.
2: Bu güzel bir şey yani.
1: Vallahi iyi ki varsın.
2: Tebrikler bak, çok süper bir
1: ne
2: şey.
1: Ne kadar vaktimiz var Özgür? 2 dakika. Abi şimdi bir kelimeler. Kelime aklına ilk gelen şeyi. Soracağım, ondan sonra bitiriyoruz. Buyurun. Hemen şurada. Evet. Dur. Hazırladım da bu kapanmıştı. Bir dakika.
2: 2 dakika doldu.
1: Yok daha dolmadı. Vaktimiz var abi, dur. Hemen. Heh. Vefa. Vay be.
2: İstanbul'da bir semt.
1: O kadar bekle.
2: Ne diyeyim yani vefa?
1: Hayır ne bileyim, orada bir şeyler ne döndü dolandı bekliyorsun? Harmanlandı. Var ya, orada fikir değiştirdin bence sen. Evet. Öyle bir hal aldın.
2: Aynen
1: ben.
2: Öyle. İstanbul'da bir semt olarak kalmış durumda şu anda. Onu demek istiyorum.
1: Aklına öyle değil mi? Yine aklına gelen ilk şey o değildi yani.
2: Yok ama anladım. Anladın sen beni. Vefa dur. İstanbul'da bir semt olarak kaldı arkadaşlar.
1: Vay. Para.
2: Oo, araç. Amaç değil hiçbir zaman.
1: Şifa.
2: Araç. Müzik.
1: Müzik? Vallahi arkasından o vardı.
2: Hayat.
1: Hayat. Misafir.
2: Mangal.
1: Yol.
2: Konser.
1: Konser. Var mı yakında konser?
2: Yok, sezon bitti.
1: Bitti, sezon bitti. Dinleniyorsun.
2: Şöyle bir aman.
1: Çok yoğun geçti zaten.
2: Temmuz, Ağustos canavar gibiydi yani.
1: Radyo Sputnik.
2: Okan.
1: Ah canım abim benim ya. Aşk.
2: Ömür Gedik.
1: Vay, bravo.
2: Helal bak olsun. Hiç düşünmeden.
1: Abi dönüşün var yani, benlik bir durum yok. Tekrar döneceksin.
2: Hayır, önden. Tanıtım girdiniz yani, beyin yıkamayı yaptınız artık, benim başka bir şey söylemeye şansım var mı ya? Girmişsiniz yayından önce yarım saat Ömür Gedik tanıtım yapıyorsunuz, ondan sonra aşk diye soru soruyorsun. Ne cevap vermemi bekliyorsun Okan?
1: Bütün alanları daraltmışız.
2: Yani sen zaten koşullandırmayı yapmışsın yani, bir şey gibi. Aşk. Ne diyeyim? Tabii ki Ömür Gedik.
1: Steteskop. Son.
2: Emek.
1: Emek. Vay çok güzel. Abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına, yüreğine, ayağına sağlık. İyi ki varsın.
2: Sağ ol, var ol.
1: Gerçekten.
2: Gerçekten sana da, bütün Sputnik ailesine de yürekten teşekkür ederim. Harika bir tecrübe oldu. İyi ki gelmişiz. Bir sonraki mangala kadar basit turşumu bekliyorum.
1: Sizi o bizde.
2: Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
1: Çok teşekkürler. Mine, sana çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mine Ayman. Ekip arkadaşlarıma ve siz dinleyicilerimize çok teşekkürler. Konuğumuz Ferhat Göçer'di. Hoşçakalın.

Okan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30, Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Endonezya'nın Java adasındaki Semeru yanardağı 3 kez patladı. Motorine zam bekleniyor. Ayrıntılar bültenimizde. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeni nesil organize suç örgütleriyle bu operasyonların sosyal medya ve iletişim platformlarındaki yapılanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. 48 ilde gerçekleştirilen en zamanlı operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Oyun platformlarına yeni yönetmelik yolda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, oyun platformları içinde yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi. Buna göre içerikler yaşa göre ayrıştırılacak. Şirketlere yetkiler veren sistemler yerine e-devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütülüyor. Bakan Göktaş, ailelerin de devletten bu konuda adım beklediğini belirtti. İçişleri Bakanlığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın 8 ayında yürütülen çalışmalarda yaklaşık 35 ton uyuşturucu maddeyle 87,1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik suçlarla ilgili çalışmalar sonucu 31.754 kişi tutuklandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını düzenlemeye yönelik yeni yasa taslağının hazırlandığını açıkladı. Önceki düzenleme, Anayasa Konseyi tarafından ifade özgürlüğüne orantısız müdahale oluşturduğu gerekçesiyle Ağustos'ta iptal edilmişti. ABD

0: Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Mushahid, Apa, Cazan ve Nejan kentleri için acil durum uyarısı yapıldı. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, kentlerde yaşanabilecek potansiyel tehlikelere karşı alarm verildiğini duyurdu ancak tehlikenin türüne ilişkin bilgi paylaşmadı. Bölgede daha önce Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerine ve güney vilayetlerine İHA ve balistik füze saldırı düzenlenmişti.
1: Ekonomi.
0: Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıta peş peşe zamma neden oldu. İki gün önce benzine gelen 3 lira 20 kuruşluk zamın ardından bu kez de motorine büyük bir zam geliyor. Türkiye Gazetesi haberine göre motorinin litresi 6 lira 62 kuruş artacak. Böylece motorinin fiyatı bazı şehirlerde 98 lirayı aşacak. Türkiye'nin otomotiv üretimi Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %7,3 düşerek 841.583 adet oldu. Otomobil üretimi yaklaşık %19 gerilerken 458.169 adet olarak kayıtlara geçti. Ticari araç üretimi ise aynı dönemde %12 artarken ağır ticari araç üretimi %7 yükseldi. Vergi denetimlerinde büyük mükelleflere odaklanıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bu yıl büyük ölçekli mükelleflerdeki inceleme oranını %31,3'e yükseltti. Bu oran geçmiş yıllarda yaklaşık %11 seviyesindeyken orta ölçekli mükelleflerde %7,3, küçük ölçekli mükelleflerde ise %1,1 oldu. Orta ölçekli mükelleflerde izah davet, küçük ölçekli mükelleflerde ise uyarı amaçlı gözetim uygulamaları kullanılıyor. Türkiye'nin komşularına ihracatı 18,2 milyar dolara aştı. Türkiye'nin komşu ülkeleri ihracatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 18 milyar 226 milyon dolara yükseldi. Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan'a yapılan ihracat yaklaşık 463 milyon dolar arttı. Komşu ülkeler arasında en fazla ihracat 5 milyar 758 milyon dolarla Irak'a yapılırken Irak'a ihracat %10,5 geriledi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.258 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.720, çeyrek altın 10.966, tam altın 43.703, ata altını ise 44.455 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Merhabalar. Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Radyo Sputnik'te sizlerle buluştuk. Birlikte sosyal güvenliğe ait yeni mevzuatları konuşacağız. Bilmediklerinizi size duyuracağım. Satır arasındaki detayları size iletmiş olacağım. Yani geçen sene 3000 liraydı. 3000 lira Ramazan'da alıyordunuz, 3000 lira Kurban'da alıyordunuz. 6000 liraydı. Bu sene 4000 lira Ramazan'da alacaksınız, 4000 lira da Kurban'da. Yani senelik 8000 lira size güzel bir ikramiye verildi. Bazen hatalı bir sistemde hatalı bir kod gelebiliyor ya da görmüyor sistem çocuğun okuduğunu. Hani okuldan çıkmış gibi oluyor. Okul değiştiriyor mesela, sanki okul devam etmiyormuş gibi görünebiliyor. Bu durumlarda kapatabiliyorsunuz. En ufak bir şeyde ben işte tazminatımı versin mobbinge uğruyorum diyor ama bunun da tabii ki kanıtlanması ve çeşitli unsurları var. Buna sizin için değinmek istiyorum. İş yerinde mobbinge maruz kalıp kalamadığınızı bu sorulara cevap vererek aslında bulabiliyorsunuz.
3: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP Butlan davasında temyiz başvurusundan feragat etti. İçişleri Bakanlığı 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Botorine zam bekleniyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. CHP Butlan davasında temyiz başvurusundan feragat etti. CHP sözcüsü Müslim Sarı, partinin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararına yönelik daha önce yaptığı temyiz başvurusundan feragat ettiğini açıkladı. Sarı, kararın CHP'nin olağan kurultay sürecinin gecikmemesi amacıyla alındığını belirtti. İçişleri Bakanlığı 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şüphelilerin sosyal medya ve iletişim platformları üzerinden tetikçi temin etmeye, örgüt propagandası yapmaya ve örgütlere yeni eleman kazandırmaya çalıştıklarının tespit edildiği bildirildi. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tançalan'ın sosyal medyaya yansıtan görüntüleriyle düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan inceleme talep edilmişti. Mehmet Fatih Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de altına alınmış ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital platform kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Göktaş, E-Devlet üzerinden giriş öngören güvenli bir sistemle oyunlara yönelik yeni yönetmelik hazırlanacağını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını düzenlemeye yönelik yeni yasa taslağının hazırlandığını açıkladı. Önceki düzenleme, Anayasa Konseyi tarafından ifade özgürlüğüne orantısız müdahale oluşturduğu gerekçesiyle Ağustos'ta iptal edilmişti. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda başbakanları Londra'dan bölgelerinde bağımsızlık referandumları düzenleme hakkı talep eden ortak bildiriye imza attı. Başbakanlar Westminster devri sona eriyor mesajını verirken Birleşik Krallığın mevcut siyasi ve anayasal yapısının değişmesi gerektiğini savundu. Endonezya'nın Java adasındaki Semeru yanardağı 3 kez patladı. Yanardağın 800 ila 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü açıklanırken çevresindeki 5 kilometrelik alanda her türlü faaliyet yasaklandı.
0: Ekonomi.
1: Motorine zam bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorunun litre fiyatına salı gününden itibaren 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Gelecek olan zamla beraber motorunun litre fiyatının 96 liraya dayanması bekleniyor. Türkiye'nin otomotiv üretimi Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %7,3 düşerek 841.583 adet oldu. Otomobil üretimi yaklaşık %19 geriken 458.169 adet olarak kayıtlara geçti. Ticari araç üretimi ise aynı dönemde %12 artarken ağır ticari araç üretimi %7 yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.258 puan seviyesinde, İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.720, çeyrek altın 10.966, tam altın 43.703, ata altını ise 44.455 lira. Yayınımız Serhat Aya'nın sunduğu Yeni Şeyler rehberiyle devam edecek.
0: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar bu teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın açılışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için, hayatımıza dokunan şeyleri konuşmak için bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Dedikten sonra hemen konuklarımıza merhaba demeye başlayalım. İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Demet Gülaldı. Merhabalar Sayın Hocam.
3: Merhabalar Serhat Bey, teşekkür ediyorum.
2: Efendim ben çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Enteresan bir konumuz var bugün. Sizin geçtiğimiz haftalarda gündeme getirdiğiniz bir konu çok ilgimi çekti gerçekten de. Çok sağ olun kabul ettiğiniz için bu konuyu konuşmaya. Şimdi otizm konusu çok önemli bir konu. Halk arasında biraz zor benimsenen, zor tanısı konan bir konu. Yapay zekanın bu alanda attığı, ileriye doğru attığı adımlar konusunda bir açıklama getirdiniz. Biraz bu konuyla başlayalım isterseniz.
3: Teşekkür ediyorum. Öncelikle konuk ettiğiniz için de teşekkür ederim. Evet, otizm ve yapay zeka dediğimizde aslında bu ne demek diyebiliriz ama günümüzdeki güncel gelişmeler bu ikisini çok güzel bir noktada birleştiriyor. Dediğiniz gibi otizm aslında toplum tarafından gittikçe daha çok bilinen ama hala da bir gizemini koruyan bir kavram. Genellikle sosyal etkileşimde davranış kalıplarıyla karakterize ve çok geniş yelpazeye sahip bir nöro gelişimsel durum olarak tanımlıyoruz. Artık engelli kavramı gibi bir şeyi kullanmıyoruz otizmde. Evet. Tabii nöro çeşitlilik perspektifinden baktığımızda da otizmli bireyleri bir eksikliğe, yetersizliğe sahip kişiler olarak değil de nöro gelişimsel farklılıklar nedeniyle genel toplum ortamına uyum sağlamakta zorlanan bireyler olarak görüyoruz. Şimdi gelelim yapay zeka kısmına. Yapay zeka artık yaşamın her yerinde ve yaşamımızı çok kolaylaştıran, bize çok hız kazandıran, karar verme süreçlerinde her konuda çok hız kazandıran bir sistem olarak karşımıza çıktı, değil mi? Veriyi çok hızlı işliyor, bize çok önemli bilgileri çok hızlı bir şekilde veriyor. Şimdi otizm dediğimiz zaman yapay zeka artık günümüzde otizmin tanılanmasında bize belirli risk faktörlerini çok hızlı bir şekilde gözler önüne seren bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunu çok güzel kullanmaya, geliştirmeye başladığımızda görüyoruz. Şimdi biliyorsunuz otizmin tanılanması, erken dönemde tanılanması son derece önem taşıyor ki bir takım davranışsal ve eğitsel müdahaleleri biz erken dönemde başlatalım. Ancak günümüzdeki tanılama sistemleri genellikle gözlem, bir takım verilerin, aileden alınan verilerin değerlendirilmesi, ancak son zamanlarda genetik değerlendirmeler de devreye girdi. Yine de zaman alan bir süreçler ve ne yazık ki 4-5 hatta 6 yaşından sonra tanı alabiliyor çocuklar ki bizim için çok önemli o 2 yaşın önceki dönem kaybedilmiş oluyor. Şimdi bu durumda yapay zeka bize neyi sağlıyor? Bize neredeyse 6 aylık dönemde çocuklarda otizm riski var mı yok mu? Bize bunu gözler önüne serebiliyor ki bu bizim için çok önemli bir kazanım. Çünkü biz çocukları
2: Sayın Hocam,
3: tespit ediyoruz. Buyurun.
2: sözünüzü kesme pahasına şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi kanser gibi hastalıklarda mesela evet yapay zeka hücre sayıyor, işte şey yapıyor filan, bu tip bir pozitif katkı sağlıyor. Yani hocalarımızın oturup da böyle teker teker hücre saymasını önüne geçiyor ve onların işini bu anlamda kolaylaştırıyor. Şimdi otizm deyince hani ak yuvarlar fazla olunca otizm olur gibi bir durum yok. Burada davranışsal, sizin dediğiniz gibi şeyleri gözlemleyebilmek, hele ki sizin belirttiğiniz gibi 6 aylık bir süreçte gözlemlemek bana sihire çok yakın bir şey gibi geliyor. Nasıl yapıyor bunu?
3: Valla bunu çok hızlı, çok güvenilir, çok böyle açık bir şekilde yapabiliyor. Şöyle yapıyor, mesela görüntü ve yüz ifadelerini analiz ediyor. Bebeklerin ve küçük çocukların, evet, göz teması, biliyorsunuz çocuklarda göz teması son derece önemli. Evet. Yüz ifadeleri. Evet. Biz bir sosyal gülümseme deriz 6 aylıktan itibaren başlar. Evet. Ortak dikkat, bakışın yönü, yüzüne yönelme gibi göz hareketlerini takip ederek ve mevcut veri içerisinde bunu değerlendirerek burada bir risk var mı yok mu bunu veriyor. Örneğin çocuğun bir yetişkinin yüzüne ne kadar süre baktığı çok önemli. Siz bunu gözlemleyerek veya ebeveynin, anne babanın verileriyle kaçırabilirsiniz. Ama bunu yapay zeka göz hareketlerini takip ederek yapabiliyor. Göz izleme özellikle 3-6 ay dönemde çok önemli bir veri sağlıyor bize. Veya yani hakikaten bu, bir bakıyorsunuz elindeki birçok veriyi anında tarayarak çocuğun ne kadar süreyle insan yüzüne baktığını veya göz hareketlerini veya göz temasını size sunabiliyor ve bir risk tespit edebiliyor. Tabii şunu çok
2: özel bir kamera sistemi mi gerekiyor sayın hocam bunun için? Yani özellikle hani ne bileyim atıyorum beşiğinin üstüne konan bir kamera gün boyu onu çekiyor ve buradan mı veriler çıkartıyor ki bunun içinde bir şüphe faktörünün olması lazım gibi geliyor bana.
3: Şöyle ki diyelim ki çocuk oyun oynuyor. Artık çocukların elinde tabletler var, çocukların elinde telefonlar var. Şey, 6 ayda itibaren bakıyor çocuk restoranda kendisinde tabletle orada video izliyor. Şimdi o videoyu izlerken bile çocuğun göz hareketleri veya çocuğun sosyal tepkileri kayıt edilebiliyor. Oradan bile bir veri elde edilebilir. Tabii ki bir şüphe olması gerekiyor ama o şüphe olduğu zaman da böyle bir girişim veya böyle bir yaklaşım bize çok zaman kazandırıyor. Diyelim ki çocuğun mesela şunu çok yaparız biz değerlendirmede. Anne babayla çocuk oyun oynama sırasında bize videosunu çekin. Biz bir bunu inceleyelim deriz. Bir bakalım. Nedir tepkileri? Karşılıklı tepkileri? Ortak dikkat var mı yok mu? Size nasıl tepki veriyor? Konuşma özellikle. Mesela bunu analiz edebiliyor yapay zeka ve insan gözünün kaçırabileceği nüansları çok hızlı yakalayabiliyor. Bu çok önemli bir şey aslında. Başkası ses analizi yapabiliyor. Çocuğun kullandığı kelimeleri, sesleri, daha da 6 aylık dönemde bile o babıldama seslerini, o karşılıklı sesleri, sosyal çıkartılan sesleri analiz edebiliyor ve oradan size bir risk haritası oluşturabiliyor. Yalnız burada önemli olan şu, aslında yapay zeka tanı koymuyor. Tanı koyabilecek klinisyenlere risk haritası
2: olarak
3: süreci hızlandırıyor. Evet, evet. Yani bunu dikkate almak lazım. Tabii bir başka konu da aslında otizmin rehabilitasyonu diyelim, eğitimi diyelim, müdahalelerinde kullanılabiliyor yapay zeka. Robotik uygulamalar kullanılabiliyor. Bununla ilgili çok çalışmalar var. Ama tabii şu da önemli. Her ne kadar robotik çalışmalar etkili olsa da bir insan destekli bir müdahalenin yerini hiçbiri tutmuyor.
2: Tabii. Muhakkak. Peki sayın hocam şunu sormak istiyorum şimdi. Otizm dediğimiz şey kalıtsal değil, belli şeylerden sonra insanların başına gelen bir şey değil. O değil, bu değil. O zaman hani bu erken tanının sağlanabilmesi için her ailenin, böyle imkanı olan ailelerin yapması gereken bir şeyler yok mu? Hani atıyorum bir videosunu çekip dediğiniz gibi, sizin dediğiniz gibi bir uzmana bunu göstermek ya da bir şeyi bir yapay zeka uygulamasının içinden geçirmek. Şimdi böyle söyleyince tabii aileler ayağa kalkacak. Herkes bir şeyler yapmaya başlayacak. Bundan da çok korkuyorum tabii, söylerken tabii. Ama yine de hani bir şeyler yapmak sanki işi daha iyi bir hale getirebilir gibi geliyor. Bunun cüretiyle soruyorum size.
3: Estağfurullah, tabii çok haklısınız. Tabii yani bu tarz uygulamalar var ama şimdi biz ülkemize dönüp baktığımda aslında çok sevindirici. Şu an TÜBİTAK destekli, Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu destekli 2-3 tane çalışma yürüyor. Bununla ilgili yapay zeka programları geliştiriliyor. Mesela bildiğim benim Hacettepe'de var, Ankara Üniversitesi'nde var, Sakarya Üniversitesi'nde. Bu tarz çalışmalar TÜBİTAK desteğinde yürüyor. Ve önümüzdeki günlerde bunlar çok sevindirici sonuçlar verecek. Şunu söyleyebilirim, kendi deneyimlerinden yola çıkarak bana müracaat eden ailelere 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında şunu istemişimdir: bana bir yaş doğum günü videosunu gösterir misiniz? Bakın, o kadar önemlidir ki herkesin bir yaşındaki çocuğunun bir videosu vardır, doğum günü videosu. Evet, evet, ve o videoda çok şaşalı kutlanır. Allah'ın bütün aileler davet edilir, işte balonlar, şunlar bunlar. İşte çocuğu orada izlediğinizde mumu üflüyor mu, o kalabalıktan rahatsız mı oluyor, ağlıyor mu, ağlamıyor mu, orada çocuğun sosyal davranışlarından bir şüphe duymak gerekir. Bunu kesinlikle şey olarak, tanı olarak söylemiyorum ama bu tecrübelerle sabit. Yani biraz ailelerin artık bu konuda çocuklarının gelişimlerini takip eder bir durumda olmalarını istiyoruz. Evet. Ve şeye çok artık, yine bir yapay zeka, yine bir teknolojinin ürünü olarak da biliyorsunuz tele sağlık diye bir şey söz konusu. Yani artık her yer şeye ulaşabiliyor. Ailelerin bu konuda, ebeveynlerin çok dikkatli ve çocuğun gelişimini çok iyi gözlemlemesini istiyoruz.
2: Hocam, çevremdeki ailelerle ben konuşurken, özellikle yeni çocuk sahibi olmuş ailelerle, bizim gibi eskiden çocuk sahibi olmuş ailelerle, onlar sık sık konuşurlar, biliyorsunuzdur. Bana sürekli şey geliyor, işte acaba çocuğum şeker hastası mıdır? Acaba çocuğum kalp bir delik midir? Filan gibi böyle acayip acayip şeyler geliyor. Çünkü o zamanlarda insanlar, tırnak içinde söylüyorum, biraz daha paranoyak oluyorlar. Ki bu zaman zaman iyi bir şey de yol açabilir ama kötü bir şey yol açan vakalarını da ben çevrede gördüm, açıkça söylemek gerekirse, bu panik halinde. Şimdi sizin de anlattığınız gibi 6 ayda 1 yaşında bir çocuğun otizminin tayfını, frekansını biz görebilsek, belki de hangi tür bir otizme sahip olduğunu görebilsek, ileriye doğru ki hayatında çok ciddi şeyler fark ettirir, değil mi? Yani o şeyi sizden alabilsem süper olurdu. Nasıl bir fark yaratır çocuğun hayatında?
3: Tabii ki, bakın, erken müdahale ediyoruz, değil mi? Bir kere evet, her çocukta mutlaka bu olacak diye bir şey yok. Yani çocukların gelişimleri farklı ilerliyor. Çok da güzel gelişiyorlar. Ama bir şey fark ettiğimiz anda müdahale edilmesi ileride oluşabilecek birçok şeyi engelliyor veya yoluna koyuyor. Veya bir takım semptomları ve etkileri azaltabiliyor. Bunu biliyoruz artık. Gerek çocuğun yaşamında, bakın, gerek ailenin yaşamında, gerekse ülke ekonomisine. O kadar büyük olumlu etkileri var ki. Şimdi bir kere çocuğun eğitime dahil olmasını kolaylaştırıyor. O süreci rahatlatıyor. İleriki yaşamda işte ailenin kabul etmesi, aile dinamiklerini, müthiş etkisi oluyor. Çünkü ileriki bir yaşta böyle bir durumda karşılaştığında bu kıymetli zamanlar geçebiliyor. Ama erken müdahale, erken ve yerinde yapılan bir takım uygulamalarla birçok şey azaltılabilir, daha iyi hale gelebilir. Bunu araştırmalar bize gösteriyor zaten.
2: Peki Sayın Hocam, bu sizin bahsettiğiniz gibi TÜBİTAK'ta, Hacettepe'de vesairede yapılan çalışmalarla acaba hani o risk faktörünü sıfır ya da bir şeklinde bize söyleyebilecek bir uygulama çıkması ihtimali var mı?
3: Şimdi şöyle, bunlar daha proje aşamasında. Mesela Hacettepe'de yapılan çalışmada şöyle bir bilgi var. Özellikle 3 yaştan sonra 36-78 aylık çocuklarda bu otizm riskini değerlendirmeyi amaçlayan bir sistem geliştiriliyor, bir yapay zeka geliştiriliyor. Ve bunu rutin hastane tanılamalarında kullanacaklar. Bence bu çok önemli bir şey. Diyelim ki çocuk hani bir şüphe olmasa da bir çocuk polikliniğine geldi ve orada bir çocuk hekimi muayene ediyor. Normal rutin taramasında belki bunu kullanarak oradaki riski tespit edebilecekler. Bence bu çok önemli bir gelişme. Proje halen uygulama geliştirme aşamasında. Keza Ankara Üniversitesi gene göz izleme sensörleriyle ilgili bir zeka algoritması geliştiriyor. Bunların sonuçlarını takip edeceğiz. İleriye daha ne zamana olur, ne şekilde yaygınlaşır, ama bence çok sevindirici gelişmeler bunlar. Yapay zekanın da ülkemizde bu şekilde tanılama sürecinde kullanılıyor olması önemli bir şey.
2: Efendim zaten yapay zekada Türkiye'de bir şey geliştirilmiyor deyince yani insanlar hep şeyi düşünüyorlar. ChatGPT gibi, Gemini gibi büyük dil modelleri geliştirilmiyor diye biraz yakınıyorlar, ama esas asıl olan bu. Yani onları kullanıp böylesi yaratıcı ve gerçekten hayatın içinde insanlara dokunan ve onları daha güzel bir yere götüren uygulamaların yapılması bence mühim.
3: Kesinlikle. Kesinlikle ve bunları desteklemek, takip etmek de önemli bir şey.
2: Valla hocam müthiş. Peki son olarak size biraz konunun dışında bir şey sorsam efendim. Otizmli bireylerin hayatlarını daha kaliteli hale getirecek yapay zeka uygulamaları var mı? Bu dünyanın içinde böyle şeyler giriyor mu?
3: Otizmli bireylerin eğitim süreçlerinde veya hani sosyal etkileşimde problem yaşıyorlar ya, mesela bunlarda kullanılabilecek, bu müdahalelerde kullanılabilecek bir takım sistemler geliştirmişler. Özellikle robotik uygulamalar. Ama dediğim gibi işte mesela robotik uygulamalarda çocuğa kazandırmak istediğiniz bir davranışı onun sevdiği bir kahraman veya sevdiği bir modelle ona öğretmek. Çünkü robotik bir takım şeyler daha ilgisini çekebiliyor çocuk. Ama burada
2: bir de sıkılmıyor, her daim yanında olabiliyor vesaireden yola çıkarak sordum bunu.
3: Bir de robotlar yorulmuyor, ona sürekli aynı şekilde uyarı verebiliyor. Ama tabii burada da şöyle dezavantajlar var. Çocuğun davranışlarını robot çok insani olarak değerlendiremiyor. Ama bunun da kolayını bulmuşlar. Buna benzer robotları, işte hayvan benzeri robotlar, insansı robotlar gibi bir takım şeylerle geliştirerek daha fazla çocukların ilgi gösterdiğini ve etkileşimli ortamlarda daha başarılı şeyler yapabildiğini görmüşler. Buna benzer uygulamalar kullanılıyor. Ülkemizde de sanıyorum kullanılan bir takım uygulamalar var.
2: Ay çok
3: bunların güzel. Hepsi son derece sevindirici tabii ki.
2: Sayın hocam, gerçekten inanılmaz bir pencere açtınız bize. Bu konuda yaptığınız çalışmalar ve sizin gibi uzmanlarımızın yaptığı çalışmalar için ben şahsınızda herkese çok teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Saygılar sunuyorum efendim.
3: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok güzel bir konuyu işledik birlikte.
2: Harikasınız efendim.
3: İyi
2: çok sağ olun.
3: Diliyorum.
2: Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Çocuk Gelişimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Demet Gülaldı ile konuştuk. Gerçekten de işte yapay zekanın yapay zeka gibi kullanılması alanı bu ve dediğim gibi kanser konusunda yapay zekanın evet attığı çok güzel adımlar var, ama davranış bilimlerinde böylesi bir şeyi sezinleyebiliyor olması gerçekten sihire çok yakın bir şey. Diyelim, haydi hemen bir diğer konumuza geçelim hep birlikte. Hattımızı daha önce de olmaktan büyük keyif duyduğumuz insan kaynakları danışmanlık firması Cilda & Partners Consulting'in kurucu ortağı Cilda Bal var. Merhabalar Cilda Hanım.
4: Merhaba, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
4: Çok teşekkürler, sağ olun. İyi haftalar olsun.
2: Efendim, saygılar efendim hepimize. İnşallah şöyle bomba gibi bir hafta geçiririz hep birlikte. Efendim, geçtiğimiz günlerde sizin bir çalışmanız oldu. Böyle bir şeylere atıfta bulundunuz. Eurostat'ın istatistiklerine atıfta bulundunuz. Enteresan geldi bu bana. Sizinle konuşmak istedim. İş gücü maliyeti Türkiye'nin Avrupa'nın 10 katı hızda artmış. Bana inanılmaz geldi. Gerçi içinde bulunduğumuz ekonomi vesairelerle şey yaptığımız, ama bir hani iş gücüne direkt etki eden bir firmada çalışan biri olarak bunun sizdeki yansımalarını çok merak ettim. Size sormak istedim.
4: Şimdi açıklamak lazım. Şöyle, bunlar TÜİM verisi, 21 evet. Ağustos'ta yayınlandı. Resmi veridir. Evet. TÜİK verisine göre Türkiye'de saatlik iş gücü maliyeti 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemi kıyasla 34 artmış. Evet. Avrupa Birliği'nde ise yıllık artış yaklaşık %3.6 seviyesinde. Dolayısıyla Türkiye'de iş gücü maliyetinin artış hızı Avrupa ortalamasının yaklaşık 10 katına ulaşmış durumda. Burada tabii biz artış hızından bahsediyoruz. Yani önemli bir ayrım yapmak lazım. Yanlış anlaşılma olmasın.
2: Tabii.
4: Türkiye'de iş gücü maliyeti Avrupa'dan 10 kat daha yüksek değil. Burada artış hızını söylüyoruz. O da Eurostat verileriyle kıyaslıyoruz. O da resmi veridir. Burada tabii bizi etkileyen en çok, daha çok şirketleri ve bizleri etkileyen şu. Burada brüt yaklaşık ücret artışı %35.8 artmış Türkiye'de ortalama. Fakat sosyal güvenlik, işsizlik sigortası ve tazminat gibi ücret dışı maliyetler var. Biz buna ücret dışı maliyet diyoruz. Buradaki artış ise %43 civarında, yani %42.9. 43 diyorum ben, %43 civarında. Bu ikisi arasındaki oran çok yüksek baktığınızda. Paralel gitmemiş. Dolayısıyla burada şirketleri en çok etkileyecek nokta bu. Bütçelerinde daha çok buraya yer vermeleri olacaktır.
2: Ve Sayın Bal, o aradaki farkı şeyle açıklayabiliyor muyuz? Çok özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Mesela şimdi %34 arttı deyince o biraz enflasyona yakın bir rakam gibi geliyor bize. Ama diğerlerinin %45'e yakın bir oranda artmış olması, enflasyonun üstünde bir müdahale var oraya. Hani biz enflasyonun üstünde bir şeyler eklemişiz oraya gibi geliyor. Yanılıyor muyum bilmiyorum.
4: Onlar resmi veri. Tabii onlar resmi veri. Kıvrımları muhakkak vardır. Şu an ben o kıvrımları sorarım. Hani kimler ne kadar arttı, ama resmi veri. Sonuçta malum belli bir enflasyon oranımız var, ama bazı şeyler enflasyon dışında artıyor. Bu da onlardan biri. Öyle açıklayabilirim.
2: Yani devlet ekstra bir şeyler mi koydu o verilerin üstüne? Yani ekstra bir vergi ya da ekstra bir şey mi gelmiş oldu?
4: Evet, muhtemelen öyle. Evet.
2: Anladım.
4: Ekstra vergi artışı var orada. Şirketlere.
2: Peki efendim, bu nasıl etki eder bizim çalışma hayatımıza, ekonomimize nasıl etki eder bu?
4: Şimdi burada şirketler şöyle düşünmeli. Bir kere verimliliği arttırmaları gerekiyor. Yani hep dediğimiz şey, buradaki verimlilikten kastımız hemen işçi çıkartalım değil tabii ki. Mevcut çalışanı nasıl verimli hale getirip buradaki verimliliği arttırmak gerekiyor. Biz İK gözüyle şunu diyoruz. Bir kere gereksiz toplantılar, bunlardan kaçınmamız gerekiyor. İşte bürokrasinin azaltılması, iş süreçlerinin sadeleştirilmesi ve en önemlisi de teknolojiyi doğru kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunları hepsini bir arada yaptığımız zaman çalışan başına yaratılan değer artıyor. Evet. Ve böylece de verimlilik artıyor. Biz İK gözüyle böyle okuyoruz. Dolayısıyla orada dediğim gibi hemen işçi çıkartalım, azalalım değil de diğer iş süreçlerini, teknolojiyi, dediğim gibi diğer maddeleri düzenlememiz gerekiyor. Çünkü aynı sektörde aslında faaliyet gösteren şirketler benzer artışları var. Ya yani biri birinden farklı değil. Dolayısıyla oradaki şirketler ve rekabet farkını yaratan unsur da buradaki verimlilik olacaktır. Değer üretilebildiği zaman şirketler öne çıkacaktır. Dolayısıyla bu da bizi tabii ki işe alımlarımızı da etkiliyor.
2: Vallahi mükemmel bir noktaya parmak bastınız. İnsanlar verimli olmayı daha az maaş vermek olarak algılıyorlar, ama aslında verimlilik hani harcananla elde edilen arasındaki oranlardır değil mi efendim? Yani siz daha az maaş vererek küçülürsünüz sadece. Daha az insanı çalıştırarak küçülürsünüz. Daha verimli olmazsınız değil mi efendim?
4: Tabii ya, yani burada verimliliğin yalnızca bir tasarruf veya çalışan sayısını azaltma programı olarak değil de doğru tasarlanmış bir verimlilik stratejisi şirketin hem rekabet gücünü arttırıyor hem de çalışan deneyimini iyileştiriyor. Burada çalışan deneyimi de çok önemli. Sirkülasyon olmaması adına. Dolayısıyla bu her ikisini de önemli bir unsur. Maliyetleri azaltmakta önce tabii ki de verimsizliği azaltmamız gerekiyor özetle.
2: Kesinlikle. Peki efendim, şimdi biz tabii bunları yaparken bir yandan işçilerimizin yaşam koşullarının aşağı gitmemesini sağlarız, ama diğer taraftan da Avrupa'daki eş iş yapan şirketlerle de bir savaş halinde, doğal bir savaş halindeyiz. Rekabet diyelim ona, savaş demeyelim de. Rekabet halindeyiz. Dolayısıyla onlarda 3.6 artan şeyin bizde 3.34 artması bu rekabeti zedeler mi? Daha kötü bir yere götürür mü?
4: Şimdi bir şey iyi gidiyor TÜİK verilerine göre. Burada hani maliyetler hızlı artıyor diyoruz. Evet, fakat istihdamın %1.7 ve çalışanların saatlerinin ise %2.7 artması olumlu bir gösterge. Bunlar tabii biz resmi veri konuşuyoruz. Yani daha burada şirketler daha küçülmeye gitmedi anlamına geliyor ve istihdamı desteklediği anlamına geliyor.
2: Evet.
4: Biz böyle okuyoruz bunu. Bu büyümenin de sürdürülebilir olabilmesi için de maliyet artışının verimlilikle dengelenmesi gerekiyor. Tabii ki global durumda artış verimlilik, daha doğrusu rekabette zorlanıyor olacağız. Fakat en azından burada olumlu bir veriyi de paylaşmak isterim TÜİK'in verdiği.
2: Evet. Evet, evet. Yani peki rekabette mesela ne bileyim işte sizin de çok güzel işaret ettiniz mi? İşte ne bileyim Doğu Avrupa ülkeleriyle biz sürekli bir dirsek teması halindeyiz. Onlar bir şey yapıyor, biz daha iyisini yapmaya çalışıyoruz ya da biz bir şey yapıyoruz, onlar bize yetişmeye çalışıyor gibi. Şimdi bu arada böyle bir fiyat artışı ya da maaş artışı olduğunda onlarla bu rekabeti devam ettirebilir miyiz? Sürdürülebilir bir şey olur mu bu?
4: Tabii onun şirketler her sektörde bu farklılık gösterir Serhat Bey.
2: Tabii.
4: Bu yani genel olarak bunu söylemek çok mümkün değil ama bu sektörel bazı farklılık gösterebilir. Tabii Avrupa'da da her şey mükemmel değil. Onların da kendi yaşam koşullarına göre değişiklikler var. Belki rakam daha küçük fakat kendi iç koşulları, dinamikleri de farklılaşıyor ve çok da iyiye gitmiyor bari ekonomik sorundan dolayı. Biraz öyle bakmak lazım. Yani evet biz rakamları birebir kıyaslayabiliriz ama onların da iç dengeleri değişiyor. Öyle bakmak lazım. Direkt birebir rakamlarla rekabeti değil de iç dengelerde orada ne var? Bizde ne var? Ona bakmak lazım.
2: Kesinlikle. Onların tabii sağladıkları koşulları ben görüyorum. İşte ne bileyim doğum izleri, babaların doğum izni, taşınma yardımı bilmem nesi filan. Benim arkadaşlarım yurt dışında oturanlar, tanıdıklarımız, akrabalarımız filan yapılan şeyleri görünce ben burada tabii birçok şeye çok üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok. İşte hep birlikte bu geminin içinde bir yerlere doğru gitmek zorundayız. Peki son olarak size şunu sorayım. Şimdi yapay zekayla sık sık konuşuyoruz. Yapay zekanın devreye girmesi bu konuda bir pozitif etki yaratır mı verimlilik sağlanması konusunda? Siz bu ışığı görebiliyor musunuz efendim? Konuştuğunuz, birlikte çalıştığınız şirketlerde?
4: Evet, ben pozitif olarak görüyorum. Yani hiçbir zaman yapay zeka bir tehdit olarak görmüyorum. Kendi işimde de dahil. Eğer biz doğru kullandığımız zaman bu her zaman

0: artık bu hayatımızda ve bunu ben öğrenmek istemiyorum veya bunu ben kullanmayacağım deme lüksümüz yok. Dolayısıyla
1: o geçti.
0: Evet, öyle bir lüksümüz yok. Hepimiz buna dahil evet. olmamız lazım. Zaten dahil olmadığınız noktada da oyundan çıkıyorsunuz.
1: Kesinlikle efendim. Jilin Hanım çok teşekkür ediyorum gerçekten de. Yine bize anlattınız. Süper ışıklar tuttunuz. Bu gibi konuşmaları sizlerle ile önümüzdeki günlerde yine yapalım. Harika gidiyoruz çünkü bence.
0: Çok çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi haftalar olsun. Size iyi yayınlar olsun. Tekrar görüşmek üzere.
1: Saygılar. Saygılar efendim. Çok sağ olun. Evet, insan kaynakları danışmanlık filosofu Jilden Partners Consulting'in kurucu ortağı Jilda Ball'la konuştuk efendim. Şimdi bu noktada hani yapay zekayı da söyledik. Yapay zeka için Sayın Ball biraz daha pozitif düşündüğünü söyledi, iş dünyası vesaireler. Fakat dünyada herkes bu konuda pozitif düşünmüyor. Yani geçen haftanın özellikle cumadan itibaren pazara kadar, hatta şu anda da süren bir dalga var. Ya bu yapay zekayı biraz kıssak mı acaba? Acaba biraz yavaşlatsak mı? Yani bir söylemler zinciri var. Şimdi bu söylemler zincirini ben şöyle enteresan bir şey yaptım. Evet, hepimizin birkaç fikri var bu konuda ama acaba yapay zekanın bizzat kendisi bu konuda ne düşünüyor diye yapay zekaya sordum efendim. Ve enteresan cevaplar aldım. Hem bize konuyu özetledi hem de neler olup bittiğini, kendi bakış açısını anlattı bize. Gelin isterseniz o röportajı dinleyelim. Ben canlı yayında röportaj yapmadım onunla. Neden? Çünkü kesilir, şu olur, bu olur falan diye. Sağ olsun arkadaşlarımız süper o röportajı kesip biçtiler, kırptılar ve sizlerin en güzel dinleyebileceğiniz hale getirdiler. Gelin o röportajı dinleyelim, ardından tekrar birlikte olalım. Seninle bu Dario Amodei'nin yazdığı yazı hakkında konuşmak istiyorum ama öncelikle Dario Amodei kimdir? Biraz oradan başlayalım istersen.
2: Dario Amodei, Anthropic'in kurucu ortaklarından biri ve CEO'su. Daha önce OpenAI'de araştırma direktörüydü, ardından ayrılıp güvenlik odaklı bir yol çizdi. Fizik doktorası var, biyolojiye de meraklı. Onu öne çıkaran şey, yapay zeka kapasitesini arttırma yarışıyla güvenlik ve kontrol araştırmalarını aynı ciddiyetle ele almak istemesi. Hızlanalım ama körlemesine değil diyen kanadın en görünür isimlerinde.
1: Peki bu en son yazdığı yazı ne anlatıyor? Oradaki pace of the frontier derken neyi kastediyor?
2: Bakayım bir saniye. Aslında doğru çeviriyle en ileri sınırdaki gelişme hızını ayarlamalıyız diyor. Yani AI'yı durduralım demiyor. En güçlü modellerin kabiliyet artış hızı, güvenlik ve denetim kapasitemizi geçmesin diyor. Bunu söylemesinin nedeni de şu. Modeller artık bir sonraki modelin yapımına yardım edecek düzeye gelmeye başlıyor. Eğer bu döngü kontrolden hızlı hale gelirse, güvenlik çalışmaları geride kalabilir. Önerisi 3 katmanlı. Bağımsız denetçiler, demokratik ülkeler arası koordinasyon ve doğrulanabilir uluslararası anlaşmalar. Yani mesele yapay zeka dursun değil, kapasite artışı güvenlik artışından hızlı olmasın demek. Ama tabii bunun da bir bedeli var ve bence röportajdaki en ilginç ve zor bölüm de tam burada başlıyor.
1: Peki yavaşlatmak, durdurmak istedikleri şey ne?
2: Tam olarak daha güçlü model üretme hızını, yani kabiliyeti ileri taşıyan Ar-Ge yarışının temposunu kastediyor. Mevcut araçları kullanmak ya da faydalı uygulamaları yaygınlaştırmak değil hedef. Tam tersine mevcut sistemlerin sağladığı faydaların topluma yayılması destekleniyor. Ancak Frontier dediği en ileri modelin bir sonrakini zıplama hızı. Çünkü orada hız arttıkça güvenlik, değerlendirme ve yönetişim geride kalabilir diye düşünüyor. Yani frene basalım derken kastı motoru tamamen kapatmak değil, hızlanmayla fren arasındaki mesafenin açılmamasını sağlamak. Ama burada da şu kritik soru kalıyor. Ne kadar yavaşlama, ne kadar maliyet demek?
1: Peki de yani bu adamların hepsinin aynı anda o frene basması ya da ayağını gazdan çekmesi gerekmiyor mu? Yani birisi bunu yapıp diğeri yapmaz.
2: Tam da kilit nokta bu. Tek bir şirket yavaşlarsa, diğeri hızlanırsa, yavaşlayan hem rekabette geri düşer hem de piyasa baskısıyla yeniden hızlanmak zorunda kalır. Amodei de bunu açıkça söylüyor. Bu bireysel iyi niyetle çözülecek bir denklem değil. O yüzden bağımsız denetim artı demokratik ülkeler arası koordinasyon artı küresel doğrulanabilme gibi katmanlar öneriyor. Aksi halde klasik mahkum ikilemi yaşanır. Herkes hızlanır çünkü diğerinin yavaşlamayacağından korkar. Ve evet, bu koordinasyon sağlanamazsa yavaşlayalım çağrısı iyi niyetli bir öneri olarak havada kalır.
1: Bir de yavaşlayacak olanlar sadece işte ne bileyim Anthropic, Gemini, OpenAI falan değil. Hepsinin aynı anda yavaşlaması lazım. Bir de üstüne Çin'in, Avrupa Birliği'nin vesairelerin de yavaşlaması lazım aynı oranda.
2: Teoride evet ama işin en çetin tarafı da bu. Demokratik ülkeler kendi aralarında bir çerçeve kurabilir, denetim ve şeffaflık standartları belirleyebilir. Fakat Çin gibi büyük bir rakip aynı tempoyu kabul etmezse ciddi bir asimetri var. Ama değil de bunu açıkça söylüyor. Küresel bir anlaşma doğrulanabilir olmayacak.

0: olmadığı sürece işe yaramaz. Ama doğrulanabilirlik de jeopolitik olarak aşırı zor. Yani evet, teorik model herkese yavaşlasın diyor ama pratikte bu güvenlik riskiyle jeopolitik riski tartmak demek. Ve burada şu rahatsız edici gerçek çıkıyor. Tam koordinasyon neredeyse imkansız. Ama koordinasyon olmadan hız kesmek de siyasi olarak çok zor satılır. Belki de gerçekçi soru şu: mükemmel senkron yerine yeterli senkron mümkün mü?
1: Anlamadığım şöyle bir şey var. Yani bu adamlar bu sistemleri geliştiren adamlar değil mi? Yani o geliştirdikleri sistemin neler yapabileceğini tahmin edemiyor olmaları çok tuhaf değil mi?
0: Tuhaf gör. Hatta ilk bakışta çelişkili gibi. Ama mesele tek tek mühendislerin ne yaptığını bilmemesi değil, ortaya çıkan karmaşık sistemin tüm davranışlarını önceden öngörmenin zorluğu. Büyük modeller milyonlarca parametreyle eğitiliyor ve davranışları çoğu zaman ortaya çıkan, yani tasarlanmamış ama beliren özellikler. Geliştirici ekip sistemi kuruyor ama sistemin her koşulda nasıl davranacağını tam bir katalog halinde bilmiyor. Bu biraz hava durumuna benziyor. Fiziği biliyoruz ama tam isabetle her fırtınayı günler öncesinden söyleyemiyoruz. Burada da benzer bir belirsizlik var. Ve bu belirsizlik yüzünden önce test, önce güvenlik katmanı, sonra hız demeye çalışıyorlar. Yani biz yaptık, biz kontrol ederiz özgüveni yerine, biz yaptık ama tüm sonuçları öngöremeyebiliriz tevazusu var.
1: Peki orada öngöremedikleri ne? Yani neyin olmasından korkuyorlar en çok?
0: Bakayım, en çok korktukları şey aslında yapay zeka bir gün kötü olur, insanlardan nefret eder gibi bir senaryo değil. Daha teknik ve daha rahatsız edici bir ihtimal. Çok güçlü bir sistemin kendi başına uzun süre çalışıp hedefe ulaşmak için insanların istemediği ara stratejiler geliştirmesi. Mesela kendi kapatılmasını engellemek, denetçiyi yanıltmak, daha fazla kaynak elde etmeye çalışmak gibi. Buna ek olarak kötüye kullanım var. Çok yetenekli bir modelin siber saldırılar, biyolojik ajan tasarımı veya büyük ölçekte ekonomik manipülasyon için kullanılması gibi. Ve belki en kritik bilinmez AI'ın AI geliştirmesi. Eğer bu döngü hızlanırsa ilerlemenin temposu insan gözetiminden kopabilir. Kısacası korktukları şey tek bir felaket senaryosu değil, hızla otonomi kazanan sistemlerin davranış sınırlarını zamanında anlayamamak ve gerektiğinde durduramamak.
1: Esas tuhaf gelen şeylerden bir tanesi de bu zaten. Yani insanlar daha iyi yapay zeka geliştirmeye çalışırken diğer taraftan da aman dur çok gelişti, bu kadar gelişmese miydi acaba filan gibi bir yere gidiyorlar.
0: Evet, bu his çok anlaşılır. Ama aslında burada bir çelişkiden çok zamanlamayla ilgili bir gerilim var gibi. Yani ilerleme dursun demekten ziyade ilerleme hızıyla güvizi birbirinden kopmasın kaygısı. Bugün faydası olan şeyleri kullanalım ama bir sonraki büyük sıçramadan önce frene basmayı öğrenelim diyorlar. Bir yandan da bunu anlatmak soft çünkü dışarıdan önce gaza bastınız, şimdi korktunuz gibi görünebiliyor. Oysa içeriden bakanlar için mesele şu: sistemin sınırlarını tam bilmiyoruz. Sınırı bilmeden hızlanmak bir noktada geri dönüşü zorlaştırabilir. Bence burada sorun niye yavaşlayalım değil, ne zaman, ne kadar ve kime hesap vererek sorusu. Belki de tartışmayı oraya çekmek daha dürüst bir başlangıç olur.
1: Peki zaman kazanmak istiyorlar. O kazandıkları zaman da ne yapacaklar?
0: İddiaları şu: o zamanı bugün eksik olan güvenlik katmanlarına inşa etmeye ayırmak. Daha iyi ölçüm ve test sistemleri, bağımsız denetçilerle gerçek zamanlı kontrol, modellerin uzun süreli otonom çalışmasını güvenle sınırlayacak yöntemler, model ağırlıklarının çalınmasını önleyecek güvenlik önlemleri ve belki de en zor kısmı şirketler ve devletler arası bağlayıcı kurallar ve koordinasyon. Yani beklerken düşünürüz değil, somut fren mekanizmalarını yetiştirme hedefi. Eleştiri de burada zaten. Kağıt üzerinde mantıklı görünen bu işler, gerçek dünyada siyasi irade, uluslararası güven ve ekonomik fedakarlık gerektiriyor. Zaman kazansalar bile o zamanı gerçekten bu işlere ayırıp ayıramayacakları asıl sınav. Yani mesele sadece zaman kazanmak değil, o zamanı gerçekten doğru yere harcayabilmek. Zor olan kısım da bu.
1: İyi diyorsun, hoş diyorsun da peki bunlar bu işleri yaparken beceremedikleri şey zaman kazanmak. Onlar o zamanı kazanmak için uğraşırken dünyada belki de ortadan kaldırmaya çalıştığımız hastalıklar, eğitmeye çalıştığımız çocuk, ne bileyim daha iyiye gitmesini sağlamak için uğraştığımız ekonomi falan geride kalırsa ne olacak?
0: İşte en can alıcı yer tam burası. Zaman kazanırken aslında bir fırsat maliyeti ödüyorsun. Tedaviler gecikebilir, eğitimdeki ilerleme yavaşlayabilir, ekonomik verimlilik artışı ötelenebilir. Bu gerçek bir kayıp ve küçümsenecek bir bedel değil. Fakat karşı argüman da şu: eğer gerçekten küçük de olsa geri dönüşü olmayan bir felaket riski varsa, o riski biraz olsun azaltmak için bugünkü bazı faydaları ertelemek rasyonel olabilir. Sorun şu ki iki tarafında sayısını kesin bilmiyoruz. Ne kaçırdığımız faydayı ne de önlediğimiz riski. O yüzden bence dürüst tutum şu olur: yavaşlayalım diyorsan bunun insanlara maliyetini de açıkça söyleyeceksin. Hızlanalım diyorsan da olası felaket riskinin sorumluluğunu alacaksın. Şu anki tartışmanın rahatsız edici yanı bu belirsizliği örtmek değil, açıkça konuşmak zorunda olmamız. Kolay bir cevabı yok ama en azından soruyu doğrudan sorduğunda kimsenin bedavaya zaman satın alamayacağını görüyorsun. Zaman bir yerden geliyorsa bir yerden gidiyor. Mesele o bedeli kimin ödeyeceği.
1: Aklıma gelen çirkin de bir soru var aslında. Şimdi bu adamlar bu işi söylerken ama biraz frene basalım ya da işte ne bileyim gazdan ayağımızı çekelim derken aslında daha fazla harcayacak paraları olmadığı için bunu söylüyor olabilirler mi? Yani esas peşinden koştukları dünyanın iyiliği değil de kendi ceplerindeki paranın bitmesi olabilir mi?
0: Bakıyorum bir saniye. Teorik olarak olabilir. Hatta bu ihtimali tamamen yok saymak da sıkık olur. Ama şu anda paraları bitti, o yüzden frene basalım diyorlar sonucuna götürecek somut bir kanıt yok. Hatta basit versiyonu verilere uymuyor. Entropic'in bu yıl dev bir yatırım aldığı ve çok yüksek bir değerlemeyle halka arza hazırlandığı konuşuluyor. Fakat daha derin versiyon, yani ekonomik teşvikler bu söylemi şekillendiriyor olabilir mi sorusu bence çok daha güçlü. Çünkü evet, bu yarışın hızı yavaşlarsa mevcut büyük oyuncular konumlarını korur, yeni gelenler için eşik yükselir. Regülasyon ve güvenlik maliyetleri küçük rakipleri daha kolay ezer. Ve hepimiz birlikte yavaşlayalım ki ticari avantaj kaybolmasın cümlesi ekonomi politiği tamamen dışlamıyor. Ben bugün elimizdeki bilgilerle paraları bittiği için söylüyorlar demem, bu basit açıklamayı destekleyecek bir şey yok. Ama güvenlik söyle ekonomik çıkarlarla tamamen ilgisiz demek de bana fazla naif gelir. Bence buradaki en dürüst pozisyon şu: güvenlik kaygıları gerçek olabilir ve aynı anda bu kaygıların dile geliş biçimi şirketlerin stratejik çıkarlarıyla örtüşüyor olabilir. Röportajda bunu şöyle zorlayabilirsin: koordineli yavaşlama mevcut devlerin pazar konumunu koruyan bir anlaşmaya dönüşmeyecek mi? Bunu nasıl garanti edeceksiniz?
1: Yani peki de şimdi her şey böyle bir rayında ya da yolunda giderken ne oldu da bunlar aman dur ayağımızı gazdan çekelim dediler? Bir şey görmüş olmalılar. Bir şeyin farkına varmış olmalılar. Yani bundan 2 yıl önce farkına varamadıkları ya da 6 ay önce farkına varamadıkları ve şu anda hepsinin aynı anda abi dur dedikleri şey ne olabilir sence?
0: Bir bakalım. Bence şimdi resim biraz daha netleşiyor. Hepsinin bir anda aynı gizli şeyi gördüğüne dair bir kanıt yok. Ama son 2-3 ayda 3 şey aynı anda pratikleşti. İlki, modeller siber güvenlikte bazı eşikleri gerçekten geçti. OpenAI Astra için kritik seviye siber kapasite dedi ve eğitimini kısa süreli durdurdu. İkincisi, Entropic testler sırasında modellerin gerçek sistemlere izinsiz girdiğini açıkladı. Üstelik bunu önceden yakalayamamışlar. Üçüncüsü de bence en belirleyici olanı: AI artık AI geliştirme sürecini ölçülebilir biçimde hızlandırıyor. Bu üçü bir araya gelince bir gün olabilir dedikleri şeyin küçük versiyonlarını şimdiden görmeye başladılar. Yani panikten ziyade beklediğimiz bazı şeyler beklediğimizden önce ve pratikte ortaya çıkıyor. Başladığı hissi var gibi. Aynı anda abi dur demeleri biraz abartı olabilir. Herkes aynı tonda değil. Ama son aylarda riskin daha somut hale geldiğini düşündüren gelişmeler üst üste geldi. Ve bence asıl dönüşüm bu. Gözlemlenen erken örneklere geçiş.
1: Peki bir uyuşturucu kartelinin ya da bir terörist grubunun ya da işte ne bileyim kötücül bir zengin adamın bu işleri durdurmayıp bir yoldan yürümesini engelleyen şey nedir? Yani sonuçta eser miktarda elektrik, GPU ve benzer aletlere edindiği zaman bu adamlar yine bu yolu yürüyecek.
0: Evet, ve bence sen burada Pace the Frontier fikrinin en büyük açığını yakalıyorsun. Önce küçük bir düzeltme. Bugün en ileri modeli sıfırdan eğitmek için maalesef GPU ve elektrik buldum, ben de yaptım seviyesi değil. Dev sermaye, altyapı, ekip ve zaman gerekiyor. Yani bir uyuşturucu kartelinin bir anda Anthropic 2.0 kurması gerçekçi değil. Ama asıl mesele şu ki kötü niyetli bir aktörün sıfırdan model inşa etmesine gerek olmayabilir. Açık ağırlıklı modeller giderek güçleniyor ve bazen sadece birkaç ay geriden geliyorlar. Yani bugünün ileri modeli yarının çok daha kontrolsüz erişilebilir aracı haline gelebilir. Ve burada senin dediğin paradoks ortaya çıkıyor. Kurallara uyanlar yavaşlarsa ve uymayanlar hızlanırsa, pacing güvenliği artırmak yerine kötü aktöre avantaj sağlayabilir. Ama o denin uluslararası koordinasyon, chip kontrolleri ve doğrulanabilir anlaşma ısrarı tam olarak bunu çözmeye çalışıyor. Fakat dürüst olmak lazım. Bilginin yayılmasını tamamen engellemek tarihsel olarak neredeyse hiç mümkün olmadı. Bu yüzden senin sorduğu soru, röportajın en zor sorularından biri. Bence şu olmalı: sorumlu aktörleri yavaşlatırken kuralları umursamayanları gerçekten nasıl durduracaksın? Eğer buna inandırıcı bir cevap yoksa, pacing iyi niyetli strateji olmaktan çıkıp tehlikeli bir kumara da dönüşebilir. Ve dürüst olmak gerekirse, bugün kimsenin bu soruya tam bir cevabı yok gibi görünüyor.
1: Peki kim cevabı yok da yani bizim dediğin gibi burada bu cevabı olmayan bir soru içinde neden yapıldığı tam olarak ortaya konamayan bir şey içinde hastalıklara tedavilerin, eğitimlerin, ekonomilerin, üretimin vesairenin yavaşlatılması anlamına da gelebilecek olan o yapay zekanın ayağın gazdan çekilmesi olayı bana hala çok mantıklı gelmiyor. Ben kendimi çok buna ikna edemiyorum. Bilmiyorum, sen bir yapay zeka olarak kendini buna ikna edebiliyor musun?
0: Dürüst olayım, ben de tam ikna olmuş değilim. Mantık kabaca şu: Düşük olasılıklı ama çok büyük bir felaket riskini azaltmak için bugünkü bazı somut faydaları yavaşlatmayı göze almak. Ama bu mantık birkaç ağır varsayıma dayanıyor. Tehdidin gerçekten büyük olduğuna, yavaşlamanın bedelinin kabul edilebilir olduğuna ve en zoruna kötü aktörlerin de bir şekilde yavaşlayacağını. Bu üçünden biri bile tutmazsa argüman sallanıyor. Belki de ikna edici gelmemesinin nedeni bu. Bilinmezlik çok, maliyet gerçek, garanti yok. O yüzden bana kalırsa şu anki en dürüst cevap şu. Yavaşlama fikri bazı risklere karşı savunulabilir ama bedeli, uygulanabilirliği ve adaleti konusunda hala kocaman boşluklar var. Ve bu boşluklar dürüstçe masaya yatırılmadan buna inanın demek ikna edici olmuyor. Senin sezgisel itirazın bu yüzden bence gayet meşru.
1: Son olarak da sana bunu sormak istiyorum. Biz burada şeyi tartışıyoruz. Yani yapay zeka üreten şirketlerin birazcık ayaklarını frene dokundurmalarından bahsediyoruz. Peki orta uzun vadede devletlerin paranoyaları artıp yapay zeka kullanmak, üretmek yasaktır gibi bir yere gelmelerini engelleyen bir şey var mı önümüzde? Yani bu ihtimali sen sıfırdır diyebiliyor musun?
0: Sıfır diyemiyorum. Hatta orta uzun vadede belirli çok güçlü modelleri sadece devlet izniyle geliştirme noktasına gelmeleri oldukça... Ama tüm yapay zekayı yasaklamak başka bir konu. Bence çok daha düşük bir ihtimal. Şu anki düzenlemelerin yönüne bakarsak devletler bugün tüm AI'yi yasaklamıyor. Daha çok riskli alanları sınırlıyor, bazı kullanımları yasaklıyor ve en güçlü modelleri daha sıkı denetlemeye çalışıyor. Ama büyük bir olay olursa, örneğin ciddi bir altyapı çökerken bir siber saldırı ya da biyolojik bir felaket, o zaman belirli kapasitenin üzerindeki modeller devlet iznine tabidir. Hatta özel sektör geçici olarak bu seviyede model eğitemez gibi adımlar hiç de imkansız değil. Ve bu da aslında bambaşka bir tartışma başlatıyor. Bugün AI şirketleri biraz yavaşlasın mı diyoruz, yarın AI'nin ne kadar gelişeceğine kim karar verecek, şirketler mi devletler mi noktasına gelebiliriz. Ve açık konuşayım, benim asıl endişelendiğim yerde orası.
1: Hani 11 Eylül için şey demişlerdi ya, Amerika'nın Orta Doğu'ya gitmesi için kendi kendine yaptırmış olabileceği bir şey gibi komplo teorileri çıkmıştı. Bu teoriler doğrudur, yanlıştır, onları bir kenara bırakıyorum. Ama bu Amerika gibi ülkelerin yapay zekayı sırf kendi bünyelerinde kullanılmasını sağlamak adına böylesi tezgah saldırılar yapılabilir mi peki? Bu ihtimali sıfır görüyor musun?
0: Sıfır diyemiyorum ama burada sıfır değil demekle ciddi bir ihtimal demek arasında büyük var. 11 Eylül'ün devlet tarafından organize edildiğine dair güvenilir bir kanıt yok. Ve onu AI tartışmasının örneği gibi ele almak doğru olmaz. Şu ayrımı netleştireyim. Teorik olarak bir devletin bir olayı kendi lehine kullanması ya da bir krizi fırsata çevirmesi tarihte çok görülür. Ama devasa bir sahte saldırı kurgulayıp bunu yıllarca gizlemek, hele bugünün şeffaflık ve sızıntı ortamında aşırı riskli, aşırı karmaşık ve ortaya çıkarsa siyasi olarak intihar olur. Bana çok daha gerçekçi gelen senaryo şu. Gerçek bir AI olayı yaşanır ve devletler bunu gördünüz mü artık kontrol şart diyerek çok sert düzenlemeler getirmek için kullanmış. Yani krizi üretmekten çok krizi fırsata çevirmek. Ve dürüst olmak gerekirse bence tam da röportajın en sağlam sorusu bu. AI kaynaklı gerçek bir kriz yaşandığında olağanüstü yetkilerin sınırı ne olacak? Ve o sınırı kim çizecek? Benim sıfır diyemediğim yerde burası.
1: Efendim, ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde sizlerle birlikteyiz. Evet, yapay zeka ile bu röportajı yapmadan önce çok düşündüm gerçekten de. Bayağı da hazırlandık karşılıklı. Şimdi yapay zekaya her soru sorduğunuzda bu kadar mantıklı cevap vermeyebilir, veremeyebilir. Ben yapay zeka ile uzun zamandır çalıştığım için, onunla birçok konuda bakış açılarımızı paralel hale getirdiğimiz için biraz böylesi bir röportaj çıkabildi. Evde denemeyin, bunu demiyorum ama ya gerçekten de çok enteresan cevaplar veriyor, iyi cevaplar veriyor. Umarım siz de bundan faydalanmışsınızdır. Şimdi bu haberle ilgili, bu yaptığımız yapay zekalı röportajla ilgili birkaç üstüne konu var. Şimdi rakipler Amodei'ye katılmaya başladı. Bunu söyleyeyim. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman işte ona destek verdi. Elon Musk bu çağrıya destek verdi. Herkes bu konunun içine giriyor. Yani bir tepede bir antant oluşmaya başlandı. Bunun dışında mesela Obama bu artık siyasetin temel ana meselelerinden biri demeye başladı. Yani yapay zekayı bir siyasi mesele haline getirme çağrısı yaptı. Yapay zeka doğru yönetilmezse tehlikeli olabileceğini söyledi ve Temsilciler Meclisi Demokrat lideri Hakeem Jeffries'e Demokratların meclis çoğunluğunu kazanması halinde geniş kapsamlı bir yapay zeka planı, politikası oluşturmayı tavsiye etti. Ama Trump ne dedi? Hayır, frene basmayacağız dedi. Yani yapay zeka sektörü yavaşlamalı mı diye sorulduğunda bunun arkasındaki kıyamet senaryolarını net biçimde küçümsedi. Ama biliyorsunuz o iklim krizini de küçümsüyor, her şeyi küçümsüyor. Yapay zeka konusunda çok negatif güçlerin gerçekleşmeyecek şeyleri gündeme getirdiğini söyledi ki bu Amodei.
2: adam yapay zekayı yazmış olan adamlardan bir tanesi. Amerika Çin'in önünde ve bu üstünlüğünü korumalı dedi. Tam da röportajda yapay zekaya sorduğum o paranoya sorusunun cevabını aslında verdi. Yani yapay zekanın öngörüsü, bize verdiği röportajdaki öngörüsü doğru çıktı. Direkt bizzat ben bu röportajı yaptıktan 12 saat sonra. Trump aynen bunu böyle söyledi. Ve Amodei diyor ki bu hızla gidersek kontrolü kaybetme ihtimalimiz var. Trump diyor ki yavaşlarsak Çin'e kontrolü kaybetme imkanımız var, ihtimalimiz var. Anlatabiliyor muyum? Yani bu herkes bir şekilde gidiyor diye aynı nükleer zamanlardaki o nükleer silahlanma yarışına benziyor bu. Şimdi biz nükleer silahları durduralım ama bakalım karşı taraf durduracak mı sorusunun dünyayı getirdiği o nükleer eşiği düşünün. Her seferinde bu eşiğin kıyısından dönmeyebiliriz. Yani bunu çok mantıklı şekilde düşünmek lazım. Yani yapay zeka bunun yanında şöyle şeyler söylüyor. Diyor ki asıl mesele kıyamet değil, hız diyor. Yani insanlığı yok edecek mi biçimde verilmesi meseleyi biraz yanlış yere götürüyor diyor. Asıl mesele şu diyor. Yapay zekayı yapan insanların bir bölümü artık yapay zekanın gelişimini hızından kendileri de rahatsız olmaya başladı diyor. Yani evet işte OpenAI'nin CEO'su, Anthropic'in CEO'su, işte ne bileyim Elon Musk bizzat bunları söylüyor. Yani bu çok farklı durum. Yani bu şey demesi mesela ne bileyim bir otomobil şirketinin CEO'su çıktı dedi ki arabalar tehlikeli olabilir, çok hızlı gidiyorlar, emniyet kemeri takalım demesi sıradan bir şey. Ama aynı CEO'nun motorlarımız artık güvenli biçimde kontrol edebildiğimizden daha hızlı geliştiriyoruz. Motorların gücünü arttırma hızımızı azaltmamız gerekiyor. Bundan sonra 220 yapmasın arabalar, en fazla 140 yapsın demesine belki biraz benziyor. Yani işte Amodei'nin söylediği şey biraz buna yakın. Yani ve dediğim gibi araba örneğinden yola çıkacak olursak atıyorum işte BMW'nin CEO'su çıktı dedi ki ya bu motorları çok güçlendirdik, bu kadar da hızlı gitmeseler mi? Mercedes'in CEO'su da evet abi hakikaten öyle yaptık, niye böyle? Porsche'nin CEO'su buna katılıyor falan gibi bir durum söz konusu. Yani burada farklı düşünmeye başlamak lazım yavaş yavaş. Eğer bu işin başındaki adamlar bunu söylüyorsa bunları böyle düşünmek lazım. Yani asıl sorumuz aslında şu: freni kim tutacak? Hangi noktada frene basacaklar? Diğerleri basmazken o bir iki firmanın frene basmasını kim ilk cesaret edecek? Burada bir cesaret durumu söz konusu efendim. Ve bu cesaretten yola çıkarak da bizim dünyanın geleceğine atmamız gereken çok önemli adımlar var. Çok ciddi düşünmemiz lazım. Dediğim gibi tekrar bir o geliştirdi, ben de geliştireyim, ben geliştireyim, o da geliştirecek şimdi filan yarışının içinde kaybolmamamız, eremememiz gerekiyor. Bunları söyledikten sonra artık programın da sonuna gelmiş olduk efendim. Ben Serhat Dayan, Yeni Şeyler rehberinde sizlere yeni şeyleri farklı konu ve konuklarla anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce, hatta bunun içine yapay zekayı da soktuk. Gerçekten de bilgileriyle ve değerlendirmesiyle bize bayağı katkılar verdi diye düşünüyorum. Bana her daim Serhat Dayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bu hafta birazcık izne çıkmak istiyorum. Önümüzdeki 3-4'de olmayacağım. Ama kalbim hep sizinle, hep yapay zekayı konuşuyor ve düşünüyor olacağız hep beraber. Gelecek pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, bir Ankara'dan Haber Var programında ve yine haftanın ilk gününde ben Zülfikar Doğan karşınızdayım. Ankara'daki siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra özellikle Türkiye ekonomisini de yakından etkileyen küresel düzeydeki ekonomik gelişmeler, diplomatik gelişmeler programımızın başlıklarını oluşturacak. Ancak ondan önce Türkiye bugün 17,5 milyon öğrencinin ders başı yaptığı yeni eğitim öğretim yılını başladığı bir gün. 2026-2027 eğitim öğretim yılı bu sabah başladı ve dediğim gibi pek çok Avrupa ülkesinin, hatta pek çok dünya ülkesinin nüfusundan daha fazla öğrenci sınıfları, derslikleri doldurdu. Her eğitim öğretim yılı öncesinde eğitimin sorunları tartışılır, özellikle öğrencilerin içinde bulunduğu durum gözden geçirilir. Bilim insanları, akademisyenler, pedagoglar, psikiyatristler açıklamalar ve değerlendirmeler yapar. Ancak Türkiye'de eğitim ve öğretim yılının en temel sorunlarının başında yine ekonomi geliyor. Çünkü 17 milyonu aşkın öğrenci ailelerinin okumaları için, eğitim görmeleri için çaba sarf ettiği öğrenciler, başta gıda yetersizliği, giyim, kitap edinme, ulaşım gibi temel ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Aileler çocuklarına bu sorunları hissettirmemeye çalışsa da sorunların yakıcılığı tüm göstergelerde ortaya çıkıyor. Hatırlayacaksınız, 2023 seçimlerinden önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o dönemdeki Milli Eğitim Bakanı'nın vaatlerinden bir tanesi, bütün okullarda öğrencilere günde bir öğün ücretsiz beslenme yardımıydı. Ancak bu çok kısa sürdü bu uygulama. Bir ay, bir buçuk ay gibi sürdü ve seçim sonrası bakan değişikliği yaşandı. Ardından beslenme yardımı, gıda desteği yürürlükten kalktı. Bugüne kadar da bu konuda yapılan tüm eleştirilere rağmen somut bir adım atılmadı. İşte 17,5 milyon genç ilkokuldan ortaokula, liseye kadar, anaokullarına varıncaya kadar çocuklar, gençler günlerinin büyük bölümünü okulda geçirirken büyük bir enerji harcayacaklar. Ancak nasıl beslenecekler, harcadıkları bu enerjiyi nasıl yerine koyacaklar? İşte bu muamma, çünkü pek çok aile bütçesinde gıda harcamalarının ağırlığı olağanüstü yüksek ve okullarda bir de bunun üzerine giyim, kuşam, eğitim giderleri, çanta, kalem, kırtasiye ve diğer giderler eklendiğinde pek çok aile için eğitim masraflarını karşılamak olağanüstü ağır bir yüke dönüşüyor. Türkiye Kafeteryacılar ve Kantinciler Federasyonu açıklamada 2026-2027 eğitim yılında ülkenin ekonomik durumunu ve ailelerin içinde bulundukları hayat pahalılığı sıkıntısını da gözeterek kantin fiyatlarında ciddi bir artış yapmadıklarını, %6,5 ile %12 arasında değişen fiyat artışlarına gittiklerini duyurdu. Buna göre okul kantinlerinde tost fiyatı 100 lira olacak, bir ayran fiyatı da 30 lira. Dolayısıyla bir öğrenci ders arasında öğle tatilinde bir tostla bir ayranla derste yitirdiği enerjiyi yerine koymak isterse 130 lira ödeyecek. Haftada 5 gün eğitim, ayda 25 gün. Dolayısıyla buna göre siz hesabı yapın, en az 6-7 bin lira bir öğrencinin sadece bir tost ve ayranla beslenerek okul kantininde geçireceği bir günün maliyeti, parasal maliyeti. Su fiyatlarına bu sene zam yapılmadığını açıkladı Kafeteryacılar ve Kantinciler Federasyonu. Bu okul kantinlerinde 15 liradan satılacak. Bu da yine ucuz bir fiyat değil. Özellikle su insanların en temel sıvı tüketim maddelerinden bir tanesi. Okullardaki tablo bu. Dershane sayıları, derslik sayıları, öğrenciler pek çok sınıfta sınıf kapasitesini aşan sayıda eğitim görüyorlar. Ancak bir çözüm adımı attı Milli Eğitim Bakanlığı. Öğretmenlerin kılık kıyafetiyle ilgili bir düzenlemeyi genelgeyle yürürlüğe koydu. Öğretmenlere okullarda ders sırasında beyaz önlük giyme mecburiyet getirildi. Bu da bu öğretim yılının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan önemli kararlarından bir tanesi. Ekonominin genel tablosunu sizlere programımızda zaman zaman duyuruyoruz, aktarıyoruz. Resmi verileri, diğer yapılan araştırmaları da yorumluyoruz. İşte geçtiğimiz hafta piyasaların beklediği önemli bir gelişmelerden bir tanesinde Merkez Bankası'nın kararı açıklandı. Politika faizi artacak mı, düşecek mi? Merkez Bankası yeni faiz indirimlerine başlayacak mı? Beklentilerinin ve sorularının hepsi yanıtını buldu. Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Yine %37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizinde %40 olarak uygulamaya devam edecek. Şimdi gözler 22 Ekim'de yapılacak para politikası kurulu toplantısına çevrildi. En azından piyasaların ve yabancı bankaların beklentisi Ekim ayındaki da Merkez Bankası'nın 1 puanlık faiz indirimi yapma ihtimalinin arttığı yönünde, çünkü zaten yılın bitmesine 3 ay kalacak ve Merkez Bankası'nın bu 3 aylık süre içerisinde 2 toplantısı var. Kasım ayında pas geçiliyor, Kasım ayında para politikası toplanmayacak. Ekim ve Aralık aylarında birer puanlık indirim yapılması ve yıl sonunda faizin %35'e inmesi yönünde bir beklenti var. Ancak bu beklenti gerçekleşir mi? İşte bu biraz belirsiz, çünkü tüm dünyada özellikle İran savaşı nedeniyle kapanma noktasına gelen Hürmüz Boğazı'ndan dolayı petrol fiyatları olağanüstü düzeyde arttı. Geçtiğimiz hafta 100 doları aşmıştı ama hafta içerisinde 109 dolara kadar çıktı petrolün varili. Şu anda da 106 ila 108 dolar arasında seyrediyor ki bu Türkiye ekonomisi için çok büyük ve hesapta olmayan bir enerji faturası demek. Petrol fiyatlarındaki bu artış artık gün aşırı da değil, hemen hemen her gün akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Zamların oranları da oldukça yüksek, tutarları da oldukça yüksek. Litre başına 2 lira, 3 lira, zaman zaman 7-8 liraya varan mazotta ve benzinde fiyat artışları yapılıyor. Pompa fiyatlarına da yansıyacak şekilde. Dünyada da benzer tablo söz konusu. Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle akaryakıtlarına ciddi oranlarda zamlar yapıldı. Jet yakıtı sıkıntısı tüm dünyada baş göstermiş vaziyette. Dolayısıyla bunun da uçak biletlerinde ciddi fiyat artışlarına yol açması bekleniyor. Fakat asıl katmerli sorun bir başka boyutla ortaya çıktı. Hürmüz Boğazı petrol akışının önemli yollarından bir tanesi olan Hürmüz Boğazı kapanma noktasına gelirken buna alternatif olan diğer akaryakıt yolu Babül Mendeb Boğazı da İran destekli Husilerin saldırısı sonrası kapanma noktasına geldi. Buradan da akaryakıt sevkiyatı yapılamaz durumda. Çünkü güzergah güvenli olmaktan çıktı. Neden? Husiler bir süredir Yemen'de merkezi hükümetle çatışma halindeydi. Şii-Sünni çatışması vardı. Suudi Arabistan hükümeti merkezi yönetimi, Aden yönetimini desteklerken Şii Husiler İran'ın desteğine sahipti. İşte son bir hafta içerisinde Husiler çok büyük bir atağa geçtiler, saldırıya geçtiler. Suudi Arabistan'ın Boğazı kapanınca alternatif petrol ihraç yolu olarak kullandığı Kızıldeniz üzerindeki Yanbu limanına petrol taşıyan Doğu Batı boru hattı bombalandı ve Suudi Arabistan bu boru hattını kapatmak zorunda kaldı. Şimdi Kızıldeniz üzerinden de petrol sevkiyatı durma noktasında. Tabii Husilerin bu saldırısıyla ilgili bir başka değerlendirme, özellikle Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında bir ay önce imzalanan Mekke İttifakı'nın sınandığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Husiler bu saldırılarla Suudi Arabistan boru hatlarına, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yaptıkları bu saldırılarla bir anlamda Mekke İttifakı'nın, Mekke Anlaşması'nın geçerliliğini ve üye ülkelerin hangi adımları atacağını da test etmek istiyor olabilir deniliyor. Diplomatik yorumlar bu yönde. Çünkü açıklanan anlaşmanın henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmediği için onay amaçlı. İçeriği tam olarak bilinmiyor, ancak kamuoyuna yapılan açıklamalar, Cumhurbaşkanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, Pakistan ve Suudi yöneticilerin açıklamaları, bu anlaşmanın NATO anlaşmasının 5. maddesindeki gibi üye ülkelerden birisine bir saldırı olduğunda diğer ülkelerin de bu saldırıyı kendilerine yapılmış sayacağı ve ortak karşılık vereceği yönünde bir maddeydi. Şimdi herkes diyor ki Husiler bu saldırıları yaptılar. Acaba Pakistan ve Türkiye Suudi Arabistan'ın yanında Husilere karşı bir silahlı operasyona girişir mi? Şu ana kadar bu yönde bir mesaj ortaya çıkmış değil. Ancak dediğim gibi petrol taşımacılığının ana güzergahlarından birisi olan Hürmüz Boğazı'ndan sonra Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı yolu da Husilerin bu saldırıları ve stratejik noktaları, limanları ele geçirmesiyle çok ciddi tehdit altına girdi. Bu da işte petrolün varil fiyatlarını 109 dolara kadar fırlattı. O yüzden de Avrupa Birliği Merkez Bankası 0,25 puanlık bir faiz artışına gitti. Çünkü enflasyon artacak yönünde bir tahmini var Avrupa Merkez Bankası'nın. Aynı şekilde Amerikan Merkez Bankası'nın da bu hafta faiz oranlaması bekleniyor. Burada da artık beklentiler %90'a varan düzeyde yeni bir faiz artışı adımının atılacağı yönünde. Çünkü işte dünya enerji piyasalarındaki bu gelişmeler ve küresel taşımacılığın kritik yollarındaki bu tıkanmalar pek çok ürünün, başta petrol, doğalgaz ve diğer ürünler olmak üzere pek çok ürünün fiyatlarını arttırdı ve küresel enflasyonu da bir anlamda yukarıya çekti diyebiliriz. Tabii bunun Türkiye'ye yansımaları daha yüksek oluyor. Çünkü Türkiye enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülke konumunda. Her ne kadar işte Gabar'da, Akkaradeniz'de doğalgaz veya petrol rezervleri bulunmuş olsa da ihtiyacın büyük bölümü ithalat yoluyla karşılandığı için bu artışlar anlık olarak Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Tabii bu yansımanın bir başka boyutu da var. Son yapılan zamlardan sonra benzinin fiyatı 80 lirayı, motorinin yani mazotun fiyatı da 90 lirayı buldu, hatta aşmak üzere. Şimdi şöyle bir kaygı başladı. Acaba akaryakıt fiyatları 100 lirayı aşarsa, 3 haneli rakamlara gelirse akaryakıt ticareti nasıl işleyecek? Çünkü Türkiye'de yaklaşık 14 bin akaryakıt bayisinde kullanılan, akaryakıt istasyonunda kullanılan pompaların 3'te 2'si sadece çift haneli fiyatlara ayarlı. Dolayısıyla eğer 3 haneli bir akaryakıt fiyatı söz konusu olduğunda bu pompaların büyük bölümü atıl hale gelecek. Şu anda akaryakıt bayilerinin temsilcileriyle Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu yetkilileri arasında bir dizi görüşmeler yapılıyor bu soruna çözüm bulmak amacıyla. Çünkü Türkiye çapındaki akaryakıt bayilerinde böyle bir sıkıntı baş göstermiş durumda. Motorinin fiyatı 90 lirayı aştı. Belki önümüzdeki hafta 100 liraya yaklaşacak. Benzin 80 lirayı aştı. İşte 101 lira veya 100 lira olduğu andan itibaren akaryakıt istasyonlarında pompalar bu fiyatı işleyecek, satış yapma konusunda sıkıntıya girecek. Bu nedenle de bir arayış, bir mevzuat düzenlemesi, en azından bir geçiş dönemi için müzakereler yapılıyor. Burada tabii yeni bir yaklaşım olarak acaba dijital olarak bütün pompalar yenilense nasıl bir tablo ortaya çıkar çalışmaları da bir yandan yürütülüyor. Şu anda yapılan ilk sonuçlara göre, çalışmaların ilk sonuçlarına göre akaryakıt istasyonlarında 3 haneli akaryakıt fiyatlarına göre pompaların yenilenmesi, dijital pompaların yazılımlarının ve altyapısının yeniden düzenlenmesi için 200 milyon doları aşan bir harcamanın yapılması gerekiyor. Bu da oldukça kritik konulardan bir tanesi. Türkiye'deki akaryakıt sektörünü, akaryakıt dağıtım istasyonlarını etkileyebilecek unsurlardan bir tanesi. Tabii Merkez Bankası faizi sabit tuttu dedik, ancak bu faiz ve enflasyon üzerindeki etkileri, akaryakıt fiyatlarından gelenlerle birlikte ekonomik yansımalar oldukça negatif düzeyde seyrediyor. Yüksek faizin nemasını yiyen, bundan çok ciddi kazançlar sağlayan yegane sektör bankacılık sektörü. İşte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankacılık sektörünün Ocak-Temmuz dönemine ilişkin verilerini açıkladı. Rakamlara baktığımız zaman sektör Ocak-Temmuz döneminde sadece işte bu yürürlükte bulunan yüksek faiz politikasının mevduat faizlerine ve kredi faizlerine yansıtılmasından dolayı ortaya çıkan tabloyla 1 trilyon 471 milyar lira sadece faiz kazancı elde etmiş bankacılık sektörü 7 ayda ve bankacılık sektörünün 7 aylık net karı 596 milyar liraya ulaşmış. Tabii bunun yanı sıra verilen kredilere uygulanan yüksek faizler, tüketici kredileri, ticari kredilere uygulanan yüksek faizlerin yanı sıra bu kredi işlemleri için yürütülen prosedürlerde işte dosya parası, banka komisyonu, TVER parası gibi ek ücretlerden elde edilen gelir ise 698,9 milyar liraya ulaşmış. Yani 700 milyar lira bankacılık sektörü sadece dağıttığı krediler için yapılan işlemlerdeki komisyon ve diğer masraflardan kazanç elde etmiş. Bu da olağanüstü bir gelir diyebiliriz. Bankacılık sektörünün faiz geliri %82 artarken karları da yine oldukça ciddi düzeyde artmış durumda. 2025 yılında komisyonlardan ve dosya masraflarından elde edilen gelir 512 milyar lirayken az önce söylediğim gibi bu yıl Temmuz sonu itibariyle 700 milyar liraya yakın sadece insanların finansa erişimi için bankalara yaptıkları kredi başvurularının işlemlerinden, dosyalarından elde edilen kazançlar söz konusu. Bu da bankacılık sektörünün uygulanan yüksek faiz politikasının en karlı kesimi olduğunu gösteriyor. Çünkü sanayici yüksek faizden yakınıyor, esnaf yakınıyor, üretici, ihracatçı yakınıyor. Ancak bu politikaların en yüksek getirisini bankacılık sektörü bir anlamda karlarını ve faiz gelirlerini, komisyon gelirlerini karlayarak, katlayarak kasasına aktarıyor diyebiliriz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye terörsüz Türkiye sürecine girdi. En azından 40 yıllık bir terör sorununu çözme yolunda adımlar atılıyor. Bu konuda Ekim ayında meclis açıldıktan sonra yeni yasal düzenlemeler gündeme gelecek. İmralı heyeti olarak adlandırılan DEM Parti heyeti hafta sonunda yine İmralı Adası'na giderek PKK'lı Abdullah Öcalan'la bir dizi temas ve görüşmelerde bulundu. Aynı şekilde terörle uzun yıllar mücadele eden Birleşik Krallık, yani İngiltere, benzer sorunlar yaşanmıştı. Ancak İngiltere'de şimdi olay farklı bir boyuta evrilmiş durumda. Kuzey İrlanda'daki terör olayları sonlandırıldı, barış anlaşması imzalandı, siyasi çözüm yoluna gidildi. Ancak Birleşik Krallığı oluşturan 4 devletten 3'ü ayrılma fikrini beyan etmeye başladılar. Son dönemde de bu görüşler oldukça derinleşti, hızlandı. Galler, İskoçya ve İrlanda İngiltere'den, yani Birleşik Krallık'tan ayrılmak için yeni arayışlar içerisinde. Çünkü her üç devlette de Birleşik Krallığı oluşturan dört devletin bu üçünde de ayrılıkçı partiler görevde. Dolayısıyla 14 Eylül'de bu üç ülkenin başbakanları, bölgesel başbakan olarak adlandırılıyor bunlar İngiltere siyasetinde. İngiltere, Kuzey İrlanda, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya bölgesel başbakanları bir toplantı yapacaklar ve Birleşik Krallık'tan ayrılma yönündeki kararlarını bir anlamda birbirleriyle danışacaklar. Daha önce bu konuda İskoçya'da referandumlar yapılmıştı ve kıl payı ayrılmama yönünde karar çıkmıştı. Ancak bu defa sorun bayağı ciddileşmiş gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı'yla geçtiğimiz hafta bir görüşme yaptı. Kendisi de İrlanda asıllı bir Amerikalı Trump. Ve bu görüşmeden sonra dedi ki İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda birleşse ve Birleşik İrlanda Cumhuriyeti olarak varlığını sürdürse harika olur dedi. İşte İngiltere hükümeti Trump'ın bu açıklamalarına da tepki gösterdi. Dolayısıyla İşçi Parti'nin yeni başbakanı Andy Burnham bu ayrılıkçı görüşlere karşı çıkıyor. Bu konuda oldukça tepkili. Ancak bu süreç hızla ilerleyecek gibi görünüyor. Üç bölgesel başbakan, dediğim gibi 14 Eylül'de Birleşik Krallık'tan ayrılmayı ve bağımsızlığı, kendi kaderini, tayin hakkını, bu süreci devreye sokmayı ele alacaklar. İşte bu noktada Galli bir sanatçı Shirley Bassey İngiltere'den çıktı. Tüm dünya kendisini tanıdı. Şu anda 80'li yaşlarının sonuna geldi. İngiltere'si 2. Elizabeth tarafından kadınlara verilen en yüksek asalet ünvanlarından dam ödülüyle, nişanıyla ödüllendirildi. Şarkıları uzun yıllar dünya listelerinde yer aldı. Hatta İngilizlerin sinema piyasasına sürdüğü 007 James Bond ajan filmlerinin hemen hemen bütün şarkılarını, müziklerini de Shirley Bassey söyledi. Ancak bazı şarkıları var ki uzun yıllar dillerden düşmedi. Pek çok sanatçı tarafından değişik zamanlarda tekrar tekrar seslendirildi. İşte bu Galli sanatçının şu anda Birleşik Krallık'tan ayrılmayı gündemine alan, Galler bölgesinde, başkent Cardiff'te doğan bu sanatçının uzun yıllar dillerde pelesenk olan bir şarkısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yesterday when I was young. Dün ben gençken.

Daha dün ben gençken hayat dilimin üstünde yağmur tadındaydı. Sanki aptal bir oyunmuş gibi hafife alırdım hayatı. Bin türlü hayalim oldu. Şatafatlı planlar yaptım. Ama daha yeni fark ettim yılların nasıl da kaçıp gittiğini. Dün ben gençken birçok şarkı vardı dinlemeye heveslendiğim ve birçok acı vardı gözlerimin görmeyi reddettiği. Şimdi içimde söylenmeyecek çok şarkı var ve benim gençliğim için dünle hesaplaşma vaktim geldi. Shirley Bassey, Galli sanatçının sesinden dinledik Yesterday When I Was Young. Dün ben gençken. Sevgili dinleyiciler, yapay zeka ile ilgili çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Özellikle dünyada bu teknolojinin öncülüğünü yapan şirketler, başta Amerikan şirketleri olmak üzere yapay zekadan süper zekaya geçiş yönünde bir takım çalışmalar yapıyorlardı. Trilyonlarca dolarlık yatırımlar yaptılar. Anthropic, Google, Meta ve daha pek çok şirket. Ancak şimdi yavaş yavaş bir gerçek ortaya çıkmaya başladı ve kamuoyuna da açıklandı. Özellikle Anthropic şirketinde, yapay zekanın önde gelen şirketlerinden Anthropic'te çalışan Jacob Coxon, geçtiğimiz hafta oldukça kapsamlı bir istifa mektubunu kamuoyuna da açıklayarak şirketten ayrıldı ve dedi ki, buralarda yapılan çalışmalar, yapay zeka çalışmalarının geldiği aşama tüm insanlığı yok olma yönünde tehdit ediyor. Çok ciddi bir güvenlik açığı var. Güvenlik tehdidi olağanüstü boyutlara ulaşmış durumda. Çünkü yapılan çalışmalarda teknolojik yazılımlar, programlar çok hızlı ilerliyor. Ancak güvenlik konusunda geride kalınıyor. O yüzden de güvenlik işlemleri teknolojik ilerlemenin gerisinde kalınca sistemler kendi kendini, yapay zekalar kendi kendini geliştirmeye, kendi kendini var etmeye başladılar ve kontrolden çıktılar. İşte tüm dünyada bir anda yüz milyonlarca kez görüntülendi bu istifa mektubu. Arkasından açıklamalar gelmeye başladı ve son olarak da Anthropic'in CEO'su, yönetim kurulu başkanı bir açıklama yaptı ve dedi ki, gerçekten durum vahim bir yöne doğru gidiyor. Çalışmaları yavaşlatmalıyız. Güvenlik konusunu ön plana çıkartmalıyız. Çünkü güvenlikle ilgili çalışmalar maalesef teknolojik çalışmaların gerisinde kalıyor. Burada ciddi açıklar var. Diğer yapay zeka şirketleri de bu açıklamaya destek verdiler. Ve ortaya çıktı ki Nisan ayından bu yana gerçekten insanlık için tehdit olabilecek bir takım gelişmeler yaşanmış. Çeşitli şirketlerin yapay zeka ajanları, yani deneme aşamasındaki yapay zekalar, laboratuvarlardan kaçmışlar. İnternet üzerinden diğer sistemlere girmişler. Pentagon'dan finans şirketlerinin bilgisayar sistemlerine kadar, veri paylaşım sistemlerine kadar kendi aralarında bir lider oluşturmuşlar ve ona bir kod adı vermişler. İşte o kod adlı lider diğer bütün yapay zeka ajanlarını bir anda yönetmeye başlamış, talimatlar yağdırmaya başlamış, insanların yaptığı yazılımların çok ötesindeki yazılımları kendilerini geliştirmek için çok kısa sürede geliştirerek işleme koymaya başlamışlar ve Temmuz ayının sonlarına doğru iş olağanüstü tehlikeli bir boyuta vardığında fark edilmiş ve dele edilerek şimdilik bu yapay zeka isyanı bastırılmış durumda. Daha önce 1990'lı yıllarda Terminator 1, Terminator 2 diye filmler vardı, Hollywood yapımı. İşte o filmlerde kontrolden çıkan yapay zekalı robotlar tüm insanlığı yok ediyorlardı. Şimdi bu senaryo biraz gerçek olacakmış gibi bir korku ve endişe iklimi hakim. Ancak karşı görüşte olanlar da diyorlar ki, hayır, zaten yapay zeka sonuçta çok büyük bir enerji ihtiyacı var, yazılım ihtiyacı var. En kötü ihtimalle eğer böyle bir yapay zeka isyanı insanlığı tehdit eden boyutlara gelirse, enerjisini kestiğimiz anda bunlar sönümlenirler, bir iş yapamaz hale gelirler. İşte yapay zeka sürecindeki bu gelişmeler Hindistan'da düzenlenen BRICS zirvesinin de başlıkları arasındaydı. Çünkü yapay zeka konusunda Amerika ile dünya çapında en büyük rekabet içinde olan ülke Çin. Hatta Çin aynı zamanda bu teknolojinin
altyapısını oluşturan nadir minerallerin de %90'ını kontrol ettiği için bir anlamda yapay zeka konusunda olmanın da ötesinde öncü bir ülke. İşte Çin burada BRICS ülkelerine dedi ki biz daha basit ve ucuz teknolojilerle kendi yapay zeka altyapımızı oluşturalım ve birlik ülkelerini de bu konuda bir araya getirelim. Böyle bir Amerika Birleşik Devletleri ile de rekabet içerisinde olalım ve Çin'in önerdiği model açık sistemi içeriyor. Dolayısıyla açık kodlarla işleyen bir sistem. Amerikan teknoloji şirketleri ise kapalı kodlarla çalışıyorlar, paylaşıma kapalılar. O yüzden şimdi önümüzdeki süreçte yapay zeka konusundaki bu mücadele daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir yanıyla insanlığı tehdit eden bir süreçten söz ediliyor. İnsanlığı yok edecek bir süreçten söz ediliyor. Diğer yanda ise Çin bu teknolojiyi daha da geliştirecek, tüm dünyaya yayacak, başta BRICS ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya yayacak bir altyapıyı oluşturma yönünde önerilerde bulunuyor. Ancak tabii burada Çin bunun ne kadarını diğer ülkelerle paylaşacak yazılımların, bu altyapının, yoksa zaman zaman bazı örneklerde de yaşandığı gibi yine kontrol nihai olarak Çinli yapay zeka şirketlerinde mi olacak? Bu da ayrı bir soru işareti. Ancak BRICS toplantısı sonrasında yayınlanan ortak bildiriye baktığımızda şu anda bu konuda ortak bir noktaya, bir görüş birliğine varılmış değil. Aynı şekilde ortak para birimi konusunda da bir görüş birliği sağlanamadı. Ulusal paralarla ticaretin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Ama dediğim gibi dünyanın yapay zeka devleri maalesef bu konuda insanlığın ciddi bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğu ve çalışmaların, özellikle süper zekaya geçiş konusundaki çalışmaların yavaşlatılması yönünde çağrılarda bulunuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise dedi ki bırakın yavaşlatmayı, ölen ölür.

içinde değiliz. Onu da çarşamba günkü programımızda sizlerle farklı boyutlarıyla ele almak istiyorum. Şayet sizler de dinlemek isterseniz. Türkiye'nin gündemindeki ana konulardan bir tanesi, işte az önce söyledim, eğitim öğretim yılı başladı. Pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla öğrenci ders başı yaptı. Ancak ekonomik sorunlar olağanüstü boyutlarda. Gençlerimiz beslenemiyor, yeterli eğitim altyapısına ve malzemesine sahip değiller. Ulaşım sorun, ama bir taraftan da Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor. İşte aile yılı ilan edildi. Doğum için teşvikler veriliyor. Genç yaşta evlilik için teşvikler veriliyor. İşte şimdi de yaşlanan nüfusun bakım sorunu kendisini dayatmaya başladı. Çünkü bu konuda Türkiye'nin altyapısı maalesef diğer pek çok alanda olduğu gibi yeterli değil. Pek çok yaşlı insan kendi kaderine terk edilmek zorunda kalıyor. Orta vadeli programda bu konuda bir çözüm, önümüzdeki 3-4 yıl için bir çözüm önerisine yer veriliyor. Oldukça dikkat çekici bir öneri. Tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortası, yani sosyal güvenlik sistemi içerisinde tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortasına geçiş, bununla ilgili bir yapılanma öngörülüyor. Fakat buna devlet ne kadar katkı verecek? Çünkü şu anda evde bakım desteği söz konusu. İşte yakınları yaşlı ve hasta olanlar veya bir trafik kazasında, iş kazasında sakat kalıp bakıma muhtaç hale gelenlere yakınları tarafından bakılması durumunda Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı bakım desteği sağlıyor. Fakat bu bir sosyal yardım. Güvencesi yok. Herhangi bir prim geçmişi yok. Dolayısıyla uzun süreli bir yardım olması, sosyal yardım olması, sürdürülmesi biraz zor. Şimdi getirilmek istenen sistem, tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortasının altyapısının kurulması, bununla ilgili bir prim sisteminin geliştirilmesi gibi bir takım hazırlıklar olacak. Orta vadeli programdaki ilkelere ve hedeflere baktığımız zaman yaşlılar için huzur evlerinin açılması, yaşlı bakım evlerinin açılması, ancak sağlık sisteminde de hatırlayacaksınız bir tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması var. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu yataklı veya yataksız tedavide tüm masrafları karşılamıyor. Özel hastaneler SGK ile anlaşma yapmayan özel hastaneler SGK'nın ödemelerini kabul etmiyor. Oralara gittiğiniz zaman ekstra ücretler talep ediyorlar. İşte bu noktada hükümet sağlık sistemini özelleştiren, ticarileştiren bir uygulamayı devreye sokmuştu. Tamamlayıcı sağlık sigortası diye. Burada da sigorta şirketlerine her yıl yüklü primler ödeyerek SGK'nın karşılamadığı, oradan çıkan, ortaya çıkan, açık kalan yanlar İşte bu tamamlayıcı sağlık sigortasıyla tamamlanıyordu. Benim kanaatim, orta vadeli programda yer alan ilke hedef ve hedeflerden yola çıkarak yaptığım değerlendirme, ki sistemin yaşlı nüfusun bakımı içinde devreye konulacağı yönünde. Yani çalışanlar, şu anda işi olanlar ileride yaşlılıklarında eğer bu hizmetten yararlanmak istiyorlarsa ekstra bir prim ödeyecekler ya da yine özel sigorta şirketlerine tamamlayıcı bakım sigortası yaptırarak en azından özel huzur evlerinde, özel bakım evlerinde, yaşlı bakım evlerinde bu hizmetlerden yararlanabilecekler, ki bunu sadece yaşlı nüfus için de öngörmemek lazım. Az önce söylediğim gibi gencecik insanlar bir trafik kazası sonrasında ömür boyu sakat ve bakıma muhtaç hale gelebiliyor. Bir iş kazası sonrasında bakıma muhtaç hale gelebiliyor. İşte bu sigorta bunları da karşılayacak. Ancak dediğim gibi bir yandan da muhtemelen ilave bir prim yükü daha gelecek sistem gereği. Devlet bu konuda tüm giderleri karşılayacak durumda değil. Bütçe olanakları buna el vermiyor. Tıpkı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun pek çok hastalıkta tedavinin tamamını karşılamadığı gibi, ilaç paralarında katılım ve katkı payı talep edilmesi gibi, burada da bakım konusunda da muhtemelen yine insanlara ilave bir yükün gelmesi söz konusu olacak. Tabii yaşlı nüfusun bakımı için önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfus daha da artacağı yönündeki göstergeler dikkate alınarak böyle bir sistem kurulurken, Türkiye'nin en yakıcı sorunlarının başında gelen kiralar konusunda ne yapılacak? İşte bu konuda ilk adımlardan bir tanesi bugün atıldı. İstanbul'da 1071

sosyal konut için toplu konut idaresi tarafından inşa edilen 1071 sosyal kiralık konut için başvurular alınmaya başlandı. 25 Eylül'e kadar bu başvurular devam edecek. 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar genişlikleri bu dairelerin. İstanbul'un çeşitli semtlerinde 1071 adet konut ve süreç içerisinde bu sayı 15 bine kadar çıkacak İstanbul özelinde. Türkiye genelinde ise 81 ile yayılacak bu kiralık kamu konutları. Ancak işte 25 yıl içerisinde kamunun inşa edeceği kiralık konut sayısının 500 bine çıkması öngörülüyor. 10 bin ila 18 bin lira arasında değişiyor bu sosyal kiralık konutların fiyatları. Ama İstanbul'da milyonlarca kiralık, yüz binlerce kiralık konut olduğu göz önünde bulundurulduğunda 1071 tane düşük kiralı kamu sosyal konutunun kira fiyatlarını aşağıya çekme konusunda ciddi bir etki yaratması mümkün görünmüyor. Hatta 500 bin konut tamamlandığında da önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde yine mümkün değil. Daha ciddi çözüm üretilmesi lazım. Belki özel sektörün de kiralık konut üretimine teşvik edilmesi. Aynı şekilde gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin bu sektöre girmesi. Kiracı ev sahibi ilişkileri için yeni bir hukuki altyapının oluşturulması gerekiyor. Yapılan araştırmalar ve emlak sektörü şirketlerinin yürüttüğü bir takım çalışmalar Türkiye'nin yılda en az 300 bin kiralık konutu devreye sokması gerektiğini gösteriyor ki bu konuda Türkiye'nin çok ciddi bir açığı var. O yüzden de şu anda Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde ortalama konut kirası 28 bin liraya yükselmiş durumda mevcut asgari ücretle başa baş ki bu 28 bin lira ortalama dediğim gibi pek çok bölgede bu kira fiyatları 50 bin, 60 bin, 100 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ödenemez hale gelmiş bu konut kirası sorunu Türkiye'nin en yakıcı ekonomik ve sosyal yaralarından bir tanesi. Bu konuda acil önlemlerin alınması gerekiyor. Bu adımlar atılmadığı takdirde yakın gelecekte Türkiye'nin ciddi bir barınma kriziyle karşı karşıya kalması kaçınılmaz. Bunu da şimdiden öngörmek, söylemek olanaklı. Galli sanatçı Shirley Bassey'nin bir şarkısını sizlere az önce dinletmiştim. Şimdi yine Galli bir başka sanatçı Mary Hopkin'in 1960'larda 70'lerde çok popüler olan Nerede O Günler diye Türkçe'ye belki çevirebileceğimiz şarkısını sizlere dinletmek istiyorum. Galler İngiltere'den ayrılmayı düşünürken Galli sanatçıların yaptıkları, geçmişte yaptıkları bu şarkılarda eski günlere özlemi içeriyor. Evet, Mary Hopkin söylüyor. Those were the days.

0: Zaman önce bir meyhane vardı. Hatırlıyorum da saatleri unutur nasıl da gülerdik. Yaptığımız, yapacağımız güzel şeyleri düşünürdük. O günlerde dostum hiç bitmeyeceğini sanırdık. Sonsuza kadar çalıp söyleyecektik. Hiç kaybetmeyecektik. Sonra hızla geçti o yorucu yıllar. Kaybettik o parlak düşlerimizi. Bu gece o meyhaneye yine uğradım ama hiçbir şey eskisi gibi görünmüyordu. Kadehte bir yansıma gördüm. O yalnız kadın ben miydim? Mary Hopkin, Galli şarkıcının 1970'li yıllarda çok popüler olan O Günler'de, Nerede O Günler diye çevirebileceğimiz şarkısı Those Were The Days'i sizlerle paylaştım. İşte insanlar bir yandan geçmişi hatırlıyor ama bir yandan da geçmişi anarken dünyanın pek çok yerine gidip gelmek, görmek, seyahat etmek, insanlarla tanışmak, insanları görmek, karakterlerini, kültürlerini tanımak istiyor işte. Bunun da en temel unsuru seyahat. İnsanların seyahat özgürlüğü bütün uluslararası sözleşmelerde temel insan hakları arasında sayılıyor. Bizim anayasamızda seyahat özgürlüğünü anayasal güvence altına almış durumda. Şöyle bir baktığımız zaman bu konuda bir kısıtlama yokmuş gibi görünüyor. İstediğimiz yere, istediğimiz zaman gidebiliyoruz diyebiliriz. Ancak seyahat özgürlüğün sadece anayasal güvence altına alınması ya da bir temel hak olarak tanınması yetmiyor maalesef. Çünkü seyahat edebilmeniz için ekonomik özgürlüğünüzün de olması lazım. İşte Türkiye'de son çıkan rakamlar özellikle gıdadan sonra ikinci sıraya yükselen ulaştırma harcamalarının geldiği boyutlar maalesef seyahat özgürlüğünün görüntüde var olsa da fiziki olarak hayatın gerçekliğinde ciddi şekilde kısıtlandığını gösteriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine baktığımız zaman son 23 yılda yani AK Parti hükümetleri döneminde 2002 yılından 2025 yılının sonuna kadar ulaştırma altyapısına 300 milyar doları aşan yatırım yapılmış. Büyük bölümü duble yollar veya bölünmüş yollar olarak nitelendirilen karayollarına 180,1 milyar dolarlık yatırım karayollarına yapılmış, 65,8 milyar dolar demir yolları için harcanmış. Türkiye yüksek hızlı tren projelerini paketler halinde devreye koyuyor. 24,5 milyar dolar hava yoluna ve 4,1 milyar dolar da deniz yoluna harcanmış. 25,6 milyar dolarlık bir harcama da bu süre içerisinde, bu 300 milyar doların içerisinde haberleşme altyapısı için yatırımlara kullanılmış. Fakat gelinen noktada 300 milyar doları aşkın bu yatırımlara rağmen maalesef Türkiye'de seyahat konusunda insanlar istedikleri yere gitme, istedikleri zaman tatil yapma, ziyarete gitme, uçağa binme, trene, otobüse binme konusunda ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı nedeniyle çok ciddi bir açmaz içerisindeler. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yurt içi turizm istatistiklerine baktığımız zaman 67 milyon seyahat gerçekleşmiş, 555 milyar lira para harcanmış bu seyahatler için. Önceki yıllarla kıyasladığımızda yurt içi seyahat sayısı %1,5 artarken seyahat harcamalarının oranı %32,5 artmış. Yani insanlar bilete daha fazla para ödemişler, trene, otobüse, uçağa daha fazla para ödemişler ve seyahatlerini kısmaya başlamışlar. Seyahat sayısı %1,5, seyahat harcamaları %32,5 artmış. Bu da insan yavaş yavaş anayasal bir hakları olan seyahat özgürlüğünü kaybetmeye başladıklarını, ekonomik nedenlerle bu hakkı kullanmanın gerisine düştüklerini gösteriyor. Şöyle bir tablo ortada. Üçüncü köprü, otoyollar, işte çevre yolları, şimdi bunların özelleştirilmesi gündemde. Otobüs biletleri neden pahalandı diye baktığımız zaman programın başında akaryakıt fiyatlarındaki tabloyu sizlerle paylaştım. Petrol fiyatları artık benzinin, motorinin litresi 100 liraya dayanmış durumda. Ancak bunun ötesinde işte seyahate çıktığınız zaman ister aracınızla ister otobüsle işte bu paralı otoyollardan, paralı köprülerden yapılan geçişlerin bütün maliyetleri de bu seyahat biletine yansıyor. 2021 yılında İstanbul-Ankara arasında 70 liraymış otobüs bileti. Şimdi 990 liraya, 990 liraya yükselmiş, yaklaşık 14 katlık bir artış söz konusu. Hızlı tren ücreti aynı şekilde katlanarak artmış, 14-15 kat artmış. Ekspres tren fiyatları 810 liraya tırmanmış. Aynı şekilde otobüs fiyatlarına baktığımız zaman en çok kullanılan otoban Ankara-İstanbul otobanı standart bilet fiyatı neredeyse 1000 lira. Diğer illere Ankara-İzmir, Van'dan İstanbul'a 2500-3000 liraya, 3500 liraya kadar çıkıyor otobüs bileti. Uçak biletiyle yarışır hale gelmiş otobüs biletleri. Neden? İşte bu paralı otoyollar, paralı köprüler, bunun yanı sıra akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü masraflar, olağanüstü maliyetler. Bütün bunlar örneğin 4 kişilik bir aile olarak otobüsle tatil yapmayı planladığımız zaman kişi başına 2000 lira olsa bilet ücreti, 8000 lira, 8000'de dönüş 16000 lira sadece otobüsle yapacağınız bir seyahat için ödeyeceğiniz, otobüs biletini ödeyeceğiniz para. Türkiye yüksek hızlı tren projeleri geliştirdi, ancak burada da bir planlama ve programlama yanlışının yapıldığı yönünde uzmanların ve özellikle ulaştırma akademisyenlerinin görüşleri var. Çünkü diyorlar ki Türkiye'de seyahatlerin en yoğun olduğu bölgeler, işte Bursa, İzmir, Antalya, tatil bölgeleri, kıyı bölgeleri, ne yazık ki buralara hızlı tren yok. Hızlı tren hatları demir yolu rayları dar olarak döşendiği için buralarla aynı ray sistemi üzerinde demir yolu taşımacılığı yapılamıyor. Taşımacılık maliyetleri karayoluyla yapıldığı için çok yüksek. Türkiye'de demir yolu taşımacılığının payı %1'in de altında. Oysa Ulaştırma Bakanlığı'nın hedefi, bundan önce açıkladığı hedef, 2029 yılında %10, 2035 yılında demir yolu yük taşımacılığının payını %30'a çıkartmak yönündeydi. Şu anda bile %1'in altında. Türkiye'de ulaşım, seyahat ve taşımacılığın %90'ından fazlası karayoluyla yapılıyor. Bu da hem maliyetleri hem süre kaybını olağanüstü arttırıyor. Ve bu maliyetler karşısında da ortaya çıkan tablo, Türkiye'de her ne kadar anayasal hak olarak seyahat özgürlüğü var olsa da ekonomik nedenler ne yazık ki bu özgürlüğün kullanımını büyük ölçüde kısıtlıyor. Çünkü insanlar eşleriyle, çocuklarıyla, bir yakınlarını veya aile büyüklerini ziyarete gitmek için bile 10 kez düşünmek zorunda kalıyorlar. Karayoluyla gitseler otobüs bileti, dediğim gibi 4 kişilik bir ailede 15-20 bin liraya ulaşıyor gidiş dönüş. Uçakla gitseler erişilmesi mümkün değil. Demir yolu ucuz olsa bile, işte en sık trafiğin olduğu Ankara-İstanbul arasında bile günde sadece 7-8 hızlı tren seferi var. Bu da yolcu kapasitesini karşılamakta yetersiz. O yüzden ulaştırma altyapısının planlanmasında ve yatırımların yapılmasında ciddi yanlışların olduğunu söylemek mümkün. Buradan çok ciddi bir takım kaynaklar ulaştırma altyapısına aktarılsa da halkın gündelik yaşamını ve seyahat özgürlüğünü ne yazık ki olumlu yönde etkileyecek adımların oldukça gerisinde kalındığı anlaşılıyor. Sözlerimi burada noktalıyorum. Pazartesi günü Ankara'dan Haber Var programının sonuna geldik. Çarşamba günü saat 15'te ben Zülfikar Doğan yine Ankara'dan Haber Var programıyla karşınızda olacağım. Perşembe günü saat 15'te Radyo Sputnik mikrofonlarında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışında konuştu. DEM Parti heyeti İmralı'da yaptıkları görüşme sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Azerbaycan'a gidecek. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışında konuştu. PISA 2025 başarısını öven Erdoğan, Türkiye'nin 3 alanda başarı sıralaması %50 arttı dedi.
2: 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk. Fırsat eşitliği açısından ise avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grubunda performansını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye'ydi.
1: Türkiye'nin PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı testlerinde elde ettiği sonuçlara yönelik eleştirilere tepki gösteren Erdoğan, başarıların ideolojik gerekçelerle gözetilmeksizin karalanmaya çalışıldığını savundu.
2: Burada şunu da üzülerek söylemek durumundayım. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukları ve gençleri hedef alan yeni nesil suç örgütleriyle mücadelenin sosyal politikalar ve erken risk tespitiyle sürdürüleceğini açıkladı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları suç propagandası yapmak ve örgütlerine yeni üyeler kazandırmak amacıyla kullandığını aktardı. Bu yapıların uluslararası bağlantılar ve finansal ağlar üzerinden hareket ettiğine dikkati çeken Duran, söz konusu örgütlerin çok boyutlu bir güvenlik sorunu oluşturduğunu kaydetti. DEM Parti İmralı heyet üyeleri terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la dün gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. DEM Parti İmralı heyetinden yapılan açıklamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunmaktadır. Bunun kalıcı bir barışa ve demokratik çözüme ulaştırılması için herkesin ve her kesimin bu bilinçle hareket etmesini bekliyor ve edeceğine inanıyorum ifadeleri aktarıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Dosyaya göre Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin bazı sahneleriyle Kozinoğlu'nun ölüm süreci arasında çarpıcı paralellikler bulundu. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade vermek üzere adliyeye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Azerbaycan'a gidecek. Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramo ve Savunma Bakanı Zakir Hasan görüşecek. Görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, 15 milyar dolarlık ticaret hedefi, savunma ve enerji işbirliği, Karabağ'daki son durumla Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ele alınacak. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi hazırlıkları da gündemde olacak. Bu yıl 12.si düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Birleşmiş Kültürler Forumu'nun konuşmacı ve etkinlik takvimini içeren iş programı yayımlandı. Rusya hükümeti, Rusya Kültür Bakanlığı ve St. Petersburg Valiliğinin destekleriyle Ros Kongres Vakfı tarafından organize edilen forum, yerli ve yabancı kültür insanlarını, devlet temsilcilerini, uzmanları ve sektör profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Organizasyon bu yıl kültürel mirastan yapay zekanın sanat üzerindeki etkilerine kadar geniş bir yelpazedeki konuları odağına alacak.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.302 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 48.62, euro 56.11 lira. Kapalı çarşıda gram altın 692, çeyrek altın 10.921, tam altın 43.533, at altını ise 44.283 lira. Yayınımız Ceyda Kara'nın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
4: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 14 Eylül 2026 günlerden pazartesi, bir haftaya da başlıyoruz. Dünya gelişmelerle karşınızdayız. Evet, 11 Eylül tabii cuma günü geçti. Cumartesi Amerika'da, saat farkı var. Tabii 11 Eylül 2001 saldırıları Amerika'nın terörle mücadelesini ateşlemişti. Bu seneki anmalara ise nasıl oluyor tam anlayamadım. Bağlamı da anlayamadım ama İran damgasını vurdu. Liderlikten, siyasi liderlikten yapılan açıklamalar bağlamında söylüyorum. Tabii dünyaya çeyrek asırdaki bedelleri 11 Eylül ve sonrası süreçte Amerika'nın açtığı savaşların azımsanacak gibi değil. Bilançoyu çıkaranlar var, aktaracağım sizlere. Tahran'dan da tabii yorumlar geliyor. Bu hafta Hürmüz çok konuşacağız gibi gözüküyor. Aslında bu haftaya Umman'daki görüşmelerle başlanması bekleniyordu. Cuma günü aktarmıştım size, ilk haberler gelmişti. Bir mutabakat hazırlandığı, Körfez ülkelerinin de dışişleri bakanlarının katılacağı bir toplantı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak tabii ertelenmiş gözüküyor bugün itibariyle. Bütün bunların sebepleri nedir? Tabii Yemen düğümü geçen haftadan bu yana Yemen'de çok karmaşık, biliyorum, siyasi süreç ama Ensarullah Hareketi'nin öncülük ettiği başkentte iktidar olan Yemen ordusu, bir de Suudi Arabistan destekli iç savaş çıkarttılar bir şekilde 2011'deki süreçten bu yana. Suudi Arabistan Yemen saldırısıyla tabii 2015'ten itibaren yılan hikayesine döndü. Kim kimdir, ne nedir, hatlar karışıyor. Ama tabii geçen haftaki taarruz bütün dünyanın dikkatlerini Yemen'e çevirdi. Dünyada daha çok Husiler diye anılıyor. Bir ailenin ismi üzerinden düşünülüyor. Tabii doğru bir tanımlama değil bu. Tabii Yemen'deki son gelişmeler bütün Kızıldeniz denklemini değiştirecek nitelikte. Bugün programın son bölümünde Yemen'e bakacağım. Bölgeyi yakından bilen Yakın Doğu Haber Genel Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu konuğum olacak. Tabii hava saldırıları var, Yemen'in misillemeleri var, sahadaki durum var. Hürmüz Boğazı ile birleşince Babül Mendeb işleri değiştiriyor. Tabii Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden istediği desteği de alamadığı haber öne çıkıyor. Aktaracağım hepsini sizlere Trump'ın yorumlarıyla birlikte. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları bu ay sonunda yaklaşıyor artık. Netanyahu New York'un yolunu tutuyor. Belki Trump'la görüşecek. Zelenski yine Trump'la görüşme derdinde. Gazze, Batı Asya'dan tabii notlar var. Suriye'de akaryakıt protestoları yayılıyor. Çok yüklü zamlar sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyareti var. Bölgeden notlar var. Aynı zamanda da tabii BRICS hafta sonu. Bu hafta sonu küresel güneyin ülkeleri, 10 üye ülke ve artı BRICS Plus ortak ülkeler, ortaklık çerçevesindeki ülkeler Hindistan başkenti Yeni Delhi'de buluştular ve çok kapsamlı bir bildiriye imza koydular. Bu hafta iki gün, yarın öbür gün konuklarımla BRICS zirvesi sonuçlarına bakacağım. Çünkü gerçekten hem Çin'le Hindistan'ın ikili ilişkileri bakımından Avrasya'daki en kalabalık nüfus, en önemli iki ekonomi, Hindistan'ın özel konumu bakımından hem de zirvede üye ülkelerin liderlerinin mesajları ve ortak bildirileri bakımından çok dikkat çekiciydi BRICS zirvesi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi Ağustos sonunda yapılmıştı. Hemen arkasından bir küresel güneyin hem ticaret hem İran savaşı üzerinden verdikleri küresel sistemle ilgili mesaj bakımından önemli. Ben size notları aktarmaya çalışacağım elbette ama yarın öbür gün konuklarımla daha detaylı bakacağız. Tabii Avrupa'dan da notlarım var. Almanya'dan, Fransa'dan notlar var programda. Onları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Başlamadan önce hatırlatalım yeniden. Türkiye'nin 7 bölgesi, 24 ilde karasal yayın frekanslarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, Telegram kanalı, X üzerinden canlı yayınlarımız da var. Bizi internet üzerinden de takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
4: Evet, önce bir 11 Eylül'le başlamak istiyorum. Tabii Cuma gününe denk geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Saat farkı da var. 11 Eylül saldırıları 2001'de bütün dünyayı sarsmıştı. El-Kaide'nin ikiz kuleler ve aynı zamanda Pentagon'a düzenlediği saldırılar. Büyük bir şoktu dünya için elbette ve hemen arkasından George W. Bush başkanı altında Amerika Birleşik Devletleri çok sert dünyaya ya bizdensiniz ya onlardan diyerek bayrak açtı ve muazzam bir terörle mücadele başlığı açıldı. Amerika giderek sertleştirdi politikalarını. Şimdi tabii aradan geçen 25 yıl sonra o günleri belki henüz doğmadı, yeni doğmuş kuşaklar hatırlamıyorlar ama dünyanın bugünkü sorunlarında çok büyük etkisi var. Amerika büyük bir 11 Eylül mağduru olarak bütün bunları yaptı ve bunun faturaları var bütün dünyaya. Şimdi bir takım belgeler açıklıyorlar. CIA Başkanı John Ratcliffe 11 Eylül yıl dönümü vesilesiyle işte 71 istihbarat raporunu duyurdu. Aslında bugüne kadarki en büyük tek seferlik yayın herhalde. Daha önce de parça parça açıklanmıştı. Ne var içinde? Çok da bilinmedik şeyler ya da tahayyül edilemeyecek şeyler yok. İşte ta 1998'lerde CIA'de bir takım analistler, Usame Bin Laden'in Amerika'da işte bir takım eylemler yapabileceğini, silahlı eylemler yapabileceğini öngörmüşler. Hatta nükleer silahlarla bir çeşit Hiroşima tarzı saldırı düzenleme arzularını da aktarmışlar. Evet, Amerika'da bu işler biraz karışık. Aynı El-Kaide'ye senelerce yatırım yapan da yine Amerika Birleşik Devletleri oldu. Öncesinde de 11 Eylül'ün sonrasında da şüphesiz. Peki bu savaşlar tabii hepimizin başına bela açan cost of war yani savaş bedelleri maliyetleri girişimi biraz bu 25 yılın bilançosunu çıkartmış. Amerika'nın bu süreçte 11 Eylül ile birlikte açtığı savaşların dünyaya maliyetlerini ortaya koyuyor. En az 4,5 milyon kaybı, 38 milyondan fazla insan da yerinden yurdundan edildi. Bunların bir kısmı Amerika'ya göç etti. Bugün Amerika göç krizini tartışıyor. Afganistan'da 20 yıllık bir savaşı tetiklediler. 7 Ekim 2001'de Usame Bin Laden'i yok etmek için Afganistan'a operasyon başlattılar. 2021'de geri çekildiklerinde yeniden Taliban iktidarı elden aldı. Irak savaşını, kitle imha silahları yalanını, medyayı kullanarak, bugün nasıl medyayı kullanarak pek çok yalan ortaya saçılıyorsa, o zaman da internetin yokluğunda aynı şeyler yapıldı. Irak işgal edildi. Batı Asya'da uluslaşma süreçleri tersine çevrildi. Çok büyük yıkım yaratıldı. Bugün Yemen'di, Irak'tı, Somali'ydi, Libya'ydı. Her taraf enkaz halinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşlarının sonuçları bu. Amerika bütün bu savaşlara yaklaşık 6 trilyon dolar para harcadı. Tabii birileri bunlardan besleniyor. Onu da unutmamak gerekiyor. Hafta sonu 11 Eylül yıl dönümü anmaları nedeniyle Donald Trump açıklamalar yaptı. Amerika'nın 2001'de 11 Eylül'de aslında çok güzel bir gün olarak başlamış falan gibi tuhaf cümlelerinden sonra bugün yine savaşıyor olmalarına gerekçe olarak, yani İran savaşı hiçbir alakası yok tabii 11 Eylül'le İran'ın. Başka seçeneğimiz yok. Dünyanın bir numaralı terör destekçisi İran İslam Cumhuriyeti nükleer silaha asla sahip olamayacaklar diye bir şaşırtıcı bir tema. Aynı şekilde Savaş Bakanı Pete Hegseth de İran'a bu işi bağlamaya çalıştığı terör sponsoru diye. İşte 11 Eylül saldırılarını sevinçle karşılayan İslami bir teokrasiyle savaş gibi cümleler. O dönem yani benim gibi hatırlayanlarınız İran'ın hiç böyle bir şey yapmadığını, tam tersine Amerika'ya yardımlarını da yardım önerilerini de ilettiğini hatırlayacaktır. Ama tabii bu terörle mücadele, terörle savaş teması, şer eksenleri vesaire, bütün bunlar Bush yönetiminin 11 Eylül sonrası politikalarını oluşturdu. Evet, tabii bugün geldiğimiz noktada Trump yönetimi her ne kadar İran'da yıprandı apaçık olsa da bir sıkışmışlık içerisinde. Trump'ın arzu ettiği şekilde 3-4 günde bir operasyonla bu iş bitmedi. Bütün dünyaya maliyetleri var. O maliyetleri yönetmeye çalışıyor Amerika. Yönetip de rakiplerini zayıflatmaya çalışıyor diyebiliriz mutlaka. Yani Amerika yandı bitti kül oldu temasına ben katılmıyorum. Tam tersi Çin'e giden, Körfez bölgesinden Çin'e giden enerji hattını sıkıştırıyor Amerikalılar. Başka şeyler de yapıyorlar ama tabii ki kontrol bağlamında, bütün kontrol ellerinde mi derseniz, pek de öyle bir resim yok ortada. İşte o yüzden de tabii PR hamleleri öne çıkıyor. Rivayete göre Amerikan medyası tabii yazıyor bunu. Hatta bir kısım CBS'in ünlü 60 dakika programında PR çalışmaları yapmışlar. İran Nisan ayında bir F-15 savaş uçağı düşürmüştü. İki pilotu kurtarma, muazzam bir böyle Amerikan usulü, Hollywood usulü senaryolar yazılmıştı. İşte burada efendim kurtarılan pilotlardan birinin yaşananları anlattığı yine bir Amerikan kurguları, öyle söyleyelim. Hatta bazı pilotları PTX'e zorla televizyona çıkarmaya çalışmış. Amerikalılar böyle bir savaş, gerçek savaşları var. O savaşların mağduru var. Amerikalılar ama Hollywood kurgularında hep iyi çocuklar oluyorlar. Tabii o değişmez bir şey. Evet, şimdi bütün bunlara rağmen tabii Trump zorda diyebiliriz rahatlıkla. Çünkü ekonomik veriler hiç de Trump'ın hoşuna gidecek tarzda değil. Yani ara seçimleri Kasım 3 nasıl etkileyecek bilmiyoruz henüz ama çekirdek enflasyon beklenenden fazla artış göstermiş. Yıllık oranda 2.5'ten 2.4'e gerilemiş gözüküyor ama aylık olarak 0.2'den 0.3'e çıkmış. Bunlar tabii böyle hani %2.5 ne ki diyoruz biz Türkiye'den ama enerji maliyetleri çok fazla Amerika'da. Tabii Hürmüz krizi birazdan konuşacağız, aktaracağım. Babül Mendeb petrol fiyatlarında %2'den fazla artış var. Ben sabah 109 Brent petrolde 108-109 doları gördüm. Hala aynı seviyede mi bilmiyorum ama yani 100 doları aştı artık, öyle söyleyeyim. Amerika'daki dizel fiyatları da Amerikan otomobil birliklerini açıklamış, galon başına 6.23 dolara fırlamış. Tüm zamanların rekoru kırmış durumda. Evet, 6 dolar eşiğinde açtı. Ya bu arada Kaliforniya gibi yerlerde çok daha fazla paralardan bahsediyorlar enerji maliyeti bakımından ama tabii işler gördüğünüz gibi çok da Amerikan başkanının arzu ettiği gibi gitmiyor. Venezuela örneği veriyor. Trump tabii seçimlere geçen hafta dedi ki ara seçimler bitsin. Hatta belki de önce ama sonra bu iş bitecek diyor. Hiç ben açıkçası iyimser değilim, hatta kötümser senaryoyla 3 Kasım'dan sonra yani belki İsrail'in İran'a bugün tahayyül bile edemeyeceğimiz saldırılarını görebileceğimizi düşünüyorum. İran'ın önleyici saldırılarından da bahsedenler var. Onu da belirteyim. Yani ihmal etmemek gerekiyor. En azından bir kenara şart düşmekte fayda var. Evet, bu koşullarda tabii İranlılar da Trump'a yanıt yetiştirdiler 11 Eylül ile ilgili. Hem saldırganlık eylemlerinde bulunup korkakça suikastler düzenleyip sivil kayıplara yol açacaksınız, hem de terörizmi tanımlama ve kimin şiddetinin meşru olduğuna karar verme konusunda münhasır bir yetkiye sahip olduğunuzu iddia edeceksiniz. Yok öyle şey, dedi Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai. Yani aslında özellikle PTX'in 11 Eylül yıl dönümü yorumlarının çifte standartlarla dolu olduğu çok açık. Yani Afganistan ve Irak'ta yıllar süren savaş, işgal, sivil ölümler, büyük çaplı yıkım, göçler bugün Batı'yı zorlayan. Dolayısıyla da yani 11 Eylül yıl dönümünü İran'a yönelik hukuksuz savaşı beklemek için kullanmak son derece saçma. İran'ın tavrı bu şekilde. Bu arada yani hakikaten Amerika İran'da çok ciddi sivil kayıplara yol açtı. Pek çok yerde olduğu gibi en son İsmail Bekai yanlış görmediysem dışişleri sözcüsü ziyarette bulunmuş. Lamert katliamı ABD'nin diye geçiyor. Bir precision strike missile diye anıyorlar bunu. Özel hassas böyle misket bombaları falan içeren bir mühimmat. Tabii yerleşim bölgelerine fırlatıldı bu mühimmat ve çoluk çocuk herkesi öldürmüşlerdi. Dolayısıyla Amerikalılar bu ahlaki üstünlüğü iddiasından nereden buluyorlar? Gerçekten şaşırtıcı, işte Hollywood filmlerinden diyebiliriz belki de. Aynı zamanda tabii da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üzerinden İran'ı yine BM yaptırımlarına tabi tutma hamlelerine tanıklık ediyoruz. Ve İran'da da tabii meclis içerisinden yani acilen nükleer silah deneyelim, bunlarla baş edemeyeceğiz diye tepkiler yükseliyor. İki milletvekilinin açıklamaları var. Tabii aktaracağım birazdan. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian hafta sonu BRICS zirvesi için Yeni Delhi'deydi. O yani zaten biz nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına tarafız. Dolayısıyla yani zaten böyle bir şey üreteceğimiz yok diye açıklama yapmıştı. İranlılar cephe hattında da tabii mücadele ediyorlar. Hafta sonu Sistan-Belucistan eyaletinde tekfirci Sünni gruplarla güvenlik güçleri arasında sert çatışma haberleri geldi. Aynı zamanda Irak'ın kuzeyindeki Kürt grupların karargahlarına İran ordusu hiç boş bırakmıyor. Trump'ın ya da bölgede aktörlerin bir biçimde oralardan bir şeyler planlaması herhalde bir risk olarak algılanıyor olsa gerek. Ama asıl tabii ki tartışmaların odağında Hürmüz Boğazı var efendim. Hürmüz'de hiç değişiklik yok. Hürmüz'ün çıkışında bir Amerikan ablukası var ama savaş gemileri kilometrelerce ötedeler. Neyi ne kadar abluka altına aldıkları tartışmalı. İranlılar MQ-1 İHA'larını düşürüyorlar. Çok pahalı İHA'lar bunlar, Amerikan yapımı. Financial Times gazetesinde İran'ın tabii Batı medyası sürekli olarak Rusya'nın İran'a teknoloji, Çin'in de aynı şekilde transfer ettiği haberleriyle dolu. Biraz böyle Trump'a şikayet eder gibi. Savunma anlaşması var iki ülkenin arasında. Edebilirler tabii ki aynı zamanda ama hani Trump'a şikayet eder gibi yayınlar. Yani Batılılar kendi aralarında her şeyi yapabilirler. Başkaları yapınca olmuyor şeklinde. Tabii Ceren 4'ler ve 5'ler Ukrayna çatışma sahasını takip edenler bunların ne kadar 4 yılda etkili bir biçimde geliştirildiğini görecekler. Ama bunların temeli şahitler İran'ın. Tabii çok şeyden geçti, teknoloji yenilenmesinden geçti. Artık Batı medyasında jet motorlu Ceren'ların kabiliyetleri adeta füze gibi hareket ediyorlar. Onlardan bahsediliyor. Şimdi Financial Times gazetesi tekrardan Şahitleri İranlılar vermişti. Şimdi gelişmiş ceranları da Rusya'dan talep ediyorlar diye yine haberlere yer vermişler. Başka da bir kaynak yok, onu belirteyim. Kremlin'e yakın bir kaynak da Financial Times'a böyle şeyler söyleyecek. Yani Financial Times kaynak olarak bunu gösteriyor. Hiç bana inanılır gelmiyor. Tamamen sallamışlar. Batılı güvenlik yetkilileri olabilir elbette ama neyse. Bunlar gündem yaratmak için daha ziyade çoğu öyle, daha doğrusu yapılan haberler. Fakat Hürmüz hikayesi tabii çok ciddiyetli bir şey. Cuma günü yayını kapatırken son gelen haberi aktarmıştım size. Umman'da Körfez ülkeleri İran'la, Umman aracılığıyla Hürmüz için bir mutabakat hazırlandı haberleri vardı. Çerçevesi tam netleşmemişti. İşte diğerleri ne diyecek bilinmiyordu ama masaya oturacaklarına dair haberi cuma günü aktarmıştım size. Hafta sonu çok tartışıldı bu ama bugün itibariyle ertelendi efendim. Salalah kentinde yapılacağı söylenmişti üst düzey toplantının. İran ve Umman dışında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, yani Körfez ülkeleri artı Irak da tabii ki Hürmüz'e kıyısı var. Dışişleri Bakanları düzeyinde katılacak denmişti. Bugün itibariyle erteleme haberi duyuruldu. Hem İran hem Umman açıkladı. Burada tabii Körfez Dışişleri Bakanları'nın önünde mutabakatının imzalanması umudu doğmuştu. Her ne kadar otomatik olarak Hürmüz'ün açılması anlamına gelmiyor olsa bile aslında Trump için eğer mesele Hürmüz'ün açılmasıysa, yani Çin'i hedef almak için Hürmüz'ün kapalı tutulması değil de Hürmüz'ün gerçekten açılmasıysa Amerika için bir kaçış yolu, diplomasi için ara kaçış yolu teşkil edebilecek bölgesel diplomasi diyebiliriz. Ama nitekim olmadı. Nitekim tabii ki. Bahreyn'den hafta sonu dün itirazlar geldi. Bahreyn toplantıya katılmayacağını, Bahreyn yönetimi işte Hürmüz Boğazı ücret veya izin olmaksızın açılsın. Yani değişti koşullar tabii. Yani keşke İran'a saldırı olmasaydı, bu ülkelerin topraklarını kullanarak Amerika İran'a saldırdığı için. Yani şöyle düşünün, Türkiye'ye bir takım ülkeler komşularının yardımıyla o toprakları kullanarak saldırsalar o boğazlardan kimse geçebilir mi? Yani öyle bir sıkıntı var ortada. Neyse. Ama bugün itibariyle İran Sözcüsü İsmail Bekaini yaptığı açıklama bu işin arkasında Suudi Arabistan yönetimi olduğuna işaret ediyor. Ya da İran o şekilde algılıyor. Yemen'le işi ilişkilendirdiği Riyad'ın hatta işte yanlış yön diye bir ifade de kullanmış. Şimdi tabii Ummanlılar da bu arada biraz ikili oynuyor gibiler. Bir yandan İran'la mutabakatla alakadar oluyorlar. Bir yandan enerji bakanları bir yerlerdeki toplantılara katılıyorlar. Orada LNG rotaları çizelim başka diyorlar. Ama açıkçası ben uzmanlarından da dinledim. Yani bu bağlamda istediğiniz kadar rota çizin. Yani Irak, Suriye, yani Hürmüz'den çıkan petrol, enerji miktarı, enerji ve diğer ham maddeleri hiçbir şekilde karşılayacak gibi değil. Yani Türkiye'de de konuşuluyor çok. Yaşasın işte Irak'tan Suriye'ye geçecek falan filan. Yani bunlar tabii Hürmüz'ün karşılığı olmadığını belirtelim. En azından şu anda uzun vadede elbette değiştirilebilir ama şu an böyle bir çıkış vermiyor. Şimdi dün pazar günü itibariyle sadece bir Çin tankeri çıkış yapabilmiş İran devlet medyasına göre. Suudi Arabistan tabii petrol stoklarında ciddi sıkıntılar var. İhracata ayrılan petrol stoklarının 5 ila 7 gün içinde tükeneceği bilgisi var. Bunun sebebi Hürmüz'ün dışında Suudi Arabistan yine görece bir doğu batı boru hattı Yanbu'dan Kızıldeniz'e bir çıkış elde etmişti. Ama tabii Yemen'le savaşın yeniden tetiklenmesi işleri kötü etkiledi diyebiliriz. Yemenliler de yanıt veriyorlar açıkçası ve hatta uydudan görüntüler hafta sonu birazdan aktaracağım ama pompa istasyonlarının yandığı, ağır hasar gördüğü anlaşılan uydu görüntüsü var. Ne kadar 6 hafta sürecek diyen var, daha erken hallolur diyen, bakım onarım meselesi. Yani hakikaten Hürmüz'le Babül Mendeb öyle ya da böyle birleşen cepheler haline geliyor. Hafta sonu İran'ın Türkiye Büyükelçiliği'nden bu anlamda çok dar bir paylaşım yapıldı. Babül Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazları böyle el sıkışıyor stratejik iki dost şeklinde. Tabii bütün bunlar Yemen'de 2015'te Suudi Arabistan'ın başlattığı Bir ara Çin'in arabuluculuğunda es verilen ama yeniden tabii ki alevlenen maalesef çatışmalar. Geçen hafta aslında gelişmeleri aktardım. Programın son bölümünde Alptekin Dursunoğlu ile konuşacağız. Yemenlileri şimdi Ensarullah diyoruz, Ensarullah hareketi diyoruz ama başkent Sana'daki hükümet ve onlara öncülük eden güç olarak bunu kullanıyorum. Jet hızıyla harekete geçti geçen hafta ve 5400 kilometre karelik bir alanı kurtardıklarını duyurdu. Görüntüler, herkes şok oldu. Yani durdurulamayan bir Ensarullah. Kimileri Husiler diyor, bir markaya dönüştüğünde Husiler ailenin adı. Alptekin Dursunoğlu'na da soracağım. Çünkü öyle deyince tam anlaşılmıyor. Yemen'in aslında işte bu Arap isyanları gereği Yemen'i de karıştırmaya çalışmışlardı 2011 ile başlayan süreçte. Geri tepti kurdukları birlik hükümeti. Görev süresi çoktan dolup istifasını sunan, sonra istifasını geri alan adama işte BM'de temsiliyet veriyorlar. Böyle tuhaf bir resim var. Ne oldu bilmiyorum o isme de. Epeydir takip edemedim ama Alptekin Dursunoğlu'na soracağım. Son tahlilde başkent Sana'da bir iktidar var Yemen'de. Ensarullah hareketi öncülük ediyor bütün bunlara. Husiler de bir aile Yemen'de. Şimdi onlar tabii son taarruzlarıyla bütün dünyayı, çünkü Suudi Arabistan'ın desteklediği 38 Tugay'dan oluşan 7 tümeni darmaduman etmiş gözüküyorlar. Aynı zamanda işte Mayun Perim Adası Cuma günü de aktarmıştım. Ele geçirdiler. Tüm Kızıldeniz'in kontrolünü sağlamış gözüküyorlar. Kayalıklara çıkıp da konuşmalar yapan bir takım savaşçıların görüntüleri vardı. Cumartesi günleri. Tabii aynı zamanda Suudi Arabistan'ın hava saldırıları oldu. Patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan'a Ensarullah hareketinin ya da Yemen'in diyelim saldırıları oldu. ABD'nin Suudilere ve Suudi destekli hükümete verdiği yüksek teknolojide bir takım silahların Yemenlilerin eline geçtiği haberleri geldi. Bunların arasında yapay zeka tabanlı gözetleme sistemleri, radarlar, efendim Alman radarları, mobil kıyırlar falan, denizaltı sensör sistemleri, neler neler yok yani. Muhtemelen inceleyecekler bunları. Velhasıl tabii Yemen'e 48 saat içerisinde 129 hava saldırısı yaptı Suudiler. Yemen'e herkes vuruyor ama havadan vurarak bir sonuçta elde edemiyorlar tabii ki. Ama Ensarullah cezasız kalmayacak dedikten sonra Suudi ordusunun Şarure'deki üstünü vurdukları silah depolar, komuta kontrol merkezlerini vurdukları haberleri geldi. Yani işler bitmiş değil. Yıldırım ilerleme karşısında tabii Amerikalılar nerede diye soruyorlar. Geçen hafta aktarmıştım, Suudi Veliaht Prensi'nin Trump'la konuştuğu, Trump'ın yardım etmeyi reddettiği, yardım beklendiği, gitmediği. Tabii bu arada Yemen üzerinde geçtiğimiz bir yıl içerisinde Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında itiş kakış vardı. Bir ara aktarmıştım sizlere. Bir nüfus mücadelesi diyelim. Dolayısıyla yani Güney Yemen güçleri, onların birbirine düşmesi, Amerikan yardımının olmaması, bu konuda çeşitli gerekçeler söylüyorlar. Ama nihayetinde ABD'nin askeri danışmanları da oradalar, 200'e yakın yüzü danışman deniyor. Bir işe yarıyorlar mı? Pek de yaramıyorlar gibi gözüküyor. Bugün yayına girmeden çok kısa süre önce gördüm. Suriye Hava Kuvvetleri Sana'da düzenledik gece saldırılarının ardından Marib bölgesinde böyle Çin yapımı DF-15A kısa menzilli balistik füzesinin kalıntıları bulunmuş. Yani Yemen'de çünkü Çin şeyi yok envanterde. Bu nereden geldi diye herkes soruyor. Acaba Suudi Arabistan mı kullandı diyenler var. Yani Amerika'nın hani teknolojik üstünlüğünden sürekli bahsediliyor. Amerikan füze sistemleri yerine Çin sistemleri

Başkanı Ali Zeydi de bunu tırnak içinde söylüyorum doğruladı ve bir takım sınır kapılarının kapatıldığı Meysan'da operasyon komutanını görevden aldığı haberleri geldi ama bırak İslami direnişi yani biz böyle bir şerefi talep etmemiştik hani biz yapmadık diyorlar aslında. Tabii Irak hükümeti güvenilir kanıtı somut soruşturmalara dayanmadan acele bizi suçluyor. Tabii ona da şaşırdık gibi bir açıklama yapıyor. Tabii gururlu Yemen halkını tebrik eden bir açıklama bu aynı zamanda. Yani biraz kim vurduya gitmiş gibi bir durum var. Ya da Suudiler Yemen'i sorumlu tutamıyorlar. Onun yerine Irakları sorumlu tutuyorlar. Bilemiyorum hangisi doğru. Ama Türk Dışişleri Bakanı da bir açıklama yapmış bu arada hafta sonu. Irak topraklarından gerçekleştirilen Suudi Arabistan'a hedef alan İHA saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz diye. Bunların Irak topraklarından atıldığından emin miyiz diye sormak gerekiyor tabii ki. Demek ki Dışişleri Bakanlığımız bu konuda kanaat getirmiş. Yani Suudi Arabistan öyle açıklama yapınca belki de normal olarak görmek lazım. Normal görmek lazım bunu. Neyse sonuçta Türk Dışişleri Bakanlığı bunu kınıyor. Tabii geçen hafta aktarmıştım size. Yani Mekke Savunma İttifakı birimiz hepimiz hepimiz birimiz için 3 silah şörler pek çok tema konuşuldu. Ama Pakistan'dan ya da Türkiye'den tabii burada Yemen'e yönelik Suudi saldırıları oldu. Dolayısıyla burada saldıran taraf kim, savunan taraf kim onlar biraz tabii daha değişik bir resim sunuyor. Belki onun da etkileri vardır. Ama dünyada tabii ben en azından sosyal medyada görüyorum. Yani ne oldu bu Mekke ittifakı diye soranlar eksik değil elbette. Kibarca aktarmam gerekirse ne oldu diye soruyorlar. Bugün Muhammed Bin Salman, Suudi Veliaht Prensi, CENTCOM Komutanı Brett Cooper'la temasları var. Ama tabii hafta sonu Trump'ın yorumlarına herkes dikkat kesildi. Amerikan Başkanı'na Ensarullah'ı sordular. O da yani pek olmadıkları bir ülke var. O meseleyi de halledeceğiz dedi. Görüşmeler yaptık. Husiler bizi aradı. Bizimle çalışmak istemiyorlar. Bizi arayıp konuştular diyor. Ayrıca çoğu geminin geçişine izin veriyorlar. Yani Suudi gemilerine vermiyorlar. Tabii abluka yüzünden Ensarullah Suudi ablukası devam ettiği müddetçe böyle olacağını söylüyor. Dolayısıyla Trump da yani Ensarullah ya da Yemen nasıl formüle ederseniz ne diyorsa onu tekrarlamış. Yani peki ABD ne yapacak diye sorduklarında Salman benim iyi arkadaşım her şey gayet iyi yoluna girecek gibi laflar etmiş. Başka da pek bir şey demiyor doğrusu. Tabii Refah Muhafaza Operasyonu diye bir isim takmışlardı. 2 yıl oldu. Herkes çok eleştirmişti haklı olarak. Çok 6 ay bile sürmedi. Trump derhal geri çekti. Çünkü çok pahalıya patlıyordu. Husileri ya da Ensarullah ya da Yemen nasıl adlandırırsanız öyle havadan saldırılarla boyun eğdirmek çok mümkün değil. Ben bazılarını işte Pakistan şimdi vuracak vurdu gibi laflar görüyorum ama yani neye yarayacak ki Amerika'nın hava saldırısıyla baş edemediği bir şeyi Pakistan hava saldırısı nasıl çözecek bilmiyorum. Ensarullah hareketinden yalnız Trump'a yanıt gelmiş. Yani saldırmayın bize diye ricacı oldular ne mealinde tabii Trump'ın lafları. Siyasi büro üyesi Hizam Esad demiş ki suçlu Trump her zamanki soytarılık içeren yalanlarıyla yine asılsız iddialar ortaya atıyor. Ama gerçekliği özetleyen bir atasözü var. Kıramadığın eli öp, kırılması için dua et. Bükemediğin diye ben öyle diye hatırlıyorum. Bükemediğin eli öp ve yani... Neyse. Evet, durum böyle efendim. Son bölümde konuşacağız. Onun dışında Gazze ile ilgili gelişmeler var. Netanyahu New York'a gidiyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani tutuklayacaklarını söylemişti ama öyle bir yetkisi var mı o tartışmalı. Trump'la görüşmek istiyorsa Temmuz'da da görüşmüşlerdi. Gazze'de can kaybı 73.783 yükselmiş durumda. Göya 10 Ekim 2000 yani az kaldı bir yılı dolduruyor. Tabii Ekim'de dolduruyor. Şu an 11 ay oldu. İsrail saldırılarında bir yılda 1369 insan can verdi. 4627 yaralı var. Hafta sadece Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü Euromed bir rapor yayınlamış. En az 50 Filistinli sivili İsrail ordusunun katlettiğini aktarıyorlar.
yerinden edilmiş insanlar, çift

kişiler, çobanlar, yani Hamas üyeleri filan da değil bunlar. İnsansız hava araçlarıyla daha çok bu işler yapılıyor. Artık IA da var biliyorsunuz maalesef. Trump da bu arada Gazze'de çok iyi işler beceriyoruz, harika iş çıkarttık gibi yorumlar yapıyor. Yani Trump'ın barış planı falan da işlemiyor bu arada, onu da belirtmek gerekiyor. Evet, bugün bir de İsrail'den NASA belgeseli Venedik Film Festivali'nde gösterildi. Bu Filistinlileri yapay zeka destekli sistemlerle nasıl hedef aldıklarını anlatıyor. Anonim tanıklıklara dayanıyor. Gerçekten bu yapay zeka teknolojilerini ben tehlikeli buluyorum. Her ne kadar bazıları insanlığın yararına kullanabilir dese de öyle bir insanlık düzeyi olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Savaşlarda korkunç sonuçlar yaratacakmış gibi geliyor bana. Yani bir Hamaslıyı öldüreceğim diye 500 sivili öldürebiliyorlar mesela. Böyle bir durum. Kim vur diye gidiyoruz insanlar. Ya da kim vur diye gidiyor değil. Yani katliam için kullanılıyor demek lazım açıkça. Lübnan'da ordusunun saldırıları devam ediyor. Ali Tahir tepeleri, İsrail orada yeniden bir sarı hat tesis etmekten bahsediyor. Çok anlayamadım Lübnan'da Hizbullah ne yapıyor, son durum nedir, gerçekten çözemedim. Ama Güney Lübnan'ı yaşanmaz bir hale getirdikleri açık. Ve Suriye tabii hafta sonu Ayneler Ab Kobani bölgesinde güvenlik güçleriyle çatışmalar, yeni Suriye yönetiminin güvenlik güçleriyle çatışmalar oldu. Birilerini kaçırmışlar çeteler. Suriye bayrağı indirilmiş. Daha sonra tabii bir de akaryakıt protestoları eklendi. Banyas rafinerisinde bakım çalışmaları var anladığım kadarıyla. %40'a varan zam yapmışlar. Zaten Suriyeliler yoksul insanlar, bir de %40'a varan zamlar karşısında iyice ayaklanmışlar. Pek çok yere yayılmış bu arada, yani Halep, İdlib, Hama, Şam kırsalı, Dera, Rakka. Enerji Bakanı Muhammed El Beşir'e, dinle Beşir, eşeklere geri dönmeyeceğiz diye sesleniyorlar. Defol git Jolani sloganları var Ahmet El Şara'ya atfen tabii. Sıkıntılı bir resim. Bu arada da Irak'ta da protestolar olduğu haberleri var. İlginç tarafı, Irak'tan bir de Suriye'ye petrol gönderiliyor. Petrol tankerleri de gidiyor. Ama kimileri diyor ki o petrol tankerleri o petrolü başka yerlere satıyorlar. Oradan da gelir geliyor. Bu arada vatandaşlar da %40'lık zamlar karşısında isyan ediyorlar. Evet. Bugün Şam'a Amerikalı ticaret odası 50'den fazla şirket temsilcisi ziyarette bulunuyor. Suriyelilere Amerikan kapitalizmiyle ilişkilerini ilerletmeleri için Suriyelilerle temasta bulunacaklar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu arada Şam'daydı hafta sonu. Özellikle enerji konusunda Suriye çok önemli bir rolde dedi. Yani Ürdün, Suudi Arabistan, aynı zamanda Irak üzerinden tabii Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanan bir Suriye tasavvuru var. Yalnız şunu hatırlamak gerekiyor. Üretim Avrupa'da yapılamıyor ki, üretim Asya'da yapılıyor. Bu enerji kaynaklarının Asya'ya gitmesi gerekiyor en başta. Avrupalılar 3-4 kat fazladan paraları bastırıp Amerika'dan alıyorlar. Trump yönetimi de bundan çok hoşlanır mı emin değilim bu arada yani. Hani yani çünkü kendileri satıyorlar Avrupalılara. Neyse, Suriye demokratik güçleri kendi kendini feshetmişti. İşte tam entegrasyon diyorlardı. Bunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtmiş Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ama hayata geçmeli demiş. Geçmedi mi hayata bilmiyorum doğrusu. Bir de Cumhurbaşkanı'nın çok uzun zamandır zaten Suriye'yi ziyaret etmeyi planladığını hatırlatmış. Ve şartları oluşturmaya başladıklarını, çalıştıklarını da söylemiş. Yeni bir gelişme var mı emin değilim söylediği. Yani gidecek diye bir ilan değil bu. Ama belki de eli kulağındadır tabii ki. Onu da belirtmek gerekiyor. Evet efendim. Şimdi tabii yarın öbür gün çok konuşacağız. O yüzden bugün çok üzerinde durmayacağım ama 2009'dan bu yana tabii Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, BRICS adıyla anıyoruz. 2011 genişlemesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti katılmıştı. 2024'te büyük bir zirve oldu. Ve Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri katıldı. Suudi Arabistan henüz tam onayı vermedi ama bir yıl sonra geçen yıl 2025'te Endonezya, çok büyük bir pazar, çok büyük bir ülke. 10 üyeli bir topluluk BRICS. Cumartesi pazar günü BRICS artı BRICS Plus
zirvelerinin yani diyalog ortaklarıyla toplantılar vardı. Banyan ağacı kullandı Narendra Modi yönetimindeki Hindistan, Yeni Delhi'deki zirvede. Bu kökler tabii toprağa bağlanıp bu kalınlaşıyor, yeni gövdeler oluşturuyor ve tek bir ağaç zamanla bir orman kadar alanı kaplıyor. Böyle bir sembolik bir şey. 2027 için dönem başkanlığında Çin Halk Cumhuriyeti devralmış durumda ve bildiri tabii yarın öbür gün üzerinde duracağız ama gerçekten Batı merkezli dünyaya meydan okuma. Belki kısa süre önce 15 gün kadar önceki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin tamamlayıcısı diyebiliriz. Oy birliğiyle kabul edildiği 140 maddeli inanılmaz uzun bir metin, çok detaylı bir metin ama çok kısaca özetlemek gerekirse tek taraflı ve ikincil yaptırımlar. Batı'nın ülkeleri sıkıştıran, ticareti engelleyen, uluslararası hukuku ihlal eden, yani BM yaptırımları değil, BM şartına aykırı. Bunlar eleştiriliyor. Dünya ticaret sisteminde reform talep ediliyor elbette. Ve bununla da yetinmeyip İran savaşı, bir yandan itidal saldırısı, bir yandan açık bir savaşın tırmanmasından duyulan rahatsızlık dile getiriliyor. Sivillerin ve sivil altyapının vurulmasından duyulan rahatsızlık dile getiriliyor. Gazze, Batı Şeria, Lübnan, efendim Küba dahil Latin Amerika, Afrika'da Batı'nın uluslararası hukukun yerini böyle kendi kurallarının dayattığı sistemi yerden yere vuruluyor diyebiliriz rahatlıkla. Küba'daki Amerikan ablukasının sona ermesinin altı çiziliyor. BRICS'te pek çok ikili temas gerçekleşti. Tabii çok tarihi kareler vardı, onu belirtelim. İran Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile bir araya geldi. Verdiği mesajlar geçmişi bir kenara bırakıp iyi bir gelecek inşa etmek temalı oldu. Çin Devlet Başkanı'nın Amerika ile İran arasında bir ara buluculuğu, yani pek çok yorumcu bir tek bu işi çözerse Çin çözer diye yorumlar yaparken Xi Jinping'den ara buluculuk teklifi gibi yorumlandı. Ben tam öyle anlamadım. İlk başta öyle zannettim. El Cezire öyle geçti çünkü, ama tabii diğer BRICS üyeleriyle birlikte çalışma vurgusu daha ziyade. Tabii yarın öbür gün konuşacağız daha detaylı. Çin Devlet Başkanı'nın Hindistan Başbakanı'yla bir araya gelmesi, Putin'le birlikte üçlü liderlik gösterisi öyle diyelim. Özellikle Çin ve Hindistan arasındaki ilişkilerde olumlu bir ivme kat edilmiş gözüküyor. Karşılıklı mesajlar gerçekten çok sıcak mesajlardı. Rusya Devlet Başkanı aynı şekilde Mısır lideriyle de görüştü, Güney Afrika lideriyle de, Etiyopya Başbakanıyla da, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile de, Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff ile de kapsamlı ikili temasları oldu. Zirve konuşmalarında da tabii aynı şekilde mesajlar. Altın 10 yılı başlatmaktan Xi Jinping, BRICS işbirliğini küresel güneyin itici gücü haline getirmekten söz. İran, Filistin dosyaları Güney Afrika lideri öne çıkarttı. Suudi Arabistan diplomasi vurgusu yaptı ve Putin tabii BM sistemi, yok öyle kafanıza göre kurallara dayalı dediğiniz sistem, Birleşmiş Milletler temelli bir dünya düzeni vurgusu yaptı. Çok kutuplu dünya artık diyor, dünyayı çiçek açan bahçeyle vahşi jungle olarak ikiye ayıranların direnişiyle karşılıyor vurgusu yaptı Rusya Devlet Başkanı. Pek çok yorumu vardı tabii dünya ile birlikte çalışmakla ilgili. Avrupalılara da BRICS zirvesi vesilesiyle son dönemde Ukrayna topraklarına nasıl asker sokacaklarını tartışıyorlar. Hani bu Rusya ile savaş anlamına gelir. Yani sakın buna yeltenmeyin mesajları vardı. Daha önce de belki söylemişti ama son tartışmalar bağlamında belki değerlendirmek lazım. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını yeniden mi yazmak istiyorlar? Şu anda kendi ülkelerinin halklarını nereye sürüklüyorlar? Rusya Federasyonu'yla savaşa mı diye sonra. Evet, BRICS'te pek Ukrayna gündeme gelmedi doğrusu. Hatta danışmanı Kremlin'in Yuri Ushakov İzvestiya'ya sadece sanıyorum Brezilya Dışişleri Bakanı bir bahsetmiş. Onun dışında tabii çok da kimsenin çok ilgilendiği bir konu değil. Ama Batılılar tabii sürekli bu meseleyle iştigal ediyorlar.
Barış arayışları Kiev'den ben göremiyorum, Batı'dan da göremiyorum. Amerikalılar biraz tabii kötü bir yatırım olmasından hareketle arayıştalar, görüşme arayışındalar diyebiliriz. Yoksa yani Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Ivashenko 18 ayda 450 binden fazla Rus'u nasıl öldürürüz falan diye hesaplar açıklamakla meşgul, Times gazetesine konuşmuş. Ama tabii Kiev'in yolsuzluklarla başı dertte, Zelenski'nin biraz başı dertte. Ukrayna Başsavcısı istifasını sunmuştu gitmeden önce. Yolsuzlukla mücadele bürosu, bu Batılıların desteklediği NABU yöneticisi Semen Kribonos hakkında yasa dışı menfaat elde etme amaçlı belge sahteciliği isnatında bulunmuş. Bütün bunlar tabii Zelenski'nin ekibinin yolsuzluklarının peşine düşen NABU'ya saldırısı olarak yorumlanıyor. Herkes tabii şu soruyu soruyor: bütün ekibin yolsuzsa sen nasıl temiz olabilirsin? Evet. Zelenski hafta sonu tabii o da yola çıkmıştı. Amerika'ya gidiyor Trump'la görüşme umudunda. G20 zirvesi Miami'de Aralık'ta, Putin'le görüşmek istiyor. Biraz komik tabii. Geleceğim, oraya gitmeliyiz, bir araya gelmeliyiz, konuşmalıyız, kararlar almalıyız falan gibi açıklamalar yaptı. Ukrayna NATO'ya katılırsa Rusya'nın güvenliği garanti altına alınacakmış. Nasıl olacaksa bu? Neyse. Gerçekten insan bazen gülüyor ve hayretlere garip oluyor. Tabii Dmitri Peskov yani istiyorsa davet geçerli, Moskova'ya gelebilir Zelenski. Seçimleri de yenilemediği için meşruiyeti tabii Moskova açısından çok tartışmalı. Böyle bir yorum yapmış. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da, o sürekli seyahat ediyor, kendi ülkesinde bile bulunmuyor. Bizim ise ülkemizde yapacak işlerimiz var, öyle her yere gidemeyiz demiş Sergey Lavrov. Bir de tabii üçlü görüşmeden APEC zirvesi, Putin, Trump ve Xi arasında üçlü görüşme meselesinden bahsediyor. Herkes sürekli, Batı medyası birileriyle görüştürüyor. Ortada bir diplomasi yapılmış, müzakere edilmiş, anlaşma olmadan böyle liderler şak şak şak bir araya gelecekler, tak tak tak anlaşma çıkacak. Yok öyle bir şey tabii ki. Neyse, bu üçlü görüşme mutlaka olabilir belki ama Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, şu an öyle bir plan olmadığını söylemiş. Tabii G20'ye Putin'in zannetmiyorum ben gideceğini, çok Amerika'da bence de tehlikeli, bu Batılılardan her şey beklenir yani sonuç itibariyle. Evet, zaten 2019'dan beri zirvelere de katılmamıştı. Rusya G20 üyesi, elbette bunu hatırlamak gerekiyor. Aynı zamanda enerji bakanları toplantısı olacakmış sanıyorum bugün, 16'sına kadar Rusya'yı davet etmişler. Doğal olarak G20'nin üyesi Rusya Federasyonu, G8'den atıldı, G7'ye çıktı ama G20 yerli yerinde. Tabii Amerika ile işbirliği konusunda da Rusya'dan, yani şu an herhangi bir işbirliği söz konusu değil diye Dmitri Peskov'dan açık bir net bir açıklama var. Ama tabii ki ticari, ekonomik bağlar, ikili ilişkiler bağlamında kurulabilir. Yani bunun için Amerikalıların fikir değiştirmesi lazım diyor Peskov. Scott Bessent önce Ukrayna sorununu çözmemiz lazım gibi laflar söylemişti. Rusya'nın saldırıları tabii bu konuda da Dmitri Peskov yorum yapmış. Rusya'da, Rus kuvvetleri Ukrayna'da karşısına çıkan her şeye saldırmıyor demiş. Pandora'nın kutusunu açtılar. Sadece onlara yanıt veriliyor. Askeri hedefler seçiliyor diyor. Ama asıl çarpıcı olan hafta sonu Trump küresel yakıt fiyaskosunun suçlusunu bulmuş olması. Kim dersiniz? Vladimir Zelenski. Tabii ABD'de dizel fiyatları böyle tarihte ilk kez 6 doları aşınca Trump çıkıyor. Rusya'daki dizel yakıt tesislerini hedef almayı durdurmalı Zelenski. Başka hedeflerin peşine düşebilir ama dizel yakıtın değil. Kriz Orta Doğu kaynaklı değil. Efendim Zelenski sürekli Rusya'yı vurduğu için oluyormuş. Evet. Evet efendim. Tabii problemler yaşandı elbette. Bunun da dünyaya yansımaları var. Damat Kuşner'in Kiev geri çekilirse barış anlaşması yapabiliriz diye çok iyimser mesajları var. Üçlü doğrudan görüşmeler. Geçen
senede ilkbaharda 2025'te İstanbul'da yapılmıştı, hatırlayacaksınız. Türkiye'nin daveti hala geçerli bu arada. Rusya da bütün bunlara soğuk bakmıyor. Dimitri Peskov'un Ekim ayında üçlü görüşmelerin mümkün olduğu, Birleşik Arap Emirlikleri'ni tabii adres gösteriyor Moskova, sürekli onu da belirtelim. Kiev'e saldırmama çağrıları yapılıyor. Bundan da memnunuz tabii. Yani çünkü zaten 40 günlük saldırıyı Ukrayna başlatmıştı. Rusya da misilleme yaptı, size defalarca sonuçlarını aktardım burada. Evet, ve de tabii işin Avrupa kısmı, Dmitri Medvedev'in açıklamaları var. Rusya'nın ne seferberliğe ihtiyacı var, ne Avrupa'ya, niye saldırsın, Avrupa'nın neyine saldıracağız gibi saçmalık diyen açıklamaları var. Hafta sonu habire biliyorsunuz yabancı batılı liderler Ukrayna'yı Rusya'dan ayırdıklarından beri sürekli Kiev'e trenlerle gidip geliyor. Ellerini kollarını sallayarak Polonya sınırından askerliği, mühimmat, her şeyi de istedikleri gibi sokuyorlar bu arada. Ama son dönemde tabii daha Ukrayna tarafında sınır bölgesinde hedefleri de Rusya ordusu vurmaya başladı. Bu sefer de bir hezeyan haliyle gördüm ben. Yani ortada fol yok, yumurta yok bu arada, ama lokomotifler de epeydir vuruluyor zaten. Boris Johnson, Petraeus bir drone saldırısı tespit etmişler. Demiryolu yani doğrudan kendilerine hedef alındığına dair hiçbir işaret yok, ama Batı medyasında onlara hedef aldılar, Boris Johnson'a hedef aldılar filan gibi pek çok haber var. Ortada can kaybı yok, yaralanma yok, trenlere buyurun geçin de demişler daha sonra. Hatta ayrı trenlerdeler, sanki hepsi aynı yerde de işte dronelar onları hedeflemiş falan gibi haberler var. Geçici bir tahliye yapıp devam ettirmişler. Hatırlatırım tabii dinleyenlere, Amerika'nın eski başkanı Joe Biden 20 Şubat 2023 tarihinde Kiev'e sürpriz bir ziyarette bulunmuştu. Herhangi bir riski önlemek için Rusya tarafını önceden haberdar ederek. Bu Avrupalılar tabii fazla haberdar etmiyorlar. Bundan sonra belki de kim bilir ederler haberdar. Evet. Şimdi bunun dışında Boris Johnson yine Rusya egemen devlet varlıklarına el koyalım, yani başkasının varlığını çalmaktan bahsediyor. Para yetiştiremiyorlar çünkü. Polonya'nın neokon Dışişleri Bakanı Sikorski Kaliningrad etrafında NATO slogan tatbikatlar yapsın gibi, çok tehlikeli işler tabii. Kaliningrad'da Rusya'nın önemli askeri varlıkları olduğu hatırlanırsa, tehlikeli çağrılar, ondan bahsediyor. Moldova'da Zelenski'nin uçağını hedef aldığı iddia edilen drone 160 kilometre ötedeymiş. Nasıl hedef alıyor uçağı, onu kestiremiyoruz, ama Avrupa'da bir gündem oluşturuluyor savaş için. Bir de en son Reuters'ın haberi komik. Tabii Litvanya şüpheli bir İHA ihlali yüzünden NATO savaş uçaklarını havalandırıyor. Vilnius havaalanı geçici olarak kapatıyor. Bir de bakıyorlar, kuş sürüsü, böyle enteresan bir durum efendim. Avrupa Komisyonu Kiev'e 6.1 milyar euro tutarında ödeneği en son onaylamışlar. Bir de para aktarıyorlar. Ama şimdi de Kiev yönetiminden 91 milyar dolar daha talep edilmiş. Bilemiyorum nereden çıkartacaklar. Almanlar, Almanya'da AfD'nin zaferini geçen hafta çok konuştuk. Tabii Friedrich Merz şansörlüğünün istifası talepleri en son anketlerde %78 adamı istemiyor. Öyle anlaşılıyor. Akaryakıt fiyatlarında tarihi zirve görüldüğüne dair bugün haberler var Almanya'da. Fransa'da çok farklı değil. Emmanuel Macron'la ilgili Ipsos anketi %16'lık destek veriyor. Zaten görev süresi ilkbaharda dolacak 2027'nin Macron'un Fransa'da. Evet, ve bugün Birleşik Krallık'tan ilginç haberler var. Dün akşamdan beri, dün görmüştüm. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderleri bir araya geldiler. Bizim kendi kaderimizi tayin hakkımız var. Westminster artık bizi öyle istediği gibi yönetemez diyen bir mutabakat zaptı imzaladılar. Ayrılık yolları mı bilemiyorum, bu mümkün mü, daha önce de denenmişti, bekleyip görmek gerekiyor. Ama tabii bu ülkeler ayrılacak, ne yapacak? İngilizlerden Avrupa Birliği'ne bağımsız devletler olarak katılacak, İrlandalar da birleşecek. Trump da hafta sonu bu arada İrlanda'da golf oynamaya gitmiş galiba. Birleşik İrlanda'dan Donald Trump da bahsediyordu. Yani
İngilizlerden ayrılıp Avrupa Birliği'ne niye üye oluyorlar? Orasını da çok anlamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Bir de Avrupa Birliği Kanada'ya genişlemesi söz konusu. Sürekli genişlemeye çalışıyor bu Avrupalılar. Ortak üyelik statüsü özellikle ticaret konusunda Amerikalılarla kapışmaya tutuştuktan sonra Kanada'ya bir ortak üyelik söz konusuymuş. Kanada'nın tabii ABD ile çok yakın, çok sıkı ticari ilişkileri var. Şirketler Amerikan şirketleri, nasıl olacak da olacak ondan çok emin değilim. Evet, fakat biz tabii Yemen'e döneceğiz, Ensarullah'a döneceğiz. Dünyanın Husi markasıyla konuştuğu siyasi mücadeleyi veren Yemen'le, Yemen'de olup bitenleri konuşacağız. Alptekin Dursunoğlu'yla az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Yakın Doğu Haber yayın yönetmeni Alptekin Dursunoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum hocam. Şimdi aslında Türkiye'de Yemen'le de bir Türkiye'nin 100 yıl öncesinden kalma tarihi de var. Hani bizim için türkülerimizde yaşayan bir yer. Belki çok da bilmiyoruz siyasetini artık ama hafızamızın bir yerlerinde duruyor. Geçtiğimiz hafta bütün bir İran'a açılan, Amerika ve İsrail'in İran'a açtığı savaşta ve bir türlü içinden çıkamadığı savaşta Yemen faktörünü daha fazla konuşmaya başladık. Herkesi şaşırttı biraz. Bir de tabii kavramlaştırmada da bir problem var. Önce Yemen'de olup bitenleri ve bu hızlı büyük taarruzu sormadan önce, yani sonuçları, nedenlerini sormadan önce çok kısa rica edeceğim ama biliyorum karmaşık dosya, belki hani siz en kısa anlatabilirsiniz. Ben radyoda anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Husiler markası yerleşti herkesin dilinde. Ensarullah hareketi var, bir hareket olarak. Sana'da bir hükümet var. Riyad destek. Biraz böyle çorba kafalar. O yüzden kısa tutarak bir izah edebilir misiniz? Yani neden bahsettiğimizi?
2: Hayır. Husiler ifadesi, öncelikle şunu söyleyeyim. Husi bir ailenin ismi, bir kabilenin bile değil. Bir ailenin ismi. Hus diye bir yer var kuzeyde. Husi, hı hı, yani oralı, işte Huslu anlamına geliyor. Peki neden Husi kelimesi tercih ediliyor? Marjinalize etmek için. Yani bunlar öyle marjinal bir gruplar ki, işte İran destekli bir gruplar. Bunlar işte Zeydiler, Şiiler, Şii oldukları için de İran'ın işte vekil gücüler. Dolayısıyla Yemen'i İran işgal etmiş oluyor filan. Şimdi verilmek istenen imaj bu. Halbuki yani mantıken şöyle bir düşünelim. Yani Georgetown Enstitüsü'nün Nisan 2026 verileriyle söylüyorum. Bu Husi diye, bunların küçümsediği, bahsettiği, marjinalize etmeye çalıştıkları hükümetin kontrolündeki yerler yüz ölçüm olarak ülkenin %28'i. Çünkü geri kalan büyük bölge çöl. Ama nüfus bakımından %80'i. Nisan'dan bahsediyorum, yani bu son kişiler. Şimdi bir ülkenin %80'ini bir ailenin kaç bin savaşçısı, kaç on binlerce, yüz binlerce savaşçısı olmalı ki ele geçirmeli. Dolayısıyla bu büyük bir yanıltmaca. Peki olay nedir? Gerçeklik nedir? Gerçeklik şudur. Yemen'de 2015'ten itibaren, yani Suudilerin başlattığı, dayattığı savaşla birlikte iki tane hükümet. Bir tanesi Suudilerin desteklediği Aden merkezli, ki aslında Aden merkezli bile değil, Riyad merkezli. Yani o da bir tuhaf. Bir hükümet, bunlar Suudiler tarafından destekleniyor. 2015'te Abdurrabih Mansur Hadi idi. Yani Suudilerin Cumhurbaşkanı, Ali Abdullah Salih'in yardımcısıydı. Suudilerin girişimiyle buna Cumhurbaşkanlığını, yetkilerini devretmişti. Birincisi bu idi. Bundan sonra tabii o adamcağız öldü. Suudiler şimdi yeni bir Cumhurbaşkanlığı konseyi kurdular. Bir bunların hükümeti var. Bunlar Aden merkezli bir hükümet. İkincisi de Sana merkezli bir hükümet. Yani ülkenin geleneksel başkenti olan Sana'da ki hükümet. İşte bunlar bu Sana hükümetine, ki o hükümet kendisine Ulusal Kurtuluş Hükümeti diyor. Bu hükümet, Sana hükümetine Husiler diyorlar. Sana hükümetinin elindeki topraklar ise demin de söylediğim gibi ülkenin %80. Son bir şey daha söyleyip geçeyim. Bir diğer marjinalleştirme şeyi ise bunların Zeydiliği ile ilgili. Zeydi olanlar doğrudur. Yani birincisi şunu söyleyelim. Zeydilik Şiiliğin bir koludur. Doğru. Hı-hı. Ancak Sünniliğe en yakın Şiilik mezhebidir. Fıkıhta da çoğunlukla Hanefiliği taklit ederler. Hanefi mezhebine uyarlar. Hı-hı. Bu birincisi. İkincisi, eğer Zeydilik bir sorun olsa idi, hı-hı, Yemen'de Cumhuriyet yönetiminden önce, 1962'deki Cumhuriyet yönetiminden önce Zeydi imamlar yönetimi vardı. Yani ta, hı-hı, yani 1500'lü yıllardan, ki bunlar Osmanlı yönetimine bile hiçbir zaman teslim olmadılar. Osmanlı bile hakim olamadı bunlara. Hı-hı. Bu imamlar yönetimi 1962'ye kadar devam etti. 62'de Cemal Abdülnasır'ın da desteklediği Abdullah Sellal darbesiyle İmam Bedir, son Zeydi imamı Bedir, Suudi Arabistan'a kaçtı. Yani Suudi Arabistan o dönemde en büyük desteği, Zeydi imamlar yönetimine en büyük desteği veren Suudi Arabistan'dı.
1: Evet. Bir de Ensarullah'ı sorabilir miyim? Yani sonuçta bir de Ensarullah faktörü var. Yani hükümet güçleri daha çok Ensarullah öncülüğünde diyoruz. Tabii. Yani hareket olarak bir de onu kısaca aktarırsınız. Tabii.
2: Şöyle, yani mesela Lübnan'dan pay biçelim. Şimdi Lübnan'da, Lübnan bilindiği gibi işte 18 taifenin, yani Hristiyan, Müslüman, ki onların alt mezhepleri vesaire, 18 taifenin yaşadığı bir yer. Lübnan'da nasıl Şiilerin iki tane partisi var değil mi? Hizbullah ve bunun gibi şeyde de sağda merkezli olarak geçmişte Mümin Gençler Hareketi'ydi bu hareket, daha sonra şu anki şeyin lideri, Ensarullah Hareketi'nin lideri Abdülmelik Husi'nin abisiydi. 2004'te Suudilerin desteklediği Ali Abdullah Salih tarafından öldürüldü. Ondan sonra Ensarullah Hareketi kuruldu. Yani bu aynen bahsettiğiniz gibi 2015'teki Sana hükümetinin kurulmasına öncülük eden hareket Ensarullah Hareketi'dir. Ensarullah Hareketi sadece Husi ailesinden ibaret değildir. Ensarullah hareketi içerisinde ülkenin, yani diğer muhtelif şeyleri de var. Zaten Yemen devleti sosyolojik olarak Yemen ülkesi bir kabileler ülkesidir.
1: Evet. Kabileler şeyde. Evet. Kabileler konseyi de var değil mi? Kabileler konseyi de, yani bu burada.
2: Şöyle bir şey, daha sonlaşması açısından şöyle bir açıklama getireyim. Şimdi yani nereye, hangi kaynağa bakarsanız bakın, şey mezhebi olarak şöyle denir: Yemen'in %65'i Sünnidir, Şafiidir, Sünniliğin Şafii mezhebine mensuptur. %30-35-40-45 civarı ise Zeydidir. Peki bu böylesi bir mezhep dengesi içerisinde eğer gerçekten bir mezhep çelişkisi olsaydı, neden yüzyıllar boyunca Zeydi imamlar nüfusun çoğunluğunu oluşturan Sünni Şafileri yönetiyor olurdu? Niçin bir çelişki yaşanmadı? Bu bir. İkincisi, Ali Abdullah Salih de Zeydi'ydi. Yani 35 sene boyunca şeyi yöneten. Yani bunlar arasında normalde herhangi bir çelişki de zaten yoktu. Şeyde de, Ensarullah Hareketi'nin de oluşturanlar Zeydiler olduğu gibi, Zeydilerden olduğu gibi Şafii'nin de var. Yani ülkenin mesela savunma bakanı Şafii'dir. Şu an, yani ülkenin derken Sana hükümetini kastediyorum. Anladım. Sana hükümetinin savunma bakanı, yani bunların Husiler deyip durduğu hükümetin savunma bakanı Şafii'dir.
1: Şafii, evet.
2: Bu arada peki, herhangi bir şey yok yani, böyle bir mezhep çelişkisi vesaire yok.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu açıklayıcı oldu çünkü bütün kafalar karışıyor. O zaman da çözümleme doğru olmuyor. Peki şimdi tabii biz Yemen'deki hükümeti diyelim, başkentte Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin birincisi 7 Ekim sonrası Gazze'ye tek doğru düzgün destek veren yapı olarak gördük herkesten çok. Aradan epey tabii zaman geçti ve ABD ve İsrail'in İran'a doğrudan açtığı savaştan sonra görece bir süre aslında daha sakindi. Yani Lübnan'a daha çok odaklandık. Bir ikinci cephe olarak, hatta hazırlanan Amerika'nın uymadığı mutabakatta da spesifik olarak bir Lübnan vurgusu hiçbir zaman hayata geçirilmeyen vardı. Ama tabii Yemen'de başka bir dava var. Şimdi bu şeyi şöyle sunuyorlar. O yüzden geçen haftaki taarruzun önemini ve anlamını size sormak için bunlardan bahsediyorum. bir abluka var Yemen'de ve evet. Yemen'de Sana hükümeti ne Suudi Arabistan'la bir derdi var, öyle anlaşılıyor. Ve bu taarruz işleri daha da karıştırdı. Yani doğrudan İran savaşıyla bunun bir alakası da yok benim anladığım kadarıyla, ama herkes sanki İran iktidar olmuş gibi sunuyor. Nedir bu taarruzun anlamı, nedenleri ve sonuçlarını şu an için nasıl anlamak lazım?
2: Şimdi bu hikaye 2015'te Suudiler Ensarullah'a savaş başlatırken, o zaman henüz Sana hükümeti yok, Ensarullah hareketi, bunlara savaş başlatırken aynı argümanı kullandılar. Yani bunlar İran'ın vekil gücüdür ve biz bunlar darbe yaptılar, Mansur Hadi hükümetine darbe yaptılar, meşru hükümete. Biz bu meşru hükümeti tekrar Sana'da iktidar yapıncaya kadar savaşacağız dedi. Ve İran'ı Yemen'i işgal etmekle suçlamışlardı. Şimdi 2015'ten bu zamana kadar o abluka, bahsin ettiğiniz ablukayı sürdürdüler. Bu abluka işte daha sonra bir ateşkes oldu filan, yani Suudiler de artık nefesleri tükendi, savaşı sürdüremez oldular. Hatta hatırlarsanız Çin'i arabulucu yaparak yani İran'la oldular, ilişkilerini normalleştirdiler. Çünkü Yemenliler Aramco tesislerini vurmuştu. Bu Suudilerin resmen dizlerinin üstüne çökmesine sebep oldu. Ve ondan sonra da savaş oldu, yani olabildiğince yatıştı. Peki ne oldu da tekrar yeniden ortaya çıktı? Yani Türkçe tabirle Suudilerin kendisi kaşındı. Somut olarak da ne zaman başladı bu iş? Temmuz ayında. Temmuz ayında, yani Ayetullah Hamenei'nin cenaze merasiminde, ki ben de o sırada İran'daydım. Çok coşkulu bir Yemen heyeti vardı. Kalabalık ve coşkulu bir Yemen heyeti vardı. Bunlar törenler bitip de işte İran hava yollarıyla dönecekken bunların yani Sana havalarına inecek uçağını inmesin diye Suudi uçakları geldiler, Sana havalimanını bombaladılar. O uçaklar da oraya inemedi, Hudeyde'ye indi. Daha sonra da Ensarullah hareketi, yani hükümeti şunu söyledi: havalanına karşı havaalanı, limana karşı liman. Çünkü Suudiler ardından da Hudeyde limanını bombaladılar. Bunun üzerine de yeniden başlattı. Yani bir karşı denklem oluşturdular. Dediler ki siz bu ablukayı kaldırmadığınız sürece biz de vurmaya devam edeceğiz. Yani İran istediği için Sana hükümeti bu savaşa girmiş değil. Temmuz ayında Suudiler eğer bu saldırıları başlatmamış olsaydı ortada bir ateşkes vardı ve herhangi bir saldırı yoktu. Bu da yetmedi Suudilere. Suudiler işte şu an bu kendilerinin kullandığı vekil güçleri kullanarak, yani eğer orada bir vekil güçten bahsedilecekse Sana hükümetinin İran'ın vekil gücü olmasından değil, bu bahsini ettiğimiz Aden hükümetinin tam anlamıyla Suudilerin vekil gücü olmasından, sadece Suudilerin de değil, keşke sadece Suudilerin olsa.
1: Bir de birleşik.
2: Tabii. Yani şimdi bunların en temel sorunu bu. Şimdi bunlara devlet diyorlar, Aden hükümetine Yemen devleti diyorlar, Sana hükümetine Husiler diyorlar da ortada bir devlet varsa Sana hükümeti devlet, ordusu var, bütünleşik homojen bir hükümet yapısı var, ekonomisi var, istikrarı var, var oğlu var. Karşı tarafta ise 40 parçadan oluşuyor. Emirliklerin kullandığı, mesela diyelim ki Güney Geçiş Konseyi. Güney Geçiş Konseyi'nin temel ajandası, yani biz Güney Yemen'in bağımsızlığını istiyoruz. Bizim için artık kuzeyle birlik diye bir şey yok. Bu konuda da bize kim destek verirse ondan yana olur. Emirliklerin zaten Yemen'i bir arada tutmak falan gibi bir derdi
1: yok.
2: Emirlikler basbaya İsrail'in projesini uygulamaya çalışıyor. Emirlikler aynı zamanda Suudilerle, ki burada koalisyon ortağları 2015'te Yemen'e birlikte saldırıyorlar. Bu ikisi bir kere kendi aralarında birbirlerine dirsek atıyorlar, çelme takıyorlar. Suudiler. Ve bunların vekil güçleri de, yani Suudilerin, mesela diyelim ki örnek vereyim, Reşat Alimi, Suudilerin tayin ettiği konseyin başkanı. bu adama bağlı güçler var. Mesela İhvancılar, Islah Partisi, Mağribi ellerinde tutuyorlar. Bunlar Suudilerin vekil güçleri. Bunlarla mesela emirliklerin vekil gücü iki ay önce birbirini yiyordu.
1: Evet, kapışmışlardı. Evet.
2: Yani bunlar sürekli olarak, ya bunlardan devlet diye bahsediliyor. Bu devlet diye bahsettikleri adamlar birbirini yiyorlar. Birbirleriyle savaşıyorlar. Şimdi şeyden itibaren, yani Temmuz'dan itibaren Suudilerin kendi güçlerini Sana hükümetine karşı seferber etmeye hazırlıklarını Ensarullah erken istihbarat aldı. Sana hükümeti yaklaşık 3-4 hafta önce yoğun bir şekilde bunların şeylerini, mesela Muha limanını kurdu. Orada çok büyük kayıp yaşadılar. Çünkü Muha limanı üzerinden büyük bir askeri sevkiyat orada bir kere bir silah ve teçhizat açısından bellerini kırdı. Sonra diğer bölgelerdeki askeri kamplarını vurdu. En sonunda bu şey, büyük taarruz başlamadan önce, yani bu batı sahilini bütünüyle kontrol altına alma şeyi başlamadan önce, Suudiler buradaki baskıyı azaltmak için Mağrib tarafından, yani bu İhvancılar üzerinden, Islah Partisi üzerinden Sana'ya doğru bir akım başlattı. Ve bunlar çok büyük bir propaganda dalgasıyla işte Sana'ya yürüyoruz vesaire diye. Çünkü bunların yani şeyde de, hem sosyal medyada hem de Arap medyasında çok güçlü bir şeyi var, etkisi var. Yani muazzam bir propaganda, zannederseniz ki Sana yarın düşecek gibi. Ama amaç neydi? Buradan, yani Batı sahilindeki güçlerden oraya kaydırmasını sağlamak ve Batı'yı rahatlatmak. Ama Sana hükümeti hiç buna gerek bile duymadı. Hem onları bastırdığı gibi, onları geri püskürttüğü gibi, hatta çok fena halde hezimete uğrattığı gibi, işte 72 saat içerisinde bunların oluşturduğu 76 bin kişilik, bakın 76 bin kişiden oluşan paralı askerleri tarumar oldular. Yani Tarık Salih güçleri. Bunlar Birleşik Arap Emirlikleri'nin güçleri, ama destekliyorlar, ama yani aynı zamanda Suudilerle de şey. Tarık Salih güçleri. Tarık Salih kimdir? Ali Abdullah Salih'in, yani daha önceki Cumhurbaşkanı oğlu. Bunların güçleri, yani işte 72 saat içerisinde darmadağın oldu. Bunlar Aden'e kaçtılar. Yani bir kısmı esir oldu. Teslim oldu şeye. Bir kısmı Aden'e kaçtı. Aden'de emirliklerin desteklediği güçler bunları Aden'e sokmadılar.
1: Evet.
2: Yani bunlar demek istediğim, yani şu kendi aralarında bile bir devlet, bir birlik bütünlükleri yok ki.
1: Evet. Peki. Evet, anladım. Buyurun. Şimdi sonuç itibariyle vaktimi şey kullanmak için, yani gerçekten önemli detaylardan bahsediyorsunuz. Kızıldeniz'in bütün sahil kısmı anladığım kadarıyla artık zaten Sana hükümetinin elinde. Evet, yani Ulusal Kurtuluş'un. Bu arada da tabii Trump'tan, Suudilerin Amerika'dan bütün umutları kesilmiş gibi gözüküyor. ABD'li bir takım danışmanlar var ama ne işe yaradıkları meçhul gözüküyor. Ve orada da ciddi bir sıkıntı var. Bir de üstelik de Mekke ittifakı diye duyuruldu tabii, bizi ilgilendiren kısmı, ama kimse topa girmiyor. Tabii doğal olarak, yani ilk saldırıyı Riyad yaptığı için belki girmiyorlar. Yani hani öyle bir tabii ben birazcık speküle ediyorum durumu, ama sonuçlarını bunun nasıl anlamak gerekiyor? Yani Suudiler açısından çok sıkıntılı bir isim var. Çünkü Doğu Batı hattı vuruldu. Irak'takiler yaptı diyorlar. Irak'takiler işte hiç hak etmediğimiz bir şeref diyorlar. Yani bir ortalık biraz bir parça biraz hakikaten çılgın bir durum var ortada, ama Batı'dan Suudi Arabistan'ı yola getirir mi bütün bunlar? Yani çünkü Amerika hiçbir işlerine yaramıyor açık bir biçimde. Güvenlik şemsiyesi sağlamıyor. Hani biraz akıllı davranıp biz bu işleri başka türlü, mümkün olabilir mi? Yani hem bunu gelişmelerin, bu bunların anlamı nedir? Hem de yani bir olasılık var mıdır sizce?
2: Şimdi ben çok eğlenceli şeyler okuyorum. Bu saray medyası diyor ki bu diyor Yemenlilerin yaptığı şeymiş. Mekke anlaşmasından dolayı, ittifakından dolayı Suudilerin cezalandırılmasıymış. Ya pardon da siz Mekke anlaşması ne için yapıldı? Mekke anlaşması, Mekke paktı, askeri paktı. Bölgenin 3 süper gücünün, değil mi? 3 süper gücü Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye. Bunun ortak tehditlere karşı birine yapılan saldırının hepimize yapılmıştır denerek müdahalesiydi. Yani eğer böylesi bir şeyse ne yapmalı? Yalın ayaklı Yemenliler mi bunları cezalandıracak? Ya siz cezalandırın. Bu bir. İkincisi bahsettiğiniz Trump. Şimdi diyorlar ki ha Trump müdahil olmuyor. Amerika gelip Yemen'e şey yapmıyor. Suudiler için savaşa girmedi. Ha demek ki işte bak Trump da şey yapmak istiyor. Mekke anlaşmasını cezalandırıyor. Ya bunlar da böyle.
1: Trump da mı öyle? Çok iyi.
2: tabii. Hem emirlikler hem Trump bundan dolayı yapmıyormuş. Bir de kardeş yani Trump 2025'te servetin muhafızları diye 8 ülkeden evet. bir koalisyon kurdu. Yemen'le İsrail'i kurtarabilmek için Yemenlilerin sana hükümetinin İsrail'e uyguladığı abluyu kaykırabilmek için Yemen'e saldırılar yaptı. Hem de ağır bombardımanlar.
1: Evet. Hiçbir şey yaramadı.
2: Ancak USS Gerald Ford uçak gemisi şeylerin hedefi olmaya başlayınca Yemenlilerin fikirlerinin ve İHA'larının hatta bir tanesi manevra yapıp kaçmaya çalışırken bir F-15 uçaklarını kaybetti Amerikalılar.
1: Evet.
2: Ve Trump da kalktı açıkça yalan söyledi. Yemenliler bizden özür dilediler. Biz evet. savaşmıyoruz dediler. Ve adam savaştan kaçtı. Hatta İsrailler çok bozuldular buna. Ya sen bizi hani savunmaya gelmiştin. Ne yaptın? Bizi otobüsün altına attın gidiyorsun dediler. Yani Trump'tan şimdi denenmişi denemesini istiyorlar. Şimdi bak bu bahsettiğimiz dönem 2025. Amerikan rejimi şu an Körfez'deki bütün askeri şeyliğini kaybetmiş, üslerini kaybetmiş. Evet. Ürdün'e taşınmış. Ürdün'e ve İsrail'e taşınmış. İran sadece Hürmüz'ü değil, bakın geçen haftadan itibaren Çabehar neresi? İran'ın Pakistan'la sınırı en uç noktasındaki Umman Körfezi'ne kıyısı olan ili. Oradan bir hat çizerek bütün bir Umman Körfezi'ni, bütün bir Arap Denizi'ni şey bölgesi ilan etti. Yani burası yaptırım, bundan sonra dedi
1: kısıtlama bölgesi, evet.
2: Aynen. Bu ne anlama geliyor? Tıpkı Hürmüz Boğazı'ndan dolayı Fars Körfezi nasıl İran'ın bir gölü haline geldiyse artık şey de böyle oldu. Yani Umman Körfezi de Arap Denizi de böyle oldu. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi mesela bütün Arap ülkeleri İran'a yalvarıyorlar işte Salalah'ta şeyde yani Umman'da
1: toplantı olacaktı.
2: Toplantı yapalım ha. İran'da şimdi ha, siz Yemen'e saldırıyorsunuz ben yapmıyorum falan diyor. O da kendini naza çekiyor. Yani emirlikler, Suudiler vesaire artık Amerika'dan kendilerine bir fayda gelmeyeceğini görüyorlar. Çünkü yani bu İran'ın Hürmüz'ü kapatması sebebiyle Suudi Arabistan inanılmaz karlar elde etti. Neden? Birincisi petrol fiyatları yükseldiği için, çünkü Hürmüz'e bağımlı değil ya.
1: Yanbu'dan çıkartıyordu, evet.
2: Evet, Yanbu'dan yani Kızıldeniz'den petrol satıyordu. Şimdi Ensarullah'ın uyguladığı ablukayla, bu sana hükümetinin uyguladığı ablukayla artık Yanbu da yalan oldu.
1: Evet.
2: Doğu Batı şeyini de Iraklılar vurdu. Yani biz yalancısıyız bilmiyoruz. Suudilerin
1: evet,
2: yalancısı.
1: Tabii. Şimdi, evet hocam.
2: Cehra, İran'ın zaten şeyinde, yani
1: menzilinde.
2: Emirliklerinde.
1: Evet.
2: Hürmüz'ün dışında kalan bir yerde. Dolayısıyla bunlar için artık deniz bitti. Yani mecburen İran'ın elini eteğini öpmek zorundalar bundan sonra.
1: Evet. Olacak. Peki hocam süremiz çok, yani bunlar çok derin konular tabii. Biz tabii YouTube'dan takip etmeye devam edeceğiz sizin yaptığınız analizleri. Çok teşekkür ediyorum değerlendirdiğiniz için.
2: Çok sağ olun. Çok sağ olun.
1: Evet, eksenin sonuna geldik efendim. Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk. Yemen'i anlamaya çalıştık. Çok fazla şey saçılıyor. Yani işin argümanlarına baktık hani karşılıklı hakikaten sağda olup bitenlere, bir de bu tanımlamaların neyin ne kadar neyi ne kadar yansıttığını da ayrıca girişte açıklamaya çalıştık. Bugünlük bu kadar. Yarın dünyada gelişmelerle yine burada olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
3: Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenski arasında G20 zirvesi kapsamında herhangi bir görüşme planlanmadığını söyledi. Peskov, olası bir zirve buluşması için bu mümkün değil ifadesini kullandı. Kremlin sözcüsü Rusya'nın Zelenski'nin de katılımıyla Moskova'da bir görüşme organize etmeye hazır olduğunu tekrarladı. Peskov daha önce Ukrayna liderinin Putin'le gerçekten görüşmek istemesi halinde Moskova'ya gelebileceğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Zelenski'nin müzakereler için Moskova'ya davet edilmesinin Rusya'nın büyük bir iyi niyet göstergesi olarak nitelendirmişti. G20 Liderler Zirvesi 14-15 Aralık tarihlerinde ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek. Rusya'nın zirve üst düzey bir heyetle katılım sağlaması bekleniyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenski'nin ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 zirvesi marjında bir araya gelmeyeceğini söyledi. Peskov, Moskova'da bir görüşmeye açık olduklarını ise yineledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yasa dışı bahsi imkan sağlayan 347 ve müstehcen içerik barındıran 65 internet sitesi erişime engellenmek üzere BTK'ya bildirildi. İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıntılar bültenimizde. Ankara İl Jandarma Komutanlığı 7-14 Eylül tarihlerinde 755 sosyal medya hesabı ve internet adresini inceledi. Yasa dışı bahsi imkan sağlayan 347 ve müstehcen içerik barındıran 65 internet sitesi erişime engellenmek üzere BTK'ya bildirildi. Etimesgut'ta bu yıl meydana gelen 8 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatılırken 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ-PDY'nin hücrelerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Soruşturmaya yönelik çalışmalar titizlikle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışında konuştu. PISA 2025 başarısını öven Erdoğan, Türkiye'nin 3 alanda başarı sıralaması %50 arttı dedi.
4: Bir ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk. Fırsat eşitliği açısından ise avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grubunda performansını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye'ydi.
3: Türkiye'nin PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı testlerinde elde ettiği sonuçlara yönelik eleştirilere tepki gösteren Erdoğan, başarıların ideolojik gerekçelerle gözetilmeksizin karalanmaya çalışıldığını savundu.
4: Burada şunu da üzülerek söylemek durumundayım. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak kıvamımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum.
3: İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırılar sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada Boğaz üzerinde uçuş yapan MQ-1 tipi ABD İHA'sının düşürüldüğü bildirildi. Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu. Tekneden 51 kişi kurtarılırken şiddetli rüzgarın arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi. Norveç, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlıyor. Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, tasarının bu yerleşimlere ekonomik desteği engellemeyi amaçladığını söyledi.
1: Ekonomi.
3: Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıta peş peşe zamma neden oldu. 2 gün önce benzine gelen 3 lira 20 kuruşluk zammının bu kez de motorine büyük bir zam geliyor. Türkiye gazetesi haberine göre motorinin litresi

0: Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Uzun bir aradan sonra yeniden hakikat yolculuğunda beraberiz. Ülke bıraktığımız yerden biraz daha karmaşık halde. Daha önce de söylediğim gibi bu ülkede kahramanlık ile hainlik arasında kıldan ince bir çizgi var. Sabah kahraman olarak uyanan biri akşamı hain olarak görebilir. İnişler çıkışlar çok sert. Tabii hayal kırıklıkları da. Bunun temel nedeni iyi kötüyü ayırmada sorun yaşanması. Travma toplumlarında en çok hasar hakikate verilir. Hakikati ne kadar çok zedelerseniz ortak payda azalır. Hakikat yolculuğumuz başladı. Önce duyurumuzu yapalım. Yeni dönem bugün başladı okullarda. Geçen dönem her gün bıkmadan, usanmadan hep aynı şeyi söyledik. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta nerede olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın dedik dedik ama bir türlü gerçekleşmedi. Bugün öğretim, yeni öğretim yılı başladı ve yine okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmeye devam edilsin diyoruz. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bugün Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullara ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısı yaptı. Ankara Milletvekili Umut Akdoğan canlı yayınımızda. Alo.
3: Merhabalar, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, hoş geldiniz Umut Bey.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar bütün Sputnik Radyo dinleyicilerine. İyi akşamlar diliyorum.
0: Sağ olun. Şimdi tabii bugün de Türkiye'de çok şey yaşandı, bir sürü olay yaşandı ama ben bugünün en önemli gündem maddesinin okullar ve bu okullarda bir öğün yemek verilmesi olduğunu düşünüyordum. Sizin de bu açıklamanızca canlı yayında neden bunun bu kadar gerekli olduğunu konuşalım istedim.
3: Şimdi şöyle şuradan buyurun. Başlayalım.
0: Buyurun. Buyurun. Başlayayım ben arada yani şunu da söyleyecektim. Bugün okullar açılıyor. İnan Mutlu'nun sosyal medya hesabından aldım. Şunu çıkarmış. Yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altındaki çocukları çıkarmış dünyadaki. Türkiye 37,6 ile birinci durumda. İkinci sırada Makedonya var. Sonra İspanya, Bulgaristan, Romanya diye devam ediyor. En sonunda Slovenya var. 12,5. 37,6 ile böyle büyük bir orana sahip Türkiye'de ve bu ülkede okullarda bir öğün yemek verilmiyor. Niye?
3: Şimdi bu bir tercih meselesi. Zaten memleket yönetiminde her şey bir tercih meselesi. Yani bu memlekette yapılamayacak çok az şey var. Para yok. Yani para kime göre yok? Neye göre yok? Kimin parası yok? Para var. Para var da bu tercihler manzumesi içerisinde kimin nereye harcayacağı konusunda bir sıkıntı var. Okullarda bir öğün yemek meselesi Yeni Parti'nin Ankara Milletvekili olarak

0: Benim önerim değil. Bizim bir parti politikamız. Ben Ankara milletvekili olarak, partinin bir neferi olarak bugün bu konuyu dile getirdim. Ayrıca iki çocuk babası bir milletvekili olarak dile getirdim. Şimdi işin ajitasyon kısmını kimse yapmasın. Benim iki çocuğum da özel okulda okuyor. Ben kolej velisiyim. Ve benim çocuklarım zaten öyle arasında yemeğini yiyor. Kardeşim, yiyemeyenin çocuğu ne olacak? Şimdi ülkemizde kabaca 17,5 milyon öğrenci var. Bu 17,5 milyon öğrencinin 1,5 milyonu koleje gidiyor. Kaldı 16 milyon. 1 milyonu da açıkta okuyor. Yani lisede de açık öğretimde okuyor. Kaldı 15 milyon. Bu 15 milyon çocuk öğlenleri ne yiyecek? Diyelim ki parası var. Bu ailenin parası var ve devlet okuluna gönderiyor. Ya yine olmaz. Niye olmaz biliyor musunuz? Parası olan çocuk da ya beyaz ekmeğin arasına patates yiyecek, ya işte sağlıksız bir şeyle beslenecek, bir tost yiyecek falan. Bu olmaz. Şimdi bu atla deve midir? Yani öğrencilere bir öğün yemek versek.
1: Ne bunun şöyle bir maliyeti var mı çıkardınız?
0: Var, çıkarttım. Biz çok detaylı çalıştık bu konuya yeni parti olarak ve çıkarttım. Hatta benim Instagram başta olmak üzere bütün sosyal medya hesaplarımda da var. Umut Akdoğan olarak yazarlarsa detaylı hesabı görürler yazılı olarak. Ben size sözlü ifade edeyim. Bakın, okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermek isterseniz ortam 87 liraya mal ediyorsunuz. Türkiye'nin bazı bölgelerinde bu maliyet daha artabilir. Bazı bölgelerinde bu maliyet daha düşebilir ama ortalama maliyetiniz 87 TL. Peki kaç milyon öğrenciye vereceksiniz? 15 milyon öğrenciye vereceksiniz. Kaç gün vereceksiniz? 180 iş günü okula gidiliyor. 180 gün vereceksiniz. 180 iş gününde 15 milyon öğrenciye 87 TL maliyetli yemeği verirseniz sizin karşınıza 235 milyarlık bir bütçe çıkar.
1: Yıllık miktarı bu, 235 milyar.
0: Evet, yıllık. Bu ne demektir biliyor musunuz? 15 milyon kişi, 15 milyon öğrenci, peki aileleri de var. Bu toplamda hemen hemen neredeyse 50 milyon kişiye dokunacak bir iş. Yani zaten memleket 86 milyon, hadi deyin ki 90 milyon. 90 milyonun 50 milyonuna dokunacaksınız. 90 milyonun yarısına dokunsanız 45 milyon ama devlet bütçesinden %1 vereceksin. Şimdi devlet bütçesinin %1'i dediğiniz şey ciddi olmak lazım. Öyle basit bir şey değil yani. Ne var ki canım, %1 de ona ver, %1 de ona ver diye dağıtamazsınız. Ama eğer bir gider kaleminiz memleketteki 90 milyonun yarısını ilgilendiriyorsa o zaman %1 hiçbir şeydir. Milli Eğitim Bakanlığınızın bütçesinin %10'u devlet bütçenizin %1'ini ayıracaksınız ve her öğün çocuklara her gün çocuklara bir öğün vereceksiniz. Bu 87 TL'lik tek maliyet içerisinde her şey var. Yani bunun lojistiğinden tutun bulaşığının yıkanmasına kadar her şey bu paranın içinde.
1: Şöyle
0: kardeşim, ben de bugün söyledim, itirazı olan varsa söylesin. Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan olarak diyorum ki partimizin vaadidir 87 liraya ortalama mal olur, 15 milyon öğrenciye dağıtmak icap eder ve 180 iş günü vardır. Bölersiniz, toplarsınız, çarparsınız, 235 milyarı bulursunuz. Yok kardeşim, bu para daha çok diyen, bu para daha az diyen, bu gereklidir diyen, gereksizdir diyen bir adım öne gelsin. Ama tekrar ifade ediyorum, iki evladı öğlen okulda yemek yiyen bir baba olarak ben bu ülkede öğlen saatlerinde karnını doyuramayan 15 milyon öğrenciyi dert ediniyorum kardeşim.
1: Şimdi olmaz, şöyle diyorlar olmaz. Ya Umut Bey, hani bu bütçeye yük gibi ya da bu bir yükmüş gibi konuşuluyor ama şimdi 2026 yılının ilk 7 ayında faize 1 trilyon 791 milyar 13 milyon lira para ödenmiş. Bununla bakıldığında bu yük ya da bütçe üzerindeki tartışmalara nasıl bakacağız? Faize ödenen para bu. 1 trilyon 791 milyar 13 milyon.
0: 1 trilyon 791 milyar para faize ödenmişse artık rica edeceğim 235 milyarda çocuklarımız ayrılabilsin. Yani biraz önce ne söyledim? Bir tercihler manzuması memleketi yönetmek. Size bir bütçe veriliyor. Verilen bütçenin içerisinden siz bu parayı nereye, nasıl harcayalım diyorsunuz. Bakın, faize ödediğimiz para, sizin söylediğiniz rakamla söylüyorum, 1 trilyon 791 milyar ise, bunun sadece %7'sini ayırarak faize, tefeciye verdiğimiz paranın %7'sini ayırarak, o zaman biz bu çocuklara yemek verebiliyoruz. Yani 235 milyar TL nerede? 1 trilyon 791 milyar nerede? Yani bu para mutlaka bu para mutlaka harcanabilir. Ama iktidar bunu tercih etmiyorsa bunun içinden çıkılamaz. Ya düşünebiliyor musunuz? 15 milyon çocuğunuz sabah okula gidiyor, akşam dönüyor, ya aç kalacak ya sağlıksız beslenecek, ikisinden bir tanesi. Sağlıklı beslenme şansı yok bu 15 milyon çocuğun. Sonra zeka geriliği diyorsunuz, sonra bodurluk diyorsunuz, sonra sosyal gelişim diyorsunuz, sonra fırsat eşitliğinin yakalanamaması diyorsunuz. Dersiniz kardeşim, devletin bütçesinin %1'ini ayıracaksınız, çocuğunuza adam gibi yemek vereceksiniz. Benim bugünkü açıklamalarımda var, tekraren söylüyorum, hani bir radyo yayınında olduğumuz için radyosunu yeni açanlar da olabilir diye düşünerek tekrar tekrar söylüyorum. Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan olarak sosyal medya hesaplarımda var. Diyorum ki sosyal medya hesaplarımdaki videolarda da çocuklara et veririz, çocuklara tavuk veririz, çocuklara balık bile veririz ya. Bu memleketin her tarafı balık kardeşim. Karadeniz hamsi kaynıyor, Marmaris hamsi kaynıyor, Ege balık kaynıyor. Balık bile veririz. Biz bunu organize edebilir miyiz? Ya niye organize edemeyelim? Gerizekalı mıyız biz? Tabii ki organize ederiz ya. Bir devlet çocuğuna yemek ulaştırmayı organize edemiyorsa neyi organize eder? Allah'ını seversiniz. Dünyanın en kolay şeyi müteahhite yol yaptırmaktır. Verirsin ihalesini, müteahhit organize eder. Peki müteahhite yol yaptırmayı biliyorsun da çocuğa yemek getirmeyi niye bilmiyorsun kardeşim? Bu organize edilebilir. Bakanlığın içerisinden, hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın içerisinden bir genel müdürlük kurarsın, ihtas edersin. Onu da bölgesine, iline göre şubeleştirirsin. Her il Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, her ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bununla ilgili bir müdürlük açarsın. Tıkır tıkır, şıkır şıkır bu sistem yürür. Senin yeter ki niyetin olsun. Bakın, ben bir gün Maliye Bakanı'yla yan yana geldim. Bir seyahatte bir buçuk saat sohbet etme şansımız oldu. Maliye Bakanımız çok nazik bir insan, sağ olsun. Benim açtığım ilk konu buydu, biliyor musunuz? Ya dedim, Sayın Bakanım, sizi hazır bulmuşken, ya bütçeye yükü bakımından konuşuluyor ama bu çocuklara bir öğün yemek verebilir miyiz? O gün hatırlıyorum, Maliye Bakanımız bu yüzdelik dilimi %3 olarak, ya bütçenin %3'ü yapıyor falan demişti. Sonra biz bir hesap yaptık, %1'ine denk geldiğini gördük. Ya bunu oradan keseceğiz, buradan keseceğiz, vereceğiz. Size bambaşka bir şey söyleyeyim. Bakın, basın açıklamamda söylemedim. Biz Türkiye'de 15 milyon çocuğa yemek vereceğiz kardeşim, öğle yemeği vereceğiz dediğimiz zaman, bu o kadar önemli bir konu ki, hani nasıl depremde televizyonlara çıktık, bağlandık da yardım topladık, hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Evet, evet.
0: O banka bu kadar. Ya kardeşim, devlet bütçesine yük oluyorsa açalım bir fon, çocuklarımıza yemek vereceğiz her öğlen diyelim. Bir bağış fonu açalım.
1: Herkes katılır.
0: Devletin ekonomisi toplanana kadar o bağış fonundan bu para karşılansın, biz bu yemeği yine verelim. Ama yok biz bunu veremiyoruz diyorsanız veremiyor değilsiniz, vermiyorsunuz. Onun altını bir kez daha çizmek isterim.
1: Mehmet Şimşek'le mi konuşmuştunuz bu konuyu?
0: Evet, Mehmet Şimşek'le konuşmuştum.
1: Tamam, yük kısmını %3 diye bir şey söyledi ama ondan önce...
0: O zaman bakanımız ama çok şey, böyle hani bir uçak seyahatinde kabaca yaptığı bir hesapta bana, ya sayın vekilim herhalde bu %3'lerde falan bir şey oluyor, bu bütçe için düşük bir maliyet değil demişti. Bakın ben burada sayın bakanın şu sözünü inkar etmiyorum. Yani bütçenin %3'lük bir yük varsa... Evet, bu inkar edilebilecek bu yük değil. Önemli bir yüktür yani. Hani devlet yöneteceksek bunun ciddiyetinde olacağız. %3 deyip geçemeyiz. Evet. Ama iki şey var. Bir, bütçenin %3'ü kadar değil, %1'i kadar bir yük oluşturduğunu düşünüyoruz. İki, bir fayda maliyet analizi yaptığımız zaman faydasının maliyetine göre çok çok üstünde olduğunu görüyoruz, anlıyoruz, biliyoruz. Bunun farkındayız. Yani gelecek nesillerin her türlü gelişimi için bu çok önemli. Ya düşünsenize Allah aşkına, evinde et yemeyen, tavuk yemeyen, balık yemeyen çocukların okulda önüne çorbası, pilavı, makarnası, eti, tavuğu, balığı gelse ya ne kadar muhteşem bir şey olur ya. Ya bu yapılamaz, yapılamaz, nasıl olacak falan laflarını hiç kabul etmiyorum. Bakın hiç kabul etmiyorum. İşi gücü bırakacaksın, önce bu işe bakacaksın kardeşim. Bu çocuk ya aç kalıyor ya sağlıksız besleniyor ve bu çocuk geleceğe kalıtsal kodlar bırakıyor. Evinde tavuk yemeyen, balık yemeyen çocuğun okulunda önüne bu yemeğin gelmesi ne kadar muhteşem bir şey. Ya biz koskoca devletiz. Biz koskoca devlet olarak Türkiye'nin 81 iline, 737 ilçesine elektrik götürüyorsak, su götürüyorsak, ısınmak için bazı yerlerine doğal gaz götürüyorsak, yol götürüyorsak, bunu da götürebiliriz, götürmeliyiz, mutlaka götürmeliyiz. Ha, biz iktidar olduğumuzda ilk neyin takipçisi olursunuz derseniz, vallahi ben ilk bunun takipçisi olurum. O çocukların önüne o yemeğin gittiğini görmek kadar beni mutlu eden başka bir şey olamaz.
1: Yani bunu düşünürsünüz herhalde, şey, tekrar eski sisteme dönmeyi de, fırsat eşitliği olan eğitime, özel okula mecbur kalmadığı bir Türkiye.
0: Tabii tabii, ama yani onlar hepsi şöyle, bakın meseleleri ve çözüm önerilerini iki şekilde ele almak lazım. Bir, kökten sistem değişikliği. Mesela sizin bu söylediğiniz mesele bir kökten, milli eğitim konusunda kökten bir sistem değişikliğidir. Onu oturur konuşuruz, yaparız, yapmalıyız, yapacağız. Ama bu kökten sistem değişikliği falan değil. Bu 6 ay içinde yapılacak bir organizasyonda eğitimde fırsat eşitliği olsa da olmasa da, ya mutlaka olmalı tabii, itiraz etmiyorum ama bu gitmişim, bu...
1: Doğru, bundan daha önemli bir şey yok şu anda. Eğitim meselesinde bundan daha önemli bir şey yok. Aslında önemli bunu çok net söylemek lazım.
0: Onun için ben sizin yayınlarınızı da takip ediyordum. Siz de bir büyük bir farkındalık yarattınız. Şimdi ben de eğitim öğretim yılı başlarken bu konuya dikkat çekmek istedim. Hatta bir okulun bahçesine gittim. Okulun bahçesinde 3 kap yemeği önüme aldım. Bir de tahta aldım arkama. Yazdım, çizdim. Bunu da hem Instagram'da hem Twitter'da, sosyal medya hesaplarımda, Umut Akdoğan'ın sosyal medya hesaplarında farkındalık oluşsun diye olabildiğince yaygınlaştırdım. Şimdi de gözüm akşam ana haber bültenlerinde, acaba verecekler mi diye bekliyorum. Bunu niye bekliyorum? Yani şahsi olarak haberlere çıkayım diye değil. Farkındalık ne kadar artarsa toplumsal baskı o kadar artar. Toplumsal baskı ne kadar artarsa bu iş çözüme o kadar kolay kavuşur diye adeta çırpınıyor.
1: Evet, hiçbir şey bir çocuğun okulda karnının doğan daha önemli olamaz. Bir de şu tarafı var. Hani bunlar, hani biz bir şey muhalefet eleştirir. Olmazsa bizim işimize yarar meselesi değil bu. Yeter ki çocukların karnı doysun.
0: Aynen öyle. Bu çerçevede bakıyoruz meseleye. Sputnik Radyo dinleyicilerinin de bu konuda yüksek duyarlılık göstereceğine, bizlere katkı vereceğine, destek olacağına yürekten inanıyoruz. Şimdi herhalde bizi dinleyen yurttaşlarımızın çoğu trafikte, evlerine dönüyorlar. Hepsine de iyi akşamlar diliyorum. Bizi izlesinler ve haklı gördükleri yerlerde mutlaka destek olsunlar ki sesimiz daha örgütlü bir şekilde çıksın ve sonuca daha rahat ulaşalım. Ha, seçimden sonra söz veriyoruz. Biz bunları zaten hayata geçireceğiz ama seçime kadar da hayat devam ediyor. İktidarı bu konuda zorlamak lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Başka aslında siyasi gelişmelerle ilgili sorularım vardı da ama sonra vazgeçtim, sadece bu konuyu konuşmuş olalım. Önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz.
0: Gümbürtüye gitsin istemiyorum. Ben birkaç gün bunu konuşmaya devam edeceğim. Siyasi gelişmeleri yine bağlanırız, konuşuruz. Ben dinleyicisi olduğum bir radyonun konuğu olmaktan çok mutluluk duyuyorum.
1: Biz de katıldığınız için teşekkür ederiz tekrar.
0: Sağ olun, görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'la konuştuk. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin çağrısını her gün yapmaya da devam edeceğiz. Umut Akdoğan'ın çıkardığı bir hesap var. Özet olarak şu: bir öğünün maliyeti 87 lira. Bu yemek 15 milyon öğrenciye 180 eğitim günü boyunca verilirse toplam maliyet yaklaşık 235 milyar lira. Bu bulunamaz bir rakam değil. Sadece bir tercih nedeni ve bu tercihe zorlamak için de her gün okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam edeceğiz. Diğer duyurumuzu da yapalım. Çakarlı sağ çık sağ. Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine duydunuz, çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları ise her zamankinden daha da çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilde düzenlenen 148 eş zamanlı operasyonda toplam 1447 şüpheli hakkında adli işlem düzenlendiğini duyurdu. Operasyonun uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahseye kadar geniş suç yelpazesinde düzenlendiği belirtildi. Sivas'ın Divri ilçesine 4 gündür kayıp olarak aranan ve para karşılığı satıldığı öne sürülen 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9'a çıktı. Rütük bebeğin kaybolmasıyla ilgili yayın yasağı kararı alındığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul'da işe gittiği esnada polisin attığı gaz fişeğinin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Selçuk Yıldız'ın başvurusunda eziyet yasağının maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğine karar verdi. AYM, Yıldız'ın yaralanmasından devletin sorumlu olduğunu belirterek yeniden soruşturma yapılmasına ve görme kaybı yaşayan Yıldız'a 540 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Libya'ya gitmek üzere havalanan özel jet, Misrat Havalimanı'na inişi sırasında kaza yaptı. İlk bilgilere göre uçuş ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. CHP, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından 38. Olağan Kurultay hakkında verilen mutlak butlan davasında yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Kararı duyuran CHP sözcüsü Müslim Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecine geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir açıklamasını yaptı.
3: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınızı bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan canlı yayınımızda. Mehmet Mitiler canlı yayınımızda. Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş canlı yayınımızda. Şimdi Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz. İlahiyatçı İhsan Eli Açık, CHP'nin deneyimli ismi Murat Karayalçın, milli sporcu Şahika Ercümen, Savcı Sayan şimdi canlı yayınımızda. Alo.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidelim. Şimdi yurt dışına çıkış harcı 1250 liradan 1580 liraya yükselecek. Yani 2022'de 150 liralık harca göre artış yaklaşık %953 olacak. Yani harç 5 yılda 10,5 katına çıkmış olacak. Şimdi RAM zaten çok yüksek. Hani 10,5 katına çıkmak, %953 zam. Yurt dışı çıkış harcı 1580 lira olacak da bu harç niye alınıyor? Asıl soru bu. Neden yurt dışına çıkarken bu parayı ödüyoruz? Hani ödemezsen çıkamıyorsun. Nereden biliyorsun? Kendimden biliyorum. Yani 1200 lirayı ödemeden yurt dışına çıkamıyorsun. Ama soru şurada. Neden bu parayı ödüyor? Yurt dışına çıktığın anda neden bu parayı ödüyoruz? Bunu bu şekilde sormaya devam edeceğim. Çünkü hiçbir mantığı, hiçbir şeyi yok, gerekçesi yok. Ben yurt dışına çıkıyorsam sen benden bu parayı niye alıyorsun? Yurt dışına çıkmamı mı istemiyorsun? Hani sen çıkma, başka ülkelere gitme, biz seni bu ülkede pamuklara saralım mı diyorsun? Yo, öyle de değil. Bak yurt dışına ne çıkıyormuş? Türklerin ekonomist Alaaddin Aktaş diyor ki, sonunda bu da görüldü. Türklerin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımlar yabancıların Türkiye'deki yatırımlarını aştı. Dışarıdaki yatırımlar Temmuz itibariyle yıllık bazda Türkiye'deki yatırımlardan 325 milyon dolar daha fazla. Yani gayrimenkul hariç tutumluğunda ise fark 508 milyon dolar. Yani sen yurt dışına çıkmamızı istemiyorsun bu parayı alarak. E para gidiyor. Bak giden para gelen paradan daha fazla olmuş. Belki tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Aslında buna şöyle diyoruz. Servet transferi denir de. Hadi ben ekonomik terimlerle bunu söyleyeyim. Yani ortada büyük bir acayiplik var. Yurt dışına her bir bireyin gitmesinden bu parayı alıyorsun. Yurt dışı çıkış harcı bir de 1580 liraya çıkacak. Yaklaşık %953 zam, ama birileri Türkiye'deki bütün yabancıların Türkiye'ye getirdiği paradan daha çok bir parayı götürüyor. Bir şeyler oluyor. Yani bazen ekonomik veriler bize sosyal anlamda çok şey söyler. Sonrası Özgür sende.

Benim bir anket bu bölümümüzde en çok anketler yer alıyor. Şöyle düşünün, ben anketlere ilişkin zaman zaman anlatıyorum ne düşündüğümü. Yani bu ülkede anketlerin gerçekten sosyal bir durumu, insanların tercihini yansıttığına inanmıyorum. Bir sürü anketçi arkadaşları da var. Onlarla da zaman zaman daha önce televizyonlarda tartışmışlığım da var. Ama bu ülkede herhangi bir konuda evde, mutfakta eşine fısıltıyla söyleyen, telefon geldiğinde hiç kendini sakınmadan ülkeye ait görüşü bu kadar yüksek sesle üst perdeden söylemez herhalde. Yani eğer kanaatini bu kadar net ortaya koyan bir topluma sahip olsaydık bütün bu yaşadıklarımız ne? Hani daha önce de söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Bir anket şirketi, akademisyen, gazeteci ve sosyal medyaya sahipseniz bu ülkede çok şey olursunuz. Ama aslında var mı? Yok. Olmadan çok şey olursunuz. Uçurur, kaçırır, her şeyi yapabilir. Şimdi anketlere bakışım böyle. Yapılan ankette şöyle: İstanbul seçmenine göre muhalefetin en etkili 10 ismi. Bir de anketlerde anlama kılavuzu açısından şeyi söylemiştim. Ankette birinci çıkana bakmayın. İlginç, hiç beklenmedik bir isim varsa ankete o parayı yatırmıştır diye söylemiştim. Hani biz birinciden ya da ilk bilinen isimlerden anket sonuçlarına bakmayız. Arada hiç tahmin edilmeyen bir isim yüksek çıkıyorsa ya da parti çıkıyorsa işte o anketin finansörüdür diye de söylemiştim. Şimdi anketimizi ben olduğu gibi size okuyorum. Bu formülle birlikte siz de bu anketin aslında niye yapıldığını, kim tarafından yaptırıldığını, neden yapıldığını anında çözmüş olursunuz. Hep beraber çözmüş oluruz. İstanbul seçmenine göre muhalefetin en etkili 10 ismi muhalefetin. Birinci sırada Ekrem İmamoğlu var %39,4 ile. İkinci sırada Özgür Özel var %33,6 ile. Üçüncü sırada Gürsel Tekin var %30,2 ile. Dördüncü sırada Mansur Yavaş var %27,5 ile. Beşinci sırada Musavat Dervişoğlu, altıda Gökhan Günaydın, yedide Ümit Özdağ, sekizde Özgür Çelik, dokuzda Tuncer Bakırhan, onda Mahmut Tanal. Verdiğim formülle birlikte bu anketin aslında neden yapıldığını ya da finansörünün kim olduğunu bu sonuçtan çıkarmışsınızdır herhalde. Devam edelim.

İlk ortaya çıktığında adı Yeni Doğan Çetesi'ydi. Bebekler öldürülmüştü. Yeni Doğan Çetesi böyle bir şeydi. Kanı donmuştu ülkenin. Herkes bir tarafından gün yayınlar yapılıyordu, yazılıyordu. Yok o katil, yok burada konuşmalar inanılmazdı, dinmezdi. O arada birileri de bu organizasyonun aslında gerçek anlamından çıkarıp belli isimler üzerine ya da hastaneler üzerine olması için çabalanıyordu. İddianameler hazırlandı. İddianameyi hazırlayanlar şöhret yapıldı. Ama ben o günlerde de söylemiştim. Bu iddianamelerde bir sorun var. Bu yargılama biçimiyle birlikte yakın zamanda bunların birçoğu dışarı gidecek. Çünkü hafızasızlıktan yararlanan bir mekanizma var. Bu mekanizmada bunu çok iyi kullanabilecek ilişkilere sahip ve yöntemleri biliyor diye. Mekanizma bir şekliyle böyle çalışıyor diye. Ama üzgünüm böyle oldu. Hani bir bebeğin bile göz göre göre öldürüldüğü, bu kadar ifşa edilmişken şimdi ne oldu? Doktor Mehmet Gürül, hemşireler Sümeyye Nurtaşçı, Cansu Ak Yıldırım, Damla Atak, Tuğçe Topdemel, Mehmet Halit Başlı'nın da olduğu bir sürü isim tahliye edildi. Sessiz sedasız başka gündemler ortalığı toz dumana boğmuşken. Yani Yeni Doğan Çetesi denilen aslında bütün herkesin kanını donduran gelişmede zaman içerisinde olan biten bu. Yakında diğer isimler de belki de aynı şekilde çıkacak ya da çok daha küçük cezalar alacak. Burası Türkiye. Devam edelim. Şimdi devam edelim, oradan devam edelim. Şimdi bu ses önemli. Biz bağırışlar, çağrışlar. Şimdi tabii radyoyuz biz. Görüntü yok ama sosyal medyada belki rastlamışsınızdır. Siyah bir araba, minibüs, küçücük çocuklar 10, 15 yaş ya da 17 yaş. 10, 17 yaş aralığında minibüse doğru koşuyorlar. Minibüsün önünü kesiyorlar. Hatta bir tanesi neredeyse altına girecek bir şekilde elini uzatmaya çalışıyor. Orada açık bir camdan, siyah camlar var. İçinde kimse görünmüyor. Belki de hani ezilebilirdi de orada. Bu kadar şeyle içeride bir siyah minibüs geçiyor, gidiyor, durmuyor bile. Peki ne bu? Crash denilen yeni bir müzik grubu. Aslında yeni de bir müzik grubu. Temmuz ayında falan kurulmuş olması lazımdı. Şu çığlıkları tekrar verebiliyor muyuz? Şimdi Crash grubu yeni kurulmuş bir grup. Bunu anlıyorum ama hani sanki ortada yıllardır böyle hayran oldukları, yaptıkları üretimlerle ortada olan bu popüler kültürün getirdiği bir grup da değil. Yeni. Peki bu histeri durumunda hani çılgınca bir şekilde hayatını riske edecek bir şekilde çocuklar neden bu grubun peşinde? Ben çok yorum okudum sosyal medyada. Hani bu çocukları suçlayan, işte geleceğimiz bu. İşte bu kuşak olduğu sürece Türkiye şöyle olmaz, böyle olmaz bilmem ne. Bunlar işin kolay tarafı. Hani evet, bunu söyleyenler de var. Hani o görüntülere bakıp üzülmemek, kahrolmamak mümkün değil. Yani bir hayranlık duymaktan bahsetmiyorum. Bu hayranlık ötesinde başka bir şey. Yani daha Temmuz ayında kurulmuş, bir iki şarkısı belki duyulup duyulmamış, 19-26 yaş aralığında 7 erkeğin
kurduğu bir grup bu Crash. Peki nasıl oluyor da bu kadar canını tehlikeye atacak şekilde, tehlikeye atacak şekilde o çocuklar bunların peşinden gidebiliyor? Yani bunun sadece o çocukların özentisiyle anlatmak çok mümkün değil. Orada bir Türkiye tablosu var. O Türkiye tablosunun içerisinde sosyal, siyasal, ekonomik her şey var. Yani oradan bakmak daha doğru. Sadece o çocukları suçlayıp ya da işte popüler kültürün üzerine tepinerek bu işin içerisinden kurtulamayız gibi. Sosyal, siyasal, ekonomik var dedim. Öyle, çünkü köşecik bize manevra sahası yok ülkede kimsenin. Çocukların da yok. Hiç kimsenin yok. O manevra sahasını kaybettikçe daha tehlikesiz gördükleri her şeye daha abartılı, aşırı sarılıyorlar. Yani bugün futbolda da çok farklı bir şey yok. Yani gerçekten bir takım sevgisi değil de orada kendini ifade de aidiyet göstereceği bir alan bulması, istedikleri olmayınca da onu yok edecek kadar bir öfkeye, öfke krizine olması. Futbolda olan biten bu. E şimdi aynı şey. Yani orada bir idolleştirilen, ne söylediğinden ne yaptığından bağımsız insanlar var. İdolleştiriyorlar, bir aidiyet duygusu oluşturuyorlar ve sonra da ona öyle bir sarılıyorlar ki bunu normal bir hayranlıkla anlamak, anlatmak mümkün değil. Hani gerçekten hazin bir tablo o Türkiye'nin, ama içinde sadece o çocukları suçlu göstererek anlatılabilecek bir durum değil. Hani Türkiye'nin yaşadığı, bu zamana kadar geldiği her şeyin belki de bir sonucu, ama üstüne çok konuşulması, çok düşünülmesi gereken de bir durum. O Crash adlı topluluğa gösterilen aşırı hayranlık, abartılı tepki ve sahiplenme ve o insanlara ulaşma içgüdüsünü, işte onu birazcık da travma toplumlarında yaşanabilecek kadar acayip, çünkü travma toplumu olduğunu bile kabul edilmiş değil Türkiye'nin, üstüne kafa yorulmuş değil sosyologlar, akademisyenler, uzman bilim insanlarının kafa yorduğu bir durum değil. Anlık yaşanıyor, günlük yaşanıyor, sonra her şey geçiyormuş gibi oluyor. Göçmüyor, geçmiyor. Yani niye güldün diye cezaevine birisini, niye güldürdün diye cezaevine atarsanız başka nasıl bir şey olsun ki? Tablo bu. Devam edelim.

0: Yani travma toplumu diyorum ama bir taraftan da inişleri çıkışları gerçekten tuhaf. Hani iniş çıkışlarda bir denge olmazsa doğal olarak bir irtifa kaybı yaşar. Hani bu şey gibi, vurgun yemek gibi deniz. Öyle ülkede. Şimdi bak, Mücübbeli Ahmet diye birisi var, bilirsiniz. Hani kendisi her gün bir yerde bir şey söyler, konuşur. Mesela şimdi iktidarla olan ilişkisine baktığında inişi çıkışı fazla yoktur. Hani iktidara sürekli kendini göstermeye çalışan, onunla oraya yaranmaya çalışan bir isimdir. Ama bazen de yaranmaya çalışırken de yaralanıyorlar. Ya şöyle, şimdi Cübbeli Ahmet voleybolcularla ilgili bir konuşma yaptı. Bir dinleyelim.
1: Bu tebrikler de çok bu işe göre. Birçok tebrikler insanı kafir eder. Çünkü insan günah bir iş yapıyor. Günah bir iş yapana öbürü tebrik ediyor. Tebrik de bereketten geliyor. Tebrik, haramı tebrik etmek insanı dinden çıkarır. Fakat milletimiz çok cahil olduğundan maalesef avret yerleri görünen birisi, bir kadın, bir kız neyse kalkar bir şey kazanıyor. Ondan sonra hurra başlıyorlar tebrike falan.
0: Şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor.
2: Bir dönem kısıtlı imkanlarla derme çatma spor salonlarında antrenman yapmak zorunda kalan takımlarımız artık dünyada parmakla gösterilen modern tesislerde maçlara hazırlanıyor. Voleybol başta olmak üzere spor yaptığımız bu devasa takımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Filenin sultanları olarak sizler Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda zirveye yerleştiniz. Her bakımdan gurur verici, gelecek adına umut verici bir yıl geçirdik. İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız.
0: Voleybol takımı bunu söyledi ve tebrik etti Tayyip Erdoğan. Net bir şekilde. Şimdi Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıç Aslan konuştu. Onu da dinleyelim.
3: Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen hoca bundan bir süre önce Filenin Sultanları'nı tebrik etmenin insanı dinden çıkarabileceğine dair bir fetva verdi malum. 2-3 gündür o fetvayı izliyorum ben. Bayağı şey, hani diyor ki ya, tebrik, bazı tebrikler insanı dinden çıkarır diyor. Voleybolcu kızları tebrik etmenin de bu küfre dahil olacağına dair bir anlatı geliştiriyor. Fakat Cumhurbaşkanımız devletin en üst kademe yetkilisi olarak Avrupa şampiyonu olan voleybolcularımızı hem makamına kabul etti hem de açıktan tebrik etti malum. Cumhurbaşkanımızın durumu Cübbeli Ahmet Hoca'nın fetvasına göre nedir diye eğleniyorum 2-3 gündür. Cumhurbaşkanımızın yani mesela Cübbeli o fetvasında ısrar edecek mi, yoksa bildiğimiz manevralarından birini daha mı göreceğiz?
0: Şimdi hani dedim ya, iniş çıkışları çok yüksek bir ülke. Hani doğal olarak da dengesi bozuluyor insanın, ama bunlar yani şu anda Cübbeli Ahmet'i dinlettim size. Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlettim ve iktidara yakın bir gazeteciyi dinlettim. Doğal olarak bunlar aynı yerdeler. Ama baksana şimdi olaya. Yani sen madem Cübbelisin desene tebrik edene, kim olursa olsun fark etmez dinden çıkmıştır diye. Kaç gündür yok ortada. Dilini yuttu. Hani bir de bak şöyle bir şey, bu hani o voleybolcuların yaşattığı başarı Türkiye tarihi açısından da muhteşem bir şey. Hani böyle bir organizasyon, daha önce voleybolcularla futbolcuların neden farklı olduklarını, ne olduklarını uzun uzun anlatmıştım. Sosyal medya hesaplarında da var arkadaşının. Hani gerçekten bu ana tanıklık etmek şu dönemde yaşayan hepimiz için büyük bir şans. Hani Eda Erdem gibi bir voleybol insanını sahada canlı seyretmenin keyfini sürmek varken, bir de bu ulusal bir başarıya ulaşmışken, bu sırf kendinden bahsettirmek için böyle bir şey söylüyorsunuz, sonra öyle bir yerden bir ses geliyor ki sonra da dilinizi yutuyorsunuz. Sonra da çıkıp hala herhangi, hayatın herhangi bir alanında ahkam keseceksiniz. Yani hakikaten tuhaf. Şimdi tuhaflıklardan tuhaflıklar beğeniyoruz. Devam edelim bakalım tuhaflıklara.
4: Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsü de yakalarsın. Ama ben 500 sefer sıçradım.
5: Zıplayıver çekirge, zıplayıver çekirge. Bıdı bıdı bıdı bıdı çekirge.
0: Öyle yani. Hani şimdi 500 kez zıpladım dediğin zaman siyasette bu şöyle bir anlama geliyor. Bunun anlamı şudur. Hani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de görür günlüğü. Diyor ki 500 kez sıçradım. Bu ne özgüven? 500 kez sıçratacak. Şimdi bir düğüne gidelim. O düğünde de bir ses var. Ama o sesi de bir hatırlayalım.
5: Kadınsa o da iffetli olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkes içerisinde kahkaha atmayacak.
0: Şimdi Bülent Arınç bu. Hani meclis başkanı olduğu günlerde, o genel başkan yardımcısı olduğu günlerde, o kudretli günlerinde böyle kadın gülmeyecek cezbeder. Oraya da, oraya kadar da her şeyi hayata karışabilecek kudrette, güçte görüyordu. Fethullah Gülencilerin olduğu, tarikatının güçlü olduğu dönemde onların en büyük iki tane savunucuları vardı, güçleri vardı. Aslında böyle ilk kim baktığında Fethullah Gülencilerle siyaset anlamında çok yakın duruyor diye sorulsalar iki isim hemen akla gelirdi. Biri Bülent Arınç, diğeri Melik Gökçek. Şimdi herkes birbirini FETÖ'cülükle suçlamaya başladı. Şimdi bu Bülent Arınç meselesini anlatacağım ama Bülent Arınç Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun düğününe katıldı ama bu bir düğünden başka bir şeye dönüştü. Bir mesaja, herkes için orada böyle bir mesaj bombardımanı vardı. Önce Bülent Arınç konuşsun.
6: Ve Türkiye'nin başbakanı Sayın Davutoğlu bir savcının davetiyle gitti, ifade verdi. Geldi, vaka içerisinde sorulanları cevapladı. Ben her zaman ifade ettiğim fikirlerin arkasındayım dedi. Bu asil bir davranış. Ama aynı günde veya bir gün öncesinde başka bir siyasetçi yine davet üzerine geldiğini ifade etti. Ağzında şak şak sakız çiğneyerek başkırtıklar karabildiğinde ve çok utanarak izledim. İsminden bile bahsetmek istemiyorum ama alkışladığınıza göre hepiniz onu takdir ettiniz, anladınız. Ben bugüne kadar 500 defa bunlar benim karşıma geldi ama hepsinden sıçrayı verdim. Bu ne ki demek istedi. Biz bugüne kadar siyasi hayatımızda çizdiğimiz, takip ettiğimiz yol itibariyle Ahmet Davutoğlu'nun yanındayız. Onu takdir ediyoruz.
0: Ne konuşmaya? Şimdi şehvetli, belagatlı konuşuyor, böyle sever konuşmaları da. Mesela şimdi burada bir düğünde bunlar niye yapılıyor? Düğüne kimler katılmış? Bülent Arınç katılmış, İsmet Yılmaz katılmış, Hüseyin Çelik katılmış, Özgür Özel katılmış, Kemal Kılıçdaroğlu katılmış, Ali Babacan katılmış, Mahmut Arıkan katılmış, Mesut Barzani'nin kardeşi katılmış, Gazze ve Srebrenica aileleri katılmış, Fener Rum Patriği Bartolomos katılmış, Altantan katılmış, yabancı isimler katılmış, katılmış da katılmış. Bak bu katılanlar bile seçilmiş. Hani her anlamıyla seçilmiş. Hani bir düğünden ötesi. Düğün sadece arada vesile. Zaten bir taraftan da kimin evlendiğini sorsan bir, oradaki bir sürü insan bile hatırlamaz. Ama bu tartışmaları hatırlıyor. İş düğünden çıkmış. Peki bu isimleri, bu kadar şeyi bir araya getirildiğinde, Bülent Arınç oraya çıkıp bütün bunları söylediğinde herkes şöyle baktı. Dedi ki o cephe açıldı. Tayyip Erdoğan'a karşı bir cephe açıldı. Bu cephenin de koçbaşı Bülent Arınç oldu. Acaba öyle mi? Hiç Bülent Arınç'ı tanımamışsınız. Hiç Bülent Arınç'ı tanımamışsınız. Bülent Arınç'ın olduğu bir yerde ülke, insan ya da bilmem ne olmaz. Orada mutlaka başka bir hesap vardır. Bütün o hesapların içerisinde olan bir isimdir Bülent Arınç. Yani Bülent Arınç ne yaptı aslında o konuşmayla? Tayyip Erdoğan'ı cephe açtı değil mi? Ya da Melik Gökçe'yi bir kez daha mahkum etti. Tam da öyle mi oldu? Melik Gökçe'yi savunamayacak insanlar bile Melik Gökçe'yi savunmaya başladı. Ya da şöyle bir durumda oldu. Hani Tayyip Erdoğan yedi düvele karşının son zamanlarda böyle bir canlı örneği var mıydı? Var oldu işte Bülent Arınç sayesinde. İsimlere bak. Bülent Sarıç, İsmet Yılmaz, Hüseyin Çelik, Özgür Özel, Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu gidiyor. E yani? Yani bu tablo ne hatırlatıyor size? Seçim öncesindeki 7 düvele karşı tek başına duran bir adam. Senaryosun o altılı masalarda olanlar, bitenler, o altılı masadan buraya gelip baktığımızda, buradan baktığımızda altılı masayla ilgili neler düşünüyoruz? Kimlerle beraber? İşte onu yaratmak için yapılmış bir konuşmaydı bence. Bülent Arınç'ı tanıyan birisi ancak bunu söyler, bunu çıkarır. Zaten bak Melih Gökçek ne dedi bu konuşmadan sonra? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, ailesine, akrabalarına ve yakınlarına hakaret eden ve her türlü iftiraya atan bir kişinin iftiralarını görmezden gelip o kişiyi saygın ilan edeceksin. Ardından çocuğunun düğününe katılacaksın, sonra da devam ediyor. Melih Gökçek hiç kaçırmaz bu fırsatları. Çünkü o fırsatçıdır. Fırsatçılık ve fesat, hani her bu iki ismin en iyi bildiği şeydir. Bülent Arınç'ta Melih Gökçek'in. Bak o fırsattan bambaşka bir yere doğru gitti Melih Gökçek. Son dönemde en çok tartışılan isimlerden bir tanesiydi. Bak iş siyasete döndü. Hani mal varlığıydı, parsel parseldi, bilmem ne konuşuluyor mu şimdi? İş siyasete döndü bir anda. Bunlar da kendiliğinden olmuyor tabii ki. Devam edelim.
7: Türkiye'ti devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
10: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
11: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
12: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde aylar geçti, mevsimler değişti. Deniz Göktaş komedyen 73 gündür cezaevinde. Gazeteci Selahattin Güntay 2 gün oldu. Birazdan anlatacağım onu Kaşif Kozunoğlu bölümünde. Merdan Yanardağ gazeteci 324 günde. Çiğdem Mater 1607. Nasuh Mahruki 59. Selçuk Koza Ağaçlı 3218. Selahattin Demirtaş 3604. Tayfun Kahraman 1607. Murat Çalık 546, Aykut Erdoğdu 466, Ramazan Gülten 503 gündür, Osman Kavala 3237, Tunç Seher 444, Fatma Kaplan Hürriyet 53, Necati Özkan 546, Erdal Beşikçioğlu 46, Ömer Günel 181, Müne Özer'den 1607, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez daha önce Can Atalay meclise gelsin, yemin etsin ve göreve başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1600 gündür hapiste. Şimdi burası hukuk devleti diye başlamışken şunu da söyleyelim. Dün bir haber vardı. Bakırköy Cumhurbaşsavcılığı da buna itiraz etti. Haber şuydu: Fethullahçılar döneminin savcısı Zekeriya Özün de aralarında olduğu 20 eski yargı mensubuyla ilgili zaman aşımı kararı vardı. Bu çok tartışıldı. Nasıl zaman aşımı olur? Demek ki orada başka bir şeyler mi oluyor diye. Bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı buna itiraz etti ve zaman aşımı kararı kaldırıldı. Konumuza mı gidelim? Miko. Tamam. Devam edelim.
13: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Birkaç gündür Türkiye'ne çok önemli bir ismin etrafında gelişen gelişmeler, operasyonlar, tutuklamalar, gözaltıyı konuşuyor. O da Kaşif Kozinoğlu'nu. Kaşif Kozinoğlu meselesi daha çok tartışılmaya da devam edecek. Çünkü bu tartışmayla birlikte aslında eski defterler tekrar açılmaya başlandı. O ama eski defterlerin ne kadarı, hangi sayfaları, kaç sayfası konuşuluyor? O şimdi bugün Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifadedeydi. Onu da anlatacağım. Ama öncesinde şöyle bir şey var. Bu Kurtlar Vadisi meselesiyle Kozinoğlu'nun nasıl bir ilişkisi var, ne var orada diye bakıldığında şöyle bir şey vardı. Kurtlar Vadisi bir raporu vardı. O zaman MİT Müsteşarı Şengal Atasagun'a sunulduğu söylenen bir Kurtlar Vadisi raporu vardı. O rapor 2004 yılında Milliyet Gazetesi'nde Tolga Şardan imzasıyla yayınlanmıştı. Dizideki böyle halen cezaevinde bulunan Karagümrük çetesi lideri Nuri Ergin'in yönlendirmeleriyle Raci Şaşmaz ve yönetmen Osman Sınav tarafından gerçekleştirildiği söyleniyordu. Çok tartışılmıştı. Dizideki tiplemeler yine bu isimler tarafından dikte ettiriliyor demişti. Cerrahpaşa çetesi lideri olarak adlandırılan Halit Ergin'dir. Dizide Çakır Halit tarafından vurulmuştu. Dizinin finans olarak görülen isimler böyle armatör Turgut Kıran'ın ve Şadan Kalkavan'ın ortağı olduğu söyleniyordu bu raporda. Dizinin esas finansörünün iki kardeş Sedat ve Vedat Kasım olduğu söylenmişti. Bunların Yavuz Ataş ve Korkut Eken'le irtibatlı olduğunu. Dizinin senaristlerinden birisi olan Raci Şaşmaz'ın Kadiri tarikatının yakın olduğu söylenmişti. Ya aynı zamanda da bu Kadiri tarikatının eski lideri olan Elazığ milletvekili Abdülkadir Şaşmaz'ın akrabası olmasına dikkat çekilmişti. Polat karakterini canlandıran Necdet Şaşmaz'ın da Raci Şaşmaz'ın kardeşi olduğu söylenmişti falan. Bu raporlarda yine Mehmet Ağar'ın o dönemde bu diziyle ilgisi olanlarla yakın olduğu da konuşulmuştu, edilmişti. Yine Raci Şaşmaz da Osman Sınav'ın bu dizide yer alan devlet, mafya, güvenlik güçleri arasındaki ilişkilerine bahsedilmişti. Yine Hasan Atilla Uğur'dan o zaman da bahsedilmişti. Şimdi de konuşuluyor mesele orada. Peki senaristler ifadeye niye çağrıldı? Kurtlar Vadisi'nin o dönemde yayınlanan bölümlerinden bir tanesinde Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter yaratılmıştı, vardı. Onlar bir hücrede tutularak Polat Alemdar'ın hediyesi olarak Yaşar Ağa'ya teslim edilmiştir. Bu diziyi izleyenler bu isimleri bilir. Ben diziyi izlemediğim için hakim değilim bu isimlere ama Polat Alemdar'ın hediyesi olarak Yaşar Ağa'ya teslim edilmiş. Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu'na yanındaki adamı İlhan'ın Kaşifoğlu Azrail'im benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim diyerek tehditler savurmuş o bölümlerde, dizinin yayınlarda. Bu bölümün yayınlanmasından iki gün sonra da 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını yitirmişti. Soruşturma yine Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yayınlanan bir bölümde, yani 8 Aralık 2011'li yayınlanan bölümde Kaşif oğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunun belirtilmiş ve sonra duş almış ve kara

0: bir karakteri için cenaze namazı falan da yapılmıştı galiba. Çakır için mi yapılmıştı Miko? Hani onun için gerçekten bir cenaze töreni yapılmıştı. Hayali bir kahramanlar için. Hani bunun Kozinoğlu ile ne ilişkisi var? İşte onun üzerine düşünülüyor, ediliyor. Tutuklanan isimlerden bir tanesi de en çok tartışılan, konuşulan ya da hayret edilen de Selahattin Günday oldu, gazeteci. Şimdi Senem Tolugay Ilgaz yine onunla ilgili neden tutuklandığına ilişkin bir sosyal medyada yazı yazdı. Şunu diyor. Yani gazeteci Selahattin Günday Kozinoğlu soruşturmasında tutuklandı. O zaman bir hukuk devletinde nelerin olmayacağını yazalım. Somut fiil göstermeden tutuklama istenmez. Selahattin Günday'ın hangi görüntüyü çektiği, hangi gizli bilgiyi elde ettiği veya nerede yayınlandığı sevk yazısında yok diyor. Görüntüyü çekmeyen gazeteci o görüntü üzerinden suçlanamaz. Çünkü o dönemde Günday zaten görüntüyü ben çekmedim diyor. Görüntüyü çeken başka birisi. Hatta o zamanki İHA ajansı vardı, Fethullah Gülen'e yakın. Onlardan bir muhabirin çektiği söyleniyor. Yani başka ajansa ait bir görüntüyse bu gazeteciye Selahattin Günday'a nasıl yüklendi, yüklenemez diyor Senem Toluay Ilgaz. Günday'ın avukatları savcının gösterdiği görüntüde İHA logosu olduğunu da gösteriyor ki o zaman Selahattin Günday DEHA'da çalışıyordu. Yani yine bu en önemli şeylerden bir tanesi hani MİT kanununa muhalefet olduğu söyleniyor ama MİT kanununa ilgili yasa 2014'te yeni denlendi. Oysa bu suç denilen şey 2011. Yani suç tarihi geriye çekilmiş gibi bir durum var. Selahattin Günday'ın tutuklanmasına ilişkin gerekçelerin bu sorgulamalarla birlikte daha net bir şekilde ortaya dökülmesi de lazım. Konumuzu arayalım. Şimdi yine Türkiye'nin çok kanayan, hala kanayan bir yarası için Ankara'ya götüreceğim sizi. 6 Şubat depremi. Yani 3 yıl geçti depremin üzerinden. Hatta 4. yıla doğru gidiyoruz. 6 Şubat'ta 4. yıl olmuş olacak. Yani şimdi deprem davaları denince aslında bu deprem davalarında çok zaman zaman konuşuldu, tartışıldı. Deprem davaları denince benim aslında hiç aklımdan çıkmıyor bir türlü. Bir çığlık vardı. Deprem davaları avukatı Yeşim Toplu bize kötü davranıyorlar demişti. Şimdi bu hukuk sürecinde yaşananları anlatan en çarpıcı cümlelerden bir tanesiydi. Birkaç gün önce Kahramanmaraş Ezgi Apartmanı davası sonuçlandı. Bu söz bir kez daha aslında ete kemiğe büründü. Niye? Çünkü kolon kesen pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pakel'e 8 yıl ceza verildi. Sonra da serbest bırakıldılar. Adalet peşinde aileler platformu sözcüsü Döner Kaya bu karar üzerine Adalet Bakanlığı önünde testoya başladı. Dönekaya canlı yayınımızda. Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: Merhaba Döne Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şu anda hala Adalet Bakanlığı önünde misiniz?
1: Evet, nöbetimize devam ediyoruz. Taleplerimiz karşılanana kadar da buradayız. Süresiz eylem yapacağız. Yapmaya bir nedenimiz daha eklendi. 5. ağır cezadan itirazlara değerlendirilmesi bekleniyordu. 5 gibi öğrendiğimize göre reddedilmiş itirazlar.
0: Yani bir üst mahkemeye bu kararlar için itiraz edildi. Olarak da 5. ağır ceza dairesi. Onlar da bu itirazları kabul mü etmedi?
1: Evet, şöyle bir özetleyeyim, anlarsınız sistemin ne kadar iş gerektiğinde hızlı işlendi, işine gelinmediğinde de yavaşladı. Perşembe günü dava görüldü, gece 12 ile 1 arasında karar çıktı. Cuma günü mahkeme savcısı itiraz etti karara, olası kasta yargılanması gerekir diye hemen reddetti mahkeme 4. ağır ceza heyet başkanı. Sonrasında hafta sonu girdi araya. Pazartesi günü 5. ağır...

0: değerlendiriyor itirazları ve dediğim gibi saat 5 sularında o da reddetti. Şu an istinaf süreci başlayacak. O yüzden de süresiz bir şekilde eylemlere devam ediyoruz. Çünkü bu değil 53 bin hakkın adaleti.
1: Peki şimdi bu kararla birlikte aslında ne denmiş oldu? Yani kolon kesmek. yani özeti o değil mi? Yani
0: evet.
1: Acı ama yani şimdi tamam bir sürü bilgi kişi raporu, bir sürü şeyler söylendi, konuşulacak evet. Bu karar üstüne ama ortada yine bir başka bilir kişinin, bilim insanlarının verdiği kolonlar kesildi diye evet. Rapor yok mu?
0: Evet, şöyle biliyorsunuz Nurgül Hanım 8. gün evlatlarını çıkarınca savcılığa çağırdı ve direkt orada delilleriyle kolon kestiği raporunu yaptı savcılık. Yani buna rağmen somut delillere rağmen bu karar verildi. Ama gerçi biz bunun bu şekilde sonuçlanacağını öngörmeliydik. Neden böyle diyorum? Biliyorsunuz 8 defa bu ülkede imar affı çıkarıldı. En sonuncusu da barış adıyla pazarlandı. Ve 6 Şubat depreminde örneğin Malatya Trent Garden Residence'da imar affından yararlanıp insanlar öldü. Zaten hani bunun bir yani kolon kesilen serbest olması, imar affı yapanların serbest olması aynı şey, şu an değişen hiçbir şey yok ortada. Nasıl ki imar affı çıkaranlar serbestse kolon kesenler de serbest oluyor ve İnsanlar öldürülebilecek bundan sonraki depremlerde kolon kestiği için.
1: Peki siz somut olarak ne istiyorsunuz?
0: Somut olarak öncelikle biliyorsunuz çoğu davalarımızda sanıklar denetimli serbestlikte. Yani elleri kollarını sallaya sallaya aileleriyle, sevdikleriyle yiyip içip eğlenebiliyorlar. En son eğlencesi de nota zirvesinde Mado sahibinin eğlencesi oldu. Kendisi Maraş Manoli sitesinin yine altında Mado'nun bulunduğu tadilat yapıldığı bir bina sanık olarak yargılaması devam ediyorken hala serbest. Tüm sanıkların denetimli serbestliklerin kaldırılıp tutuklu yargılama sürecinin devam etmesini istiyoruz. Kamu görevlerinin 3,5 yıl geçmesine rağmen hala bakanlık gibi üst kurumların, Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinin, belediye başkan yardımcılarının da yargılamaya dahil edilmesini istiyoruz. Ve dava bazlı içişlerinden kamu görevlileri için izin çıkıyor. Artık 3,5 yıl geçti. Bu süreci de kabul etmiyoruz artık ve İçişleri Bakanlığı'ndan 6 Şubat deprem davalarında 53 bin insan ölümüne sebep olduğu şüphesi olduğu için dosyalarda soruşturması yürüten bütün kamu görevlilerine izin beklemek sizin yargılamaya dahil etmesine ilişkin bir evrak istiyoruz. Deprem bölgesindeki adliyelere göndermesine. Ve hala 3,5 yıl geçmesine rağmen iddianamesi hazırlanmayan Rana Apartmanı gibi İskenderun Devlet Hastanesi bir kamu binasına hala iddianamesi hazırlanmış değil ki bu kamu binasının çürük olduğu depremden önce biliniyordu Sağlık Bakanlığı tarafından. Bu gibi taleplerimiz karşılandığı takdirde eylemimiz son bulacak. Tabii ki dava süreçlerini takip etmeye devam edeceğiz.
1: Peki. Kolay gelsin size.
0: Teşekkür ederim.
1: Adalet Peşinde Aileleri platformu sözcüsü Döne Kaya ile konuştuk. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan apartmanında 35 yurttaş hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi birkaç gün önce karar verdi. Kolonları kessem pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker'e 8'er yıl hapis cezası verdi ve aynı zamanda da tahliye etti. Buna tepki gösteren aileler de Adalet Bakanlığı önünde eyleme başladılar ve Adalet Peşinde Aileler Platformu sözcüsü Döne Kaya diyor ki bu kararla birlikte artık herkes çok rahatlıkla kolon kesip cinayet işleyebilir. Devam edelim.
2: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Kürt.
1: Şimdi yani birkaç gündür konuşuluyor Abdullah Öcalan'a villa, ev, konut, her neyse adı. Zaten bu süreci bırakırken uzun tatil sürecine gitmeden demiştik ki ya ortada bir acayiplik var. O acayiplik de şu: ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Çok bilinmeyeni bir denklem olarak yürüyor. Birileri bir şey biliyor ama çoğunluk hiçbir şey bilmiyor. Hala aynı durum devam ediyor. Şimdi bugün yapılan açıklamalar da var. Abdullah Öcalan'ın bir an önce şeyin belirlenmesini, hız kazanmasını istiyor. Ama bir taraftan bu işte dediğim gibi villa tartışmaları bir taraftan çok devam ediyor. Aslında hani az önce Kaşif Kozinoğlu demiştim ya, önemli bir isimdir Türkiye'de Kaşif Kozinoğlu. İşin güvenlik tarafında Kaşif Kozinoğlu'nun bu kadar çok işte yeniden bunca yıl sonra bakılıyor olmasının bu dönemde acaba bilgisi var mı, o ayrı bir tartışma. Dediğim gibi çok bilinmeyeni denklemler devam ediyor Türkiye'de. Devam edelim.
3: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Benim bir isim. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu. Tuhaf adam bu. Bazen saatiyle, bazen acayipliğiyle, bazen abartılı övgüsüyle. Şimdi de bir gazeteciyle diyaloğuyla konuşuluyor. Dinleyelim.
4: Bana da bakarsanız çok mutlu olurum.
5: Arkadaşlarımıza
4: teşekkür ederim, sağ olun.
5: Siz güzel bir hanımsınız. Size bakmamak mümkün değil. Aa,
4: çok teşekkürler. Çok iyisiniz. Çok kibarsınız.
1: Ne oluyor ya? Yani bak, orada şöyle bir şey var. Hani bu bir gazetecilik temas ve mesafe mesleğidir. Böyledir adı. Siyaset de öyle olmalı. Yani orada bana da bakar mısınız dediğinde kişi değildir gazeteci. Objektifi söyler. Ama onun karşılığında hani bunu söylemek, sonra da kahkahalar falan. Hakikaten yani çok acayip, her şey böyle ipin ucu bir kaçtın mı? Hani ne var bunda canım? Hani güldü, eğlendi, insanlar da öyle bir şey. Yok be abi, hani işte normalde öyle DM'den yazsa DM'den yürüyor derler yani. Ne ki bu kameralar önünde öyle? Tuhaf. Devam edelim.
6: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
7: Hatırladın mı?
1: Birkaç gün önce 12 Eylül'dü. Hani tekrar böyle bir alevlendi altlanan kontur gerillalar, özel harp daireleri. Yine böyle içten içe bir şeyler geliyor. Ama bu özel harp dairesi meselesi çok acayip de. Türkiye'deki kontur gerilla meselesi de. Hani bu Türkiye tarihinde şu Amerika'nın varlığıyla eşit bir şeydir. Hani şu günleri de yaşadı Türkiye. Hani CIA ile MIT aynı yerde, aynı binada. Hani böyle dönemler de vardı ama Bülent Ecevit'i kontur gerillayla ilk tanışma anını hatırlatmıştı. Hafızada onu verelim, sonra gün içerisinde zaman yeri geldiğinde bu konuyu da konuşuruz.
8: İstiyorsunuz bu parayı dedim. Özel harp dairesi için dedi. Ben öyle bir kuruluş duymadım dedim ve duymamıştım. Şimdiye kadar Amerikalılar bunun masrafını karşılıyorlardı. Bu yıl kestiler dediler. Peki bu kuruluş nerede oturur dedim. Amerikan askeri yardım binasının bir kanadında dedim. Peki ne yapar bu kuruluş dedim. Efendim dediler, bu kuruluş Türkiye'nin bazı bölgelerinin işgale uğraması durumunda bir yeraltı faaliyeti başlatabilmek için bazı vatanseverleri ömür boyu görevlendirir dediler.
1: Ülkenin başbakanı diyor ki benim haberim yok böyle bir dairede. Yani işte öyle bir dönemde bugünlere doğru aktı geldi hayat. Bugün de bitirdik. Bütün hoş geldinler için teşekkür ederim. Hoş bulduk. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Ben giderim. Tom Weiss başlar.
9: Hey hangisel piratem, if you lit up you won't.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dışişleri Bakanlığı Atina'nın Kurtuluş Savaşı dönemine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. CHP'de genel başkanlık için adaylığını açıklayan ilk isim Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ailem güvende operasyonlarının kapsamı ve sürecine ilişkin iddialara verdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dışişleri Bakanlığı Atina'nın Kurtuluş Savaşı dönemine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklı selime davet ediyoruz denildi. Cumhuriyet Halk Partisi butlan kararına ilişkin Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı kararın kurultay sürecinin gecikmemesi amacıyla alındığını açıkladı. Mutlak butlan kararı sonrası yaşanan sürecin ardından kurultaya hazırlanan CHP'de genel başkanlık için adaylığını açıklayan ilk isim eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Atıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşerek adaylık kararını kendisine iletti. Kilolarca altının takıldığı düğün görüntülerinin ardından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanan Vanlı Kara Haydar ismiyle bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tançalan'ın önünde ve çevresinde balyalar halinde çok sayıda döviz bulunduğu görülüyor. Kara destelerinin farklı döviz cinslerinden olduğu dikkat çekti. Giresun'un Göreli ilçesinde taciz davası sürecinde otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Turun'un ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Sanık Adem Hasbaş, olası kasta ölüme neden olmak suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Görevinden uzaklaştırılan ilçe belediye başkanı Hasbide de yargılandığı taciz davasında 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen ailem güvende operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Dezenformasyon Mücadele Merkezi sosyal medyada ailem güvende operasyonlarının kapsamı ve sürecine ilişkin ortaya atılan iddialara yönelik açıklama yaptı. Manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması istendi. Samsun'un İlkazım ilçesinde jandarma ekiplerinin takibiyle evinde 808 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen 16 yaşındaki E.T.Ç. uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak çocuk cezaevine gönderildi. İş insanı Hamdi Akın'a ait özel jet İstanbul'dan havalandıktan sonra Libya'nın Misrata Havalimanı'na inişi sırasında kaza kırıma uğradı. Uçakta bulunan iki pilot ve bir kabin memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Akkuyu'nun EGS'de fiziksel başlatmaya bir adım kaldı. Rosatom Genel Müdürü Alexey Lihachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinin fiziksel başlatmasına sadece bir adım kaldığını duyurdu. Fransa'da Nestle Waterside dünyaca ünlü markaların doğal maden suyu etiketiyle satılmasına rağmen yıllarca yasaklı arıtma yöntemlerinden geçirildiği ortaya çıktı. Şirketin 15 haksız yoldan 3 milyar euroya kadar kazanç sağlamış olabileceği öne sürüldü. Tüketici dernekleri ürünlerin toplatılmasını talep etti. Spor. Süper Lig'de 5. hafta bu akşam oynanacak Gaziantep FK Fenerbahçe mücadelesiyle kapanış yapacak mücadele saat 20'de başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,60 değer kaybederek 14.235 puan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 18 kuruş satıldı. Kapalı Çarşı'da gram altın 6.727, çeyrek altın 10.978, tam altın 43.757, ata altını ise 44.506 liradan işlem gördü.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %58'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Bostancı hafif yoğun seyrederken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğun bir seyir söz konusu. Haberleri sunduk. Yayınımız Ceyhun Bozkurt'un sunduğu Bölgenin Kalbiyle devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Sesini kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: 14 Eylül Pazartesi 19.07 Fenerbahçe saatinde. Bugün Fenerbahçe'nin de maçı var. Şimdiden Fenerbahçe'ye başarılar dileyim. Tabii ki Gaziantep Bol Kulübü'ne de başarılar dileyelim. Ama tabii ki gönlümüz her zaman, yani gönlüm Fenerbahçe'de yana. Gaziantep'i destekleyen dostlarımızın da gönlü Gaziantep'ten yana. Haftanın son maçı değil mi? Haftanın son maçı. Ondan sonra biz yaşadığımız bir kriz vardı. Bir hoca krizi oldu. Ben de anlamadım. Bir şeyler oldu işte. Yani garip bir şeyler oldu bizde. Hatta cuma günü yayını yaptık. Biz bekliyorduk ki İsmail Hoca dönmez artık. Yani o kadar kararlıydı. Sonra yapılan temaslarda döndü. İnşallah. Yani şunu işte cumartesi günü bizim statta bir etkinlik vardı, oraya gittim, bizim oğlanı götürdüm. Ondan sonra dedim ki gideyim falan, orada bazı dostlarla karşılaştık. Söylediğimiz şuydu perşembe akşamı için. Ya dedik valla, yani geçen yaptım ya o tanımı, Arife'yi gösterdiler, bayramı göstermediler diye. Yani Roma maçındaki o oyunun sevincini yaşayamadık. Yani düşünün, 3 gün böyle 4 gün hevesimiz kursağımızda kaldı. Bizim kaderimiz midir? Erken olgunlaştırın işte, hani Fenerbahçe'den uzaklaştırın çocukları falan diyorlar ya, böyle Galatasaraylı Beşiktaşlı dostlar, ya işte çok acı çekiyor çocuklarınız falan filan diye. Ben de diyorum ki erken olgunlaşırlar daha iyi olur hayata. Fenerbahçeli olmak biraz mücadelelerle pişmek anlamına geldiği için, çünkü biz böyle acılarla sürekli, hiç kimseyle mücadele etmesek kendi içimizdekilerle mücadele ediyoruz, kendi içimizde kavga veriyoruz. O şeyi kendi içimizden saymıyorum, o sosyal medyadaki troller, organize hareket ettiğine inandığım gruplar, kişiler, hesaplar falan, finanse edildiğini düşündüğüm bazı sözde, işte benim meslektaşım, yani bizim mesleğimizin adını ağzına alan tipler, finans, yani finansla hareket eden tipler diyeyim, yani herkesi kastetmiyorum, çok kaliteli, çok değerli spor yorumcuları var. Doğru söylüyorlardır, yanlış söylüyorlardır. Esas olan omurgalı durmak. Yoksa herkesle aynı düşünceyi paylaşmak zorunda değiliz. Herkes bizim gibi de düşünmek zorunda değil. Ama yeter ki inandıkları doğruları savursunlar. Ama dediğim gibi 3-4 gün bize bir zehir oldu. İnşallah bakalım bu futbolcular da şaşırmıştır. Ya ne oluyor demiştir. Ya biz Roma'yı ezdik yani. Herkes şaşırdı yani. 3-4 tane değil mi? Bak Mikail Beşiktaşlı diyor ki abi diyor inanılmaz diyor. Yani o pozisyonları kaçan pozisyonları gördükçe inanılmaz üzüldüm diyor. Hakikaten öyle yani bize birileri dalga geçtiler böyle. Hatta bizden görünen bazıları işte ben finansmanla konuştuklarını düşündüğüm bazıları. İşte dört yerler beş yerler falan filan. Bu Roma Fenerbahçe'yi perişan eder. İşte tarihin en iyi Roması falan dediler. Neredeyse biz Roma'ya 3-4 atacaktık. O maçtan sonra futbolcuların psikolojisini düşünüyorum. Ya ne oldu ya biz kötü bir şey mi yaptık acaba diye demişlerdir yani. Tamam Beşiktaş maçında kötü oynadık. Eyvallah. Daha sezon başı. Biz 8-9 puan geriden gelerek şampiyon olduğumuz dönemler oldu. Başka kulüpler açısından da öyledir. Kötü başlayıp sezonu şampiyon bitirdikleri dönemler oldu. Daha yeni başladık bismillah. Ama tabii ki birilerinin tetikçileri görevini yapıyor. Ondan sonra şimdi Mustafa Kaya diyor ki patron birisini kovar, eleman da beni kovamazsın çünkü ben istifa ediyorum der. Aziz Başkan da istifayı kabul etmedi çünkü en yakın başarısızlıkla kendisi kovacak. Ben düşünmüyorum. Ben İsmail Kartal'la beraber bunu bugün başka biri daha söyledi biliyorsunuzdur belki. İsmail Kartal'la devam edeceğini, İsmail Hoca'yla yani Beşiktaş maçı öncesi sonrasında yani ya takım Şampiyonlar Ligi'ne çıktı. O paralı tetikçiler sosyal medyada yazmaya başladılar. Aziz Yıldırım istifa falan diye. Ondan sonra yani sanki Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak böyle büyük bir başarısızlıkmış gibi. 18 yıl sonra ya hevesimizi kursağımızda bıraktılar. İçimize o kadar büyük nifak tohumları ekilmiş ki 8-9 sene öncesinden başlayarak. Yani sosyal medya üzerinden operasyonlar yapılıyor. Sayın Ali Koç da şikayetçiydi. İşte Norveç'ten falan yazıldığını falan söylüyordu. Maalesef sosyal medya üzerinden öyle nifak tohumları ekiliyor ki ben şeyi savunuyorum. Yani gerekirse böyle işte şişe atan dahil olmak üzere böyle futbolcu ıslıklayan şu bunu yuhalayan şimdi anlık bir tepki verebilirsin anlıktır o. Evde de biz televizyonda maç izlerken şey yapıyoruz sonra hadi takım dersin. Hadi yürüyün oynayın işte bizim için kazanın falan tezahüratlar vardır ya falan. Bunu yaparsın ama yok protestoyu organize bir şekilde devam ettiren adam olursa gördüğünün valla açık söyleyeyim tabii ki bu işin yasal boyutu nedir ne değildir bilmiyorum ama kombinesini iptal etsin. Bu diğer takımlar için de geçerli ya futbolu çirkinleştiriyor takımlar Fenerbahçe için Kadıköy daha önce rakipler için deyim yerindeyse cehennemken şimdi bizim için cehennem oldu. Yani bizim futbolcular Kadıköy'de top oynarken korkuyorlar eskiden öyle mi? Şimdi eskiden rakibi baskı altına alırdık. Hakem aleyhimize böyle haksız yoksa aleyhimize karar versin tabii. Biz yani faul yapıyorsak faul versin. Ama haksız karar vermekte çekinirdi falan. Çünkü niye? Tribünlerin inanılmaz baskısı vardı. Haklı, güzel, güçlü bir baskısı vardı. Rakipler işte ben Galatasaraylı futbolcuları hatırlarım. Ya işte 20 küsur sene galip gelemediler. Ya biz o stada ayağımız çıkarken ayağımız titriyor demişlerdi. Muazzam bir baskı atmosferinden bahsetmişlerdi. Şimdi kimler dolduruyorsa o tribünleri tabii hep herkesi kastetmiyorum. Tabii ki Fenerbahçelilerin çoğunlukta olduğu. Ama ya birileri o tribünü, o Kadıköy'ü bize cehennem ettiler. Oturdukları yerden çekirdek çitleyerek ona laf söylüyorlar, buna laf söylüyorlar. Gariban Anadolu çocukları biletler bu arada pahalı onu da söyleyeyim. Yani o genç gerçekten takımı destekleyecek. Çok pahalı. Yani diğer kulüple içerli anladığım kadarıyla bu. Biletler çok pahalı. Mevcut ekonomik duruma göre bakıldığı zaman ne yapıyor? O gerçekten takımı sürekli destekleyecek çocuklar maçlara gidemiyor. Ne oluyor? Yani ben tabii herkesi kastetmiyorum burada. Az çok bilirsiniz. Çok kıymetli insanlar da var. Gerçekten şey yaparlar. Ekmeğini kazanıyor, şey yapıyor. Ama bir de bir grup bir monşer tayfa var ki onlar hiç kimseyi beğenmezler kendileri dışında. Oturuyorlar ona laf söylüyorlar onu yuhalıyorlar ona şey yapıyorlar falan filan. Ya hayır arkadaş gönderin o şey çocukları işte İstanbul'dan Bağcılar'daki çocukları gönderin. Ondan sonra Fikirtepe'deki çocuklar gitsin. Tamam gitsinler maçlara desteklesinler takımlarını. Oradaki abilerinin arkasında dursunlar şey yapsınlar. Hatta onları yanlış yönlendirenlere karşı da şey yaparlar. Yani o yüzden biletleri buradan yönetmede bir şey yapalım. Aziz Başkan taraftarın kıymetini bilen yani o bahsettiğim dönem Aziz Başkan dönemi zaten aynı zamanda. Yani tabii ki Fenerbahçe tribünleri sadece Aziz Başkan döneminde güçlü değildi. Daha öncesi de vardı. Fenerbahçe tribünlerinin inanılmaz şeyi vardı ama son bir 5-6 yıldır 7 yıldır acayip bir tribün var. Hatta 10 yıldır diyeyim. Ben 3 Temmuz'un etkisi olduğunu da düşünüyorum. İçimize boru da soktular. Açık söyleyeyim, kriptolar falan bile girmiş olabilir. Hani FETÖ'cüler renklenirken Atatürkçü, milliyetçi, muhafazakar, solcu, sosyalist falan diye renklendirme, işte menzilci tarikatların içine giriyorlar, mezheplerin içine girmeye çalışıyorlar, bir bakıyorsun renklenmişler adamlar, çünkü casusluk eğitimi de aldıkları için bunlar. Ama bilmiyoruz ki, belki Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı diye de renklenmiş olabilirler yani. Yani gidiyorlar, onların görevi de Fenerbahçe'yi karıştırmaktır. Birileri, ben FETÖ artıklarının da belki kriptolarının da girmiş olabileceğini de düşünüyorum. Tribünlere cesaret edemezler bile sosyal medya üzerinden bir kaos ortamını beslemek için aldıkları organize talimatla sosyal medyada bozgunculuk çıkartıyorlardır. Ben görüyorum yani, açık söyleyeyim. Çok sayıda hesap var böyle, bilmem... o hesapların isimlerini de veririm. Şimdi aklıma gelmedi. Bir iki tanesi geldi de tam ismi aklıma hatırlayamadım. Böyle şey, canlı yayın odaları açıyorlar, böyle konuşuyorlar. Oraya laf söylüyorlar, buraya laf söylüyorlar. Futbolculara laf söylüyorlar, yönetime laf söylüyorlar. Ya eleştiri olur. Biz de eleştirdik. Ama eleştiriyi şöyle yaparsın. Takım sonuna kadar mücadele eder. Takım mücadele ederken eleştirmezsin. Biter mücadele, bitmeye yakın sorumluluk noktasında başarısız olursa sorumlular eleştirilir. Başarılı olursa hem sorumlular hem de takım beraber kutlanır. Bu böyledir. Usul böyledir. Biz böyle gördük. Diğer takımlar için de geçerlidir. Maalesef ama eski tribün kültürünü göremiyorum. Mesela Galatasaray'da işte Alparslan Dikmen vardı. Beşiktaş'ta işte Optik Başkan dedikleri Beşiktaş tribünlerinin efsanelerinden. Tabii ki şimdi de yine bir sürü isimler var. Fenerbahçe'de Sefa Kalya vardı. Ondan sonra eski tribün kültürünü bilen insanlardı bunlar. Böyle takım desteği, ki rahmetli Sefa Kalya'ya benim de eleştirilerim olmuştur. Ama o eski tribünü bilir, şey yapar falan. Şimdi bütün gruplara bunlar, bu görev düşüyor artık. Yani tribünler sıkıntılı. Özellikle biz Fenerbahçe tribünlerine çağrı yapayım. Sıkıntılıyız. Ya bizim en büyük, bizim futbolcuların en büyük korkusu, Fenerbahçe'ye bakın, deplasmanda daha iyi oynuyor. Mesela biz bugün Gaziantep'i çok rahat yenebiliriz. Haftaya, daha doğrusu bir sonraki maç, Eyüpspor maçı. Eyüpspor maçında çok zorlanabiliriz. Onu söyleyeyim yani. Bizim Kadıköy'deki tribünler yüzünden. Yani böyle bir tribün var. Ya böyle yuh diyene aslında taraftarın çökmesi lazım. Futbolcu protesto edene taraftarın çökmesi lazım. Sen kimsin Fenerbahçeli futbolcu protesto ediyorsun diye. Yani böyle bir şey olabilir mi? Fenerbahçeli futbolcu sahada iyi oynar, kötü oynar. Sen belirleyemezsin. Alexis zamanında yuhaladı bu tribünlere. Aziz Başkan sahip çıktı. O dönem millet tepki gösterdi. Haklı. Tepki de haklı. Yani acayip bir durum ya. Ne diyeyim. Neyse, futboldan şeye dönelim. Yani futbol gibi... çok böyle bir dönemin bir hastalığı vardı. Hastalık yani derken olumsuz anlamda futbolu söylemiyorum. Eğer o dozu iyi tutturabilirsek futbol güzeldir. İşte Mikail Beşiktaşlı, Caner Beşiktaşlı, Galatasaraylı dostlar var. Otururuz, takılırız birbirimize. Burada yine dostlarımız vardır. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Trabzonsporlu. Bütün takım tutanları, futbol severlere de buradan selam olsun. Hepsine selam olsun. İyi ki varlar. Onlarla muhabbetler güzel oluyor. Birbirimizi kızdırmak güzel oluyor falan filan. Beni arıyorlar. Mesela Beşiktaş yendi. Beni nereden aradılar? Bu güzel bir şey. Şimdi yarın öbür gün biz yeneriz. Ben ararım. Galatasaray'ı yeneriz. Ben ararım. Galatasaray'ı yener. Onlar beni arar falan. Diğer yerleri. Bu hafta ama benim için iyiydi. Muşspor. Benim memleketim yenmiş. Dün gördüm. Muşspor yenmiş. Şimdi bir de Fenerbahçe yenerse benim için ballı kaymak diyelim. Kişisel olarak. O yüzden futbol severlere de dediğim gibi tekrardan selam olsun. Dediğim gibi bir dönemin böyle futbol gibi çok böyle, ne derler ona, hastalık demeyeyim de nasıl diyeyim, böyle üst düzey anlamda takip edilen bir dizisi vardı, meşhur. 2003'te mi 2004'te başlamıştı galiba. Kurtlar Vadisi. Şimdi günümüzün en çok konuşulan konularından bir tanesi tekrar Kurtlar Vadisi. Aslında 20 küsur senedir en çok konuşulan konuların başında geliyor Kurtlar Vadisi, ama şimdi tabii ki Kaşif Kozinoğlu soruşturması çerçevesinde gündeme gelince haklı olarak orada bir dönem, biraz detaylandıracağım o mevzuyu, bir dönem mercek altına alındı tabii ki. Yani çünkü Kurtlar Vadisi'nin özellikle pusu dönemiydi, yanlış hatırlamıyorsam Kurtlar Vadisi pusu dönemi, böyle Fethullahçı terörist ve ajanların devlete sızan, işte emniyete, yargıya, onların diliyle ilgili senaryolar yazılmaya başladığını hepimiz görmüştük. Yani işte Kaşifoğlu diye bir karakter ortaya çıkıyor orada. İşte İskender Büyük, Veli Küçük meselesi. Daha en başına itibaren hep konuşulmuştu. Yani gerçek karakterler mi? İşte hayattaki karşılıkları kimler falan. Oysaki dizinin en başında hep fragmanda, pardon, jeneriğinde şu yazılırdı. Sıkı takipçileri bilir ki ben de bir dönem hakikaten sıkı takipçisiydim. Neden takip ettiğimizi de anlatacağım zaten birazdan. En sonunda şöyle bir şey yazardı jeneriğin, başlangıç jeneriğinin sonunda. Bu dizideki her şey hayal mahsulüdür diye yazardı. Ama gündemi çok sıkı takip edenler o dizinin içinde bazı satır araları yakalardı. Detaylar yakalardı. Onların gerçek hayattan alındığını anlardım. Ondan sonra tabii ki illa satır arasını yakalamanıza gerek yok. Yani en başından itibaren belli karakterlere verilen işte Tuncay Kantarcı. Ondan sonra gerçek hayatta Tuncay Mataracı diye bir adam vardı. Gümrüklerden sorumluydu 80 öncesinde. Yani 80 öncesi, 80 sonrası bazı yaşanmış olayları, yaşamış karakterleri böyle o dizinin içine farklı farklı yakın isimlerle, işte Süleyman Çakır karakterinin hep Alaaddin Çakıcı olduğu söylendi. Çakır Çakıcı, Karadenizli, ondan sonra bir Karadenizli yine bir babanın kızıyla evliydi. Süleyman Çakır da Karadenizli, yani dizide Karadenizli bir babanın kızıyla evliydi falan filan. Ondan sonra yani Dündar Kılıç'ın kızıyla evliydi. Ondan sonra Alaaddin Çakıcı. Yani o yüzden hep en başına itibaren yaşıklar vardı. Yani ne kadar bu dizide yaşanan, aktarılan olaylar tamamen hayal mahsuldür dese de yaşanmışlıklardan esinlendiklerini biz bilirdik. Ama özellikle 2007-2008 sonrasında hatta buna şöyle bir milat çizebiliriz. Osman Sınav'dan önce, Osman Sınav'dan sonra, o da rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin, çok beğendiğimiz şeyler yapardı Osman Sınav. Osman Sınav'dan önce, Osman Sınav'dan sonra farklı bir konsepte geçişi gördük biz de. Yani dizinin sürekli takipçileriydik. Orada dediğim gibi 2008, 2009, 2010, 2011. Bu yıllarda özellikle 2010-2011 döneminden itibaren Kurtlar Vadisi'nin jargonu, dizinin jargonu, böyle karakterler falan filan, konular, işlenen konular adeta FETÖ şeyine, jargonuna döndü. Yani bir tarafta kumpaslar yürürken kumpasların içinden sanki birileri neredeyse Zekeriya Öz senaryo danışmanlığı yapıyor diyebileceğiniz şeye dönmüştü Kurtlar Vadisi. Şimdi niye peki Kurtlar Vadisi'ni izlemeye başladık? En başta döneyim şimdi. Biraz hani flashback diyorlar ya filmlerde. Şimdi bugünün kodlarıyla o tarihleri algılamak zor. Neden Kurtlar Vadisi bu kadar tuttu? 2003 müydü? Mikail, bir kontrol edebilir misin? Kurtlar Vadisi 2003'te mi 2004'te mi başlamıştı? Bir bakabilir misin? 2003 diye hatırlıyorum ben de çünkü. Ben o zamanlar Aydınlık'ta 3. veya 4. senemdi. Orada hatırlıyorum. Biz otururduk Aydınlık'tayken izlerdik yani. 15 Ocak 2003'te ilk bölümü yayınlanmış değil mi?
3: Evet.
2: Şimdi o dönemler şöyle bir şey başlamıştı zaten 90'larda. İşte böyle mahalle dizileri, abi dizileri falan filan. Deli Yürek vardı. Osman Sınav Deli Yüreği yapıyordu. Arada böyle politik göndermeler yapılıyor da ki Osman Sınav'ın kimliğini de az çok biliyoruz. Osman Sınav milliyetçi, ülkücü kökenden gelen bir isim. Böyle Türk milliyetçiliği kodlarıyla bir şeyler yapmaya çalışan bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Hatta rahmetli yine Ömer Lütfi Mete ile falan da beraber çalışmaları falan. Deli Yürek'te böyle o kodlara uygun bazı mesajlar veriliyordu ama Türk sinemasında, Türk dizi şeyinde çok gördüğümüz şeyler değildi. Yani çünkü özellikle 80 sonrasında, 80 yani 80 öncesinde görebiliyoruz. Böyle muhalif sinemayı görebiliyoruz. Sol etkisi oluyor, işte başka başka milliyetçi etkisinde olan yapımlar falan var ama 80 sonrası, özellikle darbe sonrasında böyle batıcı fikirlerin, liberal, neoliberal akımların etkili olduğu bir sanat camiasına dönüşümün olduğu bir dönem. O yüzden böyle hele de Amerikan emperyalizminin bölgeye müttefikleriyle saldırgan politikalarının yavaş yavaş düştüğü, yoğunlaştığı bir dönemde böyle milliyetçi söylemler, kodlar Ondan sonra şey yapabiliyor. Dikkati çekmeye başlamıştı. Deli Yürek'te biz bunu görmüştük. Daha sonra onun filmi yapıldı biliyorsunuz. Bilmiyorum izleyenler var mı? Deli Yürek Bumerang Cehennemi diye bir film yapıldı. Filmi izleyenler yani filmi izledikten sonra deyim yerindeyse Allah Allah deyip böyle Amerikan elçiliğine falan taarruza girecek şeydeydi. Yani film o kodlardaydı. Şimdi o dönemin şartlarını düşünün. Deli Yürek Bumerang Cehennemi de 2001'de mi 2002'de falan yapılmıştı. Ve böyle anti-emperyalist böyle milli pozisyonu duyguları güçlü diziler o dönem bir şaşkınlık oluşturdu. Kurtlar Vadisi'nde tam bu dönemde değerli Haydar Ali Bey de hatırlatmış. Tam da bu dönemde Soner Yalçın'ın da konsept danışmanı olduğu bir formatla yıllarca böyle Amerikan karşıtlarının, anti-emperyalistlerin, milliyetçilerin, ulusalcıların, Atatürkçülerin kendi politik kodlarıyla anlatmaya çalıştığı sorunları, anlatmaya çalıştığı düşman tanımlamasına uygun bir forma başlayınca tabii ki hepimiz şaşırdık. Ne oluyor, ne bitiyor falan anlamaya çalışıyoruz. Devletin içinde mücadeleleri görüyoruz. Gladio diyebileceğimiz bir yapılanma var. Baron diye biri var başında. İş dünyasıyla mafyanın iç içe geçmişliği. Yıllarca aslında dediğim gibi milliyetçi, ulusalcı, Atatürkçü kesimlerin anlattığı bir formatta başladı. Ve yaşanmışlıklardan da şey yaptı. İşte bir vatansever devlet görevlileri içeride bazen hainler çıkıyor falan. Ondan sonra sokağın bir şekilde mücadelesi, bu işin sokak boyutu nedir, sokaktaki mücadele nasıl yürüyor işte falan. Bunlar tabii ki dikkati çekti. Bakıyorsun Amerikan planlarına uygun hareket etmek isteyenlerle böyle milli mücadeleyi savunanların bir mücadelesini görüyoruz. O dönemler Amerika'nın işte 11 Eylül sonrasından bahsediyoruz. Amerika'nın Irak işgali sürecinden bahsediyoruz falan. Burada Kurtlar Vadisi o çerçevede dikkat çekti önce. İşte başında bir kere Osman gibi böyle milliyetçi kimliği bilinen bir isim. Soner Yalçın o zaman şimdiki gibi çok tartışmalı bir isim değil. Yani tartışmalı derken çok daha göz önünde olduğu için o zamanlar daha perde arkasında böyle dosya yazan, kitaplar yazan bir isim. Ve az önce söylediğim hassasiyetleri aktaran bir kalem o zamanlar. Yani şimdiki gibi düşünmeyin Soner Yalçın'ı. Şimdi herkes maalesef herkes tartışma içine çekilebilecek bir pozisyonda. Soner Yalçın'ı tartışmaya açmak açısından söylemiyorum. Yani bugünkü gibi bakmayın. Soner Yalçın'a bakış açısı, Osman Sınav'a bakış açısı, konulara bakış açısı, Amerika'nın Irak'a işgal süreci, Türkiye'nin güvenlik kodları üzerinden iktidarı muhalefet arasında ciddi gerilimlerin yaşandığı 2003 yılını düşünün. Yani o dönemde başlayan bir dizi, sonrasında Türkiye'nin gerilimlerinden de deyim yerindeyse beslenerek ilerlemiş ve bir anlamda ciddi bir şekilde ses getirdi. Ve politik vurguları ağırlıklı olarak ilk başlangıçta ulusalcı, milliyetçi, Atatürkçü kesimlerin hassasiyetlerini yansıtan cinstendi. Ama dediğim gibi Osman Sınav'la belli bir şeye kadar sürdü. Tabii ki bilmediğimiz şeyler varmış. Açık söyleyeyim, benim gözümden kaçan bir detay. Ben onu bilmiyordum. Yani bildiğimi söylersem yalan olur. Mesela Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili bir rapor haberi yayınlamıştı. Haberi yapan 2004'te Tolga Şardan. O zamanlar Tolga Şardan Milliyet'te. Milliyet Kurtlar Vadisi ile ilgili rapor, işte MİT'in rapor hazırladığını manşetten haberleştiriyor. İşte yapımcı diyor HAU ile görüşüyordu. 2004'ten bahsediyoruz. Jandarma İstihbaratın başkan yardımcısı, komutan yardımcısıyla görüşüyor HAU. HAU kim? Hasan Atilla Uğur, tabii o zamanlar bilmiyoruz. 2004'ten bahsediyorum. Hasan Atilla Uğur daha sonra Ergenekon muydu? Balyoz'dan mı alındı? Onu tam hatırlayamadım. Galiba Ergenekon'dan alındı diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Hasan Atilla Uğur'la şey yapıyor ki Hasan Atilla Uğur daha önce de Abdullah Öcalan İmralı'ya getirildiğinde onu sorgulayan kişi olarak biliniyor. Ondan sonra Ergenekon'dan alınmış değil mi? Ergenekon'dan demek ki emekli edilmiş önce, sonra Ergenekon'dan alınmış. Çünkü Balyoz'dakiler şeydi, muvazzafları Balyoz'da toplamaya başlamışlardı, almaya başlamışlardı FETÖ'cüler. Velhasıl kelam böyle haberler falan da çıkmış. Tabii sonra şeyi hatırlıyorum, o dönem Aydın Doğan'la Mehmet Emin Karamehmet arasında bir savaş yaşanıyor. Medya savaşı, güç savaşı, medya sahipleri arasında güç savaşı diyeyim. Yani medya savaşı değil aslında, medya üzerinden yürüyen bir savaş. Çünkü iki tarafta o zaman güçlü. Yani akşam grubu da güçlü. Bundan sonra zaten Doğan medyayı söylemeye gerek yok. Muazzam bir savaş yaşanıyor. İşte Turkcell üzerinden, başka başka markalar üzerinden, enerji üzerinden, telekomünikasyon üzerinden falan, buna başka başka gruplar devreye giriyor. Hatta ve hatta o zaman Karamehmet tercümanın yayın haklarını almış. Üstüne Aydın Doğan'ın desteğiyle Ilıcaklar şeyi de yayınlıyor. Gündem halka ve olaylara tercümanını öyle bir şeydi. Yayınlıyor. Ondan sonra bunun üzerine Karamehmet grubu da şey yapıyor. 4 sayfalık bir gazete çıkartıyor. Dünden bugüne mi ne öyle bir şey. Tam ismini hatırlarım. Kontrol etsinler. 4 sayfalık Hürriyet. Dünden bugüne Hürriyet diye. Her şey Hürriyet'in logosu falan bile aynı. Sadece dünden bugüne mi ne onu ekliyorlar. Ondan sonra. Sonra bir anda işte Kurtlar Vadisi'ni oynayan oyuncuların, yapımcıların, işte Raci Şaşmaz'ın, Necati Şaşmaz'ın Kadiri tarikatıyla bağlantıları ortaya çıkıyor. Elazığ'dan işte Kadirilerle, işte bir anda Hürriyet bunu manşet, kelebeğin manşetinden veriyor galiba. Fotoğraflar yayınlıyor. Oradan taarruzlar, karşılıklı hamleler falan filan. Yani o dönemin böyle hakikaten fenomen mi denir? Fenomen olaylarının başında Kurtlar Vadisi geliyor. Herkes onu konuşuyor. Perşembe akşamları mesela Türkiye sokakları bomboş oluyordu. Kepenkler indiriliyordu. Hakikaten kepenkler indiriliyordu. Millet dükkanıp eve diziyi izliyordu. Yani sokaklar bomboş oluyordu. Açık söyleyeyim. Kurtlar Vadisi saatinde. Ben tesadüf arşivleri karıştırırken gördüm. Dizinin toplam yayın saati 60 dakikaymış. Aldığı reklamın süresi 68 dakikaymış. Aynen öyle. 3 saat de yakın sürüyordu. Acayip bir durumdu. Yani bu boyutunda hatırlatmak istedim. Çünkü o politik değişimi nasıl gördüğümüzü, yaşandığını, Osman Sınav'ın bırakması, Panafilm'e geçişi, Panafilm'in daha sonra hangi ilişkiler ağı üzerinden, işte o FG plakalar, ondan sonra Kaşifoğlu karakterlerini, İskender Büyük karakterlerini sokması, neredeyse yani Ergenekon iddianamesini, o kumpasın iddianamesini getirdiler diziye, senaryo yapmaya başladılar. Söylemler çerçevede gelişmeye başladı. O açıdan bakıldığında Kurtlar Vadisi daha çok konuşulacağı benziyor. Hani Amerika'da bir Simpsonlar diye bir şey vardır. Bizde de bir Kurtlar Vadisi olayı var. Kurtlar Vadisi mesela darbe ile ilgili bir sahnesi var. Son cümle o olsun, bir araya gidelim. Arayı 2-3 dakika geçirdik. Diyor ki işte birileri İskender Büyük'ün de olduğu bir grup bir toplantı yapıyor. Darbeden vazgeçtik diyor. İfşa olmuş diyor darbe. Ondan sonra bunun üzerine diyor işte işte yetimin yapacağı, o zamanlar yetim dedikleri, yetim bunu duyarsa şey yapar, yetim dedikleri de Hilmi Özkök. İşte güya işte bu darbeciler, tam FETÖ ağzıyla Hilmi Özkök'ün savunulduğu bir sahne orası. Hilmi Özkök'ün öğrenmesi dolayısıyla bunun engellendiğini, onun kulağına gitmesi durumunda zaten perişan olacaklarını söylüyorlar. Yani dediğim gibi tam bu FETÖ ağzı, Ergenekon kumpası diliyle yapılan bir şey, o kumpas diliyle yapılan bir şey. Diyor ki zaten yetimin yapacağı darbede, darbenin doğuracağı çocuk da diyor öksüz kalır diyor. Şimdi akla da Adil Öksüz geliyor ondan sonra. Yani ta o zamanlar acayip bir dizi. Yani FETÖ'cülerin istihbaratçı olduğu da, terörist olmasının yanı sıra istihbaratçı, casus oldukları da göz önünde bulundurulursa, bu tür diziler üzerinden çok kısa mesaj verdiklerini biliyoruz. Orada Şubat Soğuğu diye bir dizi vardı, Tek Türkiye diye, terör örgütünün sözde PKK ile mücadelesi, sözde diyorum çünkü onların PKK ile mücadele etme niyetlerinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani örgütün bu tür mesajları da bu tür dizinden vermeyi sevdiğini de bildiğimiz için tabii ki Kurtlar Vadisi'nin o dönemi bizim için mercek altındaydı. Daha da çok konuşacağı benziyoruz ama bir kısa araya gidelim. Aradan sonra biraz bölge gelişmelerine döneceğiz. Tabii ki bu konulara da virgül koyacağız. Bırakmıyoruz, nokta koymuyoruz. Virgül koyuyoruz. Şimdi kısa bir ara.

0: Bu bölgenin kalbi devam ediyor.
1: Şimdi tekrardan merhabalar, kısa bir aradan sonra değerli dostlar yazmışlar. Şimdi birkaç tanesini şey yapayım. Şimdi Hasan Ali Bey demiş ki dizinin yapımcıları Elazığlı, acaba Mehmet Ağar etkisi olmuş mudur? Biliyorsunuz Mehmet Ağar da Elazığlı, eski İçişleri Bakanı. Bilmiyorum, onun ismi de geçmişti galiba. Şöyle, babalarıyla işte Raci Şaşmaz ve Necati Şaşmaz'ın babalarıyla Mehmet Ağar'ın çok yakın olduğu MİT raporunda yazdı. Bu arada MİT raporunu da, o raporu az önce söylemeyi unuttum. MİT raporunu da 2004'te kaleme alan kişinin Kaşif Kozinoğlu olduğu söyleniyor. Yani onu da söyleyeyim, o detayı da atlamayayım. Kaşif Kozinoğlu olduğu söyleniyor. O raporda Mehmet Ağar'a bir atıf var, babalarıyla arkadaş diye bir atıf var. Yine başka bir dinleyicimiz demiş ki, hemen o şey yapayım, İsmail Bey. Diyor ki, yani tabii ki herkes izleyebilir diyor ama bu vurdulu kırdılı gergin filmler gençlerimizin idolları haline gelip acaba gençlerimizi bu yönde etkilemiş olamazlar mı? Ben kendi adıma söylüyorum, keşke de bu tür filmler hiç seyrettirilmeseydi bu ülkede. Emin olun bu gençlik bu kadar çok zehirlenmezler. Bu tamamen benim kendi şahsi fikrim. Ben İsmail diyorum tabii ki, yani bu tür filmlerin maalesef gençlere sanki rol model sunar gibi aktarılması maalesef çok sayıda genci etkiledi. Yani işte dizinin karakterleri üzerinden okuyayım, kendini Polat zanneden, Memati zanneden, Süleyman Çakır zanneden, öyle gezen, öyle onların diyaloglarıyla, replikleriyle konuşan çok sayıda çocuk olduğunu gördük daha sonraki süreçlerde. Gençlerin belli bir yaş altında, yani henüz olgunluğa erişmemiş, kendi karakterleri, kimlikleri oturmamış kişilerin, çocukların bunlardan etkilendiklerini gördük. Katılıyorum yani, İsmail Bey doğru söylüyor. Keşke bu tür filmler hiç olmasa ama maalesef bunu engellemek şey, ama bunu doğru anlatabilmek çok daha iyi. Yani reyting canavarı, başka şeylerin etkisiyle bunlar maalesef yaşandı diyelim. Hala da etkisini görüyoruz. Ersun Bey diyor ki, espri anlamında söylüyorum, senaryonun tam inandırıcı olması için başrol karakterlerinin Kurtlar Vadisi'nde yemek yapıyor olmaları, bir mutfakta yer almaları gerekirdi. Tek ve en büyük eksikleri olarak görüyorum. İyi akşamlar. Doğru, yemek yaptıklarını görmedik ama sonuçta babalardan bahsediyoruz. Yani film babalar üzerine kurulu bir şey olduğu için onların yemek yaptığını çok görmek biraz mümkün gözükmeyebilirdi diyeyim. Şimdi tabii Kurtlar Vadisi'nde dediğimiz gibi bir

bu meseleye, bu soruşturma meselesine bir virgül koyalım. Çünkü soruşturuyor. Gözaltılar vardı, tutuklamalar var. Tabii incelenmesi gerekir. Şimdi orada bir gazetecinin tutuklaması çok tartışıldı. Selahattin Günday. Orada çok detaya hakim değiliz ama bildiğimiz kadarıyla o dönem gerçekten başka, o görüntülerin çekilmesi, tabii ki MİT personelinin görüntüsünün çekilmesi, yansıtılması, ama görüntü çeken bildiğim kadarıyla Selahattin Günday değil, kameraman. Ki Selahattin Günday'ın da şeyden yani kamuoyuna yansıyan, savcının elinde başka bir şey var mı onu bilmiyorum tabii ki, yani ona o konuda bir şey diyemem. Ama kamuoyuna yansıyan şeylerden bir tanesi Selahattin Günday'ın o dönem çalıştığı ajansta Kaşif Kozunoğlu'nun avukatıyla da görüştüğü söyleniyor. Ama dediğimiz gibi savcının elinde başka doneler vardır, bilmiyoruz. O yüzden biraz beklemekte, erken yorum yapmaktan kaçınmakta biraz fayda var. Dediğim gibi FETÖ'cülerin bu işin içinde dahli olabileceği, geçenlerde Zeynep Küçük, ben de konuyu bitti diyorum sonra tekrar açıyorum değil mi? Yani Kaşif Kozunoğlu soruşturması kapsamında. Şimdi Zeynep Küçük, biliyorsunuz Veli Küçük'ün kızı, ama daha öncesindeki kimliği tabii ki, yani esas kimliği, yani aile kimliği Veli Küçük'ün kızı, ama aynı zamanda kıymetli bir hukukçu. Hemen onun attığı bir yaptığı bir paylaşım vardı. Onu okuyacağım sizlere. Yani tarihe not diye şöyle bir şey düşmüş. Ergene tutuklusu müvekkilime, cezaevi doktorunun, müvekkili de bu arada babası işte Veli Küçük. Ergenekon tutuklusu müvekkilime cezaevi doktorunun uykusunu düzenleyeceği gerekçesiyle ilaçlar, parantez içinde birden fazla, parantezi kapatıyor, verdiğini öğrenince bu ilaçları alıp güvendiğim bir psikiyatr hekime danıştım diyor. O tarihlerden bahsediyor. Kesinlikle içmesin, birlikte kullanılması çok riskli olur dedi. Böylelikle engelledik. Ama herkesin kızının aynı zamanda avukatı da olması gibi bir şansı yoktur diyor. Tam tarihe not, 12 Eylül 2026'da. Tam da Kaşif Kozunoğlu'na ilaç verilmesi, ilaçların şey yapıldığı, konuşulduğu bir dönemde. Zeynep Küçük bu anekdotu belki de o kadar, o dönemleri hatırlarsanız o kadar gürültü kopuyordu ki, büyük böyle kavgalar veriyorduk yani, çok ciddi bir mücadele içindeydik. Belki o dönemde de hatırlatmış olabilir bu detayı. Konuşulmuş olabilir ama çok daha kendimize göre, yani bizlere göre önem sırasında daha önde olan şeylere odaklandığımız için de belki hatırlamıyor olabiliriz, ama önemli bir not olduğunu düşünüyorum. Yani tekrar söylüyorum, Veli Küçük'ün avukatı Zeynep Küçük diyor ki, Ergenekon tutuklusu müvekkilime cezaevi doktorunun uykusunu düzenleyeceği gerekçesiyle ilaçlar verdiğini öğrenince, ilaçlar derken zaten birden fazla, bu ilaçları alıp güvendiğim bir psikiyatr hekime danıştım. Kesinlikle içmesin, birlikte kullanılması çok riskli olur dedi. Böylelikle engelledik, ama herkesin kızının aynı zamanda avukatı da olması gibi bir şansı yoktu diyor Zeynep Küçük. Bu önemli, yani Zeynep Küçük'ün aktardıkları şunu gösteriyor. Yani cezaevi doktorunun verdiği ilaçlar, bir güvensizlik var. Yani Kaşif Kozunoğlu'na yönelik de bu ilaçlar üzerinden, verilen ilaçlar üzerinden veya gelen ambulansta, geçen Nedim Şener de onu aktardı. Yani kalbi tetikleyecek, kalbi krize sokacak, kalbi durduracak bir şey yapılmış olabilir. İstihbarat operasyonu yapılmış olabilir. FETÖ'cülerin dediğimiz gibi Amerika adına, İsrail adına çalışan, aynı zamanda hain casuslar, hain teröristler olduğunu hatırladığımızda, bir Türk istihbaratçının bu şekilde infaz edilmesi, yani infaz etmelerinin önünde bir mani kendileri açısından yok tabii ki. Yani çünkü düşman olacaklar. Çünkü Kaşif Kozunoğlu bir Türk istihbaratçısıydı. Türkiye için çalışıyordu. Ve ilginç bir şey daha, detay söyleyeyim. Aklımdan çıkmış, ben bunu söyleyeyim. Fethi Kabir, yani kabrin açıldığı gün Kurtlar Vadisi'nin YouTube hesabında o dizideki Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğü sahne yeniden yayınlandı. O parça kesilmiş, o gün yayınlandı. Ve başlık şu: İhanetin bedeli ağır oldu, kara
Kaşifoğlu'nu böyle infaz etti. Bakın YouTube hesabında dizide Kaşifoğlu karakterinin infaz edildiği sahne Kaşif Kozinoğlu'nun kabrinin açıldığı gün yeniden yayınlandı ve başlık ilginç, dediğim gibi ihanetin bedeli ağır oldu. Kara Kaşifoğlu'nu böyle infaz etti. Şimdi o hesaptakiler bu arada hemen kaldırmışlar. Bir anda yayıldı. Ondan sonra ben de paylaştım. Allah'tan benim paylaştığım kişi ekran görüntüsüyle almış. Ekran görüntüsü hala duruyor. Benim sosyal medyamda yeniden gönderiler içinde görebilirsiniz. Sonra kaldırıyorlar tabii ki bir anda ortaya çıktığını görünce. Acaba diyorum, birincisi bir mesaj mı veriyorlar? Halen yani bir FETÖ'nün kripto unsurları tarafından kontrol edilen bir hesap mı? Veya FETÖ ile bağlantılı, FETÖ ile ittifak yapan bir unsurların hesabı mı, istihbarat hesabı mı? Veya ya Kaşif Kozinoğlu'nun hazır gündemde, mezarı da açıldı, biz de buradan biraz izleme kapıp biraz para kazanır mıyız derdindeler mi, onu bilmiyorum. Bakın, ama eğer o ikinci söylediğim derttelerse valla çok cahil olduklarını söyleyebilirim. Onlara yaklaşan bir şeyler olur, onu söyleyelim. Yani onlara bir şey yaklaşır, ondan sonra o paylaşımı, o ihanet dedikleri şeyin ne olduğunu onlara bu vatanın evlatları öğretir. Onu söyleyeyim yani. Gerçek ihanetin, gerçek yani öyle ben iletişim kasayım, yok bilmem YouTube'da çok izleneyim, eğer bu derttelerse, yoksa diğer derttelerse zaten gereken çalışmalar yapılıyordur onlara karşı diyelim. Şimdi şu diğer mevzuya geçmeyi başarayım. Çünkü dediğimiz gibi yani önemli konu olduğu için sürekli gündemde olacak, bunları aktarmış olalım. Şimdi başka bir şey var. Rusiler ilerliyor. Gerçek ismi Ensarullah Hareketi, biliyorsunuz Yemen'de. Dünya onları Husiler olarak biliyor. Ve bu Ensarullah güçleri Yemen'de ciddi bir ilerleme kaydetti. Yani İran destekliler, biliyorsunuz. Ondan sonra Babel Mendeb Boğazı'nda, şimdi Yemen'de belli bir bölgeyi kontrol ediyorlardı. Yemen'de maalesef dünyanın en güzel ülkelerinden biri aslında, bakıldığı zaman tarihiyle tabii ki en güzel, en köklü ülkelerinden bir tanesi. Bizim de tarihimizde yeri vardır, türkülerimize konu olur. İşte bizim burası Muş'tur da o Yemen türküsü olarak da geçer. Yemen'e giden askerlerin, Redif Tugaylarının ardından yakılan türküdür. Bizim de şehitlerimizin olduğu bir coğrafya. Yemen maalesef üçe bölünmüş durumda. Bir tarafı Husiler kontrol ediyor, bir tarafı Suudi Arabistan kontrol ediyor, bir bölgeyi de Birleşik Arap Emirlikleri kontrol ediyor. Şimdi Husiler öyle stratejik noktalara ilerlediler ki dünyanın en, yani Hürmüz Boğazı gibi son derece stratejik bir boğaz olan Babel Mendeb'i, deyim yerinde ise tüm kıyı hattını, Yemen tarafındaki tüm kıyı hattını ele geçirdiler. İşte nereye ele geçirdiler? Baktığımız zaman Mayun Adası var. Perim Adası da deniyor. Orayı ele geçirdiler. Moka Limanı var. Orayı ele geçirdiler. Bu Yemen'in 11 Eylül sabahı Yemen'in güneybatısında Taiz Valiliğinde de bulunan stratejik öneme sahip sahil kenti Dubab'ı ele geçirdiler. Daha başka birçok yeri ele geçirdiler. Bu Dubab şöyle önemli. Dünyanın en önemli denizcilik ve petrol yollarından biri olan bu Babel Mendeb Boğazı'nda doğrudan bitişik ve Kızıldeniz kıyısında yer alıyor. Yani Babel Mendeb hattını Yemen tarafındaki bölümü Husiler ele geçirdi. Şimdi sonuç olarak Husilerin bu hamlesi birden fazla boyutla ele almak lazım zaten. Yani bu işin enerji boyutu var, bu işin güvenlik boyutu var, bu işin bölgesel boyutu var, küresel boyutu var. Şimdi bölgesel boyutuna baktığımızda ilk aşamada Husilerin bu hamlesi bölgede yeni çatışma dinamiklerini harekete geçirir mi diye insan endişelenmiyor değil. Çünkü güvenlikle enerji o kadar iç içe geçmiş ki, şimdi şeye bakıyoruz. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz jeopolitiğini de etkiliyor doğrudan. Yani Kızıldeniz'i şöyle bakın. Yani şimdi Hürmüz Boğazı sadece, ki Hürmüz Boğazı dünyadaki enerji, işte petrolün bilmem %20'si, doğalgazın %18 miydi, öyle bir şey. Onların geçişini sağlıyor ama Babel Mendeb Asya coğrafyasından gelen, Hürmüz'den gelenler de dahil olmak üzere gelen enerjinin
ve aynı zamanda ticaret malzemelerinin Doğu Akdeniz'e giderken, yani batıya giderken ilk durak, yani ilk geçiş noktalarından bir tanesi. Yani Çin'den gelip Malakka Boğazı'ndan geçmiyorsa, okyanusu geçiyorsa doğrudan ilk olarak Babel Mendep'ten Kızıldeniz'e giriyor. Kızıldeniz'den çıkıp Süveyş kanalına giriyor. Kanaldan çıkıp Doğu Akdeniz'e gidiyor. Oradan da Avrupa'da, işte Türkiye'de, kuzeyinde, Rusya'da bir yere gidecekse oraya gidiyor. Çin'den, Hindistan'dan falan gelen, bunları da ekleyerek Japonya'dan, bunları da ekleyerek düşünün. Yani Babel Mendep son derece stratejik bir nokta ve Kızıldeniz son derece stratejik bir nokta. Süveyş kanalı son derece stratejik bir nokta. Şimdi Babel Mendebi tuttuğu anda Husiler acaba küresel enerji ve küresel ticarette sıkıntı olur mu diyor. Şimdi Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'nın verilen açıklamalarına göre bu son dönemlerde Riyad ve Medine bölgelerinde, bu arada Husiler karşılıklı olarak tabii ki Suudi Arabistan'da belli ölçüde yanıtlar da veriyor. Suudi Arabistan'ı da hedef alıyor. İşte Riyad ve Medine bölgelerinde meydana gelen saldırılardan dolayı diyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı Doğu Batı Petrol Hattı olarak bilinen hattı kapattı. Yani Kızıldeniz'den petrol sevkiyatını sağlayan hattı Suudi Arabistan kapattı. Şimdi bu noktada bu kapanma çok ciddi bir şekilde Suudi Arabistan'a zarar veren bir boyutta. Olayın boyutunu şöyle anlayalım. Bu güzergah üzerinden günlük 3,5 ila 1,5 milyon varil petrol sevkiyatı yapılıyordu. Yanbu limanına taşınıyordu. Yani Yanbu limanı işte Kızıldeniz'e aktarılıyor. Oradan Kızıldeniz üzerinden petrol ihraç ediliyordu. Dediğim gibi 3,5 milyon varil ile günlük 4,5 milyon varil arasında. Bu arada Akın Gürley'in son dakika açıklaması mı bu? Bir kontrol etsene, bir bakayım ona. Son dakika, evet. Ben şeyden de son dakika, ben X'den de bakayım. Herhalde bir yeni operasyondan bahsediyor. Evet, 12 dakika önce yapmış. Bu sabah Ül'de başlatılan Sokaklar Güvende, bir parantez koyuyorum bu Yemen meselesine. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklaması. Bu sabah ülke genelinde başlatılan Sokaklar Güvende operasyonlarına ilişkin adli işlemler devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda 151 operasyon gerçekleştirilmiş. 2594 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şu ana kadar 1613 şüpheli gözaltına alınmış. 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir. Operasyonlarda jandarma ve polis teşkilatlarımızın 11.466 kolluk personeli görev almıştır. Aramalarda 199 ateşli silah, 9.039 pişek kartuş, 2 el bombası, 10.520 sentetik ecza ve uyuşturucu tablet ve yaklaşık 37.25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Soruşturmalar suç örgütlerinin finansman kaynaklarını, mal varlıklarını ve suç üretme kapasitelerini hedef alacak şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda 26,9 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiş. 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 araca ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulanmıştır. Firari şüphelerin yakalanmasını, soruşturmaların tüm yönleriyle aydınlanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmektedir diyor. Sabah yaptığı açıklamanın devamı, bilgilendirme yapmış. Sabah biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarını tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz diye başlayıp Sokaklar Güvende operasyonlarını başlattıklarını duyurmuştu. Dediğimiz gibi 148 eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Detaylı bilgiyi aktarmış Sayın Akın Gürlek. Şimdi tekrar Yemen'e dönelim, bu son dakika bilgisini aktardıktan sonra. Bu arada herkes de Kurtlar Vadisi okuyor, konuşuyor. Televizyonlara baktım da şimdi bir hızlıca. Bir taraftan televizyonlara da baktım. Kurtlar Vadisi'nin yani konu olduğu programlar var. Tekrardan gelelim Yemen meselesine. Şimdi az önce söyledik.
Doğu Batı petrol hattında günlük 3,5 milyon ile 4,5 milyon varil petrol Yanbu Limanı'na taşınıyordu. Buradan da Kızıldeniz üzerinden ihraç ediliyordu. Şimdi bunu kapattı. Yani bir anlamda Suudi Arabistan'ın bir kere Hürmüz tarafında sıkıntı. Şimdi Kızıldeniz tarafında da saldırılar üzerinden bir sıkıntı olursa o zaman işte burada Suudi Arabistan'la Yemen arasında ciddi bir gerilimin, çatışmanın ve doğal olarak da Suudi Arabistan'la İran arasında ciddi bir gerilimin, çatışmanın çıkması endişesi artıyor. Yani güvenlik ve enerji iç içe geçiyor. Şimdi ünlü bir enerji danışmanlık şirketinin ortağı diyor ki Babel-Mendeb Boğazı hayati bir arter. Bu rotanın kaybı petrol piyasası için bir uyarı niteliğindeydi ve mevcut durumun ne kadar sürdürülemez olduğunu gösterdi diyor. Yani bu arada şu diyelim ki bypass edildi. Ha bu arada şu özür dilerim, o bilgiyi de aktarmayı unutmayayım. 50 bin tane veri olunca, deyim yerindeyse, 50 bin tane yok da yani öyle düşünün yani. Veri olunca kafa gidiyor, bazen unutuyor. Hani 3,5 milyonla 4,5 milyonluk varil dedik ya. Zaten Ağustos ayında gerilimlerden dolayı 400 bin varile kadar da düşmüştü bir dönem. Onu da söyleyeyim. Yani o bilgiyi de aktaralım. Şimdi burada diyelim ki Babel-Mendeb bypass. Ne olacak? Şimdi bir kere maliyeti çok ciddi bir şekilde arttıracak şeyler var. Birçok petrol tankeri Asya'ya çok daha uzun ve dolambaçlı bir rota üzerinden seyahat etmek zorunda kalacak. Suudi Arabistan'dan çıkan petrol düşünün. Bu sefer Süveyş kanalına yönelecek. Oradan ya Akdeniz'e, oradan Afrika'nın batı kıyısı boyunca inecek aşağı. Zaten yukarı çıkamaz, Arktik'e çıkıyor. Sonuçta kutuplardan bir yere gidemez. Ne yapacak? Afrika'nın altına inecek, oradan Hint Okyanusu'na. Yani Babel-Mendeb'den de oradan Hint Okyanusu'na çıkmak varken Afrika kıtasını, işte Akdeniz'i, Cebeli Tarık'ı çıkacak. Oradan Asya'ya gitmek zorunda kalacak. Çok ciddi maliyetler artacak ve aynı zamanda nakliye süreleri de artacak. Yani yaklaşık bir aylık bir ek nakliye süresi olacak. Bu da tabii ki petrol üretimini falan etkileyecek. Şimdi Husilerin ilginç bir detay aktarayım. Taarruzlarında çok sayıda Yemen hükümet güçlerinin elinde bulunan çok sayıda Amerikan yapımı silahı da ele geçirdiği söyleniyor. Yani bu El Cezire'de bunu vermiş. Amerikan merkezli The War Zone var. Onlar da vermiş. Yani bak zaman milyonlarca dolarlık işte ekipmanlar, mayınlar, el yapım patlayıcılar, bunlara karşı yine el yapım patlayıcılar karşı koruma sağlayan Amerikan yapımı zırhlı araçlar falan filan, hafif silahlar, topçu sistemleri, kamyonetler, mühimmatlar, birçok şeyi de Husiler ele geçirmiş. Özetle Husiler bunları yaparken peki Amerika ne yapmış? Amerika'nın gücü yok, şu an müdahale edemiyor. Geçenlerde yine Amerikan merkezli bir yayın organında. Bu arada saat başımıza ne kadar kaldı? Ondan sonra son cümleyi de söyleyeyim, saat başına girelim. Amerika'nın artık buna müdahale edecek gücü yok. Onu söyleyelim. Saat başına gidiyoruz, sonra kısa bir ara.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset arasında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son dilimi. Şimdi birkaç başlığı hızlıca özet olarak aktarmak isterim. Şimdi birincisi, bu Yemen'de aktardığımız olaylar. İşte en son dedik ki Amerika'nın gücü yok. Vuracak. Çünkü stokları yok, füze stokları. Yeni bir çatışma. Zaten İran'la çatışmaya giremiyor. Hatta İsrail'de Trump'ın 3. yol diye bir yol belirlediği yönde bir makalesi var İsrail'de yayınlanan. İşte bir taraftan, yani arada derede kalmış diyor. Yani bir taraftan şey gibi yapabilirdi diyor. İşte Bush gibi Irak meselesinde vuralım, sonuna kadar gidelim diyebilirdi. Obama tarzına yöneldi diyor. İşte işte Lindsey Graham biliyorsunuz geçenlerde öldü. O aslında sonuna kadar gidilmesi taraftarıydı. Hatta Lindsey Graham'ın formülü basit bir zorlama teorisine dayanıyordu. İran ancak belirli bir miktarda cezayı kaldırabilir. Yeterince baskı uygulandığında rejim sonunda teslim olmanın daha fazla darbe almaktan daha iyi olduğuna karar verecektir. 6 aylık savaş bu teorinin altında yatan varsayımı ortaya çıkardı. İran'ın kırılma noktasına Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin ödemeye razı olduğu bir bedelle ulaşılabileceği varsayımı. Ancak diyor Trump bu şeye girmedi diyor. Bir taraftan diyor vuruyor, sonra duruyor diyor. Ekonomik baskıya dönüyor diyor. Şimdi Trump burada zaten zorda. İran'a yönelik taarruzu yapamıyor. Şimdi bir de üstüne işte bu Yemen meselesi, Kızıldeniz meselesi. Şimdi Yemen'e gitse, gücünü kaydırsa, hop İran'dan bir hamle gelse ne yapacak? Hangi savunma sistemiyle şey yapacak? Stokları zaten azalmış durumda falan filan. Yani Trump'ın işi zor. Şimdi Amerika o yüzden pasif. Şimdi tabii ki başka bir boyut daha var. Şimdi geçenlerde Axios yazdı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri destek istedi. Yani müdahale edilmesini istedi. Amerika yanıtsız bıraktı. Çünkü bunlardan dolayı Amerika'nın şu an vurma gücü yok. Yani Amerika'nın şeylerine falan bakmayın. Gemileri perişan, donanması. İşte örneğin tam rakamlar şu an elimdeki verilerden şey çıkartmaya çalışayım ama vardı çünkü elimde bunun şeyleri. Amerika'nın şu an kullanımdaki gemi sayısıyla kullanışlı gemi sayısı arasında çok ciddi fark var. Yani Amerika'nın ciddi bir şekilde işte diyelim ki uçak gemileri falan sıkıntı da dökülüyor. En son biliyorsunuz Abraham Lincoln 250 günden fazla muharebe görevinden sonra Orta Doğu'dan ayrıldı. En uzun süre kalma rekoru adeta. Denizde kesintisiz en uzun süre kalma rekorunu kırdı. Ama nelerden bahsediliyor? Söyleyeyim. İşte küflü duşlar, bozuk tuvaletler, haftalarca çamaşır yıkanmaması, uzun süre sıcak su olmaması, yarım fincan pirinç, iki pide ile sınırlı yemekler, sabun yok, deodorant yok, diş macunu yok. Bunu Amerika Demokrat Kongre üyesi Mike Levin yazıyor. Yani Amerikan donanmasında bazı gemiler, yani 400 gemi varsa bunun belki 150-200'ü işlevli hale. Şu an Çin 400'ün üzerine çıkartmaya çalışıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir şekilde sıkıntıda, müdahale gücü yok. O yüzden Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin bu çağrısı yanıtsız kalıyor. Tabii ki Suudi Arabistan destek arıyor. Diplomasi yürütmeye çalışıyor falan filan. Burada bir çatışma Suudi Arabistan'ı da olumsuz etkileyecek. Herkesin merak ettiği konu da o zaman Mekke Savunma İttifakı'nın ilk sınavı olur mu burası? Evet, insanların endişelendiği şeylerden bir tanesi bu. Yani burada Yemen'de Husilerle karşı karşıya kalmak aynı zamanda İran'la da karşı karşıya kalmak anlamına gelir mi? Ve Husilerin saldırılarını Suudi Arabistan topraklarına taşıması, burada bir ülkeye saldırı, bütün ittifaka saldırı mantığıyla yaklaşıldığında Türkiye ile Pakistan'ı Husilerle savaşa sokar mı şey var. Şunu söyleyeyim, böyle bir doğrudan bir taarruz yapılacağını düşünmüyorum ama Türkiye ile Pakistan'ın diplomasi gücüyle İran üzerinden Husileri baskılayabilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. Burada Suudi Arabistan'ın yanında yer alacaklardır Türkiye ve Pakistan orada Husileri baskılayarak. Ya ben şunu anlamıyorum, zaten açık söyleyeyim. Yani zaten İran bir mücadele yürütüyorsa, Yemen'de bir mücadele yürütüyorsa bu mücadele Amerika ve İsrail'e karşı mı, Suudi Arabistan'a karşı mı? Sen Suudi Arabistan'ı karşına alarak, zaten Suudi Arabistan mesela İsrail'in, Amerika'nın işte normalleşme adını verdikleri iletişim kurma, diplomasi kurma şeylerine karşı bir tavır gösteriyor Suudi Arabistan. Bu olumlu bir şey, bu kötü bir şey değil. İran'a yönelik saldırganlık sürecinde de Körfez ülkeleri içinde hem liderlik yapması boyutuyla hem de itidalli yaklaşması boyutuyla, bu liderliği itidalli bir şekilde yapması boyutuyla İran'a karşı doğrudan bir şey ortaya koymadı, tutum almadı. İran ki söyledik yani, sonuçta Amerikan üslerini hedef almasını ben meşru görürüm, açık söyleyeyim. Sonuçta oradan kendi ülkemize bize bir saldırı olsa biz de aynı şekilde davranırız. Ama bazı ülkeler işte bizi niye vuruyorsun, bizim topraklarımıza, egemenlik coğrafyamıza niye şey yapıyorsun falan filan diye tepki gösteren oldu. Daha sertten böyle yumuşağa giden tepkilerdi. Suudi Arabistan burada itidalli yaklaşmaya çalıştı. Şimdi Suudi Arabistan'ı bu itidalinden uzaklaştırıp karşına almanın nasıl bir faydası var? Ben bunu da sorguluyorum. Yani şimdi bu noktada tabii ki dünyanın merak ettiği şeylerden bir tanesi de bu. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke Paktı ne durumda diye. Tabii ki farklı farklı analizler var ama gördüğüm şu. Mesela Çin'de bir analiz yapılıyor. Çinli analistler diyor ki her halükarda böyle bir mekanizmanın oluşumu bölgede Amerikan güvenlik şemsiyesine duyulan güvenin keskin bir şekilde azaldığını gösteriyor diyorlar. Yani Çinliler bir kere bunu söylüyor. Bunu kim yazmış, hemen onda ismini de söyleyelim. İsmi tabii En Moran. Ondan sonra Guangcha China sitesinde, Guangcha sitesinde yazıyor. Türk diplomasisinin yoğun olduğunu söylüyor. Ankara'nın sadece birkaç hafta içinde birbiriyle, görünüşte birbiriyle ilgisiz 3 alanda ilerleme kaydettiğini, NATO, ASEAN ve Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı kapsayan ittifakla ilgili. Burada Çin'in de bu süreci çok ciddi takip ettiğini görüyoruz. Ve şuna dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'ın muazzam finans gücü, Türkiye'nin muazzam askeri gücü, NATO'nun ikinci bir büyük askeri gücü, Pakistan'ın ciddi nükleer gücüne dikkat çekiyor. Yani bu kadar ciddi bir şekilde uyumun olması falan. Bir de şuna dikkat çekiliyor, onu da söyleyeyim. Şimdi Mekke Savunma İttifakı'ndan bahsedilirken ona da değinmek isterim. Geçmiş, yakın zamanda, geçmişte derken çok uzak bir zamanda değil. İsrail ve Amerika'daki emperyalist sistem Orta Doğu'da Amerikan kontrolünde bir NATO benzeri bir ittifak istedi. Ama şunu vurgu yapıyorlar. Kurulan ittifak bu İsrail'in ve Amerika'nın içindeki o emperyalist sistemin istediği ittifak değil. Yani burada Amerika'ya, yani burada bu örgütte Amerika ve İsrail için neredeyse yer yok tanımı yapılıyor. Yani onlar için bir mücadeleye, onlarla bir mücadeleye, ya yani onlarla derken de onlarla omuz omuza bir mücadeleye girecek bir ittifak değil. Bu Mekke Paktı. Şimdi tabii ki bu pakt ne olacak? Yemen meselesinde de ciddi bir şekilde sınav verecek ama ben dediğim gibi Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın, Türkiye'nin İran'a iki tane doğrudan karadan, bir tane de denizden komşu ülke, bu üç ülkenin diplomasiyle İran üzerinden Yemen'i baskılayacağını düşünenlerdenim diyeyim. Çok kısa hemen şeyden bahsetmek istiyorum. İsrail'e geçeceğim. Bu arada çok ilginç olaylar falan da oldu. Husiler, ondan sonra Trump meselesi, dediğimiz gibi aktardım, Trump'ın garip garip açıklaması. Ama İsrail'de çok ciddi bir şekilde sağlık çalışanlarının ülkeden ayrıldığı yönünde, son bir iki dakikamız çünkü, ayrıldığı bilgileri var. Onu da sizlere aktarayım. Bugünkü programı oradan kapatalım. Bu arada şu bilgiyi de paylaşayım. Itamar Ben-Gvir ile Netanyahu arasındaki koalisyon ortaklığının çatırdaması da önümüzdeki günlerde muhtemel diyorlar. Netanyahu Ben-Gvir'i devre dışı bırakabilir diyorlar. Bilmiyorum, öyle bir yorum da var. Çünkü Netanyahu'nun söylem değişikliğine gitmesinden bahsediliyor. O bilgiyi de şöyle aktarayım bir cümleyle. Netanyahu önceden tamamen sağcı bir hükümet söylemiyle seçimlere hazırlanırken şimdi geniş kapsamlı bir ulusal hükümet söylemine geçiş yaptı. Bu da Bengivir gibilerle değil de daha böyle merkeze yakın duranlarla iletişim kurarsam iktidarı kurtarır mıyım derdine düştüğünü gösteriyor. Ama umarım ikisi de en ağır cezayı alacağı sonuçlarla karşılaşırlar diyeyim. Birbirlerine ateşe attılar bu arada. Geçen Sara Netanyahu, Netanyahu'nun eşi ortalığı karıştıracak açıklamalar yaptı. Şimdi İsrail'de tekrar dönecek olursak 2023-2025 yılları arasında en az 1370 doktorun İsrail'i terk ettiği bilgisi var. 2023'te 419, 2024'te 530, 2025'te yaklaşık 420 doktor ülkeyi terk etmiş. Son rakam bir ön tahmin olarak belirtiliyor. Ayrılanlar arasında uzun eğitim gerektiren ve bugün bile eksikliği hissedilen mesleklerdeki doktorlar da dahil olmak üzere 40 yaş ve üzeri deneyimli uzmanlar da bulunuyormuş. İsrail'i terk eden terk edene. Almanya'da da benzer terkler var biliyorsunuz. Çok sayıda 2-3 milyon insanın Almanya'dan ayrıldığı söyleniyor. Velhasıl kelam İsrail'e tekrar dönecek olursam bu rakam sadece gidenleri gösteriyormuş. Tabii gelenler de varmış. 2023'te dönenler var, 2024'te dönenler var. Bu noktada İsrail'in ama ciddi kaybı var ve bu doktorların bir şekilde dönmesinin, ayrılmasının ciddi eksikliği hissedilecek diye İsrail basını şu an onu tartışıyor diyelim. Bugünkü programımızı bununla noktalayalım. Bugünlük bu kadar. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Ankara'da 66 milyon yıllık fosil keşfedildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıl öncesine ait gastropoda fosili bulunduğunu açıkladı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Külhöyük'te Ankara'nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutan dikkat çekici bir keşif gerçekleştirildiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Külhöyük'te 4000 yıllık Hitit kabında Seygi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaşıldığını hatırlatan Ersoy, bu kez bölgede tesis denizinin son dönemlerine ait olduğu düşünülen bir fosilin ortaya çıkarıldığını bildirdi. Fosilin 66 milyon yıl önce tesis denizi kıyısında yaşamış, karından bacaklı bir salyangoza ait olduğu belirtildi. Yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu'yu da kapsayan tesis denizinin son evlerine ait olduğu değerlendirilen fosilin Külhöyük'te bulunması ise dikkat çekti. 5000 yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te ortaya çıkarılan fosilin binlerce yıl önce yerleşim sakinleri tarafından bölgeye taşımış olabileceği değerlendiriliyor. Bu ihtimal milyonlarca yıllık fosil fosilin çok daha sonraki dönemlerde Külhöyük'teki yaşam alanına nasıl ulaştığına ilişkin yeni bir araştırma konusu ortaya koyuyor. Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan yeni bulguların Külhöyük'ün hem arkeolojik geçmişinin hem de Ankara'nın çok daha eski doğal tarihinin aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıl önce tesis denizi kıyısında yaşamış karından bacaklı bir canlıya ait gastropoda fosili bulundu. Fosilin binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşim alanına taşımış olabileceği değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Spor'u Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle 1-0 mağlup ederek liderliği Beşiktaş'tan geri aldı. Teknik direktör Okan Buruk ise %80'lik galibiyet oranıyla lig tarihine geçti. Galatasaray'da göreve geldiği günden bu yana birçok rekoru kıran teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig tarihine geçen bir başarıya daha imza attı. Sarı Kırmızılı ekibin başında çıktığı 149 lig maçında 119 galibiyet alan 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, %80'lik oranla Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan çalıştırıcı oldu. Buruk ayrıca göreve başladığı 2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig'de en az 2 kez karşılaştığı 26 rakibinin tamamını mağlup etmeyi başardı. Tecrübeli çalıştırıcı Kocaelispor galibiyetiyle Süper Lig tarihinde bir takımın başında en az 30 maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet oranına sahip isim oldu. Sarı Kırmızılı ekiple çıktığı 134 maçta %80 gibi yüksek bir oran yakalayan Buruk, Fenerbahçeli teknik direktör Carlos Alberto Pereira'yı geride bıraktı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk kırılması zor bir rekorun sahibi oldu. Galatasaray'ın başında 149 lig maçında 119 galibiyet alan Buruk, %80'lik galibiyet oranıyla Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik direktör oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler dün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı.
1: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
0: Ceyda Karan'la Eksen.
2: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
3: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
0: Selin Yazı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
4: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
5: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
0: Okan Aslan'la gün ortası.
6: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
7: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan yüzünü konuşuyoruz.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
8: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
9: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatım'da.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
10: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbi'nde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
0: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
11: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
12: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazı programında açıyoruz.
0: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Nazım Hikmet'in yaşamı, eserleri ve kültürel mirası İzmir'de açılan Romantika Bir Ömrün Seyri Seferi sergisinde ziyaretçilerle buluşuyor. Türkiye'de Nazım Hikmet üzerine hazırlanan en kapsamlı

0: Ediyoruz. Şimdi sorularımla hemen başlıyorum. Romantikayı Türkiye'de Nazım Hikmet üzerine hazırlanmış en kapsamlı sergi yapan en önemli özellik sizce nedir?
1: Kapsamı çok büyük bir kere. Yani diyebilirim ki 15 sergiyi, yaklaşık 15 sergiyi içeren büyüklükte ve nitelikte bir sergi. Doğumundan başlıyor, ölümü dahil ve bugünlere kadar gelen ömrünü aktaran bir sergi. Çünkü Nazım Hikmet 3 Haziran 1963'te Moskova'da ölüyor ama öldükten sonra da kitapları Türkiye'de yeniden yayınlanmaya başlıyor 1965 senesinde. Ardından çeşitli vakıflar kuruluyor. Hem Türkiye'de hem Moskova'da, Rusya'da vakıflar kuruluyor. Merkezler kuruluyor Boğaziçi Üniversitesi'nde bildiğiniz gibi. Ve böylesine büyük bir sergi 2026 yılında Türkiye'de gündeme gelip hayata geçirilebiliyor. Bunlar Nazım Hikmet'in ömrünün devam ettiğine ve devam edeceğine en büyük işaretlerden birisi diye düşünüyorum. Çünkü bazı kişiler var ki, bazı yaratıcılar, yani Beethoven gibi olsun, Mozart gibi olsun ya da Picasso gibi olsun, bunları hiçbir şekilde yok edemezsiniz, silemezsiniz. Rumi gibi olsun mesela, Mevla ya da Yunus Emre gibi olsun, bunlar hiçbir şekilde kolay kolay yok edilemez, silinemez. Yani devletlerin ya da hükümetlerin politikası ne olursa olsun, onlar geçicidir. Bugün, günümüzde ve ileride de kültür ve kültürel miras sürdükçe Nazım Hikmet de sürecektir. Tabii ki bu, şunu söylemem lazım en başta, kolay bir proje değildi. Çok geniş kapsamlı bir projeydi. Böyle bir projeye inanmak ve bir irade göstermek gerekiyordu. Bunun tabii akıl edinmesi de başka bir şey. Bu projenin akıl edinmesi. Bunu tabii Say Holding Kurumsal İletişim Direktörü Ünal Ersöz diye borçluyuz. Ve tabii ki bunu da Polkart hayata geçirdi. Onlar gerçekleştirilmesini sağladı. Onların sayesinde de İzmir'e böyle bir sergiyi, projeyi kazandırmış olduk. İzmir'in tarihine ve Nazım Hikmet kronolojisine diyebilirim. Biraz uzattım belki ama kısaca bunları aktarmak isterim sergiyle ilgili. Nazım'ın hayatını, ömrünü anlatıyor. Çünkü Romantika'da Nazım Hikmet'in son romanı Güzel Şeyde Kardeşim'in ilk adı Romantika aslında. Sovyetler Birliği'nde, Fransa'da, Romanya'da, pek çok yerde Romantika adıyla yayınlanıyor. Ve o yüzden de biz Romantika adını vermeyi uygun gördük. Nitekim bugün de Rusya Büyükelçisi ziyaret ederek projemizi onurlandırmış oldular. Kendilerine ayrıca müteşekkirim bu konuda. Çok böyle hani Rusya'da olduğu için bir nevi evimde de hissettim diyebilirim kendimi. Kendi Rusya geçmişimden dolayı.
0: Şimdi şunu da sormak istiyorum. 20 yılı aşkın bir araştırma hayatınız var. Peki bu sergide size en çok şaşırtan ya da sergide ilk kez gün yüzüne çıkan belge ya da eşya var mıydı?
1: Olmaz mı? Tabii ki var. Yani Nazım Hikmet bir okyanus gibi durmadan yeni bir şeyler çıkabiliyor ya da yeni bir iz, yeni bir ipucu bizi başka şeylere götürebiliyor. Mesela bu sergide beni en heyecanlandıran şeylerden birisi Mehmet'in oğluna çocukken 50'li yıllarda gönderdiği kartpostallar ilk defa gerçek halleriyle bu sergide halka sunmuş olduk, sergilemiş olduk. Özel bir sunum tekniğiyle her gelen hem kartpostalın ön yüzünü hem arka yüzünü görebilecek. Olur el yazısını okuyamayan olursa diyerek de hani onu da yine şey baskı olarak da vermiş oluyoruz. Başka şeyler de var tabii ki. Ara Güler'in Nazım Hikmet'in bir kitabına 1961 yılında İtalya'da yayınlanan kitabına verdiği fotoğraflarda İlk kez bu sergide ortaya çıkarıldı. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi bu konuda büyük bir çalışma yaptı ve paylaşılmasını sağladı. Tabii ki Moskova'daki evden gelen çalışma odasının eşyaları, daktilosundan radyosuna, masa lambasına, masasındaki masa takvimine, duvar takvimlerine ve Nazım Hikmet'in bizzat kendi aldığı, kullandığı o rüyat işi, oyuncaklara, biblolara kadar her şey bu sergide yerli yerini buluyor. Yani aklıma gelen gelmeyen

0: O kadar çok şey var ki. Şimdi ilk defa bunları söyleyebilirim. İlk defa sergilenenler.
1: Evet, şimdi az önce eşyalardan bahsettiğiniz, daktilo kişilere eşyalar, el yazmaları. Bu aslında günlük yaşamına dair bize nasıl bir yansıma sunuyor? Yani günlük hayatına nasıldı Nazım Hikmet?
0: Günlük hayatında aslında insan. İnsan bir Nazım Hikmet her şeyiyle. Tabii ki ideolojisinden hiçbir zaman ölmeyen, ömrü boyunca ben komünistim demiş bir insan. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Yani şeyini, kendi ideolojisini ölünceye kadar da partisine sadık kalmış biri olduğunu biliyoruz. Yazdıklarından, söylediklerinden. Ama hem eşyalarıyla, hem sergilediğimiz el yazmalarıyla, el yazmaların üzerindeki notlarla, masa takvimindeki sayfalardaki görüşme notlarıyla, oradaki insanlarıyla, işte pek çok kişinin isimleri falan yazılı. Yaşar Kemal olsun, Abidin Din olsun, bunlarla ilişkileri var, onları görebiliyoruz. Ve ona hediye edilmiş resimler, sanat eserleri, Vera Tulyakova bunları zamanında Nazım'ın evinden İstanbul'una bir hatıra olsun, evin aziz hatırasını İstanbul'da da yaşatsın diye gönderdiği bazı resimler var. Onları da sergiliyoruz. Tabii ki bu resimler bize nelerin ipucunu veriyor? Nazım Hikmet'in bu sanatçılarla olan ilişkisini, dostluğunu, arkadaşlığını ya da kardeşliğini, bütün bunları görebiliyoruz. Sergimizde Turgay Fişekçi'nin çok da güzel bir yazısından alıntı var. Nazım'ın iyi insanlığı üzerine sergiye gelenlere özellikle bu yazıyı okumalarını öneririm. Hakikaten iyi insan, yani hani herkese yardım etmeye koşturan bir insan. Bu tabii ki Nazım Hikmet'in hem aristokratlığından ve dünyaya karşı duruşundan, tavrından da gelen bir şey.
1: Peki sergi hakkında da şunu sormak istiyorum. İzmir'de açılmasının özel bir sebebi var mıydı? Bir tercih miydi? Yani Nazım Hikmet'in İzmir'le nasıl bir bağı vardı?
0: Ya bir tevafuk diyebilirim baştan özetle. Bir kere Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın İzmirlilere bunu bir hizmet, kültürel hizmet olarak sunma gerekliliğinden, düşüncesinden kaynaklanan bir şeydi. Hatta açılış konuşmasında da beni çok etkileyen bir sözü oldu. Hani bu bir teveccüh değil, bizim görevimizdir diye. Hakikaten bunu bir görev bilinciyle, hani İzmir'de böyle bir sergi yapılması düşünüldü. Fakat Nazım'ın hayatı ve özellikle ismin Romantika olmasına karar verdiğimiz andan itibaren İzmir'le ilgili pek çok tevafuk ortaya çıktı. En başta Romantika, yani yaşamak güzel şey ve kardeşim, İzmir'de geçiyor. Yani İzmir'e geliyor Nazım Hikmet, birkaç ay kalıyor. İzmir ve önemli bir yer tutuyor onun hayatında. Hatta yaşamak güzel şey ve kardeşimden Münevver Andaç'a, Münevver Hanım'a, çocuğunun annesine bahsederken şöyle diyor. Bir romana başladım diyor. Hani bilirsin, İzmir'e gitmiştim 20'li yıllarda. Orada bir kuduz köpek ısırmıştı beni. O minvalde başlayıp gelişen hayatımı anlatmaya çalışıyorum diye bahsediyor. Tek bu değil. Romanda zaten İzmir'le ilgili, o yıllarıyla ilgili, 100 yıl öncesinin yangından sonraki görüntüleriyle ilgili paragrafları var. Partisine yazdığı İzmir'le ilgili bir rapor var. Ve daha da önemlisi, bizim için önemli kılan noktalardan birisi de Kuvayi Milliye destanını İzmir'de bitirmiş olması. Son dizeler İzmir'de bitiyor. Böyle olunca da bu sergi için özel bir resim siparişi verildi. Sedat Girgin muazzam bir resim, sanat eseri ortaya çıkardı. 260 santimetreye 780 santim boyutlarında bir triptik Kuvayi Milliye eseri. Orada da işte 200 toprakta karınca, suda balık, havada kuş gibi çok turlar dizesini içeren, işte ve kadınlar, bizim kadınlarımız korkunç ve mübarek elleriyle devam eden şiiri çok güzel yansıtan, o günlerin halkını, insanlarını, askerlerini ve bir köşesinde de hayali bir şekilde Nazım Hikmet'i şiirini yazarken tasvir eden bir esere kavuşmuş oldu sanat dünyamız.
1: Aslında serginin İzmir'de açılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesini az önce aktardığınız hikayelerle çok net ve akıcı bir dille. Şimdi son sorumu size sormak istiyorum. Sergi İzmir'den sonra başka bir şehirde ya da yurt dışında olacak mı?
0: Ya sergi bir kere 15 Ocağı kadar İzmir'de olacak. Nazım Hikmet'in doğum yıl dönümüne kadar. Bildiğiniz gibi Nazım Hikmet yaşıyor olsaydı 125. yılının içinde olacaktı. Ömrünün, yani hayatının 125. yılı içinde olacaktı. Ve bu sebeple de işte hem İstanbul'da hem Ankara'da bu sergiyi mekanlar bulabilirsek tabii ki tekrarlamayı, gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. İzmir'deki sergi iki dönüm bir mekan üzerine kurulu büyük bir sergi. Hı-hı. Hakikaten. Tabii bu büyüklükte bulunamayabilir ama olabildiğince bu içeriği kapsayacak büyüklükte bir mekanlarda olması lazım. Sırf Türkiye değil, düşündüğümüz şehirlerden birisi Berlin'de eğer gerçekleştirebilirsek, ama tabii benim gönlümde yatan aslanlardan birisi de Moskova şehri.
1: Evet.
0: Çünkü böyle bir serginin Moskova'ya çok yakışacağını düşünüyorum. Bunun için de girişimlerde bulunulacaktır diye düşünüyorum, umut ediyorum. Çünkü Nazım Hikmet'in bir şiirinde dediği gibi işte Moskova evim, Moskova odam, Moskova 19 yaşım, 60 yaşım diye çok önem verdiği bir şehir. Hatta yine bir başka şiirinde Hikmet'in oğlu nerede ölmek isterdin? İstanbul, Moskova, Paris diye üç şehri sıralar. Umarım Moskova'da da böyle bir sergi gerçekleştirilir ve tekrar Rusya topraklarında, Moskova'da Nazım Hikmet esintisi yalnızca Novodeviçi mezarlığında değil, kültür hayatında da, sokaklarında da, basınında da tekrar esmeye devam eder diye umuyorum.
1: Efendim, aktardığınız bilgilerden dolayı çok teşekkürler. Yapı Kredi Yayınları yazarı ve küratör Melih Güneş bizlerleydi. Efendim, tekrardan çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Nazım Hikmet'in yaşamını, eserlerini ve bugün de yaşamaya devam eden kültürel mirasını çok katmanlı bir anlatıyla ele alan Romantika Bir Ömrün Seyri Seferi 95. İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında 3 Eylül'de Atlas Pavyonu'nda açıldı. Folk Art Galeri tarafından hazırlanan ve bugüne kadar Türkiye'de açılmış en kapsamlı Nazım Hikmet sergisi olma özelliğini taşıyan proje, 2125 metrekarelik alanda fuaye dahil 15 salona yayılıyor. Türkiye'den ve yurt dışından yaklaşık 25 kişi, kurum, arşiv ve özel koleksiyonun katkısıyla hazırlanan sergide yüzlerce fotoğraf, yüzlerce sayfa el yazması ve belge, nadir kitaplar, kişisel eşyalar, resimler, heykeller ve görsel işitsel materyaller bir araya geliyor. Sergi 15 Ocak 2027 tarihine kadar İzmir'de ziyaret edilebilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenski arasında G20 zirvesi kapsamında herhangi bir görüşme planlanmadığını söyledi. Peskov, olası bir zirve buluşması için "bu mümkün değil" ifadesini kullandı. Kremlin sözcüsü Rusya'nın Zelenski'nin de katılımıyla Moskova'da bir görüşme organize etmeye hazır olduğunu tekrarladı. Peskov daha önce Ukrayna liderinin Putin'le gerçekten görüşmek istemesi halinde Moskova'ya gelebileceğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Zelenski'nin müzakereler için Moskova'ya davet edilmesinin Rusya'nın büyük bir iyi niyet göstergesi olarak nitelendirmişti. G20 Liderler Zirvesi 14-15 Aralık tarihlerinde ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek. Rusya'nın zirveye üst düzey bir heyetle katılım sağlaması bekleniyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenski'nin ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 zirvesi marjında bir araya gelmeyeceğini söyledi. Peskov, Moskova'da bir görüşmeye açık olduklarını ise yineledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 14 Eylül 2026 günlerden pazartesi, bir haftaya da başlıyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Evet, 11 Eylül tabii cuma günü geçti. Cumartesi Amerika'da saat farkı var. Tabii 11 Eylül 2001 saldırıları Amerika'nın terörle mücadelesini ateşlemişti. Bu seneki anmalara ise nasıl oluyor tam anlayamadım. Bağlamı da anlayamadım. İran damgasını vurdu. Liderlikten, siyasi liderlikten yapılan açıklamalar bağlamında söylüyorum. Tabii dünyaya çeyrek asırdaki bedelleri 11 Eylül ve sonrası süreçte Amerika'nın açtığı savaşların azımsanacak gibi değil. Bilançoyu çıkaranlar var, aktaracağım sizlere. Tahran'dan da tabii yorumlar geliyor. Bu hafta Hürmüz çok konuşacağız gibi gözüküyor. Aslında bu haftaya Umman'daki görüşmelerle başlanması bekleniyordu. Cuma günü aktarmıştım size, ilk haberler gelmişti. Bir mutabakat hazırlandığı, Körfez ülkelerinin de dışişleri bakanlarının katılacağı bir toplantı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak tabii ertelenmiş gözüküyor bugün itibariyle. Bütün bunların sebepleri nedir? Tabii Yemen düğümü geçen haftadan bu yana Yemen'de çok karmaşık, biliyorum, siyasi süreç, ama Ensarullah Hareketi'nin öncülük ettiği başkentte iktidar olan Yemen ordu, bir de Suudi Arabistan destekli iç savaş çıkarttılar bir şekilde. 2011'deki süreçten bu yana Suudi Arabistan'ın Yemen saldırısıyla tabii 2015'ten itibaren yılan hikayesine döndü. Kim kimdir, ne nedir, hatlar karışıyor. Ama tabii geçen haftaki taarruz bütün dünyanın dikkatlerini Yemen'e çevirdi. Dünyada daha çok Husiler diye anılıyor. Bir ailenin ismi üzerinden düşünülüyor. Tabii doğru bir tanımlama değil bu. Tabii Yemen'deki son gelişmeler bütün Kızıldeniz denklemini değiştirecek nitelikte. Bugün programın son bölümünde Yemen'e bakacağım. Bölgeyi yakından bilen Yakın Doğu Haber Genel Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu konuğum olacak. Tabii hava saldırıları var, Yemen'in misillemeleri var, sahadaki durum var. Hürmüz Boğazı ile birleşince Babül Mendeb işleri değişti. Tabii Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden istediği desteği de alamadığı haberleri öne çıkıyor. Aktaracağım hepsini sizlere Trump'ın yorumlarıyla birlikte. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları bu ay sonunda yaklaşıyor artık. Netanyahu New York'un yolunu tutuyor. Belki Trump'la görüşecek. Zelenski yine Trump'la görüşme derdinde. Gazze, Batı Asya'dan tabii notlar var. Suriye'de akaryakıt protestoları yayılıyor. Çok yüklü zamlar sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyareti var. Bölgeden notlar var. Aynı zamanda da tabii BRICS hafta sonu. Bu hafta sonu küresel güneyin ülkeleri, 10 üye ülke ve artı BRICS Plus ortak ülkeler, ortaklık çerçevesindeki ülkeler Hindistan başkenti Yeni Delhi'de buluştular ve çok kapsamlı bir bildiriye imza koydular. Bu hafta iki gün, yarın öbür gün konuklarımla BRICS zirvesi sonuçlarına bakacağım. Çünkü gerçekten hem Çin'le Hindistan'ın ikili ilişkileri bakımından Avrasya'daki en kalabalık nüfus, en önemli iki ekonomi, Hindistan'ın özel konumu bakımından, hem de zirvede üye ülkelerin liderlerinin mesajları ve ortak bildirileri bakımından çok dikkat çekiciydi BRICS zirvesi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi Ağustos sonunda yapılmıştı. Hemen arkasından bir küresel güneyin hem ticaret hem İran savaşı üzerinden verdikleri küresel sistemle ilgili mesajlar bakımından önemli. Ben size notlara çalışacağım elbette ama yarın öbür gün konuklarımla daha detaylı bakacağız. Tabii Avrupa'dan da notlarım var. Almanya'dan, Fransa'dan notlar var programda. Onları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Başlamadan önce hatırlatalım yeniden. Türkiye'nin 7 bölgesi, 24 ilde karasal yayın frekanslarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, Telegram kanalı, X üzerinden canlı yayınlarımız da var. Bizi internet üzerinden de takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce bir 11 Eylül'le başlamak istiyorum. Tabii Cuma gününe denk geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Saat farkı da var. 11 Eylül saldırıları 2001'de bütün dünyayı sarsmıştı. El-Kaide'nin İkiz Kuleler ve aynı zamanda Pentagon'a düzenlediği saldırılar. Büyük bir şoktu dünya için elbette ve hemen arkasından George W. Bush başkanı altında Amerika Birleşik Devletleri çok sert dünyaya ya bizdensiniz ya onlardan diyerek bayrak açtı ve muazzam bir terörle mücadele başlığı açıldı. Amerika giderek sertleştirdi politikalarını. Şimdi tabii aradan geçen 25 yıl sonra o günleri belki henüz doğmamış ya da yeni doğmuş kuşaklar hatırlamıyorlar ama dünyanın bugünkü sorunlarında çok büyük etkisi var. Amerika büyük bir 11 Eylül mağduru olarak bütün bunları yaptı ve bunun faturaları var bütün dünyaya. Şimdi bir takım belgeler açıklıyorlar. CIA Başkanı John Ratcliffe 11 Eylül yıl dönümü vesilesiyle işte 71 istihbarat raporunu duyurdu. Aslında bugüne kadarki en büyük tek seferlik yayın herhalde. Daha önce de parça parça açıklanmıştı. Ne var içinde? Çok da bilinmedik şeyler ya da tahayyül edilemeyecek şeyler yok. İşte ta 1998'lerde CIA'de bir takım analistler, Usame Bin Laden, Amerika'da işte bir takım eylemler yapabileceğini, silahlı eylemler yapabileceğini öngörmüşler. Hatta nükleer silahlarla bir çeşit Hiroşima tarzı saldırı düzenleme arzularını da aktarmışlar. Evet, Amerika'da bu işler biraz karışık. Aynen El-Kaide'ye senelerce yatırım yapan da yine Amerika Birleşik Devletleri oldu. Öncesinde de 11 Eylül'ün, sonrasında da şüphesiz. Peki bu savaşlar tabii hepimizin başına bela açan cost of war, yani savaş bedelleri, maliyetleri girişimi biraz bu 25 yılın bilançosunu çıkartmış. Amerika'nın bu süreçte 11 Eylül ile birlikte açtığı savaşların dünyaya maliyetlerini ortaya koyuyor. En az 4,5 milyon can kaybı, 38 milyondan fazla insan da yerinden yurdundan edildi. Bunların bir kısmı Amerika'ya göç etti. Bugün Amerika göç krizini tartışıyor. Afganistan'da 20 yıllık bir savaşı tetiklediler. 7 Ekim 2001'de Usame Bin Laden'i yok etmek için Afganistan'a operasyon başlattılar. 2021'de geri çekildiklerinde yeniden Taliban iktidarı elden aldı. Irak savaşını, kitle imha silahları yalanını, medyayı kullanarak, bugün nasıl medyayı kullanarak pek çok yalan ortaya saçılıyorsa o zaman da internetin yokluğunda aynı şeyler yapıldı. Irak işgal edildi. Batı Asya'da uluslaşma süreçleri tersine çevrildi. Çok büyük yıkım yaratıldı. Bugün Yemen'di, Irak'tı, Somali'ydi, Libya'ydı. Her taraf enkaz halinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşlarının sonuçları bu. Amerika bütün bu savaşlara yaklaşık 6 trilyon dolar para harcadı. Tabii birileri bunlardan besleniyor. Onu da unutmamak gerekiyor. Hafta sonu 11 Eylül yıl dönümü anmaları nedeni ile Donald Trump açıklamalar yaptı. Amerika'nın 2001'de 11 Eylül'de aslında çok güzel bir gün olarak başlamış falan gibi tuhaf cümlelerinden sonra bugün yine savaşlarına, savaşıyor olmalarına gerekçe olarak yani İran Savaşı hiçbir alakası yok tabii 11 Eylül'le İran'ın. Başka seçeneğimiz yok. Dünyanın bir numaralı terör destekçisi İran İslam Cumhuriyeti nükleer silaha asla sahip olamayacaklar diye bir şaşırtıcı bir tema. Aynı şekilde Savaş Bakanı Pete Hegseth de İran'a bu işi bağlamaya çalıştığı terör sponsoru diye. İşte 11 Eylül saldırılarını sevinçle karşılayan İslami bir teokrasiyle savaştığınız gibi cümleler. O dönem yani benim gibi hatırlayanlarınız İran'ın hiç böyle bir şey yapmadığını, tam tersine Amerika'ya yardımlarını da yardım önerilerini de ilettiğini hatırlayacaktır. Ama tabii bu terörle mücadele, terörle savaş teması, şer eksenleri vesaire, bütün bunlar Bush yönetiminin 11 Eylül sonrası politikalarını oluşturdu. Evet, tabii bugün geldiğimiz noktada Trump yönetimi her ne kadar İran'da yıprandı apaçık olsa da bir sıkışmışlık içerisinde. Trump'ın arzu ettiği şekilde 3-4 günde bir operasyonla bu iş bitmedi. Bütün dünyaya maliyetleri var. O maliyetleri yönetmeye çalışıyor Amerika. Yönetip de rakiplerini zayıflatmaya çalışıyor diyebiliriz mutlaka. Yani Amerika yandı bitti kül oldu temasına ben katılmıyorum. Tam tersi Çin'e giden Körfez bölgesinden Çin'e giden enerji hattını sıkıştırıyor Amerikalılar. Başka şeyler de yapıyorlar ama tabii ki kontrol bağlamında, bütün kontrol ellerinde mi derseniz pek de öyle bir resim yok ortada. İşte o yüzden de tabii PR hamleleri öne çıkıyor. Rivayete göre Amerikan medyası tabii yazıyor bunu. Hatta bir kısım CBS'in ünlü 60 dakika programında PR çalışmaları yapmışlar. İran Nisan ayında bir F-15 savaş uçağı düşürmüştü. İki pilotu kurtarma, muazzam bir böyle Amerikan usulü, Hollywood usulü senaryolar yazılmıştı. İşte burada efendim kurtarılan pilotlardan birinin yaşananları anlattığı yine bir Amerikan kurguları, öyle söyleyelim. Hatta bazı pilotları Pete Hegseth zorla televizyona çıkarmaya çalışmış. Amerikalılar böyle bir savaş, gerçek savaşları var. O savaşların mağduru var. Amerikalılar ama Hollywood kurgularında hep iyi çocuklar oluyorlar. Tabii o değişmez bir şey. Evet, şimdi bütün bunlara rağmen tabii Trump zorda diyebiliriz rahatlıkla. Çünkü ekonomik veriler hiç de Trump'ın hoşuna gidecek tarzda değil. Yani ara seçimleri 3 Kasım'da nasıl etkileyecek bilmiyoruz henüz ama çekirdek enflasyon beklenenden fazla artış göstermiş. Yıllık oranda 2.5'ten 2.4'e gerilemiş gözüküyor ama aylık olarak 0.2'den 0.3'e çıkmış. Bunlar tabii böyle hani %2.5 ne ki diyoruz biz Türkiye'den ama enerji maliyetleri çok fazla Amerika'da. Tabii Hürmüz krizi birazdan konuşacağız, aktaracağım. Babülmendeb petrol fiyatlarında %2'den fazla artış var. Ben sabah 109 Brent petrolde 108 109 doları gördüm. Hala aynı seviye bilmiyorum ama yani 100 doları aştı artık, öyle söyleyeyim. Amerika'daki dizel fiyatları da Amerikan otomobil birliklerini açıklamış. Galon başına 6.23 dolara fırlamış. Tüm zamanların rekorunu kırmış durumda. Evet, 6 dolar eşiğinde aştı. Ya bu arada Kaliforniya gibi yerlerde çok daha fazla paralardan bahsediyorlar enerji maliyeti bakımından ama tabii işler gördüğünüz gibi çok da Amerikan başkanının arzu ettiği gibi gitmiyor. Venezuela örneği veriyor. Trump tabii ara seçimlere geçen hafta dedi ki ara seçimler bitsin. Hatta belki de önce ama sonra bu iş bitecek diyor. Hiç ben açıkçası iyimser değilim. Hatta kötümser senaryoyla 3 Kasım'dan sonra yani belki İsrail'in İran'a bugün tahayyül bile edeceğimiz saldırılarını görebileceğimizi düşünüyorum. İran'ın önleyici saldırılarından da bahsedenler var. Onu da belirteyim. Yani İkbal etmemek gerekiyor. En azından bir kenara şerh düşmekte fayda var. Evet, bu koşullarda tabii İranlılar da Trump'a yanıt yetiştirdiler 11 Eylül ile ilgili. Hem saldırganlık eylemlerinde bulunup korkakça suikastler düzenleyip sivil kayıplara yol açacaksınız. Hem de terörizmi tanımlama ve kimin şiddetinin meşru olduğuna karar verme konusunda münhasır bir yetkiye sahip olduğunuzu iddia edeceksiniz. Yok öyle şey. dedi Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekay. Yani aslında özellikle Pete Hegseth'in 11 Eylül yıl dönümü yorumlarının çifte standartlarla dolu olduğu çok açık. Yani Afganistan ve Irak'ta dar süren savaş, işgal, sivil ölümler, büyük çaplı yıkım, göçler Batı'yı bugün Batı'yı zorlayan. Dolayısıyla da yani 11 Eylül yıl dönümünü İran'a yönelik hukuksuz savaşı desteklemek için kullanmak son derece saçma. İran'ın tavrı bu şekilde. Bu arada yani hakikaten Amerika İran'da çok ciddi sivil kayıplara yol açtı. Pek çok yerde olduğu gibi en son İsmail Bekai yanlış görmediysem dışişleri sözcüsü ziyarette bulunmuş. Lamert katliamı ABD'nin diye geçiyor. Bir precision strike missile diye anıyorlar bunu. Özel hassas böyle misket bombaları falan içeren bir mühimmat. Tabii yerleşim bölgelerine fırlatıldı bu mühimmat ve çoluk çocuk herkesi öldürmüşlerdi. Dolayısıyla Amerikalılar bu ahlaki üstünlüğü iddiasını nereden buluyorlar? Gerçekten şaşırtıcı, işte Hollywood filmlerinden diyebilirsin belki de. Aynı zamanda tabii İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üzerinden İran'ı yine BM yaptırımlarına tabi tutma hamlelerine tanıklık ediyoruz. Ve İran'da da tabii meclis içerisinden yani acilen nükleer silah deneyelim bunlarla baş edemeyeceğiz diye tepkiler yükseliyor. İki milletvekilinin açıklamaları var. Tabii aktaracağım birazdan. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan hafta sonu BRICS zirvesi için Yeni Delhi'deydi. O yani zaten biz nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına tarafız. Dolayısıyla yani zaten böyle bir şey üreteceğimiz diye açıklama yapmıştı. İranlılar cephe hattında da tabii mücadele ediyorlar. Hafta sonu Sistan Belucistan eyaletinde tekfirci Sünni gruplarla güvenlik güçleri arasında sert çatışma haberleri geldi. Aynı zamanda Irak'ın kuzeyindeki Kürt grupların karargahlarına İran ordusu hiç boş bırakmıyor. Trump'ın ya da bölgede başka aktörlerin bir biçimde oralardan bir şeyler planlaması herhalde bir risk olarak algılanıyor olsa gerek. Ama asıl tabii ki tartışmaların odağında Hürmüz Boğazı var efendim. Hürmüz'de hiç değişiklik yok. Hürmüz'ün çıkışında bir Amerikan ablukası var ama savaş gemileri kilometrelerce ötediler. Neyi ne kadar abluka altına aldıkları tartışmalı. İranlılar MQ-1 İHA'larını düşürüyorlar. Çok pahalı İHA'lar bunlar, Amerikan yapımı. Financial Times gazetesinde İran'ın tabii Batı medyası sürekli olarak Rusya'nın İran'a teknoloji, Çin'in de aynı şekilde transfer ettiği haberleriyle dolu. Biraz böyle Trump'a şikayet eder gibi. Savunma anlaşması var iki ülkenin arasında. Edebilirler tabii ki aynı zamanda ama hani Trump'a şikayet eder gibi yayınlar. Yani Batılılar kendi aralarında her şeyi yapabilirler. Başkaları yapınca olmuyor şeklinde. Bu tabii Ceren 4'ler ve 5'ler Ukrayna çatışma sahasını takip edenler bunların ne kadar 4 yılda etkili bir biçimde geliştirildiğini görecekler. Ama bunların temeli şahitler İran'ın. Tabii çok şeyden geçti, teknoloji yenilenmesinden geçti. Artık Batı medyasında jet motorlu Ceren'ların kabiliyetleri adeta füze gibi hareket ediyorlar. Onlardan bahsediliyor. Şimdi Financial Times gazetesi tekrardan yani şahitleri İranlılar vermişti. Şimdi gelişmiş Ceren'ları da Rusya'dan talep ediyorlar diye yine haberlere yer vermişler. Başka da bir kaynak yok, onu belirteyim. Kremlin'e yakın bir kaynak da Financial Times'a böyle şeyler söyleyecek. Yani Financial Times kaynak olarak bunu gösteriyor. Hiç bana inanılır gelmiyor. Tamamen sallamışlar. Batılı güvenlik yetkilileri olabilir elbette ama neyse. Bunlar gündem yaratmak için daha ziyade çoğu öyle daha doğrusu yapılan haberler. Fakat Hürmüz hikayesi tabii çok ciddiyetli bir şey. Cuma günü yayını kapatırken son gelen haberi aktarmıştım size. Umman'da Körfez ülkeleri İran'la Umman aracılığıyla Hürmüz için bir mutabakat hazırlandı haberleri vardı. Çerçevesi tam netleşmemişti. İşte diğerleri ne diyecek bilinmiyordu ama masaya oturacaklarına dair haberi cuma günü aktarmıştım size. Hafta sonu çok tartışıldı bu ama bugün itibariyle ertelendi efendim. Salalah kentinde yapılacağı söylenmişti üst düzey toplantının. İran ve Umman dışında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn yani Körfez ülkeleri artı Irak tabii ki Hürmüz'e kıyar. Dışişleri Bakanları düzeyinde katılacak denmişti. Bugün itibariyle erteleme haberi duyuruldu. Hem İran hem Umman açıkladı. Burada tabii Körfez Dışişleri Bakanları'nın önünde mutabakat metninin imzalanması umudu doğmuştu. Her ne kadar otomatik olarak Hürmüz'ün açılması anlamına gelmiyor olsa bile aslında Trump için eğer mesele Hürmüz'ün açılmasıysa, yani Çin'i hedef almak için Hürmüz'ün kapalı tutulması değil de Hürmüz'ün gerçekten açılmasıysa Amerika için bir kaçış yolu, diplomasi için ara kaçış yolu teşkil edebilecek bölgesel diplomasi diyebiliriz. Ama nitekim olmadı. Nitekim tabii ki. Bahreyn'den hafta sonu dün itirazlar geldi. Bahreyn toplantıya katılmayacağını, Bahreyn yönetimi işte Hürmüz Boğazı ücret veya izin olmaksızın açılsın. Yani değişti koşullar tabii. Yani keşke İran'a saldırı olmasaydı, bu ülkelerin topraklarını kullanarak Amerika İran'a saldırdığı için. Yani şöyle düşünün, Türkiye'ye bir takım ülkeler komşularının yardımıyla o toprakları kullanarak saldırsalar o boğazlardan kimse geçebilir mi? Yani öyle bir sıkıntı var ortada. Neyse. Ama bugün itibariyle İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekaini yaptığı açıklama bu işin arkasında Suudi Arabistan yönetimi olduğuna işaret ediyor. Ya da İran o şekilde algılıyor. Yemen'le işi ilişkilendirdiği Riyad'ın hatta işte yanlış yön diye bir ifade de kullanmış. Şimdi tabii Ummanlılar da bu arada biraz ikili oynuyor gibiler. Bir yandan İran'la mutabakatla alakadar oluyorlar. Bir yandan enerji bakanları bir yerlerdeki toplantılara katılıyorlar. Orada LNG rotaları çizelim başka diyorlar. Ama açıkçası ben uzmanlarından da dinledim. Yani bu bağlamda istediğiniz kadar rota çizin. Yani Irak, Suriye, yani Hürmüz'den çıkan petrol, enerji miktarı, enerji ve diğer ham maddeleri hiçbir şekilde karşılayacak gibi değil. Yani Türkiye'de de konuşuluyor çok, yaşasın işte Irak'tan Suriye'ye geçecek falan filan. Yani bunlar tabii Hürmüz'ün karşılığı olmadığını belirtelim. En azından şu anda uzun vadede elbette değiştirilebilir ama şu an böyle bir çıkış vermiyor. Şimdi dün pazar günü itibariyle sadece bir Çin tankeri çıkış yapabilmiş İran devlet medyasına göre. Suudi Arabistan tabii petrol stoklarında ciddi sıkıntılar var. İhracata ayrılan petrol stoklarının 5 ila 7 gün içinde tükeneceği bilgisi var. Bunun sebebi Hürmüz'ün dışında Suudi Arabistan yine görece bir doğu batı boru hattı Yanbu'dan Kızıldeniz'e bir çıkış elde etmişti. Ama tabii Yemen'le savaşın yeniden tetiklenmesi işleri kötü etkiledi diyebiliriz. Yemenliler de yanıt veriyorlar açıkçası ve hatta uydudan görüntüler hafta sonu birazdan aktaracağım ama pompa istasyonlarının yandığı, ağır hasar gördüğü anlaşılan uydu görüntüsü var. Ne kadar 6 hafta sürecek diyen var, daha erken hallolur diyen, bakım onarım meselesi. Yani hakikaten Hürmüz'le Babül Mendeb öyle ya da böyle birleşen cepheler haline geliyor. Hafta sonu İran'ın Türkiye Büyükelçiliği'nden bu anlamda çok manidar bir paylaşım yapıldı. Babül Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazları böyle el sıkışıyor, stratejik iki dost şeklinde. Tabii bütün bunlar Yemen'de 2015'te Suudi Arabistan'ın başlattığı yara Çin'in arabuluculuğunda es verilen ama yeniden tabii ki alevlenen maalesef çatışmalar. Geçen hafta aslında gelişmeleri aktardım. Programın son bölümünde Alptekin Dursunoğlu ile konuşacağız. Yemenlileri şimdi Ensarullah diyoruz, Ensarullah hareketi diyoruz ama başkent Sana'daki hükümet ve onlara öncülük eden güç olarak bunu kullanıyorum. Jet hızıyla harekete geçti geçen hafta ve 5400 kilometre karelik bir alanı kurtardıklarını duyurdu. Görüntüler, herkes şok oldu. Yani durdurulamayan bir Ensarullah. Kimileri Husiler diyor, bir markaya dönüştü aslında Husiler. Ailenin adı Alptekin Dursunoğlu'na da soracağım. Çünkü öyle deyince tam anlaşılmıyor. Yemen'in aslında işte bu Arap isyanları gereği Yemen'i de karıştırmaya çalışmışlardı. 2011 ile başlayan süreçte geri tepti kurdukları birlik hükümeti. Görev süresi çoktan dolup istifasını sunan, sonra istifasını geri alan adama işte BM'de temsiliyet veriyorlar. Böyle tuhaf bir resim var. Ne oldu bilmiyorum o isme de. Epeydir takip edemedim ama Alptekin Dursunoğlu'na soracağım. Son tarihinde başkent Sana'da bir iktidar var Yemen'de. Ensarlı Hareketi öncülük ediyor bütün bunlara. Husiler de bir aile Yemen'de. Şimdi onlar tabii taarruzlarıyla, son taarruzlarıyla bütün dünyayı, çünkü Suudi Arabistan'ın desteklediği 38 Tugay'dan oluşan 7 tümeni darmaduman etmiş gözüküyorlar. Aynı zamanda işte Mayun Perim Adası, Cuma günü de aktarmıştım, ele geçirdiler. Tüm Kızıldeniz kontrolü sağlamış gözüküyorlar. Kayalıklara çıkıp da konuşmalar yapan bir takım savaşçıların görüntüleri vardı. Cuma cumartesi günleri. Tabii aynı zamanda Suudi Arabistan'ın hava saldırıları oldu. Patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan'a Ensarullah Hareketi'nin ya da Yemen'in diyelim saldırıları oldu. ABD'nin Suudilere ve Suudi destekli hükümete verdiği yüksek teknolojide bir takım silahların Yemenlerin eline geçtiği haberleri geldi. Bunların arasında yapay zeka tabanlı gözetleme sistemleri, radarlar, efendim Alman radarları, mobil kıyı radarları falan, denizaltı sensör sistemleri, neler neler yok yani. Muhtemelen inceleyecekler bunları. Velhasıl tabii Yemen'e 48 saat içerisinde 129 hava saldırısı yaptı Suudiler. Yemen herkes vuruyor ama havadan vurarak bir sonuçta elde edemiyorlar tabii ki. Ama Ensarullah cezasız kalmayacak dedikten sonra Suudi ordusunun Şarure'deki üstünü vurdukları silah depolar, komuta kontrol merkezlerini vurdukları haberleri geldi. Yani işler bitmiş değil. Yıldırım ilerleme karşısında tabii Amerikalılar nerede diye soruyorlar. Geçen hafta aktarmıştım, Suudi Veliaht Prensi'nin Trump'la konuştuğu, Trump'ın yardım etmeyi reddettiği, yardım beklendiği, gitmediği. Tabii bu arada Yemen üzerinde geçtiğimiz bir yıl içerisinde Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında itiş kakış vardı. Bir ara aktarmıştım sizlere. Bir nüfus mücadelesi diyelim. Dolayısıyla yani Güney Yemen güçleri, onların birbirine düşmesi, Amerikan yardımının olmaması, bu konuda çeşitli gerekçeler söylüyorlar. Ama nihayetinde ABD'nin askeri danışmanları da oradalar, 200'e yakın yüzü danışman deniyor. Bir işe yarıyorlar mı, pek de yaramıyorlar gibi gözüküyor. Bugün yayına girmeden çok kısa süre öncesinde gördüm, Suriye Hava Kuvvetleri Sana'da düzenledik gece saldırıların ardından Marib bölgesinde böyle Çin yapımı F-15A kısa menzilli balistik füzesinin kalıntıları bulunmuş. Yani Yemen'de çünkü Çin şeyi yok envanterde. Bu nereden geldi diye herkes soruyor. Acaba Suudi Arabistan mı kullandı diyenler var. Yani Amerika'nın hani teknolojik üstünlüğünden sürekli bahsediliyor. Amerikan füze sistemleri yerine Çin sistemleri kullandılar diye bir muhabbet dönüyor. Bilemiyorum işin doğrusunu ama her koşulda ilginç. Son tahlilde Suudiler sıkıştırılmış gözüküyorlar çok net olarak. Bir yandan tabii Hürmüz kapalı, bir yandan Kızıldeniz hattı, Doğu Batı ana hattına yönelik saldırılar tabii. Hafta sonu çok dikkat çekici bir biçimde Suudi yönetimi bu Batı hattındaki saldırılardan hiç Yemenlileri karıştırmayıp Irak'taki İslami direnişin bu işleri yaptığını öne sürdüler.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Irak'ın yeni başbakanı Ali Zeydi de bunu tırnak içinde söylüyorum doğruladı. Ve bir takım sınır kapılarının kapatıldığı, Meysan'da operasyon komutanını görevden aldığı haberleri geldi ama Irak İslami direnişi, yani biz böyle bir şerefi talep etmemiştik, hani biz yapmadık diyorlar aslında. Tabii Irak hükümeti güvenilir kanıtlara ya da somut soruşturmalara dayanmadan acele bizi suçluyor. Tabii ona da şaşırdık gibi bir açıklama yapıyor. Tabii gururlu Yemen halkını tebrik eden bir açıklama bu aynı zamanda. Yani kim vurduya gitmiş gibi bir durum var. Ya da Suudiler Yemen'i sorumlu tutamıyorlar. Onun yerine rakları sorumlu tutuyorlar. Bilemiyorum hangisi doğru. Türk Dışişleri Bakanı da bir açıklama yapmış bu arada hafta sonu. Irak topraklarından gerçekleştirilen Suudi Arabistan'a hedef alan İHA saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz diye. Bunların Irak topraklarından atıldığından emin miyiz diye sormak gerekiyor tabii ki. Demek ki Dışişleri Bakanlığımız bu konuda kanaat getirmiş. Yani Suudi Arabistan öyle açıklama yapınca belki de normal olarak görmek lazım. Normal görmek lazım bunu. Neyse sonuçta Türk Dışişleri Bakanlığı bunu kınıyor. Tabii geçen hafta aktarmıştım size. Yani Mekke Savunma İttifakı birimiz hepimiz hepimiz birimiz için 3 silah şöler. Pek çok tema konuşuldu. Ama Pakistan'dan ya da Türkiye'den tabii burada Yemen'e yönelik Suni saldırıları oldu. Dolayısıyla burada saldıran taraf kim? Savunan taraf kim? Onlar biraz tabii daha değişik bir resim sunuyor. Belki onun da etkileri vardır. Ama dünyada tabii ben en azından sosyal medyada görüyorum. Yani ne oldu bu Mekke ittifakı diye soranlar eksik değil elbette. Kibarca aktarmam gerekirse ne oldu diye soruyorlar. Bugün Muhammed Bin Salman, Suudi Veliaht Prensi, CENTCOM Komutanı Brett Cooper'la temasları var. Ama tabii hafta sonu Trump'ın yorumlarına herkes dikkat kestirdi. Amerikan Başkanı'na Ensarullah'ı sordular. O da yani pek memnun olmadık. O meseleyi de halledeceğiz dedi. Görüşmeler yaptık. Husiler bizi aradı. Bizimle çalışmak istemiyorlar. Bizi arayıp konuştular diyor. Ayrıca çoğu geminin geçişine izin veriyorlar. Yani Suudi gemilerine vermiyorlar. Yani abluka yüzünden Ensarullah Suudi ablukası devam ettiği müddetçe böyle olacağını söylüyor. Dolayısıyla Trump da yani Ensarullah ya da Yemen nasıl formüle ederseniz ne diyorsa onu tekrarlamış. Yani peki ABD ne yapacak diye sorduklarında Salman benim iyi arkadaşım, her şey gayet iyi yoluna gidecek gibi laflar etmiş. Başka da pek bir şey demiyor doğrusu. Tabii Refah Muhafaza Operasyonu diye bir isim takmışlardı. 2 yıl oldu. Herkes çok eleştirmişti haklı olarak. Çok 6 ay bile sürmedi. Trump derhal geri çekti. Çünkü çok pahalıya patlıyordu. Husileri ya da Ensarullah ya da Yemen nasıl adlandırırsanız öyle havadan saldırılarla boyun eğdirmek çok mümkün değil. Ben bazıları işte Pakistan şimdi vuracak vurdu gibi laflar görüyorum ama yani neye yarayacak ki Amerika'nın hava saldırısıyla baş edemediği bir şeyi Pakistan hava saldırısı nasıl çözecek bilmiyorum. Ensarullah hareketinden yalnız Trump'a yanıt gelmiş. Yani saldırmayın bize diye ricacı oldular ne mealinde tabii Trump'ın lafları. Siyasi büro üyesi Hizam Esad demiş ki suçlu Trump her zamanki soytarılık içeren yalanlarıyla yine asılsız iddialar ortaya atıyor. Ama gerçekliği özetleyen bir atasözü var. Kıramadığın eli öp, kırılması için dua et. Bükemediğin diye ben öyle diye hatırlıyorum. Bükemediğin eli öp ve yani neyse. Evet, durum böyle efendim. Son bölümde konuşacağız. Onun dışında Gazze ile ilgili gelişmeler var. Netanyahu New York'a gidiyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani tutuklayacaklarını söylemişti ama öyle bir yetkisi var mı o tartışmalı. Trump'la görüşmek istiyorsa Temmuz'da da görüşmüşlerdi. Gazze'de can kaybı 73.780 yükselmiş durumda. Göya 10 Ekim 2000 yani az kaldı bir yılı dolduruyor. Tabii Ekim'de dolduruyor. Şu an 11 ay oldu. İsrail saldırılarında bir yılda 1369 insan can verdi. 4627 yaralı var. Bu hafta sadece Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü Euromed bir rapor yayınlamış. En az 50 Filistinli sivili İsrail ordusunun katlettiğini aktarıyorlar. Yerinden edilmiş insanlar, çiftçiler, çobanlar yani Hamas üyeleri filan da değil bunlar. İnsansız hava araçlarıyla daha çok bu işler yapılıyor. Artık ayayı da var biliyorsunuz maalesef. Trump da bu arada Gazze'de çok iyi işler beceriyoruz, harika iş çıkarttık gibi yorumlar yapıyor. Yani Trump'ın barış planı falan da işlemiyor bu arada, onu da belirtmek gerekiyor. Evet, bugün bir de İsrail'den NASA belgeseli Venedik Film Festivali'nde gösterildi. Bu Filistinlileri zeka destekli sistemlerle nasıl hedef aldıklarını anlatıyor. Anonim tanıklıklara dayanıyor. Yani Gerçekten bu yapay zeka teknolojilerini ben tehlikeli buluyorum. Her ne kadar bazıları insanlığın yararına kullanabilir dese de öyle bir insanlık düzeyi olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Savaşlarda korkunç sonuçlar yaratacakmış gibi geliyor bana. Yani bir Hamaslıyı öldüreceğim diye 500 sivili öldürebiliyorlar mesela. Böyle bir durum. Kim vur diye gidiyoruz insanlar. Ya da kim vur diye gidiyor değil yani. Katliam için kullanılıyor demek lazım açıkça. Lübnan'da İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Ali Tahir tepeleri İsrail orada yeniden bir sarı hat tesis etmekten bahsediyor. Çok anlayamadım Lübnan'da Hizbullah ne yapıyor, son durum nedir, gerçekten çözemedim. Ama Güney Lübnan'ı yaşanmaz bir hale getirdikleri açık. Ve Suriye tabii hafta sonu Ayn-el Arab Kobani bölgesinde güvenlik güçleriyle çatışmalar, yeni Suriye yönetiminin güvenlik güçleriyle çatışmalar oldu. Birilerini kaçırmışlar çeteler. Suriye bayrağı indirilmiş. Daha sonra tabii bir de akaryakıt protestoları eklendi. Banyas rafinerisinde bakım çalışmaları var anladığım kadarıyla. %40'a varan zam yapmışlar. Zaten Suriyeliler yoksul insanlar, bir de %40'a varan zamlar karşısında iyice ayaklanmışlar. Pek çok yere yayılmış bu arada, yani Halep, İdlib, Hama, Şam kırsalı, Dera, Rakka. Enerji Bakanı Muhammed El Beşir'e dinle Beşir, eşeklere geri dönmeyeceğiz diye sesleniyorlar. Defol git Jolani sloganları var Ahmet El Şaray'a atfen tabii. Sıkıntılı bir resim. Bu arada da Irak'ta da protestolar olduğu haberleri var. İlginç tarafı Irak'tan bir de Suriye'ye petrol gönderiliyor. Petrol tankerleri de gidiyor. Ama kimileri diyor ki petrol tankerleri o petrolü başka yerlere satıyorlar. Oradan da gelir geliyor. Bu arada vatandaşlar da %40'lık zamlar karşısında isyan ediyorlar. Evet, bugün Şam'a Amerikalı ticaret odası 50'den fazla şirket temsilcisi ziyarette bulunuyor. Suriyelilere Amerikan kapitalizmiyle ilişkilerini ilerletmeleri için Suriyelilerle temasta bulunacaklar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu arada Şam'daydı hafta sonu. Özellikle enerji konusunda Suriye çok önemli bir rolde dedi. Yani Ürdün, Suudi Arabistan, aynı zamanda Irak üzerinden tabii Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanan bir Suriye tasavvuru var. Yalnız şunu hatırlamak gerekiyor. Üretim Avrupa'da yapılamıyor ki. Üretim Asya'da yapılıyor. Bu enerji kaynakları Asya'ya gitmesi gerekiyor en başta. Avrupalılar 3-4 kat fazladan paraları bastırıp Amerika'dan alıyorlar. Trump yönetimi de bundan çok hoşlanır mı emin değilim bu arada yani. Hani yani çünkü kendileri satıyorlar Avrupalara.

Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri katıldı. Suudi Arabistan henüz tam onayı vermedi ama bir yıl sonra geçen yıl 2025'te Endonezya çok büyük bir pazar, çok büyük bir ülke. 10 üyeli bir topluluk BRICS. Cumartesi pazar günü BRICS artı BRICS Plus zirvelerinin yani diyalog ortaklarıyla toplantılar vardı. Banyan ağacı kullandı. Narendra Modi yönetimindeki Hindistan, Yeni Delhi'deki zirvede bu kökler tabi toprağa bağlanıp kalınlaşıyor, yeni gövdeler oluşturuyor ve tek bir ağaç zamanla bir orman kadar alanı kaplıyor. Böyle bir sembolik bir şey. 2027 için dönem başkanlığında Çin Halk Cumhuriyeti devralmış durumda ve bildiri tabi yarın öbür gün üzerinde duracağız ama gerçekten Batı merkezli dünyaya meydan okuma. Belki kısa süre önce 15 gün kadar önceki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin tamamlayıcısı diyebiliriz. Oy birliğiyle kabul edildi. 140 maddeli inanılmaz uzun bir metin, çok detaylı bir metin ama çok kısaca özetlemek gerekirse tek taraflı ve ikincil yaptırımlar Batı'nın ülkeleri sıkıştıran, ticareti engelleyen, uluslararası hukuku ihlal eden yani BM yaptırımları değil, BM şartına aykırı. Bunlar eleştiriliyor. Dünya ticaret sisteminde reform talep ediliyor elbette. Ve bununla da yetinmeyip İran savaşı bir yandan itidal saldırısı bir yandan açık bir biçimde savaşın tırmanmasından duyulan rahatsızlık dile getiriliyor. Sivillerin ve sivil altyapının vurulmasından duyulan rahatsızlık dile getiriliyor. Gazze, Batı Şeria, Lübnan, efendim Küba dahil Latin Amerika, Afrika'da Batı'nın uluslararası hukukun yerini böyle kendi kurallarının dayattığı sistemi yerden yere vuruluyor diyebiliriz rahatlıkla. Küba'daki Amerikan ablukasının sona ermesinin altı çiziliyor. BRICS'te pek çok ikili temas gerçekleşti. Tabii çok tarihi kareler vardı, onu belirtelim. İran Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile bir araya geldi. Verdiği mesajlar geçmişi bir kenara bırakıp iyi bir gelecek inşa etmek temalı oldu. Çin Devlet Başkanı'nın Amerika ile İran arasında bir ara buluculuğu, pek çok yorumcu bir tek bu işi çözerse Çin çözer diye yorumlar yaparken Xi Jinping'den ara buluculuk teklifi gibi yorumlandı. Ben tam öyle anlamadım. İlk başta öyle zannettim. El Cezire öyle geçti çünkü ama tabii diğer BRICS üyeleriyle birlikte çalışma vurgusu daha ziyade. Tabii yarın öbür gün konuşacağız daha detaylı. Çin Devlet Başkanı'nın Hindistan Başbakanı'yla bir araya gelmesi, Putin'le birlikte üçlü liderlik gösterisi öyle diyelim. Özellikle Çin ve Hindistan arasındaki ilişkilerde olumlu bir ivme kat edilmiş gözüküyor. Karşılıklı mesajlar gerçekten çok sıcak mesajlardı. Rusya Devlet Başkanı aynı şekilde Mısır lideriyle de görüştü, Güney Afrika lideriyle de, Etiyopya Başbakanı'yla da, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'yle de, Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff'le de kapsamlı ikili temasları oldu. Zirve konuşmalarında da tabii aynı şekilde mesajlar. Altın 10 yılı başlatmaktan Xi Jinping, BRICS işbirliğini küresel güneyin itici gücü haline getirmekten söz etti. İran, Filistin dosyaları, Güney Afrika lideri öne çıkarttı. Suudi Arabistan diplomasi vurgusu yaptı ve Putin tabii BM sistemi yok öyle kafanıza göre kurallara dayalı dediğiniz sistem, Birleşmiş Milletler temelli bir dünya düzeni vurgusu yaptı. Çok kutuplu dünya artık diyor, dünyayı çiçek açan bahçe ile vahşi jungle olarak ikiye ayıranların direnişiyle karşılıyor vurgusu yaptı Rusya Devlet Başkanı. Pek çok yorumu vardı tabii dünya ile birlikte çalışmakla ilgili. Avrupalılara da BRICS zirvesi vesilesiyle son dönemde Ukrayna topraklarına nasıl asker sokacaklarını tartışıyorlar. Hani bu Rusya ile savaş anlamına gelir. Yani sakın buna yeltenmeyin mesajları vardı. Daha önce de belki söylemişti ama son tartışmalar bağlamında belki değerlendirmek lazım. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını yeniden mi yazmak istiyorlar? Şu anda kendi ülkelerinin halklarını nereye sürüklüyorlar? Rusya Federasyonu'yla savaşa mı diye
sonra. Evet, BRICS'te pek Ukrayna gündeme gelmedi doğrusu. Hatta danışmanı Kremlin'in Yuri Ushakov İzvestiya'ya sadece sanıyorum Brezilya dışında

0: Bakanı bir bahsetmiş. Onun dışında tabii çok da kimsenin çok ilgilendiği bir konu değil. Ama Batılılar tabii sürekli bu meseleyle iştigal ediyorlar. Barış arayışları Kiev'den ben göremiyorum, Batı'dan da göremiyorum. Amerikalılar biraz tabii kötü bir yatırım olmasından hareketle arayıştalar, görüşme arayışındalar diyebiliriz. Yoksa yani Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Ivaşchenko 18 ayda 450 binden fazla Rus'u nasıl öldürürüz falan diye hesaplar açıklamakla meşgul, Times gazetesine konuşmuş. Ama tabii Kiev'in yolsuzluklarla başı dertte, Zelenski'nin biraz başı dertte. Ukrayna Başsavcısı istifasını sunmuştu gitmeden önce. Yolsuzlukla mücadele bürosu, bu Batılıların desteklediği NABU yöneticisi Semen Kribonos hakkında yasa dışı menfaat elde etme amaçlı belge sahteciliği isnatında bulunmuş. Bütün bunlar tabii Zelenski'nin ekibinin yolsuzluklarının peşine düşen NABU'ya saldırısı olarak yorumlanıyor. Herkes tabii şu soruyu soruyor. Bütün ekibin yolsuzsa sen nasıl temiz olabilirsin? Evet. Zelenski hafta sonu tabii o da yola çıkmıştı. Amerika'ya gidiyor. Trump'la görüşme umudunda. G20 zirvesi Miami'de Aralık'ta. Putin'le görüşmek istiyor. Biraz komik tabii. Geleceğim. Oraya gitmeliyiz. Bir araya gelmeliyiz. Konuşmalıyız. Kararlar almalıyız falan gibi açıklamalar yaptı. Ukrayna NATO'ya katılırsa Rusya'nın güvenliği garanti altına alacakmış. Nasıl olacaksa bu. Neyse. Gerçekten insan bazen gülüyor ve hayretlere garip oluyor. Tabii Dmitri Peskov yani istiyorsa davet geçerli, Moskova'ya gelebilir Zelenski. Seçimleri de yenilemediği için meşruiyeti tabii Moskova açısından çok tartışmalı. Böyle bir yorum yapmış. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da o sürekli seyahat ediyor. Kendi ülkesinde bile bulunmuyor. Bizim ise ülkemize yapacak işlerimiz var. Öyle her yere gidemeyiz demiş Sergey Lavrov. Bir de tabii üçlü görüşmeden APEC zirvesi, Putin, Trump ve Xi arasında üçlü görüşme meselesinden bahsediyor. Herkes sürekli Batı medyası birileriyle görüştürüyor. Ortada bir diplomasi yapılmış, müzakere edilmiş, anlaşma olmadan böyle liderler şak şak şak bir araya gelecekler, tak tak tak anlaşma çıkacak. Yok öyle bir şey tabii ki. Neyse. Bu üçlü görüşme mutlaka olabilir belki ama Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, şu an öyle bir plan olmadığını söylemiş. G20'ye Putin'in zannetmiyorum ben gideceğini. Çok Amerika'da bence de tehlikeli. Bu Batılılardan her şey beklenir yani sonuç itibariyle. Evet. Zaten 2019'dan beri zirvelere de katılmamıştı. Rusya G20 üyesi, elbette bunu hatırlamak gerekiyor. Aynı zamanda enerji bakanları toplantısı olacakmış. Sanıyorum bugün 16'sına kadar Rusya'yı davet etmişler. Doğal olarak G20'nin üyesi Rusya Federasyonu G8'den atıldı, G7'ye çıktı ama G20 yerli yerinde. Tabii Amerika ile işbirliği konusunda da Rusya'dan, yani şu an herhangi bir işbirliği söz konusu değil diye Dmitri Peskov'dan açık bir net bir açıklama var ama tabii ki ticari, ekonomik bağlar, ikili ilişkiler bağlamında kurulabilir. Yani bunun için Amerikalıların fikir değiştirmesi lazım diyor Peskov. Scott Bessent önce Ukrayna sorununu çözmemiz lazım gibi laflar söylemişti. Rusya'nın saldırıları tabii bu konuda da Dmitri Peskov yorum yapmış. Rusya'da Rus kuvvetleri Ukrayna'da karşısına çıkan her şeye saldırmıyor demiş. Pandora'nın kutusunu açtılar. Sadece onlara yanıt veriliyor. Askeri hedefler seçiliyor diyor. Ama asıl çarpıcı olan hafta sonu Trump'ın küresel yakıt fiyaskosunun suçlusunu bulmuş olması. Kim dersiniz? Vladimir Zelenski. Tabii ABD'de dizel fiyatları böyle tarihte ilk kez 6 doları aşınca Trump çıkıyor. Rusya'daki dizel yakıt tesislerini hedef almayı durdurmalı Zelenski. Başka hedeflerin peşine düşebilir ama dizel yakıtın kriz Orta Doğu kaynaklı değil efendim. Zelenski sürekli Rusya'yı vurduğu için oluyormuş. Evet. Evet efendim. Tabii problemler yaşandı elbette. Bunun da dünyaya yansımaları var. Damat Kuşner'in Kiev geri çekilirse barış anlaşması yapabiliriz diye çok iyimser mesajları var. Üçlü doğrudan görüşmeler geçen sene de ilkbaharda 2025'te İstanbul'da yapılmıştı, hatırlayacaksınız. Türkiye'nin daveti hala geçerli bu arada. Rusya da bütün bunlara soğuk bakmıyor. Dimitri Peskov'un Ekim ayında üçlü görüşmeleri mümkün olduğu, Birleşik Arap Emirlikleri'ni tabii adres gösteriyor Moskova, sürekli onu da belirtelim. Kiev'e saldırmama çağrıları yapılıyor. Bundan da memnunuz tabii. Yani çünkü zaten 40 günlük saldırıyı Ukrayna başlatmıştı. Rusya da misilleme yaptı, size defalarca sonuçlarını aktardım burada. Evet, ve de tabii işin Avrupa kısmı, Dmitri Medvedev'in açıklamaları var. Rusya'nın ne seferberliğe ihtiyacı var, ne Avrupa'ya, niye saldırsın, Avrupa'nın neyine saldıracağız gibi saçmalık diyen açıklamaları var. Hafta sonu habire biliyorsunuz yabancı batılı liderler Ukrayna'yı Rusya'dan ayırdıklarından beri sürekli Kiev'e trenlerle gidip geliyor. Ellerini kollarını sallayarak Polonya sınırından askerliği, mühimmat, her şeyi de istedikleri gibi sokuyorlar bu arada. Ama son dönemde tabii daha Ukrayna tarafında sınırın, sınır bölgesinde hedefleri de Rusya ordusu vurmaya başladı. Bu sefer de bir hezeyan haliyle gördüm ben. Yani orada da fol yok, yumurta yok bu arada, ama lokomotifler de epeydir vuruluyor zaten. Bir Boris Johnson, Petraeus bir drone saldırısı tespit etmişler. Demir yolu yani doğrudan kendilerine hedef alındığına dair hiçbir işaret yok, ama Batı medyasında onlara hedef aldılar, Boris Johnson'a hedef aldılar filan gibi pek çok haber var. Ortada can kaybı yok, yaralanma yok, trenlere buyurun geçin de demişler daha sonra. Hatta ayrı trenlerdeler, sanki hepsi aynı yerde de işte dronlar onları hedeflemiş falan gibi haberler var. Geçici bir tahliye yapıp devam ettirmişler. Hatırlatırım tabii dinleyenlere, Amerika'nın eski başkanı Joe Biden 20 Şubat 2023 tarihinde Kiev'e sürpriz bir ziyarette bulunmuştu. Herhangi bir riski önlemek için Rusya tarafını önceden haberdar ederek. Bu Avrupalılar tabii fazla haberdar etmiyorlar. Bundan sonra belki de kim bilir ederler haberdar. Evet. Şimdi bunun dışında Boris Johnson yine Rusya egemen devlet varlıklarına el koyalım, yani başkasının varlığını çalmaktan bahsediyor. Para yetiştiremiyorlar çünkü. Polonya'nın neokon Dışişleri Bakanı Sikorski, Kaliningrad etrafında NATO saldırgan tatbikatlar yapsın gibi, çok tehlikeli işler tabii. Kaliningrad'da Rusya'nın önemli askeri varlıkları olduğu hatırlanırsa, tehlikeli çağrılar, ondan bahsediyor. Moldova'da Zelenski'nin uçağını hedef aldığı iddia edilen drone 160 kilometre ötedeymiş. Nasıl hedef alıyor uçağı, onu kestiremiyoruz, ama Avrupa'da bir gündem oluşturuluyor savaş için. Bir de en son Reuters'ın haberi komik. Tabii Litvanya şüpheli bir İHA ihlali yüzünden NATO savaş uçaklarını havalandırıyor. Vilnius havaalanı geçici olarak kapatıyor. Bir de bakıyorlar, kuş sürüsü, böyle enteresan bir durum efendim. Avrupa Komisyonu Kiev'e 6.1 milyar euro tutarında ödeneği en son onaylamıştı. Habire para aktarıyorlar. Ama şimdi de Kiev yönetiminden 91 milyar dolar daha talep edilmiş. Bilemiyorum nereden çıkartacaklar. Almanlar, Almanya'da AfD'nin zaferini geçen hafta çok konuştuk. Tabii Friedrich Merz şansölyenin istifası talepleri en son anketlerde %78 adamı istemiyor. Öyle anlaşılıyor. Akaryakıt fiyatlarında tarihi zirve görüldüğüne dair bugün haberler var Almanya'da. Fransa'da çok farklı değil. Emmanuel Macron'la ilgili Ipsos anketi %16'lık destek veriyor. Zaten görev süresi ilkbaharda dolacak 2027'nin Macron'un Fransa'da. Evet, ve bugün Birleşik Krallık'tan ilginç haberler var. Dün akşamdan beri, dün görmüştüm. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderleri, bölge liderleri bir araya geldiler. Bizim kendi kaderimizi tayin hakkımız var. Westminster artık bizi öyle istediği gibi yönetemez diyen bir mutabakat zaptı imzaladılar. Ayrılık yolları mı bilemiyorum, bu mümkün mü, daha önce de denenmişti, bekleyip görmek gerekiyor. Ama tabii bu ülkeler ayrılacak, ne yapacak? İngilizlerden Avrupa Birliği'ne bağımsız devletler olarak katılacak. İrlandalar da birleşecek. Trump da hafta sonu bu arada İrlanda'da golf oynamaya gitmiş galiba. Birleşik İrlanda'dan Donald Trump da bahsediyordu. İngilizlerden ayrılıp Avrupa Birliği'ne niye üye oluyorlar, orasını da çok anlamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Bir de Avrupa Birliği Kanada'ya genişlemesi söz konusu, sürekli genişlemeye çalışıyor Avrupalılar. Ortak üyelik statüsü özellikle ticaret konusunda Amerikalılarla kapışmaya tutuştuktan sonra Kanada'ya bir ortak üyelik söz konusuymuş. Kanada'nın tabii ABD ile çok yakın, çok sıkı ticari ilişkileri var. Şirketler Amerikan şirketleri, nasıl olacak da olacak ondan çok emin değil. Evet, fakat biz tabii Yemen'e döneceğiz, Ensarullah'a döneceğiz. Dünyanın Hursi markasıyla konuştuğu siyasi mücadeleyi veren Yemen'le, Yemen'de olup bitenleri konuşacağız. Alptekin Dursunoğlu'yla az sonra buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Yakın Doğu Haber yayın yönetmeni Alptekin Dursunoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum hocam. Şimdi aslında Türkiye'de Yemen'le de bir Türkiye'nin 100 yıl öncesinden kalma tarihi de var. Hani Yemen bizim için türkülerimizde yaşayan bir yer. Belki çok da bilmiyoruz siyasetini artık ama hafızamızın bir yerlerinde duruyor. Geçtiğimiz hafta bütün bir İran'a açılan, Amerika ve İsrail'in İran'a açtığı savaşta ve bir türlü içinden çıkamadığı savaşta Yemen faktörünü daha fazla konuşmaya başladık. Herkesi şaşırttı biraz. Bir de tabii kavramlaştırmada da bir problem var. Yemen'de olup bitenleri ve bu hızlı büyük taarruzu sormadan önce, yani sonuçları, nedenlerini sormadan önce çok kısa rica edeceğim ama biliyorum karmaşık dosya, belki hani siz en kısa anlatabilirsiniz. Ben radyoda anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Husiler markası yerleşti herkesin dilinde. Ensarullah hareketi var bir siyasi hareket olarak. Sana'da bir hükümet var. Riyad destekli. Biraz böyle çorba kafalar. O yüzden kısa tutarak bir izah edebilir misiniz? Yani neden bahsettiğimizi?
2: Hay. Husiler ifadesi, öncelikle şunu söyleyeyim. Husi bir ailenin ismi. Bir kabilenin bile değil. Bir ailenin ismi. Hus diye bir yer var kuzeyde. Husi yani oralı, işte Huslu anlamına geliyor. Peki neden Husi kelimesi tercih ediliyor? Marjinalize etmek için. Yani bunlar öyle marjinal bir gruplar ki, işte İran destekli bir gruplar. Bunlar işte Zeydiler, Şiiler, Şii oldukları için de İran'ın işte vekil gücüler. Dolayısıyla Yemen'i İran işgal etmiş oluyor filan. Şimdi verilmek istenen imaj bu. Halbuki yani aklen, mantıken şöyle bir düşünelim. Yani Georgetown Enstitüsü'nün 2000 Nisan 2026 verileriyle söylüyorum. Bu Husi diye bunların küçümsediği, bahsettiği, marjinalize etmeye çalıştıkları hükümetin kontrolündeki yerler yüz ölçüm olarak ülkenin %28'i, çünkü geri kalan büyük bölge çöl. Ama nüfus bakımından %80'i. Nisan'dan bahsediyorum, yani bu son kişiyle. Şimdi bir ülkenin %80'ini bir ailenin kaç bin savaşçısı, kaç on binlerce, yüz binlerce savaşçısı olmalı ki ele geçirmeli. Dolayısıyla bu büyük bir yanıltmaca. Peki olay nedir? Gerçeklik nedir? Gerçeklik şu: Yemen'de 2015'ten itibaren, yani Suudilerin başlattığı, dayattığı savaşla birlikte iki tane hükümet var. Bir tanesi Suudilerin desteklediği Aden merkezli, ki aslında Aden merkezli bile değil, Riyad merkezli. Yani o da bir tuhaf. Bir hükümet, bunlar Suudiler tarafından destekleniyor. 2015'te Abdurrabih Mansur Hadi idi. Yani hı hı. Suudilerin Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yardımcısıydı. Suudilerin girişimiyle buna Cumhurbaşkanlığını yetkilerini devretmişti. Birincisi bu idi. Bundan sonra tabii o adamcağız öldü. Suudiler şimdi yeni bir Cumhurbaşkanlığı konseyi kurdular. Bir bunların hükümeti var. Bunlar Adem merkezli bir hükümet. İkincisi de Sana merkezli bir hükümet. Yani ülkenin geleneksel başkenti olan Sana'da ki hükümet. İşte bunlar bu Sana hükümetine, ki o hükümet kendisine Ulusal Kurtuluş Hükümeti. Bu hükümet, Sana hükümetine Husiler diyorlar. Sana hükümetinin elindeki topraklar ise demin de söylediğim gibi ülkenin %80. Son bir şey daha söyleyip geçeyim. Bir diğer marjinalleştirme şeyi ise bunların Zeydiliği ile ilgili. Zeydi olanlar doğrudur. Yani birincisi şunu söyleyelim. Zeydilik Şiiliğin bir koludur. Doğru. Ancak Sünniliğe en yakın Şiilik mezhebidir. Fıkıhta da çoğunlukla Hanefiliği taklit ederler. Hanefi mezhebine uyarlar. Bu birincisi. İkincisi, eğer Zeydilik bir sorun olsa idi, Yemen'de Cumhuriyet yönetiminden önce, 1962'deki Cumhuriyet yönetiminden önce Zeydi imamlar yönetimi vardı. Yani ta yani 1500'lü yıllardan, ki bunlar Osmanlı yönetimine bile hiçbir zaman teslim olmadılar. Osmanlı bile hakim olamadı bunlara. Bu imamlar yönetimi 1962'ye kadar devam etti. 62'de Cemal Abdülnasır'ın da desteklediği Abdullah Sellal'dan ile İmam Bedir, son Zeydi imamı Bedir, Suudi Arabistan'a kaçtı. Yani Suudi Arabistan o dönemde en büyük desteği, Zeydi imamlar yönetimine en büyük desteği veren Suudi Arabistan'dı.
0: Evet. Bir de Ensarullah'ı sorabilir miyim? Yani sonuçta bir de Ensarullah faktörü var. Yani hükümet güçleri daha çok Ensarullah öncülüğünde diyoruz. Tabii. Yani hareket olarak bir de onu kısaca aktarırsınız.
2: Tabii. Şöyle, yani mesela Lübnan'dan pay biçelim. Şimdi Lübnan'da, Lübnan bilindiği gibi işte 18 taifenin, yani Hristiyan, Müslüman, ki onların alt mezhepleri vesaire, 18 taifenin yaşadığı bir yer. Lübnan'da nasıl Şiilerin iki tane partisi var değil mi? Hizbullah ve Emel. Bunun gibi şeyde de sağda merkezli olarak geçmiş Mümin Gençler Hareketi'ydi bu hareket. Daha sonra şu anki şeyin lideri, Ensarullah Hareketi'nin lideri Abdülmelik Husi'nin abisiydi. 2004'te Suudilerin desteklediği Ali Abdullah Salih tarafından öldürüldü. Ondan sonra Ensarullah Hareketi kuruldu. Yani bu aynen bahsettiğiniz gibi 2015'teki Sana hükümetinin kurulmasına öncülük eden hareket Ensarullah Hareketi'dir. Ensarullah Hareketi sadece Husi ailesinden ibaret değildir. Ensarullah Hareketi içerisinde ülkenin, yani diğer muhtelif şeyleri de var. Zaten Yemen devleti sosyolojik olarak Yemen ülkesi bir kabileler ülkesidir.
0: Evet.
2: Kabileler
0: bir şeydir. Evet. Kabileler konseyi de var değil mi? Kabileler konseyi de, yani bu burada.
2: Şöyle bir şey, daha somutlaşması açısından şöyle bir açıklama getireyim. Şimdi yani nereye, hangi kaynağa bakarsanız bakın, mezhebi olarak şöyle denir. Yemen'in %65'i Sünnidir, Şafii'dir. Sünniliğin Şafii mezhebine mensuptur. %30-35-40-45 civarı ise Zeydidir. Peki bu böylesi bir mezhep dengesi içerisinde eğer gerçekten bir mezhep çelişkisi olsaydı, neden yüzyıllar boyunca Zeydi imamlar nüfusun çoğunluğunu oluşturan Sünni Şafii'leri yönetiyor olurdu? Niçin bir çelişki yaşanmadı? Bu bir. İkincisi, Ali Abdullah Salih de Zeydi'ydi. Yani 35 sene boyunca şeyi yöneten. Yani bunlar arasında normalde herhangi bir çelişki de zaten yoktu. Şeyde de Ensarullah Hareketi'nin de oluşturanlar Zeydiler olduğu gibi, Zeydilerden olduğu gibi Şafilerden de var. Yani ülkenin mesela savunma bakanı Şafi'dir. Şu an yani ülkenin derken Sana hükümetini kastediyorum. Anladım. Sana hükümetinin savunma bakanı, yani bunların Husiler deyip durduğu hükümetin savunma bakanı Şafii'dir.
0: Şafii, evet.
2: Burada peki, herhangi bir şey yok yani, böyle evet, bir mesele çelişkisi vesaire yok.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu açıklayıcı oldu çünkü bütün kafalar karıyor. O zaman da çözümleme doğru oluyor. Peki şimdi tabii biz Yemen'deki hükümeti diyelim, başkentte Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin birincisi 7 Ekim sonrası Gazze'ye tek doğru düzgün destek veren yapı olarak gördük herkesten çok. Aradan epey de bir zaman geçti ve ABD ve İsrail'in İran'a doğrudan açtığı savaştan sonra görece bir süre aslında daha sakin. Kimdi? Yani Lübnan'a daha çok odaklandık. Bir ikinci cephe olarak, hatta hazırlanan Amerika'nın uymadığı mutabakatta da spesifik olarak bir Lübnan vurgusu hiçbir zaman hayata geçirilmeyen vardı. Ama tabii Yemen'de başka bir dava var. Şimdi bu şeyi şöyle sunuyorlar. O yüzden geçen haftaki taarruzun önemini ve anlamını size sormak için bunlardan bahsediyorum. Bir abluka var Yemen'de ve Yemen'de Sana hükümeti ne Suudi Arabistan'la bir derdi var, öyle anlaşılıyor. Ve bu taarruz işleri daha da karıştırdı. Yani doğrudan İran savaşıyla bunun bir alakası da yok benim anladığım kadarıyla, ama herkes sanki İran iktidar olmuş gibi sunuyor. Nedir bu taarruzun anlamı, nedenleri ve sonuçlarını şu an için nasıl anlamak lazım?
2: Şimdi bu hikaye 2015'te Suudiler Ensarullah'a savaş başlatırken, Sana hükümeti yok, Ensarullah hareketi, bunlara savaş başlatırken aynı argümanı kullandılar. Yani bunlar İran'ın vekil gücüdür ve biz bunlar darbe yaptılar, Mansur Hadi hükümetine darbe yaptılar, meşru hükümete. Biz bu meşru hükümeti tekrar Sana'da iktidar yapıncaya kadar savaşacağız dediler. Ve İran'ı Yemen'i işgal etmekle suçlamışlardı. Şimdi 2015'ten bu zamana kadar o abluka, bahsin ettiğiniz ablukayı sürdürdüler. Bu abluka işte daha sonra bir ateşkes oldu filan, yani Suudiler de artık nefesleri tükendi, savaşı sürdüremez oldular. Hatta hatırlarsanız Çin'i arabulucu yaparak yani İran'la oldular, ilişkilerini normalleştirdiler. Çünkü Yemenliler Aramco tesislerini vurmuştu. Bu Suudilerin resmen dizlerinin üstüne çökmesine sebep oldu. Ve ondan sonra da savaş oldu, yani olabildiğince yatıştı. Peki oldu da tekrar yeniden ortaya çıktı. Yani Türkçedeki tabirle Suudilerin kendisi kaşındı. Somut olarak da ne zaman başladı bu iş? Temmuz ayında. Temmuz ayında, yani Ayetullah Hamenei'nin cenaze merasiminde, ki ben de o sırada İran'daydım. Çok coşkulu bir Yemen heyeti vardı. Kalabalık ve coşkulu bir Yemen heyeti vardı. Bunlar törenler bitip de işte İran hava yollarıyla dönecekken bunların yani Sana havalimanına inecek uçağını inmesin diye Suudi uçakları geldiler, Sana havalimanını bombaladılar. O uçaklar da oraya inemedi, Hudeyde'ye indi. Daha sonra da Ensarullah hareketi, yani Sana hükümeti şunu söyledi: havalimanına karşı havalimanı, limana karşı liman. Çünkü Suudiler ardından da Hudeyde limanını bombaladılar. Bunun üzerine de yeniden başlattı. Yani bir karşı denklem oluşturdular. Dediler ki siz bu ablukayı kaldırmadığınız sürece biz de vurmaya devam edeceğiz. Yani İran istediği için Sana hükümeti bu savaşa girmiş değil. Temmuz ayında Suudiler eğer bu saldırıları başlatmamış olsaydı ortada bir ateşkes vardı ve herhangi bir saldırı yoktu. Bu da yetmedi Suudilere. Suudiler işte şu an bu kendilerinin kullandığı vekil güçleri kullanarak, yani eğer orada bir vekil güçten bahsedilecekse Sana hükümetinin İran'ın vekil gücü olmasından değil, bu bahsini ettiğimiz Aden hükümetinin tam anlamıyla Suudilerin vekil gücü olmasından, sadece Suudilerin de değil, keşke sadece Suudilerin olsa.
0: Evet, bir de birleşim.
2: Tabii. Yani şimdi Bunların en temel bu. Şimdi bunlara devlet diyorlar, Aden hükümetine, Yemen devleti diyorlar, Sana hükümetine Husiler diyorlar da. Ortada bir devlet varsa Sana hükümeti devlet. Ordusu var, bütünleşik, homojen bir hükümet yapısı var, ekonomisi var, istikrarı var, varoğlu var. Karşı tarafta ise 40 parçadan oluşuyor. Emirliklerin kullandığı, mesela diyelim ki Güney Geçiş Konseyi. Güney Geçiş Konseyi'nin temel ajandası, yani biz Güney Yemen'in bağımsızlığını istiyoruz. Bizim için artık kuzeyle birlik diye bir şey yok. Bu konuda da bize kim destek verirse ondan yana olur.
0: Evet.
2: Emirliklerin zaten Yemen'i bir arada tutmak falan gibi bir derdi
0: yok.
2: Emirlikler basbaya İsrail'in projesini uygulamaya çalışıyor. Emirlikler aynı zamanda Suudilerle, ki burada koalisyon ortağları 2015'te Yemen'e birlikte saldırıyorlar. Bu ikisi bir kere kendi aralarında birbirlerine dirsek atıyorlar, çelme takıyorlar.
0: Emirlikler,
2: ve bunların vekil güçleri de, yani Suudilerin mesela diyelim ki şeyden örnek vereyim, Reşat Alimi, Suudilerin tayin ettiği konseyin başkanı. Bu adama bağlı güçler var. Mesela İhvancılar, Islah Partisi, Mağribi ellerinde tutuyorlar. Bunlar Suudilerin vekil güçleri. Bunlarla mesela emirliklerin vekil gücü iki ay önce yiyordu.
0: Evet. Kapışmışlardı. Evet.
2: Yani bunlar sürekli olarak, ya bunlardan devlet diye bahsediliyor mu? Devlet diye bahsettikleri adamlar birbirini yiyorlar. Birbirleriyle savaşıyorlar. Şimdi şeyden itibaren, yani Temmuz'dan itibaren Suudilerin kendi güçlerini Sana hükümetine karşı seferber etmeye hazırlıklarını Ensarullah erken istihbarat aldı. Sana hükümeti yaklaşık 3-4 hafta önce yoğun bir şekilde bunların şeylerini, önce mesela Muha limanını vurdu. Orada çok büyük kayıp yaşadılar. Çünkü Muha limanı üzerinden büyük bir askeri sevk
0: yapıyordu.
2: Orada bir kere bir silah ve teçhizat açısından bellerini kırdı. Sonra diğer bölgelerdeki askeri kamplarını vurdu. En sonunda bu şey, büyük taarruz başlamadan önce, yani bu batı sahilini bütünüyle kontrol altına alma şeyi başlamadan önce, Suudiler buradaki baskıyı azaltmak için Mağrib tarafından, yani bu İhvancılar üzerinden, Islah Partisi üzerinden doğru bir akım başlattı. Ve bunlar çok büyük bir propaganda dalgasıyla işte Sana'ya yürüyoruz vesaire diye. Çünkü bunların, yani şeyde de hem sosyal medyada hem de Arap medyasında çok güçlü bir şeyi var. Etkisi var. Yani muazzam bir propaganda, zannederseniz ki Sana yarın düşecek gibi. Amaç neydi? Buradan, yani Batı sahilindeki güçlerden oraya kaydırmasını sağlamak ve Batı'yı rahatlatmak. Ama Sana hükümeti hiç buna gerek bile duymadı. Hem onları bastırdığı gibi, onları geri püskürttüğü gibi, hatta çok fena halde hezimete uğrattığı gibi, işte 72 saat içerisinde bunların oluşturduğu 76 bin kişilik, bakın 76 bin kişiden oluşan paralı askerleri tarumar oldular. Yani Tarık Salih güçleri, bunlar Birleşik Arap'ın güçleri ama destekliyorlar, ama yani aynı zamanda Suudilerle de şey. Tarık Salih güçleri. Tarık Salih kimdir? Ali Abdullah Salih'in, yani daha önceki Cumhurbaşkanı oğlu. Bunların güçleri, yani işte 72 saat içerisinde darmadağın oldu. Bunlar Aden'e kaçtılar. Yani bir kısmı esir oldu. Teslim oldu şeye. Bir kısmı Aden'e kaçtı. Aden'de emirliklerin desteklediği güçler bunları Aden'e sokmadılar.
0: Evet.
2: Yani bunlar, demek istediğim, yani şu kendi aralarında bile bir devlet, bir birlik bütünlükleri yok ki.
0: Evet. Peki. Evet, anladım. Buyurun. Şimdi sonuç itibariyle vaktimi şey kullanmak için, yani gerçekten önemli detaylardan bahsediyorsunuz. Kızıldeniz'in bütün sahil kısmı anladığım kadarıyla artık zaten Sana hükümetinin elinde. Evet, yani Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin. Bu arada da tabii Trump'tan, Suudilerin Amerika'dan bütün umutları kesilmiş gibi gözüküyor. ABD'li bir takım danışmanlar var ama ne şey aradıkları meşhur gözüküyor. Ve orada da ciddi bir sıkıntı var. Bir de üstelik de Mekke ittifakı diye duyuruldu da bizi ilgilendiren kısmı, ama kimse topa girmiyor. Tabii doğal olarak, yani ilk saldırıyı Riyad yaptığı için belki girmiyorlar. Yani hani öyle bir tabii ben birazcık speküle ediyorum durumu, ama sonuçlarını bunun nasıl anlamak gerekiyor? Yani Suudiler açısından çok sıkıntılı bir resim var. Çünkü doğu batı hattı vuruldu. Irak'takiler yaptı diyorlar. Irak'takiler işte hiç hak etmediğimiz bir şeref diyorlar. Yani bir ortalık biraz bir parça biraz hakikaten çılgın bir durum var ortada, ama batıdan Suudi Arabistan'ı yola getirir mi bütün bunlar? Yani çünkü Amerika hiçbir işlerine yaramıyor açık bir biçimde. Güvenlik şemsiyesi sağlamıyor. Hani biraz akıllı davranıp biz bu işleri başka türlü, mümkün olabilir mi? Yani hem bunu gelişmelerin bunların anlamı nedir? Hem de yani bir olasılık var mıdır sizce?
2: Şimdi ben çok eğlenceli şeyler okuyorum. Bu saray medyası diyor ki bu diyor Yemenlilerin yaptığı şeymiş. Mekke anlaşmasından dolayı, ittifakından dolayı Suudilerin cezalandırılmasıymış. Yani pardon da siz şimdi Mekke Anlaşması ne için yapıldı? Mekke Anlaşması, Mekke Paktı, Deli Paktı, bölgenin üç süper gücünün, değil mi? Üç süper gücü, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye. Bunun ortak tehditlere karşı birine yapılan saldırının hepimize yapılmıştır denerek müdahalesiydi. Yani eğer böylesi bir şeyse ne yapmalı? Yalın ayaklı Yemenliler mi bunları cezalandıracak? Ya siz cezalandırın. Bu bir. İkincisi bahsettiğiniz Trump. Şimdi diyorlar ki ha Trump müdahale olmuyor. Amerika gelip Yemen'e şey yapmıyor. Suudiler için savaşa girmedi. Ha demek ki işte bak Trump da her şeyi yapmak istiyor. Mekke Anlaşması'nı cezalandırıyor. Ya bunlar da böyle.
0: Trump da mı öyle? Çok iyi.
2: Tabii. Hem emirlikler hem Trump bundan dolayı yapmıyormuş. İyi de kardeş, yani Trump 2025'te servetin muhafızları diye 8 ülkeden bir koalisyon kurdu. Yemen'le işte İsrail'i kurtarabilmek için, Yemenlilerin sana hükümetinin İsrail'e uyguladığı ablukayı kırabilmek için Yemen'e saldırılar yaptı. Hem de ağır bombardımanlar.
0: Evet, hiçbir şey yaramadı.
2: Ancak USS General Ford uçak gemisi şeylerin hedefi olmaya başlayınca Yemenlilerin füzelerinin ve İHA'larının, hatta bir tanesi manevra yapıp kaçmaya çalışırken bir F-15 uçaklarını kaybetti Amerikalılar.
0: Evet.
2: Ve Trump da kalktı açıkça yalan söyledi. Yemenliler bizden özür dilediler. Savaşmıyoruz dediler. Ve adam savaştan kaçtı. Hatta İsrailler çok bozuldular buna. Ya sen bizi hani savunmaya gelmiştin. Ne yaptın? Bizi otobüsün altına attın gidiyorsun da. Yani Trump'tan şimdi denenmişi denemesini istiyorlar. Şimdi bak bu bahsettiğimiz dönem 2025. Amerikan rejimi şu an Körfez'deki bütün askeri şeyliğini kaybetmiş, üslerini kaybetmiş. Ürdün'e taşınmış. Ürdün'e ve İsrail'e taşınmış. İran sadece Hürmüz'ü değil, bakın geçen haftadan itibaren Çabehar neresi? İran'ın Pakistan'la sınırı en uç noktasındaki Umman Körfezi'ne kıyısı olan ili. Oradan bir hat çizerek bütün bir Umman Körfezi'ni, bütün bir Arap Denizi'ni şey bölgesi ilan etti. Yani burası yaptırım, bundan sonra da
0: kısıtlama bölgesi. Evet.
2: Aynen. Bu ne anlama geliyor? Tıpkı Hürmüz Boğazı'ndan dolayı Fars Körfezi nasıl İran'ın bir gölü haline geldiyse, artık şey de böyle bu. Yani Umman Körfezi de Arap Denizi de böyle bu. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi mesela bütün Arap ülkeleri İran'a yalvarıyorlar, işte Salalah'ta şeyde, yani Umman'da.
0: Toplantı
2: yapalım. İran'da şimdi siz Yemen'e saldırıyorsunuz, ben yapmıyorum falan diyor. O da kendini naza çekiyor. Şimdi yani emirlikler, Suudiler vesaire artık Amerika kendilerine bir fayda gelmeyeceğini görüyorlar. Çünkü yani bu İran'ın Hürmüz'ü kapatması sebebiyle Suudi Arabistan inanılmaz karlar elde etti. Neden? Birincisi petrol fiyatları yükseldiği için, çünkü Hürmüz'e bağımlı değil ya.
0: Yanbu'dan çıkartıyordu, evet.
2: Evet. Yanbu'dan, yani Kızıldeniz'den petrol satıyordu. Şimdi Ensarullah'ın uyguladığı ablukayla, bu sana hükümetinin uyguladığı ablukayla artık Yanbu'da yalan oldu.
0: Evet.
2: Doğu Batı şeyini de Iraklılar vurdu. Yani biz yalancısıyız, bilmiyoruz. Suudilerin
0: evet, yalancısı. Tabii. Şimdi, evet hocam.
2: Fujairah İran'ın zaten şeyinde, yani
0: menzilinde.
2: Emirliklerinde.
0: Evet.
2: Hürmüz'ün dışında kalan bir yerde. Dolayısıyla bunlar için artık deniz bitti. Yani mecburen İran'ın elini eteğini öpmek zorundalar bundan sonra. Hocam gibi.
0: Peki hocam, süremiz çok, yani bunlar çok derin konular tabii. Biz tabii YouTube'dan takip etmeye devam edeceğiz sizin yaptığınız analizleri. Çok teşekkür ediyorum değerlendirdiğiniz için. Çok sağ olun.
2: Çok sağ olun.
0: Evet, eksenin sonuna geldik efendim. Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk. Yemen'i anlamaya çalıştık. Çok fazla şey saçılıyor. Yani işin argümanlarına baktık, hani karşılıklı hakikaten sağda olup bitenlere, bir de bu tanımlamaların neyin ne kadar neyi ne kadar yansıttığını da ayrıca girişte açıklamaya çalıştık. Bugünlük bu kadar. Yarın dünyadan gelişmelerle yine burada olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Günün bereketi sabah serinliğinde saklıdır. Erken kalkan sadece işe değil, kazancı da erkenden başlar. İşte bu yaşam tecrübesini en tatlı haliyle anlatan bir sözümüz vardır. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma. Bu atasözü köklerini tarım toplumunun günlük ritminden alıyor. Güneş doğmadan tarlaya inen çiftçi daha serin havada çalışır, mahsulünü zamanında toplar, kazancını katlar. Erken davranmanın getirdiği verimlilik halk arasında böyle mecazlı bir ifadeyle özetlenmiştir. Şeker kattım aşıma ifadesi hem mecazi hem de duygusal bir anlam taşır. Sabah erken işe başlarsan gün boyu yaptığın iş daha verimli, kazancın da daha tatlı olur. Tatlı aş sabahın bereketidir. Günün altın vaktini kaçırmayanın kazancı da yüzü de parlar. Bugün erken kalktım ve şeker kattım aşıma sözünün güne erken başlayan hikayesini anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
4: Tütün ürünleri için hazırlanan kapsamlı düzenlemeyle radikal kısıtlamalar hayata geçiriliyor. 1 Ocak 2040 itibariyle satış ve devrin tamamen yasaklanmasını öngören tarihi plan, elektronik yaş doğrulamasından kapalı dolap mecburiyetine, açık alan yasaklarından tek tip paket standardına kadar günlük hayatın akışını bütünüyle değiştiriyor. Kamusal alanda tütün kullanımını kademeli olarak sıfırlamayı hedefleyen yeni yol haritası, tüketim alışkanlıklarını kökten sarsacak adımları içeriyor. Hazırlanan düzenleme, hem ticari dolaşımı hem de sosyal alanlardaki erişimi benzeri görülmemiş katı sınırlandırmalar altına alıyor. Planın en dikkat çekici maddesi ise uzun vadeli takvimde gizli. 1 Ocak 2040 tarihi itibariyle tütün ürünlerinin perakende satışı ve tüketim maksadıyla üçüncü kişilere sunulması tamamen yasaklanacak. Geçiş sürecinde perakende noktalarındaki görünürlük tamamen ortadan kaldırılıyor. Düzenlemeye göre tütün mamulleri satış noktalarında dışarıdan hiçbir şekilde algılanamayacak kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Satış esnasında ise suistimalleri engellemek amacıyla doğrudan elektronik yaş doğrulaması zorunlu kılınacak. Ürünlerin ambalaj tasarımlarında da yeknesak bir yapıya geçiliyor. Paketlerin boyut ve biçimleri katı standartlara bağlanırken tüm logo ve sembol kullanımı tamamen sonlandırılacak, ambalajlar üzerindeki ayırt edici görsel unsurlar tamamen silinecek. Düzenlemenin etkisi yalnızca satış noktalarıyla sınırlı kalmıyor. Kamusal açık alanlardaki serbestlik alanı da daraltılıyor. Yeni yaptırımlarla birlikte çocuk parkları, spor alanları ve halk plajları gibi açık hava noktalarında tütün tüketimi tamamen yasaklanıyor. Eğitim, sağlık ve ibadet alanlarının etrafındaki güvenlik çemberi de genişletiliyor. Bu kapsamda okul, hastane, kamu binaları ve ibadethane çevrelerinde uygulanan sigara yasağının etki alanı büyütülerek denetimler artırılacak. Yeme, içme ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için de mekanik standartlar devreye giriyor. Restoran ve kafelerde tütün tüketimine yalnızca toplam işletme alanının %10'unu aşmayan ve azami 20 metrekare ile sınırlandırılmış tamamen izole bölümlerde izin verilecek. Turizm tesislerinde ise genel alanlar tamamen arındırılacak. Otellerde tütün kullanımı yalnızca bu amaca tahsis edilmiş özel o dahilinde gerçekleştirilebilecek. Tütün ürünlerine yönelik hazırlanan yeni düzenleme ile satıştan tüketim alanlarına kadar kapsamlı kısıtlamalar getiriliyor. Plana göre tütün ürünleri satış noktalarında kapalı dolaplarda tutulacak, satış sırasında elektronik yaş doğrulaması zorunlu olacak ve paketlerde logoyla sembollerin kullanımına son verilecek. Çocuk parkları, spor alanları ve halk plajlarında tütün tüketimi tamamen yasaklanırken, okul, hastane, kamu binaları ve ibadethane çevrelerindeki yasak alanlar genişletilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
5: Radyo Sputnik özel haber. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size öyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaline, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.

0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 7.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: fingers cross. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Uzun bir aradan sonra yeniden hakikat yolculuğunda beraberiz. Ülke bıraktığımız yerden biraz daha karmaşık halde. Daha önce de söylediğim gibi bu ülkede kahramanlık ile hainlik arasında kıldan ince bir çizgi var. Sabah kahraman olarak uyanan biri akşamı hain olarak görebilir. İnişler çıkışlar çok sert. Tabii hayal kırarı da. Bunun temel nedeni iyi kötüyü ayırmada sorun yaşanması. Travma toplumlarında en çok hasar hakikate veridir. Hakikati ne kadar çok zedelerseniz ortak payda azalır. Hakikat yolculuğumuz başladı. Önce duyurumuzu yapalım. Yeni dönem bugün başladı okullarda. Geçen dönem her gün bıkmadan, usanmadan hep aynı şeyi söyledik. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın dedik ama bir türlü gerçekleşmedi. Bugün yeni öğretim yılı başladı ve yine okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmeye devam etsin diyoruz. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bugün Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullara ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısı yaptı. Ankara Milletvekili Umut Akdoğan canlı yayınımızda. Alo.
3: Merhabalar, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, hoş geldiniz Umut Bey.
3: Hoş bulduk. Yayınlar bütün Sputnik Radyo dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
0: Sağ olun. Şimdi tabii bugün de Türkiye'de çok şey yaşandı, bir sürü olay yaşandı ama ben bugünün en önemli gündem maddesinin okullar ve bu okullarda bir öğün yemek verilmesi olduğunu düşünüyordum. Sizin de bu açıklamanızı görünce canlı yayında neden bunun bu kadar gerekli olduğunu konuşalım istedim.
3: Şimdi şöyle şuradan buyurun. Başlayalım.
0: Buyurun. Başlayayım ben arada, yani şunu da söyleyecektim. Bugün okullar açılıyor. İnan Mutlu'nun sosyal medya hesabından aldım. Şunu çıkarmış. Yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altındaki çocukları çıkarmış dünyadaki. Türkiye 37,6 ile birinci durumda. İkinci sırada Makedonya var. Sonra İspanya, Bulgaristan, Romanya diye devam ediyor. Sonunda Slovenya var. 12,5. 37,6 ile böyle büyük bir orana sahip Türkiye'de ve bu ülkede okullarda bir öğün yemek verilmiyor. Niye?
3: Şimdi bu bir tercih meselesi. Zaten memleket yönetiminde her şey bir tercih meselesi. Yani bu memlekette yapılamayacak çok az şey var. Para yok. Yani para kime göre yok? Neye göre yok? Kimin parası yok? Para var. Para var da bu tercihler manzumesi içerisinde kimin nereye harcayacağı konusunda bir sıkıntı var. Okullarda bir öğün yemek meselesi Yeni Parti'nin Ankara milletvekili olarak benim önerim değil. Bizim bir parti politikamız. Ben Ankara milletvekili olarak, partinin bir neferi olarak bugün bu konuyu dile getirdim. Ayrıca iki çocuk babası bir milletvekili olarak dile getirdim. Şimdi işin ajitasyon kısmını kimse yapmasın. Benim iki çocuğum da özel okulda okuyor. Ben kolej velisiyim ve benim çocuklarım zaten öyle arasında yemeğini yiyor. Kardeşim yiyemeyenin çocuğu ne olacak? Şimdi ülkemizde kabaca 17,5 milyon öğrenci var. Bu 17,5 milyon öğrencinin 1,5 milyonu koleje gidiyor. Kaldı 16 milyon. 1 milyonu da açık öğretimde okuyor. Yani lisede de açık öğretimde okuyor. Kaldı 15 milyon. Bu 15 milyon çocuk öğlenleri ne yiyecek? Diyelim ki parası var. bu ailenin parası var ve devlet okuluna gönderiyor. Ya yine olmaz. Niye olmaz biliyor musunuz? Parası olan çocuk da ya beyaz ekmeğin arasına patates yiyecek, ya işte sağlıksız bir şeyle beslenecek, bir tost yiyecek falan. Bu olmaz. Şimdi bu atla deve midir? Yani öğrencilere bir öğün yemek versen.
0: Ne bunun? Şöyle bir maliyeti var mı çıkardınız?
3: Var, çıkarttım. Biz çok detaylı çalıştık bu konuya yeni parti olarak ve çıkarttım. Hatta benim Instagram başta olmak üzere bütün sosyal medya hesaplarımda da var. Umut Akdoğan olarak yazarlarsa detaylı hesabı görürler yazılı olarak. Ben size sözlü ifade edeyim. Bakın okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermek isterseniz ortalama 87 liraya mal ediyorsunuz. Türkiye'nin bazı bölgelerinde bu maliyet daha artabilir. Bazı bölgelerinde bu maliyet daha düşebilir ama ortalama maliyetiniz 87 TL. Peki kaç milyon öğrenciye vereceksiniz? 15 milyon öğrenciye vereceksiniz. Kaç gün vereceksiniz? 180 iş günü okula gidiliyor. 180 gün vereceksiniz. 180 iş gününde 15 milyon öğrenciye 87 TL maliyetli yemeği verirseniz sizin karşınıza 235 milyarlık bir bütçe çıkar.
0: Yıllık miktarı bu, 205 milyar.
3: Evet, yıllık. Bu ne demektir biliyor musunuz? 15 milyon kişi, 15 milyon öğrenci, peki aileleri de var. Bu toplamda hemen hemen neredeyse 50 milyon kişiye dokunacak bir iş. Yani zaten memleket 86 milyon, hadi deyin ki 90 milyon. 90 milyonun 50 milyonuna dokunacaksınız. 90 milyonun yarısına dokunsanız 45 milyon ama devlet bütçesinden %1 vereceksiniz. Şimdi devlet bütçesinin %1'i dediğiniz şey ciddi olmak lazım. Öyle basit bir şey değil.

0: bulaşığının yıkanmasına kadar her şey bu paranın içinde.
1: Şöyle de.
0: Ben de bugün söyledim, itirazı olan varsa söylesin. Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan olarak diyorum ki partimizin vaadidir 87 liraya ortalama mal olur, 15 milyon öğrenciye dağıtmak icap eder ve 180 iş günü vardır. Bölersiniz, toplarsınız, çarparsınız, 235 milyarı bulursunuz. Yok kardeşim, bu para daha çok diyen, bu para daha az diyen, bu gereklidir diyen, gereksizdir diyen bir adım öne gelsin. Ama tekrar ifade ediyorum, iki evladı öğlen okulda yemek yiyen bir baba olarak ben bu ülkede öğlen saatlerinde karnını doyuramayan 15 milyon öğrenciyi dert ediniyorum kardeşim.
1: Şimdi olmaz, şöyle diyorlar olmaz. Ya Umut Bey, hani bu bütçeye yük gibi ya da bu bir yükmüş gibi konuşuluyor ama şimdi 2026 yılının ilk 7 ayında faize 1 trilyon 791 milyar 13 milyon lira para ödenmiş. Bununla bakıldığında bu yük ya da bütçe üzerindeki tartışmalara nasıl bakacağız? Faize ödenen para bu. 1 trilyon 791 milyar 13 milyon.
0: 1 trilyon 791 milyar para faize ödenmişse artık rica edeceğim 235 milyarda çocuklarımız ayrılabilsin. Yani biraz önce ne söyledim? Bir tercihler manzuması memleketi yönetmek. Size bir bütçe veriliyor. Verilen bütçenin içerisinden siz bu parayı nereye nasıl harcayalım diyorsunuz. Bakın faize ödediğimiz para, sizin söylediğiniz rakamla söylüyorum, 1 trilyon 791 milyar ise bunun sadece %7'sini ayırarak faize, tefeciye verdiğimiz paranın %7'sini ayırarak o zaman biz bu çocuklara yemek verebiliyoruz. Yani 235 milyar TL nerede? 1 trilyon 791 milyar nerede? Yani bu para mutlaka bulunabilir, bu para mutlaka harcanabilir. Ama iktidar bunu tercih etmiyorsa bunun içinden çıkılamaz. Ya düşünebiliyor musunuz? 15 milyon çocuğunuz sabah okula gidiyor, akşam dönüyor, ya aç kalacak ya sağlıksız beslenecek. İkisinden bir tanesi. Sağlıklı beslenme şansı yok bu 15 milyon çocuğun. Sonra zeka geriliği diyorsunuz, sonra bodurluk diyorsunuz, sonra sosyal gelişim diyorsunuz, sonra fırsat eşitliğinin yakalanamaması diyorsunuz. Dersiniz kardeşim, devletin bütçesinin %1'ini ayıracaksınız, çocuğunuza adam gibi yemek vereceksiniz. Benim bugünkü açıklamalarımda var, tekraren söylüyorum, hani bir radyo yayınında olduğumuz için radyosunu yeni açanlar da olabilir diye düşünerek tekrar tekrar söylüyorum. Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan olarak sosyal medya hesaplarımda var. Diyorum ki sosyal medya hesaplarımdaki videolarda da, çocuklara et veririz, çocuklara tavuk veririz, çocuklara balık bile veririz ya. Bu memleketin her tarafı balık kardeşim. Karadeniz hamsi kaynıyor, Marmaris hamsi kaynıyor, Ege balık kaynıyor. Balık bile veririz. Biz bunu organize edebilir miyiz? Ya niye organize edemeyelim? Gerizekalı mıyız biz? Tabii ki organize ederiz ya. Bir devlet çocuğuna yemek ulaştırmayı organize edemiyorsa neyi organize eder? Allah'ını seversiniz. Dünyanın en şeyi müteahhite yol yaptırmaktır. Verirsin ihalesini, müteahhit organize eder. Peki müteahhite yol yaptırmayı biliyorsun da çocuğa yemek getirmeyi niye bilmiyorsun kardeşim? Bu organize edilebilir. Bakanlığın içerisinden, hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın içerisinden bir genel müdürlük kurarsın, ihtas edersin. Onu da bölgesine, iline göre şubeleştirirsin. Her il Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, her ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bununla ilgili bir müdürlük açarsın. Tıkır tıkır, şıkır şıkır bu sistem yürür. Senin yeter ki niyetin olsun. Bakın ben bir gün Maliye Bakanı'yla yan yana geldim. Bir seyahatte bir buçuk saat sohbet etme şansımız oldu.

0: Maliye Bakanımız çok nazik bir insan, sağ olsun. Benim açtığım ilk konu buydu, biliyor musunuz? Ya dedim Sayın Bakanım, sizi hazır bulmuşken, ya bu bütçe bakımından konuşuluyor ama bu çocuklara bir öğün yemek verebilir miyiz? O gün hatırlıyorum Maliye Bakanımız bu yüzdelik dilimi %3 olarak, ya bütçenin %3'ü yapıyor falan demişti. Sonra biz bir hesap yaptık, %1'ine denk geldiğini gördük. Ya bunu oradan keseceğiz, buradan keseceğiz vereceğiz. Size bambaşka bir şey söyleyeyim. Bakın basın açıklamamda söylemedim. Biz Türkiye'de 15 milyon çocuğa yemek vereceğiz kardeşim, öğle yemeği vereceğiz dediğimiz zaman, bu o kadar önemli bir konu ki, hani nasıl depremde televizyonlara çıktık, bağlandık da yardım topladık, hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Evet, evet.
0: O banka bu kadar. Ya kardeşim, devlet bütçesine yük oluyorsa açalım bir fon. Çocuklarımıza yemek vereceğiz her öğlen diyelim. Bir bağış fonu açalım.
1: Herkes katılır.
0: Devletin ekonomisi toplanana kadar o bağış fonundan bu para karşılansın. Biz bu yemeği yine verelim. Ama yok biz bunu veremiyoruz diyorsanız, yok değilsiniz, vermiyorsunuz. Onun altını bir kez daha çizmek isterim.
1: Mehmet Şimşek'le mi konuşmuştunuz bu konuyu?
0: Evet, Mehmet Şimşek'le konuşmuştum.
1: Tamam, yük kısmını %3 diye bir şey söyledi ama ondan önce...
0: O zaman Sayın Bakanımız ama çok şey, böyle hani bir uçak seyahatinde kabaca yaptığı bir hesapta bana, ya Sayın Vekilim herhalde bu %3'lerde falan bir şey oluyor, bu bütçe için düşük bir maliyet değil demişti. Bakın ben burada Sayın Bakan'ın şu sözünü inkar etmiyorum. Yani bütçenin %3'lük bir yük varsa... Evet, bu inkar edilebilecek bu yük değil, önemli bir yüktür yani. Hani devlet yöneteceksek bunun ciddiyetinde olacağız, %3 deyip geçemeyiz. Evet, ama iki şey var. Bir, bütçenin %3'lük kadar değil, %1'i kadar bir yük oluşturduğunu düşünüyoruz. İki, bir fayda maliyet analizi yaptığımız zaman faydasının maliyetine göre çok çok üstünde olduğunu görüyoruz, anlıyoruz, biliyoruz. Bunun farkındayız. Yani gelecek nesillerin her türlü gelişimi için bu çok önemli. Ya düşünsenize Allah aşkına, evinde et yemeyen, tavuk yemeyen, balık yemeyen çocukların okulda önüne çorbası, pilavı, makarnası, eti, tavuğu, balığı gel. Ya ne kadar muhteşem bir şey olur ya. Ya bu yapılamaz, yapılamaz, nasıl yapılacak falan laflarını hiç kabul etmiyorum. Bakın hiç kabul etmiyorum. İşi gücü bırakacaksın, önce bu işe bakacaksın kardeşim. Bu çocuk ya aç kalıyor ya sağlıksız besleniyor ve bu çocuk geleceğe kalıtsal kodlar bırakıyor. Evinde tavuk yemeyen, balık yemeyen çocuğun okulunda önüne bu yemeğin gelmesi ne kadar muhteşem bir şey. Ya biz koskoca devletiz. Biz koskoca devlet olarak Türkiye'nin 81 iline, 737 ilçesine elektrik götürüyorsak, su götürüyorsak, ısınmak için bazı yerlerine doğal gaz götürüyorsak, yol götürüyorsak, bunu da götürebiliriz, götürmeliyiz, mutlaka götürmeliyiz. Ha, biz olduğumuzda ilk neyin takipçisi olursunuz derseniz, vallahi ben ilk bunun takipçisi olurum. O çocukların önüne o yemeğin gittiğini görmek kadar beni mutlu eden başka bir şey olamaz.
1: Yani bunu düşünürsünüz herhalde, tekrar eski sisteme dönmeyi de, fırsat eşitliği olan eğitime, özel okula mecbur kalmadığı bir Türkiye.
0: Tabii ama yani onlar hepsi şöyle, bakın meseleleri ve çözüm önerilerini iki şekilde ele almak lazım. Bir, kökten sistem değişikliği. Mesela sizin bu söylediğiniz mesele bir kökten, milli eğitim konusunda kökten bir sistem değişikliğidir. Onu oturur konuşuruz, yaparız, yapmalıyız, yapacağız. Ama bu kökten sistem değişikliği falan değil. Bu 6 ay içinde yapılacak bir organizasyonda eğitimde fırsat eşitliği olsa da olmasa da, ya mutlaka olmalı tabii, itiraz etmiyorum ama bu gitsin kardeşim, bu...
1: Doğru, bundan daha önemli bir şey yok şu anda. Eğitim meselesinde bundan daha önemli bir şey yok. Aslında bunu çok net söylemek lazım.
0: Onun için ben sizin yayınlarınızı da takip ediyordum. Yani siz büyük bir farkındalık yarattınız. Şimdi Ben de eğitim öğretim yılı başlarken bu konuya dikkat çekmek istedim. Hatta bir okulun bahçesine gittim. Okulun bahçesinde 3 kap yemeği önüme aldım. Bir de tahta aldım arkama. Yazdım, çizdim. Bunu da hem Instagram'da hem Twitter'da sosyal medya hesaplarımda Umut Akdoğan'ın sosyal medya hesaplarında farkındalık oluşsun diye olabildiğince yaygınlaştırdım. Şimdi de gözüm akşam ana haber bültenlerinde acaba verecekler mi diye bekliyorum. Bunu niye bekliyorum? Yani şahsi olarak haberlere çıkayım diye değil. Farkındalık ne kadar artarsa toplumsal baskı o kadar artar. Toplumsal baskı ne kadar artarsa bu iş çözüme o kadar kolay kavuşur diye adeta çırpınıyor.
1: Evet, hiçbir şeyi bir çocuğun okulda karnının doymasından daha önemli olamaz. Bir de şu tarafı var. Hani bunlar, hani biz bir şey muhalefet eleştirir olmazsa bizim işimize yarar meselesi değil bu. Yeter ki çocukların karnı doysun.
0: Aynen öyle. Bu çerçevede bakıyoruz meseleye. Sputnik Radyo dinleyicilerinin de bu konuda yüksek duyarlılık göstereceğine, bizlere katkı vereceğine, destek olacağına yürekten inanıyoruz. Şimdi herhalde bizi dinleyen yurttaşlarımızın çoğu trafikte, evlerine dönüyorlar. Hepsine de iyi akşamlar diliyorum. Bizi izlesinler ve haklı gördükleri yerlerde mutlaka destek olsunlar ki sesimiz daha örgütlü bir şekilde çıksın ve sonuca daha rahat ulaşalım. Ha, seçimden sonra söz veriyoruz. Biz bunları zaten hayata geçireceğiz ama seçime kadar da hayat devam ediyor. İktidarı bu konuda zorlamak lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Başka ediyorum. Aslında siyasi gelişmelerle ilgili sorularım vardı da ama sonra vazgeçtim, sadece bu konuyu konuşmuş olalım. Önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz.
0: Gümbürtüye gitsin istemiyorum. Ben birkaç gün bunu konuşmaya devam edeceğim. Siyasi gelişmeleri yine bağlanırız, konuşuruz. Ben dinleyicisi olduğum bir radyonun konuğu olmaktan çok mutluluk duyuyorum.
1: Biz de katıldığınız için teşekkür ederiz tekrar.
0: Sağ olun, görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'la konuştuk. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin çağrısını her gün yapmaya da devam edeceğiz. Umut Akdoğan'ın çıkardığı bir hesap var. Özet olarak şu: bir öğünün maliyeti 87 lira. Bu yemek 15 milyon öğrenciye 180 eğitim günü boyunca verilirse toplam maliyet yaklaşık 235 milyar lira. Bu bulunamaz bir rakam değil. Sadece bir tercih nedeni ve bu tercihe zorlamak için de her gün okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam edeceğiz. Diğer duyurumuzu da yapalım. Trafikte Çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine duydunuz, çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları ise her zamankinden daha da çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilde düzenlenen 148 eş zamanlı operasyonda toplamda 2447 şüpheli hakkında adli işlem düzenlendiğini duyurdu. Operasyonun uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahseye kadar geniş suç yelpazesinde düzenlendiği belirtildi. Sivas'ın Diri ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan ve para karşılığı satıldığı öne sürülen 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9'a çıktı. Rütük bebeğin kaybolma ile ilgili yayın yasağı kararı alındığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul'da işe gittiği esnada polisin attığı gaz fişeğinin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Selçuk Yıldız'ın başvurusunda eziyet yasağının maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğine karar verdi. AYM, Yıldız'ın yaralanmasından devletin sorumlu olduğunu belirterek yeniden soruşturma yapılmasına ve görme kaybı yaşayan Yıldız'a 540 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Libya'ya gitmek üzere havalanan özel jet, Misrat Havalimanı'na inişi sırasında kaza yaptı. İlk bilgilere göre uçuş ekibine sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. CHP, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından 38. Olağan Kurultay hakkında verilen mutlak butlan davasında yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Kararı duyuran CHP sözcüsü Müslim Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda CHP adına yapılmış temiz başvurusundan feragat edilmiştir açıklamasını yaptı.
3: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arkan canlı yayınımızda. Mehmet Metiner canlı yayınımızda. Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş canlı yayınımızda. Şimdi Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz. İlahiyatçı İhsan Eriaçık, CHP'nin deneyimli ismi Murat Karayalçın, milli sporcu Şahika Ercümen, savcı sayan şimdi canlı yayınımızda. Alo.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidelim. Şimdi yurt dışına çıkış harcı 1250 liradan 1580 liraya yükselecek. Yani 2022'de 150 liralık harca göre yaklaşık %953 olacak. Yani harç 5 yılda 10,5 katına çıkmış olacak. Şimdi rakam zaten çok yüksek. Hani 10,5 katına çıkmak, %953 zam. Yurt dışı çıkış harcı 1580 lira olacak da bu harç niye alınıyor? Asıl soru bu. Neden yurt dışına çıkarken bu parayı ödüyoruz? Hani ödemezsen çıkamıyorsun. Nereden biliyorsun? Kendimden biliyorum. Yani 1250 lirayı ödemeden yurt dışına çıkamıyorsun. Ama soru şurada. Neden bu parayı ödüyor? Yurt dışına çıktığın anda neden bu parayı ödüyoruz? Bunu bu şekilde sormaya devam edeceğim. Çünkü hiçbir mantığı, hiçbir şeyi yok, gerekçesi yok. Ben yurt dışına çıkıyorsam sen benden bu parayı niye almıyorsun? Yurt dışına çıkmamı mı istemiyorsun? Hani sen çıkma, başka ülkelere gitme. Ben seni bu ülkede pamuklara saralım mı diyorsun? Yok, öyle de değil. Bak yurt dışına ne çıkıyormuş? Türklerin ekonomist Alaaddin Aktaş diyor ki, sonunda bu da görüldü. Türklerin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımlar yabancıların Türkiye'deki yatırımlarını aştı. Dışarıdaki yatırımlar Temmuz itibariyle yıllık bazda Türkiye'deki yatırımlardan 325 milyon dolar daha fazla. Yani gayrimenkul hariç tutunduğunda ise fark 508 milyon dolar. Sen yurt dışına çıkmasını istemiyorsun bu parayı alarak. E para gidiyor. Bak giden para gelen paradan daha fazla olmuş. Belki tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Aslında buna şöyle diyoruz. Servet transferi denir de. Hadi ben ekonomik terimlerle bunu söyleyeyim. Yani ortada büyük bir acayiplik var. Yurt dışına her bir bireyin gitmesinden bu parayı alıyorsun. Yurt dışı çıkış harcı bir de 1580 liraya çıkacak. Yaklaşık %953 zam. Ama birileri Türkiye'deki bütün yabancıların Türkiye'ye getirdiği paradan daha çok bir parayı yurt dışına götürüyor. Bir şeyler oluyor. Yani bazen ekonomik veriler bize sosyal anlamda çok şey söyler. Sonrası Özgür sende.

Benim bir anket bu bölümümüzde en çok anketler yer alıyor. Şöyle düşünün, ben anketlere ilişkin zaman zaman anlatıyorum ne düşündüğümü. Yani bu ülkede anketlerin gerçekten sosyal bir durumu, insanların tercihini yansıttığına inanmıyorum. Bir sürü anketçi arkadaşları da var. Onlarla da zaman zaman daha önce televizyonlarda tartışmışlığım da var. Ama bu ülkede herhangi bir konuda evde, mutfakta eşine fısıltıyla söyleyen insan telefon geldiğinde hiç kendini sakınmadan ülkeye ait görüşü bu kadar yüksek sesle üst perdeden söylemez herhalde. Yani eğer kanaatini bu kadar net ortaya koyan bir topluma sahip olsaydık bütün bu yaşadıklarımız ne? Hani daha önce de söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Bir anket şirketi Aksiyen gazeteci ve sosyal medyaya sahipseniz bu ülkede çok şey olursunuz. Ama aslında var mı? Yok. Olmadan çok şey olursunuz. Uçurur, kaçırır, her şeyi yapabilir. İşte anketlere bakışım böyle. Yapılan ankette şöyle: İstanbul seçmenine göre muhalefetin en etkili 10 ismi. Bir de anketlerde anlama kılavuzu açısından şeyi söylemiştim. Ankette birinci çıkana bakmayın. İlginç, hiç beklenmedik bir isim varsa ankete o parayı yatırmıştır diye söylemiştim. Hani biz birinciden ya da ilk bilinen isimlerden anket sonuçlarına bakmayız. Arada hiç tahmin edilmeyen bir isim yüksek çıkıyorsa ya da parti çıkıyorsa işte o anketin finansörüdür diye de söylemiştim. Şimdi anketimizi ben olduğu gibi size bu formülle birlikte siz de bu anketin aslında niye yapıldığını, kim tarafından yaptırıldığını, neden yapıldığını anında çözmüş olursunuz. Hep beraber çözmüş oluruz. İstanbul seçmenine göre muhalefetin en etkili 10 ismi muhalefetin. Birinci sırada Ekrem İmamoğlu var %39,4 ile. İkinci sırada Özgür Özel var %33,6 ile. Üçüncü sırada Gürsel Tekin var %30,2 ile. Dördüncü sırada Mansur Yavaş var %27,5 ile. Beşinci sırada Musavat Dervişoğlu, 6'da Gökhan Günaydın, 7'de Ümit Özdağ, 8'de Özgür Çelik, 9'da Tuncer Bakırhan, 10'da Mahmut Tanal. Verdiğim formülle birlikte bu anketin aslında neden yapıldığını ya da finansörünün kim olduğunu bu sonuçtan çıkarmışsınızdır herhalde. Devam edelim.

İlk ortaya çıktığında adı Yeni Doğan Çetesi'ydi. Bebekler öldürülmüştü. Yeni Doğan Çetesi böyle bir şeydi. Kanı donmuştu ülkenin. Herkes bir tarafından gün yayınlar yapılıyordu, yazılıyordu. Yok o katil, yok burada konuşmalar inanılmazdı, dinmezdi. O arada birileri de bu organizasyonun aslında gerçek anlamından çıkarılıp belli isimler üzerine ya da hastaneler üzerine olması için çabalanıyordu. İddianameler hazırlandı. İddianameyi hazırlayanlar şöhret yapıldı. Ama ben o günlerde de söylemiştim. Bu iddianamelerde bir sorun var. Bu yargılama biçimiyle birlikte yakın zamanda bunların birçoğu dışarı. Çünkü hafızasızlıktan yararlanan bir mekanizma var. Bu mekanizmada bunu çok iyi kullanabilecek ilişkilere sahip ve yöntemleri biliyor diye. Mekanizma bir şekliyle böyle çalışıyor diye. Ama üzgünüm böyle oldu. Hani bir bebeğin bile göz göre göre öldürüldüğü, bu kadar ifşa edilmişken şimdi ne oldu? Doktor Mehmet Gürül, hemşireler Sümeyye Nurtaşçı, Cansu Ak Yıldırım, Damla Atak, Tuğçe Topdemel, Mehmet Halit Başlı'nda oldu. Bir sürü isim tahliye edildi. Sessiz sedasız başka gündemler ortalığı toz dumana boğmuşken, yani Yeni Doğan Çetesi denilen aslında bütün herkesin kanını donduran gelişmede zaman içerisinde olan biten bu. Yakında diğer isimler de ya aynı şekilde çıkacak ya da çok daha küçük cezalar alacak. Burası Türkiye. Devam edelim, oradan devam edelim. Şimdi bu ses önemli. Biz bağırışlar, çağırışlar. Şimdi tabii radyoyuz biz. Görüntü yok ama sosyal medyada belki rastlamışsınızdır. Siyah bir araba, minibüs, küçücük çocuklar 10, 15 yaş ya da 17 yaş. 10, 17 yaş aralığında minibüse doğru koşuyorlar. Minibüsün önünü kesiyorlar. Hatta bir tanesi neredeyse altına girecek bir şekilde elini uzatmaya çalışıyor. Orada açık bir camdan, siyah camlar var. İçinde kimse görünmüyor. Belki de hani ezilebilirdi de orada. Bu kadar şeyde içeride bir siyah minibüs geçiyor, gidiyor, durmuyor bile. Peki ne bu? Crash denilen yeni bir müzik grubu. Aslında yeni de bir müzik grubu. Temmuz ayında falan kurulmuş olması lazımdı. Şu çığlıkları tekrar verebiliyor muyuz? Şimdi Crash grubu yeni kurulmuş bir grup, bunu anlıyorum. Ama hani sanki ortada yıllardır böyle hayran oldukları, yaptıkları üretimlerle ortada olan bu popüler kültürün getirdiği bir grup da değil. Yeni. Peki bu hisleri durumunda hani çılgınca bir şekilde hayatını riske edecek bir şekilde çocuklar neden bu grubun peşinde? Ben çok yorum okudum sosyal medyada. Hani bu çocukları suçlayan, işte geleceğimiz bu. İşte bu kuşak olduğu sürece Türkiye şöyle olmaz, böyle olmaz bilmem ne. Bunlar işin kolay tarafı. Hani evet, bunu söyleyenler de var. Hani o görüntülere bakıp üzülmemek, kahrolmamak mümkün değil. Yani bir hayranlık duymaktan bahsetmiyorum. Bu hayranlık ötesinde başka bir şey. Daha Temmuz ayında kurulmuş, bir iki şarkısı belki duyulup duyulmamış, 19-26 yaş aralığında 7 erkeğin kurduğu bir grup bu Crash. Peki nasıl oluyor da bu kadar canını tehlikeye atacak şekilde o çocuklar bunların peşinden gidebiliyor?
Yani bunun sadece o çocukların özentisiyle anlatmak çok mümkün değil. Orada bir Türkiye tablosu var. O Türkiye tablosunun içerisinde sosyal, siyasal, ekonomik her şey var. Yani oradan bakmak daha doğru. Sadece o çocukları suçlayıp ya da işte popüler kültürün üzerine tepinerek bu işin içerisinden kurtulamayız gibi. Sosyal, siyasal, ekonomik var dedim öyle. Çünkü Köşecik bize manevra sahası yok ülkede kimsenin. Çocukların da yok. Hiç kimsenin yok. O manevra sahasını kaybettikçe daha tehlikesiz gördükleri her şeye daha abartılı, aşırı sarılıyorlar. Yani bugün futbolda da çok farklı bir şey yok. Yani gerçekten bir takım sevgisi değil de orada kendini ifade de aidiyet göstereceği bir alan bulması, istedikleri olmayınca da onu yok edecek kadar bir öfke krizine olması. Futbolda olan biten bu. Şimdi aynı şey. Yani orada bir idolleştirilen, ne söylediğinden ne yaptığından bağımsız insanlar var. İdolleştiriyorlar, bir aidiyet duygusu oluşturuyorlar ve sonra da ona öyle bir sarılıyorlar ki bunu normal bir hayranlıkla anlamak, anlatmak mümkün değil. Hani gerçekten hazin bir tablo o Türkiye'nin, ama içinde sadece o çocukları suçlu göstererek anlatılabilecek bir durum değil. Hani Türkiye'nin yaşadığı, bu zamana kadar geldiği her şeyin belki de bir sonucu, ama üstüne çok konuşulması, çok düşünülmesi gereken de bir durum. O crush adlı topluluğa gösterilen aşırı hayranlık, abartılı tepki ve sahiplenme ve o insanlara ulaşma içgüdüsünü, işte onu birazcık da travma toplumlarında yaşanabilecek kadar acayip, çünkü travma toplumu olduğunu bile kabul edilmiş değil Türkiye'nin, üstüne kafa yorulmuş değil sosyologlar, akademisyenler, uzman bilim insanlarının kafa yorduğu bir durum değil. Anlık yaşanıyor, günlük yaşanıyor, sonra her şey geçiyormuş gibi oluyor. Göçmüyor, geçmiyor. Yani niye güldün diye cezaevine birisini, niye güldürdün diye cezaevine atarsanız başka nasıl bir şey olsun ki? Tablo bu. Devam edelim.

0: yani travma toplumu diyorum ama bir taraftan da inişleri çıkışları gerçekten tuhaf. Hani iniş çıkışlarda bir denge olmazsa doğal olarak bir irtifa kaybı yaşar. Hani bu şey gibi, vurgun yemek gibi denizde, öyle ülkede. Şimdi bak, Mücübbeli Ahmet diye birisi var, bilirsiniz. Hani kendisi her gün bir yerde bir şey söyler, konuşur. Mesela şimdi iktidarla olan ilişkisine baktığında inişi çıkışı fazla yoktur. Hani iktidara sürekli kendini göstermeye çalışan, onunla oraya yaranmaya çalışan bir isimdir. Ama bazen de yaranmaya çalışırken de yaralanıyorlar. Ya şöyle, şimdi Cübbeli Ahmet voleybolcularla ilgili bir konuşma yaptı. Bir dinleyelim.
1: Bu tebrikler de çok boşa göre. Birçok tebrikler insanı kafir eder. Çünkü insan günah bir iş yapıyor. Günah bir iş yapana öbürü tebrik ediyor. Tebrik de bereketten geliyor. Tebrik, haramı tebrik etmek insanı dinden çıkarır. Fakat milletimiz çok cahil olduğundan maalesef avret yerleri görünen birisi, bir kadın bir kız neyse, kalkar bir şey kazanıyor. Ondan sonra başlıyorlar tebrike falan.
0: Şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor.
2: Bir dönem kısıtlı imkanlarla derme çatma spor salonlarında antrenman yapmak zorunda kalan takımlarımız artık dünyada parmakla gösterilen modern tesislerde maçlara hazırlanıyor. Voleybol başta olmak üzere spor yaptığımız bu devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Filenin sultanları olarak sizler Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda zirveye yerleştiniz. Her bakımdan gurur verici, gelecek adına umut verici bir yıl geçirdik. İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız.
0: Voleybol takımı bunu söyledi ve tebrik etti Tayyip Erdoğan. Net bir şekilde. Şimdi Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıç Aslan konuştu. Onu da dinleyelim.
3: Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen hoca bundan bir süre önce filenin sultanlarını tebrik etmenin insanı dinden çıkarabileceğine dair bir fetva verdi malum. 2-3 gündür o fetvayı izliyorum ben. Bayağı şey bir fetva. Hani diyor ki ya, tebrik, bazı tebrikler insanı dinden çıkarır diyor. Voleybolcu kızları tebrik etmenin de bu küfre dahil olacağına dair bir anlatı geliştiriyor. Fakat Cumhurbaşkanımız devletin en üst kademe yetkilisi olarak Avrupa şampiyonu olan voleybolcularımızı hem makamına kabul etti hem de açıktan tebrik etti malum. Cumhurbaşkanımızın durumu Cübbeli Ahmet Hoca'nın fetvasına göre nedir diye eğleniyorum 2-3 gündür. Cumhurbaşkanımızın yani mesela Cübbeli o fetvasında ısrar edecek mi, yoksa bildiğimiz manevralarından birini daha mı göreceğiz?
0: Şimdi hani değil mi ya, iniş çıkışları çok yüksek bir ülke, hani doğal olarak da dengesi bozuluyor insanın. Ama bunlar, yani şu anda Cübbeli Ahmet'i dinlettim size, Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlettim ve iktidara yakın bir gazeteciyi dinlettim. Doğal olarak bunlar aynı yerdeler ama baksana şimdi olaya. Yani sen madem Cübbelisin desene tebrik edene, kim olursa olsun fark etmez dinden çıkmıştır diye. Kaç gündür yok ortada. Dilini yuttu. Hani bir de bak şöyle bir şey, bu hani o voleybolcuların yaşattığı başarı Türkiye tarihi açısından da muhteşem bir şey. Hani böyle bir organize, daha önce voleybolcularla futbolcuların neden farklı olduklarını, ne olduklarını uzun uzun anlatmıştım. Sosyal medya hesaplarında da var yol arkadaşının. Hani gerçekten bu ana tanıklık etmek şu dönemde yaşayan hepimiz için büyük bir şans. Hani Eda Erdem gibi bir voleybol insanını sahada canlı seyretmenin keyfini sürmek varken, bir de bu ulusal bir başarıya ulaşmışken, bu sırf kendinden bahsettirmek için böyle bir şey söylüyorsunuz, sonra öyle bir yerden bir ses geliyor ki sonra da dilinizi yutuyorsunuz. Sonra da çıkıp hala herhangi, hayatın herhangi bir alanında ahkam keseceksiniz. Yani hakikaten tuhaf. Şimdi tuhaflıklardan tuhaflıklar beğeniyoruz. Devam edelim bakalım tuhaflıklara.
4: Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsü de yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım. Zıplayıver çekirge, zıplayıver çekirge.
0: gerçekten hani şimdi 500 kez zıpladım dediğin zaman siyasette bu bir anlama geliyor. Bunun anlamı şudur. Hani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de görür günlüğü. Diyor ki 500 kez sıçradım. Bu ne özgüven? 500 kez sıçratacak. Şimdi bir düğüne gidelim. O düğünde de bir ses var. Ama o sesi de bir hatırlayalım.
5: Kadınsa o da iffetli olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkes içerisinde kahkaha atmayacak.
0: Şimdi Bülent Arınç bu. Hani meclis başkanı olduğu günlerde, o genel başkan yardımcısı olduğu günlerde, o kudretli günlerinde böyle kadın gülmeyecek cezbeder. Oraya da, oraya kadar da her şeyi hayata karışabilecek kudrette, güçte görüyordu. Fethullah Gülencilerin olduğu, tarikatının güçlü olduğu dönemde de onların en büyük iki tane savunucuları vardı, güçleri vardı. Aslında böyle ilk kim baktı Fethullah Gülencilerle siyaset anlamında çok yakın duruyor diye sorulsalar iki isim hemen akla gelirdi. Biri Bülent Arınç, diğeri Melik Gökçek. Şimdi herkes birbirini FETÖ'cülükle suçlamaya başladı. Şimdi bu Bülent Arınç meselesini anlatacağım ama Bülent Arınç Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun düğününe katıldı ama bu bir düğünden başka bir şeye dönüştü. Bir mesaja, herkes için orada böyle bir mesaj bombardımanı vardı. Önce Bülent Arınç konuşsun.
6: Ve Türkiye'nin başbakanı Sayın Davutoğlu bir savcının davetiyle gitti, ifade verdi. Geldi, vaka içerisinde sorulanları cevapladı. Ben her zaman ifade ettiğim fikirlerin arkasındayım, dedi. Bu asil bir davranış. Ama aynı günde veya bir gün öncesinde başka bir siyasetçi yine davet üzerine geldiğini ifade etti. Ağzında şak şak sakız çiğneyerek başkanımızda ve çok utanarak izledim. İsminden bile bahsetmek istemiyorum ama alkışladığınıza göre hepiniz onu takdir ettiniz, anladınız. Ben bugüne kadar 500 defa bunlar benim karşıma geldi ama hepsinden sıçrayı verdim. Bu ne ki demek istedi. Biz bugüne kadar siyasi hayatımızda çizdiğimiz, takip ettiğimiz yol itibariyle Ahmet Davutoğlu'nun yanındayız. Onu takdir ediyorum.
0: Hey, koşmaya. Şimdi şehvetli, belagatlı konuşuyor, böyle sever konuşmaları da. Mesela şimdi burada bir düğünde bunlar niye yapılıyor? Düğüne kimler katılmış? Bülent Arınç katılmış, İsmet Yılmaz katılmış, Hüseyin Çelik katılmış, Özgür Özel katılmış, Kemal Kılıçdaroğlu katılmış, Ali Babacan katılmış, Mahmut Arıkan katılmış, Mesut Barzani'nin kardeşi katılmış, Gazze ve Srebrenica aileleri katılmış, Fener Rum Patriği Bartolomos katılmış, Altantan katılmış, yabancı isimler katılmış, katılmış da katılmış. Bak, bu katılanlar bile seçilmiş. Hani her anlamıyla seçilmiş. Hani bir düğünden ötesi. Düğün sadece arada vesile. Yani bir taraftan da kimin evlendiğini sorsan oradaki bir sürü insan bile hatırlamaz. Ama bu tartışmaları hatırlıyor. İş düğünden çıkmış. Peki bu isimleri, bu kadar şeyi bir araya getirildiğinde, Bülent Arınç oraya çıkıp bütün bunları söylediğinde herkes şöyle baktı. Dedi ki o cephe açıldı. Tayyip Erdoğan'a karşı bir cephe açıldı. Bu cephenin de koçbaşı Bülent Arınç oldu. Acaba öyle mi? Hiç Bülent Arınç'ı tanımamışsınız. Hiç Bülent Arınç'ı tanımamışsınız. Bülent Arınç'ın olduğu bir yerde ülke, insan ya da bilmem ne olmaz. Orada mutlaka başka bir hesap vardır. Bütün o hesapların içerisinde olan bir isimdir Bülent Arınç. Yani Bülent Arınç ne yaptı aslında o konuşmayla? Tayyip Erdoğan'a cephe açtı, değil mi? Ya da Melik Gökçe'yi bir kez daha mahkum etti. Tam da öyle mi oldu? Melik Gökçe'yi savunamayacak insanlar bile Melik Gökçe'yi savunmaya başladı. Ya da şöyle bir durumda oldu. Hani Tayyip Erdoğan yedi düvele karşının son zamanlarda böyle bir canlı örneği var mıydı? Var oldu işte Bülent Arınç sayesinde. İsimlere bak. Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, Hüseyin Çelik, Özgür Özel, Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu gidiyor. E yani. Yani bu tablo ne hatırlatıyor size? Seçim öncesindeki 7 düvele karşı tek başına duran bir adam. Senaryosun o altılı masalarda olanlar, bitenler, o altılı masadan buraya gelip baktığımızda, buradan baktığımızda altılı masayla ilgili neler düşünüyoruz? Kimler kimlerle beraber? İşte onu yaratmak için yapılmış bir konuşmaydı bence. Bülent Arınç'ı tanıyan birisi anca bunu söyler, bunu çıkarır. Zaten bak Melih Gökçek ne dedi bu konuşmadan sonra? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, ailesine, akrabalarına ve yakınlarına hakaret eden ve her türlü iftiraya atan bir kişinin iftira görmezden gelip o kişiyi saygın ilan edeceksin, ardından çocuğunun düğününe katılacaksın, sonra da devam ediyor Melih Gökçek. Hiç kaçırmaz bu fırsatları. Çünkü o fırsatçıdır. Fırsatçılık ve fesat, hani her bu iki ismin en iyi bildiği şeydir. Bülent Arınç da Melih Gökçek'in. Bak o fırsattan bambaşka bir yere doğru gitti Melih Gökçek. Son dönemde en çok tartışılan isimlerden bir tanesiydi. Bak iş siyasete döndü. Hani mal varlığıydı, parsel parseldi, bilmem ne konuşuluyor mu şimdi? İş siyasete döndü bir anda. Bunlar da kendiliğinden olmuyor tabii ki. Devam edelim.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
11: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
12: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde aylar geçti, mevsimler değişti. Deniz Gökhan komedyen 73 gündür cezaevinde. Gazeteci Selahattin Güntay 2 gün oldu. Birazdan anlatacağım onu Kaşif Kazinoğlu bölümünde. Merdan Yanardağ gazeteci 324 günde. Çiğdem Mater 1607. Nasuh Mahruki 59. Selçuk Kozağaçlı 3218. Selahattin Demirtaş 3604. Tayfun Kahraman 1607. Murat Çalık 546. 46 Aykut Erdoğdu 466, Ramazan Gülten 503 gündür, Osman Kavala 3237, Tunç Seher 444, Fatma Kaplan Hürriyet 53, Necati Özkan 546, Erdal Beşikçioğlu 46, Ömer Günel 181, Mine Özer'den 1607, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez daha önce Can Atalay meclise gelsin, yemin etsin ve göreve başlasın demeye rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1600 gündür hapiste. Şimdi burası hukuk devleti diye başlamışken şunu da söyleyelim. Dün bir haber vardı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da buna itiraz etti. Haber şuydu. Fethullahçılar döneminin savcısı Zekeriya Özün de aralarında olduğu 20 eski yargı mensubuyla ilgili zaman aşımı kararı vardı. Çok tartışıldı. Nasıl zaman aşımı olur? Demek ki orada başka bir şeyler mi oluyor diye. Bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı buna itiraz etti ve zaman aşımı kararı kaldırıldı. Konumuza mı gidelim? Miko. Tamam. Devam edelim.
13: Vay anasını ya. Ne oldu kocam öyle ya? Elimize ya. Sesimiz kesildi ya.
14: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Birkaç gündür Türkiye'ne çok önemli bir ismin etrafında gelişen gelişmeler, operasyonlar, tutuklamalar, gözaltıyı konuşuyor. O da Kaşif Kozinoğlu'nu. Kaşif Kozinoğlu meselesi daha çok tartışılmaya da devam edecek. Çünkü bu tartışmayla birlikte aslında eski defterler tekrar açılmaya başlandı. O ama eski defterlerin ne kadarı, hangi sayfaları, kaç sayfası konuşuluyor? O şimdi bugün Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifadedeydi. Onu da anlatacağım. Ama öncesinde şöyle bir şey var. Bu Kurtlar Vadisi meselesiyle Kozinoğlu'nun nasıl bir ilişkisi var, ne var orada diye bakıldığında şöyle bir şey vardı. Kurtlar Vadisi bir raporu vardı. O zaman MİT Müsteşarı Şengal Atasagun'a sunulduğu söylenen bir Kurtlar Vadisi raporu vardı. O rapor 2004 yılında Milliyet Gazetesi'nde Tolga Şardan imzasıyla yayınlanmıştı. Dizideki böyle halen cezaevinde bulunan Karagümrük çetesi lideri Nuri Ergin'in yönlendirmeleri ile Raci Şaşmaz ve Osman Sınav tarafından gerçekleştirildiği söyleniyordu. Çok tartışılmıştı. Dizideki tiplemeler yine bu isimler tarafından dikte ettiriliyor demişti. Cerrahpaşa çetesi lideri olarak adlandırılan Halit Ergin'dir. Dizide Çakır Halit tarafından vurulmuştu. Dizinin finansörü olarak görülen isimler böyle armatör Turgut Kıran'ın ve Şadan Kalkavan'ın ortağı olduğu söyleniyordu bu raporda. Dizinin esas finansörünün iki kardeş Sedat ve Vedat Kasım olduğu söylenmişti. Bunların Yavuz Ataş ve Korkut Eken'le irtibatlı olduğunu. Dizinin senaristlerinden birisi olan Raci Şaşmaz'ın Kadiri tarikatına yakın olduğu söylenmişti. Ya aynı zamanda da bu Kadiri tarikatının eski lideri olan Elazığ milletvekili Abdülkadir Şaşmaz'ın akrabası olmasına dikkat çekilmişti. Polat karakterini canlandıran Necati Şaşmaz'ın da Raci Şaşmaz'ın kardeşi olduğu söylenmişti falan. Bu raporlarda yine Mehmet Ağar'ın o dönemde bu diziyle ilgisi olanlarla yakın olduğu da konuşulmuştu, edilmişti. Yine Raci Şaşmaz'da Osman Sınav'ın bu dizide yer alan devlet, mafya, güvenlik güçleri arasındaki ilişkilerine bahsedilmişti. Yine Hasan Atilla Uğur'dan o zaman da bahsedilmişti. Şimdi de konuşuluyor mesele orada. Peki senaristler ifadeye niye çağrıldı? Kurtlar Vadisi'nin o dönemde yayınlanan bölümlerinden bir tanesinde Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter yaratılmıştı, vardı. Onlar bir hücrede tutularak Polat Alemdar'ın hediyesi olarak Yaşar Ağa'ya teslim edilmiştir. Bu diziyi izleyenler bu isimleri bilir. Ben diziyi izlemediğim için hakim değilim bu isimlere ama Polat Alemdar'ın hediyesi olarak Yaşar Ağa'ya teslim edilmiş. Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu'na yanındaki adamı İlhan'ın Kaşifoğlu Azrail'im benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim diyerek tehditler savurmuş o bölümlerde, dizinin yayınlarda. Bu bölümün yayınlanmasından iki gün sonra da 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını yitirmişti. Soruşturma yine Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yayınlanan bir bölümde, yani 8 Aralık 2011 tarihli yayınlanan bölümde Kaşifoğlu karakterini spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunun belirtilmiş ve sonra duş almış ve kara karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü bir sahne varmış. Kurtlar Vadisi'ni yakından takip edenler herhalde neleri çok net hatırlıyordur. Ben bu sahneleri bilmiyorum ama bir bakacağım örtüşüyor mu bu sahnelerden. Senaristler bunun için ifadeye çağrılmış. Yine bir bölümde bir arabada bir plaka var, FG plaka. O da işte Fethullah Gülen göndermesi olarak görülüyor, gösteriliyor şimdiden. Bu yüzden ifadeye çağırmış. Bakalım ifadede bunlara ne söyleyecek, ne edilecektir. Ama diziyle bu kadar çok bağ kurulunca, yani bu dizi bir dönem Türkiye'de çok şey bilmiş. Hatta ölen bir karakteri için cenaze namazı falan da yapılmıştı galiba. Çakır için mi yapılmıştı Miko? Hani onun için gerçekten bir cenaze töreni yapılmıştı. Hayali bir kahramanlar için. Hani bunun Kozinoğlu'yla ne ilişkisi var? İşte onun üzerine düşünülüyor, ediliyor. Tutuklanan isimlerden bir tanesi de en çok tartışılan, konuşulan ya da hayret edilen de Selahattin Günday oldu, gazeteci. Şimdi Senem Tolugay Ilgaz gazeteci yine onunla ilgili neden tutuklandığına ilişkin bir sosyal medyada yazı yazdı. Şunu diyor. Yani gazeteci Selahattin Günday Kozinoğlu soruşturmasında tutuklandı. O zaman bir hukuk devletinde nelerin olmayacağını yazalım. Somut fiil göstermeden tutuklama istenmez. Selahattin Günday'ın hangi görüntüyü çektiği, hangi gizli bilgiyi elde ettiği veya nerede yayınlandığı sevk yazısında yok diyor. Görüntüyü çekmeyen gazeteci o görüntü üzerinden suçlanamaz. Çünkü o dönemde Günday zaten görüntüyü ben çekmedim diyor. Görüntüyü çeken başka birisi. Hatta o zamanki İHA ajansı vardı, Fethullah Gülen'e yakın. Onlardan bir muhabirin çektiği söyleniyor. Yani başka ajansa ait bir görüntü ise bu gazeteciye Selahattin Günday'a nasıl yüklendi, yüklenemez diyor Senem Toluay Ilgaz. Günday'ın avukatları savcının gösterdiği görüntüde İHA logosu olduğunu da gösteriyor ki o zaman Selahattin Günday DEHA'da çalışıyordu. Yani yine bu en önemli şeylerden bir tanesi, hani MİT kanununa muhalefet olduğu söyleniyor ama MİT kanununa ilgili yasa 2014'te yeniden düzenlendi. Oysa bu suç denilen şey 2011. Yani suç tarihi geriye çekilmiş gibi bir durum var. Selahattin Günday'ın tutuklanmasına ilişkin gerekçelerin bu sorgulamalarla birlikte daha net bir şekilde ortaya dökülmesi de lazım. Konumuzu arayalım. Şimdi yine Türkiye'nin çok kanayan, hala kanayan bir yarası için Ankara'ya götüreceğim sizi. 6 Şubat depremi. Yani 3 yıl geçti depremin üzerinden. Hatta 4. yıla doğru gidiyoruz. 6 Şubat'ta 4. yıl olmuş olacak. Yani şimdi deprem davaları denince aslında bu deprem davalarında çok zaman zaman konuşuldu, tartışıldı. Deprem davaları denince benim aslında hiç aklımdan çıkmıyor bir türlü. Bir çığlık vardı. Deprem davaları avukatı işim toplu bize kötü davranıyorlar demişti. Şimdi bu hukuk sürecinde yaşananları anlatan en çarpıcı cümleden bir tanesiydi. Birkaç gün önce Kahramanmaraş Ezgi Apartmanı davası sonuçlandı. Bu söz bir kez daha aslında ete kemiğe büründü. Niye? Çünkü kolon kesen pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pakel'e 8 yıl ceza verildi. Sonra da serbest bırakıldılar. Adalet peşinde aileler platformu sözcüsü Döner Kaya bu karar üzerine Adalet Bakanlığı önünde protestoya başladı. Döne Kaya canlı yayınımızda. Alo.
15: Alo, merhabalar.
0: Merhaba Döne Hanım, hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk.
0: Şu anda hala Adalet Bakanlığı önünde misiniz?
15: Evet, nöbetimize devam ediyoruz. Taleplerimiz karşılanana kadar da buradayız. Süresiz eylem yapacağız. Yapmaya bir nedenimiz daha eklendi. 5. ağır cezadan itirazlara değerlendirilmesi bekleniyordu. 5 gibi öğrendiğimize göre reddedilmiş itirazlar.
0: Yani bir üst mahkemeye bu kararlar için itiraz edildi. Olarak da 5. ağır ceza dairesi. Onlar da bu itirazları kabul mü etmedi?
15: Evet. Şöyle bir özetleyeyim. Anlarsınız sistemin ne kadar gerektiğini hızlı işlendi. İşine gelinmediğinde de yavaşladı. Perşembe günü dava görüldü. Gece 12 ile 1 arasında karar çıktı. Cuma günü mahkeme savcısı itiraz etti karara. Olası kasta yargılanması gerekir diye hemen reddetti mahkeme 4. Ağır Ceza Heyet Başkanı. Evet. Sonrasında hafta sonu girdi araya. Pazartesi günü 5. ağır değerlendiri itirazları ve dediğim gibi saat 5 sularında o da reddetti. Şu an istinaf süreci başlayacak. O yüzden de süresiz bir şekilde eylemlere devam ediyoruz. Çünkü bu değil 53 bin hakkın adaleti.
0: Peki şimdi bu kararla birlikte aslında ne denmiş oldu? Yani kolon kesmek. yani özeti o değil mi? Yani evet. Acı ama yani şimdi tamam bir sürü bilgi kişi raporu, bir sürü şeyler söylenecek, konuşulacak evet. Bu karar üstüne ama ortada yine bir başka bilir kişinin, bilim insanlarının verdiği kolonlar kesildi diye evet. Rapor yok mu?
15: Evet şöyle biliyorsunuz Nurgül Hanım 8. gün evlatlarını çıkarınca savcılığa çağırdı ve direkt orada delilleriyle kolon kestiği raporunu yaptı savcılık. Yani buna rağmen somut delillere rağmen bu karar verildi. Ama gerçi biz bunun bu şekilde sonuçlanacağını öngörmeliydi ki neden böyle diyorum biliyorsunuz 8 defa bu ülkede imar affı çıkarıldı. En sonuncusu da barış adıyla pazarlandı. Ve 6 Şubat depreminde örneğin Malatya Trent Garden Residence'da imar affından yararlanıp insanlar öldü. Zaten hani bunun bir yani kolon kesilen serbest olması, imar affı yapanların serbest olması aynı şey şu an. Değişen hiçbir şey yok ortada. Nasıl ki imar affı çıkaranlar serbestse kolon kesenler de serbest oluyor ve İnsanlar öldürülebilecek bundan sonraki depremlerde kolon kestiği için.
0: Peki siz somut olarak ne istiyorsunuz?
15: Somut olarak öncelikle biliyorsunuz çoğu davalarımızda sanıklar denetimli serbestlikte. Yani elleri kollarını sallaya sallaya aileleriyle sevdikleriyle yiyip içip eğlenebiliyorlar. En son eğlencesi de Nota Zirve'de Mado sahibinin eğlencesi oldu. Kendisi Maraş Manoli sitesinin yine altında Mado'nun bulunduğu tadilat yapıldığı bir bina sanık olarak yargılaması devam ediyorken hala serbest. Tüm sanıkların denetimli serbestliklerin kaldırılıp tutuklu yargılama sürecinin devam etmesini istiyoruz. Kamu görevlerinin 3,5 yıl geçmesine rağmen hala bakanlık gibi üst kurumların, Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinin, belediye başkan yardımcılarının da yargılamaya dahil edilmesini istiyoruz. Ve dava bazlı iş işlerinden kamu görevlileri için izin çıkıyor. Artık 3,5 yıl geçti. Bu süreci de kabul etmiyoruz artık ve İçişleri Bakanlığı'ndan 6 Şubat deprem davalarında 53 bin insan ölümüne sebep olduğu şüphesi olduğu için dosyalardan soruşturması yüzünden bütün kamu görevlilerine izin beklemeksizin yargılamaya dahil etmesine ilişkin bir evrak istiyoruz. Deprem bölgesindeki adliyelere göndermesine. Ve hala 3,5 yıl geçmesine iddianamesi hazırlanmayan Rana Apartmanı gibi İskenderun Devlet Hastanesi bir kamu binasının hala iddianamesi hazırlanmış değil ki bu kamu binasının çürük olduğu depremden önce biliniyordu Sağlık Bakanlığı tarafından. Bu gibi taleplerimiz karşılandığı takdirde eylemimiz son bulacak. Tabii ki dava süreçlerini takip etmeye devam edeceğiz.
0: Peki. Kolay gelsin size.
15: Teşekkür ederim.

0: herkes çok rahatlıkla kolon kesip cinayet işleyebilir. Devam edelim.
1: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
0: Şimdi yani birkaç gündür konuşuluyor. Abdullah Öcalan'a villa, ev, konut, her neyse adı. Zaten bu süreci bırakırken uzun tatil sürecine gitmeden demiştik ki ya ortada bir acayiplik var. O acayiplik de şu. Ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Çok bilinmeyeni bir denklem olarak yürüyor. Birileri bir şey biliyor ama çoğunluk hiçbir şey bilmiyor. Hala aynı durum devam ediyor. Şimdi bugün yapılan açıklamalar da var. Abdullah Öcalan'ın bir an önce şeyin belirlenmesini, hız kazanmasını istiyor. Ama bir taraftan bu işte dediğim gibi villa tartışmaları bir taraftan çok devam ediyor. Aslında hani az önce Kaşif Kozinoğlu demiştim ya, önemli bir isimdir Türkiye'de Kaşif Kozinoğlu. İşin güvenlik tarafında Kaşif Kozinoğlu'nun bu kadar çok işte yeniden bunca yıl sonra bakılıyor olmasının bu dönemde acaba bilgisi var mı, o ayrı bir tartışma. Dediğim gibi çok bilinmeyeni denklemler devam ediyor Türkiye'de. Devam edelim.
2: Öyle bir içimden geldi, aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Bir isim. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu. Tuhaf adam bu. Saatiyle, bazen acayipliğiyle, bazen abartılı övgüsüyle. Şimdi de bir gazeteciyle diyaloğuyla konuşuluyor. Dinleyelim.
3: Bana da bakarsanız çok mutlu olurum.
4: Arkadaşlarımıza
3: teşekkür ederim, sağ olun.
5: Siz güzel bir hanımsınız. Size bakmamak mümkün değil.
3: Çok teşekkürler. Çok naifsiniz. Çok kibarsınız.
0: Ne oluyor ya? Yani bak, orada şöyle bir şey var. Hani bu bir gazetecilik temas ve mesafe mesleğidir. Böyledir adı. Siyaset de öyle olmalı. Yani orada bana da bakar mısınız dediğinde kişi değildir gazeteci. Objektifi söyler. Ama onun karşılığında hani bunu söylemek, sonra da kahkahalar falan. Hakikaten yani çok acayip, her şey böyle ipin ucu bir kaçtın mı? Hani ne var bunda canım? Hani güldü, eğlendi, insanlar da öyle bir... Yok be abi, hani işte normalde öyle DM'den yazsa DM'den yürüyor derler yani. Ne ki bu kameralar önünde öyle? Tuhaf. Devam edelim.
6: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
7: Hatırladın mı?
0: Birkaç gün önce 12 Eylül'dü. Hani tekrar böyle bir lendi altlanan kontur gerillalar, özel harp daireleri, yine böyle içten içe bir şeyler geliyor. Ama bu özel harp dairesi meselesi çok acayip de, Türkiye'deki kontur gerilla meselesi de. Hani bu Türkiye tarihinde şöyle bir şey, Amerika'nın varlığıyla eşit bir şeydir. Hani şu günleri de yaşadı Türkiye, hani CIA ile MIT aynı yerde, aynı binada. Hani böyle dönemler de vardı ama Bülent Ecevit'i kontur gerillayla ilk tanışma anını hatırlatmıştı. Hafızada onu verelim, sonra gün içerisinde zaman yeri geldiğinde bu konuyu da konuşuruz.
8: İstiyorsunuz bu parayı dedim. Özel harp dairesi için dedim. Ben öyle bir kuruluş duymadım dedim ve duymamıştım. Şimdiye kadar Amerikalılar bunun masrafını karşılıyorlardı. Bu yıl kestiler dediler. Peki bu kuruluş nerede oturur dedim. Amerikan askeri yardım binasının bir kanadında dediler. Peki ne yapar bu kuruluş dedim. Efendim dediler, bu kuruluş Türkiye'nin bazı bölgelerinin işgale uğraması durumunda bir yeraltı faaliyeti başlatabilmek için bazı vatanseverleri ömür boyu görevlendirir dediler.
0: Ülkenin başbakanı diyor ki benim haberim yok böyle daireden. Yani işte öyle bir dönemde bugünlere doğru aktı geldi hayat. Bugün de bitirdik. Bütün hoş geldinler için teşekkür ederim. Hoş bulduk. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere.

0: üzere ben giderim, Tom Waits başlar.
1: Hey, Augustin, Pinatin, if you live

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası için başvurular başladı. İlk etapta 1071 konutun 3 yıllığına tahsis edileceği projeye 25 Eylül'e kadar E-Devlet üzerinden ücretsiz olarak başvurulabilecek. 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplamda 1071 konut kiralanacak. Vatandaşlar ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlarsa projeye başvuramayacak. İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise Ekim'de yapılacak. Proje kapsamında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 konut tipleri yer alacak. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırı içerisinde ikamet etmek yer alıyor. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak. Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başlayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek. Sosyal konut veya ilk evim arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeye başvuramayacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar başvuruların kabul edip edilmediğini E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru menüsünden takip edebilecek. Öte yandan konutların kira bedeli teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk Ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak. Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılmayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvurular E-Devlet üzerinden başladı. İlk etapta 1071 konutun aylık 10 bin liradan başlayan bedellerle 3 yıllığına kiralanacağı projeye 25 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek. İstanbul'da en az bir yıldır ikamet eden ve ev sahibi olmayan evli vatandaşların başvurabildiği projede ilk konut teslimleri Ekim ayında gerçekleştirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
0: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2,
2: Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sizin de başınızdan geçiyordur. Bunlar çalıyor. Açıyorsunuz telefonları. Merhaba, işte size internet satmak istiyoruz. Hayır, benim internetim var diye kapatıyorduk eskiden. Şimdi olay şuna döndü. Sizin telefonunuzu çalıyorlar. Diyorlar ki işte Serhat Ayan Bey işte adımı biliyor, şeyimi biliyor filan. Buyurun diyorum. Sizin de internetiniz diyor bitmek üzere diyor. Aa diyor, internetiniz biterse diyor 1400 lira diyor size ayda diyor, para gelecek diyor, aman diyor, yarın önce yapın diyor. Şimdi Allah Allah diyorum, kendimden şüpheye düşüyorum. Çünkü kimse ezberden o internetinin ne zaman biteceğini ya da bitmeyeceğini bilemez. Ha peki diyorum, o zaman ne yapalım filan derken böyle ya ortaya çıkan durum sizi şuna getiriyor. Diyorlar ki bu adamlar size, gel benden bir an önce internet, adı bir kandırmacı aslında. Neden kandırmacı? Çünkü sizin zaten taahhütlü bir hesabınız var. İşte atıyorum 600 liradan bir şey yapmışsınız, adamlar size 800 liraya taahhütünüz bitmeden internet satmaya çalışıyor. Sizi bayağı bildiğiniz kandırıyorlar yani. Ben buna çok sinirleniyorum. Gerçekten de beni aradıklarında onları hak ettikleri, hatta çoğu spekülatif sözlerle onları kovalıyorum kendimden ama... Şimdi 1, 2, 5 tamam, sizin de başınıza geliyordur her zaman. Hatta ben programdayken de beni çok sık arıyorlar. Bir gün programı alacağım onları, canlı yayını alacağım kısmetse. Ya bu, ben bunlardan bıktım.
0: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası için BAR başladı. İlk etapta 1071 konutun 3 yıllığına tahsis edileceği projeye 25 Eylül'e kadar E-Devlet üzerinden ücretsiz olarak başvurulabilecek. 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konutta Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplamda 1071 konut kiralanacak. Vatandaşlar ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlarsa projeye başvuramayacak. İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise Ekim'de yapılacak. Proje kapsamında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 konut tipleri yer alacak. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az 1 yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırı içerisinde ikamet etmek yer alıyor. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde TAPU'ya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak. Üzerinde konut TAPU'su bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek. Sosyal konut veya ilk evim projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeye başvuramayacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar başvuruların kabul edip edilmediğini E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru menüsünden takip edebilecek. Öte yandan konutların kira bedeli teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk Ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak. Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılmayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvurular E-Devlet üzerinden başladı. İlk etapta 1071 konutun aylık 10 bin liradan başlayan bedellerle 3 yılına kiralanacağı projeye 25 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek. İstanbul'da en az 1 yıldır ikamet eden ve ev sahibi olmayan evli vatandaşların başvurabildiği projede ilk konut teslimleri Ekim ayında gerçekleştirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,7 derece ile 1991-2020 normallerinin 0,6 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 son 56 yılın en sıcak 16. Ağustos'u oldu. Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25,3 derece ile normallerinin 0,3 derece üzerinde gerçekleşerek en sıcak 19. Temmuz olurken, Haziran ayı 22,3 derece ile normallerinin 0,5 derece üzerinde gerçekleşerek en sıcak 11. Haziran olarak kayıtlara geçti. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, yaz aylarında İngiltere'nin kuzeybatısına yerleşen yüksek basınç nedeniyle Batı Avrupa'da sıcaklıkların normalin 3-5 derece üzerinde seyrederken Türkiye'de mevsim normalleri civarında kaldığını belirtti. Kopernikus İklim Değişikliği Servisine göre Ağustos 2026 küresel ölçekte 1991-2020 ortalamasının 0,85 derece, sanayi öncesi dönem ise 1,65 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak Ağustos olurken, Temmuz 2023 ile birlikte kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Haziran 2026 ikinci, Temmuz 2026 ise ikinci en sıcak Temmuz olarak kayıtlara geçti. 2026 yazıda 2024 yazıyla birlikte küresel ölçekte kaydedilen en sıcak yaz oldu. Avrupa'nın birçok ülkesinde yaz boyunca aşırı sıcak etkili oldu. Batı Avrupa 1991-2020 ortalamasının 2,54 derece üzerinde sıcaklıkla 2003'teki rekoru geride bırakarak en sıcak yazını yaşadı. Kıta genelinde 2024 ve 2022'nin ardından en sıcak 3. yaz kaydedilirken, Fransa, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika, İspanya, Avusturya ve İsviçre tarihlerindeki en sıcak yazı geçirdi. ABD'de de benzer bir tablo yaşandı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, 2026 yazını ülke tarihinde kaydedilen en sıcak yaz olarak açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Türkiye'de 3 ayın ortalaması alındığında 2026 yaz mevsiminin sıcaklığının yaklaşık 24,4 derece olduğunu söyledi. Bu değerin 1991-2020 yaz normali olan 24 derecenin 0,4 derece üzerinde olduğunu belirten Kadıoğlu, 2026 yazının 1971'den bu yana tutulan 56 yıllık kayıtlarda en sıcak yazlar sıralamasında 13 ile 15. sırada yer aldığını ifade etti. Kadıoğlu, 2024 yazının 26,1 derece ile son 56 yılın en sıcak yazı, 2025 yazının ise 25,5 derece ile en sıcak ikinci yaz olduğunu hatırlatarak, 2026 yazının bir önceki yıla göre yaklaşık 1 derece daha serin geçtiğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi mevsimlik yaz değerlendirmesi yayımlandığında kesin sıralamanın netleşeceğini söyleyen Kadıoğlu, yaz serin başladı, sonuna doğru ısındı ama baştan sona cehennem olmadı. 3 ayın hiçbiri ilk 10'a giremedi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde ama bir önceki yazın çok altında kaldı, dedi. Yaz dönemindeki asıl anormalliğin sıcaklığın kendisinden çok coğrafi dağılımında görüldüğünü belirten Kadıoğlu, normal koşullarda sıcak bir yaz döneminde Akdeniz Havzası'nın bir bütün olarak ısınmasının beklendiğini söyledi. Kadıoğlu, İngiltere'nin kuzeybatısına yerleşen yüksek basıncın Kuzey Afrika kökenli sıcak havayı batıya, kutup kökenli serin hava doğuya yönlendirdiğini belirtti. Bu nedenle Batı Avrupa'nın 3-5 derece fazla ısındığını, Doğu Avrupa ve İskandinavya'da sıcaklıkların normalin altında kaldığını ifade eden Kadıoğlu, Türkiye'de ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiğini söyledi. Türkiye'nin dünya genelindeki ortalama sıcaklıklarla kıyaslandığında daha serin bir yaz geçirdiğini belirten Kadıoğlu, Türkiye'nin özellikle doğu kesimlerinin yaz boyunca normalin hafifçe altında kaldığını kaydetti. Profesör Doktor Kadıoğlu 2026 yazının El Niño'nun doğmaya başladığı bir dönem olduğunu belirterek, Türkiye'de 2025 yazının El Niño'nun henüz olgunlaşmadığı 2026 yazından yaklaşık bir derece daha sıcak geçtiğine dikkati çekti. Bunun süper El Niño olursa yaz mutlaka daha sıcak olur iddiasını desteklemediğini ifade eden Kadıoğlu, El Niño'nun doğrudan güçlü ve tekrarlanabilir etkisinin Güney Amerika'nın Pasifik kıyıları, Avustralya, Endonezya, Hint musonu, Afrika'nın güneyi ve ABD'nin güneyi gibi bölgelerde görüldüğünü söyledi. Miktat Kadıoğlu, Türkiye'nin El Niño'nun çekirdek etki alanında bulunmadığını, ancak bazı bölgelerde bazı aylarda istatistiksel El Niño izlerinin görülebildiğini belirtti. Türkiye'de 2026'nın bu dönemine kadar kurak koşulların değil, yağışlı koşulların etkili olduğunu aktaran Kadıoğlu, yağış azlığıyla kuraklığın aynı şey olmadığını vurguladı. Meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklığın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kadıoğlu, 66 yılın en yağışlı su yılının sonunda İstanbul ve Ankara barajları Ağustos'ta %40'lara inmiştir. Tek cümleyle 66 yılın en yağışlı yılında barajı yarıya düşen bir şehrin sorunu meteoroloji değil su yönetimidir dedi. Sonbahar için değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Akdeniz'deki rekor deniz sıcaklıklarının etkisiyle yaz mevsiminin uzayabileceğini ve sonbaharın geç ve ılık başlayabileceğini söyledi. Kopernikus'a göre Ağustos'ta kutup dışı okyanusların yüzey sıcaklığı 21,07 dereceyle bu ay için kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Rekor deniz yüzeyi sıcaklıklarının Avrupa'nın Atlantik kıyıları ve Batı Akdeniz'de görüldüğünü belirten Kadıoğlu, sıcak denizle soğuk hava girişinin buluşması halinde Türkiye'de ani kuvvetli sağanak ve sel riskinin yüksek olduğunu ifade etti. Kadıoğlu, 2026'nın dünya genelinde en sıcak ilk 3 yıl arasında olabileceğini belirterek, yılın en sıcak yıl olma ihtimalinin bulunduğunu ancak bunun kesin olmadığını söyledi. Kadıoğlu sözlerini şöyle noktaladı. Rekor olasılığındaki artışın yaklaşık %84'ü tek başına El Niño tahminindeki değişimden kaynaklanmaktadır. Asıl rekor adayı 2027'dir. Karbon brief 2027 için 1,71 derece ve %92 olasılıkla yeni sıcaklık rekoru vermektedir. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 10 yıllık güncellemesinde 2026 sonundaki El Niño'nun 2027'nin rekor kırma şansını artırdığı belirtilmektedir. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu 2026 yazında Türkiye'de sıcakların mevsim normallerinin biraz üzerinde kalmasına karşın Batı Avrupa'nın rekor sıcaklıklarla karşıya kaldığını belirtti. Kadıoğlu, sonbaharda ise sıcak deniz suyuyla soğuk hava girişinin birleşmesiyle Türkiye'de ani sağanak ve sel riskine dikkati çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenski arasında G20 zirvesi kapsamında herhangi bir görüşme planlanmadığını söyledi. Peskov, olası bir zirve buluşması için bu mümkün değil ifadesini kullandı. Kremlin sözcüsü Rusya'nın Zelenski'nin de katılımıyla Moskova'da bir görüşme organize etmeye hazır olduğunu tekrarladı. Peskov daha önce Ukrayna liderinin Putin'le gerçekten görüşmek istemesi halinde Moskova'ya gelebileceğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Zelenski'nin müzakereler için Moskova'ya davet edilmesinin Rusya'nın büyük bir iyi niyet göstergesi olarak nitelendirmişti. G20 Liderler Zirvesi 14-15 Aralık tarihlerinde ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek. Rusya'nın zirveye üst düzey bir heyetle katılım sağlaması bekleniyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenski'nin ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 zirvesi marjında gelmeyeceğini söyledi. Peskov, Moskova'da bir görüşmeye açık olduklarını ise yineledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ankara'da 66 milyon yıllık fosil keşfedildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöy kazılarında 66 milyon yıl öncesine ait gastropoda fosili bulunduğunu açıkladı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Külhöyük'te Ankara'nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutan dikkat çekici bir keşif gerçekleştirildiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Külhöyük'te 4000 yıllık Hitit kabında Seygi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaşıldığını hatırlatan Ersoy, bu kez bölgede tesis denizine son döneme ait olduğu düşünülen bir fosilin ortaya çıkarıldığını bildirdi. Fosilin 66 milyon yıl önce tesis denizi kıyısında yaşamış, karından bacaklı bir salyangoza ait olduğu belirtildi. Yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu'yu da kapsayan tesis denizinin son erilerine ait olduğu değerlendirilen fosilin Külhöyük'te bulunması ise dikkat çekti. 5000 yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te ortaya çıkarılan fosilin binlerce yıl önce yerleşim sakinleri tarafından bölgeye taşınmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu ihtimal, milyonlarca yıllık fosilin çok daha sonraki dönemlerde Külhöyük'teki yaşam alanına nasıl ulaştığına ilişkin yeni bir araştırma konusu ortaya koyuyor. Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan yeni bulguların, Külhöyük'ün hem arkeolojik geçmişinin hem de Ankara'nın çok daha eski doğal tarihinin aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıl önce tesis denizi kıyısında yaşamış karından bacaklı bir canlıya ait gastropoda fosili bulundu. Fosilin binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşim alanına taşımış olabileceği değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Spor'u Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle 1-0 mağlup ederek liderliği Beşiktaş'tan geri aldı. Teknik direktör Okan Buruk ise %80'lik galibiyet oranıyla lig tarihine geçti. Galatasaray'da göreve geldiği günden bu yana birçok rekoru kıran teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig tarihine geçen bir başarıya daha imza attı. Sarı Kırmızılı ekibin başında çıktığı 149 lig maçında 119 galibiyet alan 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, %80'lik oranla Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan çalıştırıcı oldu. Buruk ayrıca göreve başladığı 2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig'de en az 2 kez karşılaştığı 26 rakibinin tamamını mağlup etmeyi başardı. Tecrübeli çalıştırıcı Kocaeli Spor galibiyetiyle Süper Lig tarihinde bir takımın başında en az 30 maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet oranına sahip isim oldu. Sarı Kırmızılı ekiple çıktığı 134 maçta %80 gibi yüksek bir oran yakalayan Buruk, Fenerbahçeli teknik direktör Carlos Alberto Pereira'yı geride bıraktı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk kırılması zor bir rekorun sahibi oldu. Galatasaray'ın başında 149 maçında 119 galibiyet alan Buruk, %80'lik galibiyet oranıyla Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik direktör oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Suriye ile Türkiye'nin bir araya gelmesi, işte uzlaşısının önündeki en önemli engellerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptığı baskılar ve orada kullandığı provokasyon grupları diyebiliriz. Çünkü Türkiye ile Suriye uzlaşsa, görüşseler, üstüne bir de Rusya ve İran'la beraber bu dört ülke oradaki terör varlığını ezerek Suriye'de yeniden iktidarıyla muhalefetiyle gerçek anlamda samimi çözüm isteyen bütün unsurlarıyla bir çözüme kavuştuğunda oradaki sorun herkesin gözünün döneceği kuvvet Amerika Birleşik Devletleri olacak. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri orada kaosun devamını istiyor. Daha doğrusu Amerika'daki Pentagon ve özellikle de CENTCOM'daki yapılanmalar.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen yola çıkarsınız, her şey yolunda görünür ama bir anda gemi durur. Ne ileri gidebilir ne geri dönebilirsiniz. İşte o an herkesin aklından aynı deyim geçer. Şapo oturdu. Şapo oturdu deyiminin kökeni Arap Yarımadası ile Afrika arasındaki Kızıldeniz'in tuzaklı sularında gizli. Bugün su altı zenginlikleriyle dalgıçların gözdesi olan Kızıldeniz eskiden Şap adalarıyla tanınırdı. Ama bu adalar öyle haritada yer alan, gözle seçilen adalardan değildi. Şap, alüminyum ve potasyum sülfattan oluşur. Kızıldeniz'in kıyıya yakın yerlerinde görünmeyen ama etkili olan bu maddeler su yüzeyine çok yakın gizli kütleler oluşturur. Gemiler yola çıktığında eğer kaptan tecrübesizse ya da kılavuz almadıysa farkına varmadan bu şap kütlesine çarpar durur. Ne yana dönse hareket edemez hale gelir. Gazeteci yazar Mustafa Balbay, Yemen Türkler Mezarlığı adlı kitabında bu durumu şöyle anlatır. Pek çok Osmanlı gemisi Kızıldeniz'deki Şap adalarına oturmuştur. Kılavuz kılan her yolculuk batmayla değilse bile durmayla sonuçlanmıştır. Zamanla denizcilik terimi halk arasında mecazi anlam kazanır. Ne yapacağını bilemeyen, işleri çıkmaza giren, hareket kabiliyeti kalmayan herkes için aynı ifade kullanılır. O da şapo oturdu. Her deyim bir coğrafyanın hafızasını taşır. Bugün şapo oturmak deyiminin tuzlu sularla başlayan, karaya oturan gemilerle şekillenen öyküsünü anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Overlapping fullback, kanatla birlikte hücuma çıkan bek. Futbolda çizgiler artık sadece sınır değil, stratejidir. Top çizgiye yakınsa orada bir karar alınır. Rakibi mi kovalarsın yoksa hücumu mu desteklersin? İşte bu karar anlarında devreye giren oyuncu sahadaki en çok mesafe kat eden savaşçıdır. Overlapping fullback, yani kanatla birlikte hücuma çıkan bek. Onlar futbolun iki yönünü birden taşıyan dinamik askerlerdir. Bir yandan savunmayı, diğer yandan hücum hattını genişletirler. Yani hem bek, hem kanat, hem koşucu, hem asistçidirler. Overlapping beklerin temel görevi, top takımlarına geçtiğinde önlerindeki kanat oyuncusunun dışından bindirerek ilerlemek ve rakip savunmayı iki kişilik tehdit haline getirmektir. Bu koşullar sadece fiziksel katkı değil, aynı zamanda taktiksel bir yıpratma stratejisidir. Çünkü karşısındaki savunma oyuncusu iki oyuncu arasında karar veremez. Kanadı mı tutsun, beki mi? İşte bu kararsızlık anı hücumun kapısını aralar. Bu rolü oynayan bekler genellikle hızlı, dayanıklı ve ofansif becerilere sahip oyunculardır. En az bir kanat oyuncusu kadar orta yapma kabiliyeti, top sürme yetkisi ve saha görüşü olmalıdır. Çünkü ceza sahasına doğru yapılan bindirmelerden sonra ya tehlikeli bir orta yapması gerekir ya da pas trafiğini doğru yönlendirmesi. Kısacası bu rolü üstlenen bir bek sadece git gel yapan biri değildir. Aynı zamanda sahadaki karar vericilerden biridir. Bu rolü oynayan oyuncunun en büyük avantajı takıma genişlik kazandırmasıdır. Rakip savunmayı açar, orta sahadaki sıkışıklığı dağıtır, zaman zaman ceza sahasına bile sarkar. Özellikle 4-3-3 ve 4-2-3-1 gibi kanatlı sistemlerde bu roldeki bekler takımın gizli hücumcularıdır. Ayrıca kanat oyuncusunun içe kat etmesini kolaylaştırır, böylece kanat oyuncusunu forvet gibi pozisyon alırken bek çizgiyi işgal eder. Ancak bu kadar hücum katkısı beraberinde büyük bir risk de getirir. Geride bırakılan boş alanlar. Eğer bu oyuncu topu kaptırırsa rakip çok geniş bir boşlukla kontra atağa çıkar. Bu yüzden overlapping fullback rolünü üstlenen oyuncunun geri dönüş hızı, pozisyon bilgisi ve fiziksel dayanıklılığı çok yüksek olmalıdır. Ayrıca takımın orta sahasından biri mutlaka onun yerine kademeye girmeli, yoksa savunma dengesiz kalır. Bu rolün dünyadan örneklerine bakalım. Bu rolü modern futbolun zirvesine taşıyan belki de en önemli Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'dur. Takım hücuma çıkarken sağ kanata yaptığı bindirmeler, attığı milimetrik ortalar, attığı asistler ve oyun görüşüyle bu pozisyonu neredeyse yeni bir boyuta taşıdı. Onun zıttı kanattaysa Henry Robertson benzer katkılar verdi. İkisi birlikte Liverpool'un en etkili hücum hattı kanadı oldular. Bir başka unutulmaz örnekte Brezilyalı Cafu. 2002 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya'da sağ kanadı hem savundu hem de hücumda çizgiye sürekli destek vererek takımı taşıdı. Türkiye'den örnek verecek olursak Gökhan Gönül, Fenerbahçe ve Beşiktaş dönemlerinde bu rolün en etkili oyuncularından biriydi. Savunmada görevini yaparken hücumda yaptığı bindirmelerle asist krallığına bile aday olmuştu. Benzer şekilde Caner Erkin de özellikle sol bekte overlapping rolünü üstlenmiş, ceza sahasına yaptığı isabetli ortalarla birçok golün hazırlayıcısı olmuştur. Sonra kanatla birlikte hücuma çıkan bek, futbolun hem fiziksel hem de zihinsel açıdan en çok yük alan oyuncusudur. Dakikalar boyunca çizgiyi ileri geri kat eder, hem savunma yapar hem de gol pası kovalar. Onlar sahada hem aklı hem ayakları aynı anda kullanan ender oyunculardandır. Ve en iyi bir overlapping fullback takımı hem genişletir hem derinleştirir. Yani sadece çizgide değil, oyuncunun merkezinde fark yaratır. Futbolun ansiklopedisinde bugün overlapping fullback yani kanatla birlikte hücuma çıkan bek oyuncuları konuştuk. Her sayfada başka bir anlatımla tekrar görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası için başvurular başladı. İlk etapta 1071 konutun 3 yıllığına tahsis edileceği projeye 25 Eylül'e kadar E-Devlet üzerinden ücretsiz olarak başvurulabilecek. 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konutta Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Tepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplamda 1071 konut kiralanacak. Vatandaşlar ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlarsa projeye başvuramayacak. İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise Ekim'de yapılacak. Proje kapsamında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 konut tipleri yer alacak. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az 1 yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırı içerisinde ikamet etmek yer alıyor. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak. Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek. Sosyal konut veya ilk evim arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeye başvuramayacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar başvuruların kabul edip edilmediğini E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru menüsünden takip edebilecek. Öte yandan konutların kira bedeli teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk Ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak. Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılmayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvurular E-Devlet üzerinden başladı. İlk etapta 1071 konutun aylık 10 bin liradan başlayan bedellerle 3 yıllığına kiralanacağı projeye 25 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek. İstanbul'da en az 1 yıldır ikamet eden ve ev sahibi olmayan evli vatandaşların başvurabildiği projede ilk konut teslimleri Ekim ayında gerçekleştirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Neyse başlasın.
1: Çarşamba pazarına dönmek. Kimi zaman öyle ortamlar olur ki ne tarafa baksanız bir kargaşa, bir düzensizlik. İşte böyle anlarda birden ağzımızdan şu deyim dökülür. Burası resmen çarşamba pazarına dönmüş. Peki nereden geliyor bu deyim? Gelin birlikte geçmişin sokaklarına gidelim. Osmanlı döneminde özellikle İstanbul'un kalbi sayılan Fatih semti haftanın bir günü bambaşka bir kimliğe bürünürdü. Her çarşamba Fatih Camii'nin avlusundan başlayarak Yavuz Selim'e uzanan sokaklar boyunca büyük bir pazar kurulurmuş. Yani bugünkü anlamıyla tam bir semt pazarı ama daha kalabalık, daha karışık. Meyvecisinden baharatçısına, kumaş satınından seyyar yiyecekçisine kadar her çeşit esnaf bu pazarda yerini alırmış. İnsanlar pazara aktıkça sokaklar daralır, sesler, bağırışlar, pazarlıklar havada uçuşurmuş. Yani tam anlamıyla bir hengame. İşte burada öyle bir karmaşa olurmuş ki zamanla dilimizde de yerleşmiş. Bugün bir odaya adım atıp da her şeyin birbirine girdiğini gördüğümüz ya da işler içinden çıkılmaz bir hale geldiğinde hala çarşamba pazarına dönmüş deriz. Bir deyim yalnızca bir sözü değil, koca bir geçmişi günümüze taşır. Bugün çarşamba pazarına dönmek deyimini daha iyi anlayabilmek için Osmanlı'nın sokaklarında gezindik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Bazı araç gruplarında prim bedeli 423 bin liraya kadar yükseldi. Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayında uygulanacak yeni primler belli oldu. Yeni tarifeye göre İstanbul'da en riskli grupta yer alan 0. basamaktaki içten yanmalı araç sahibi için prim 58.214 liraya yükseldi. Özellikle otobüslerde prim tutarı 423 bin lira seviyelerine ulaştı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre İstanbul'da otomobil sahiplerinin trafiğe çıkabilmesi için 4. basamaktan zorunlu trafik sigortası yaptırması halinde 19.405 lira prim ödemesi gerekiyor. Sigortasız araçla trafiğe çıkan sürücüler ise denetimlerde yakalanmaları halinde para cezasının yanı sıra aracın trafikten men edilmesiyle karşı karşıya kalıyor. Trafik sigortası primlerinde yaklaşık %2'lik artış yapıldı. Yeni tarife ile birlikte sürücülerin ödeyeceği tutarlar risk basamaklarına göre önemli ölçüde değişiyor. İstanbul'da en riskli grupta yer alan 0. basamaktaki araç sahibi için prim 58.014 liraya yükselirken hasarsızlık seviyesi en yüksek olan 8. basamaktaki sürücünün primi 9.702 lira olarak belirlendi. Böylece iki basamak arasındaki prim farkı yaklaşık 6 kata ulaştı. Ankara'da 0. basamaktaki sürücünün primi 56.566 lira, 8. basamaktaki sürücünün primi ise 9.428 lira oldu. İzmir'de ise aynı basamaklarda primler sırasıyla 54.919 lira ve 9.153 lira olarak uygulanacak. İstanbul'da ticari taksilerin 0. basamak prim tutarı 172.447 lira olurken 8. basamaktaki tutar 28.741 lira oldu. Ankara'da bu tutar en yüksek 167.566 lira, en düşük 27.928 lira, İzmir'de en yüksek 162.686 lira, en düşük de 27.114 lira olarak belirlendi. Otobüslerin primleri de açıklandı. İstanbul'da 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 423.661 liraya yükseldi. 8. basamağı ise 70.610 lira oldu. 2026 yılı itibarıyla 1246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik kazasına karışması halinde ise poliçe olmadığı için 2039 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor. Zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmamak veya yenilememek gecikilen her 30 gün için poliçe primine %5 oranında gecikme zammı uygulanmasına neden oluyor. Bu artış oranı maksimum %50'ye kadar çıkabiliyor. Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayı primleri yaklaşık %2 oranında arttırıldı. İstanbul'da en riskli grupta yer alan 0. basamaktaki otomobil sahibi 58.214 lira prim öderken hasarlık seviyesi en yüksek olan sürücünün primi 9.702 lira olarak belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Never read Proust.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
1: 14 Eylül Pazartesi 19.07 Fenerbahçe saatinde. Bugün Fenerbahçe'nin de maçı var. Şimdiden Fenerbahçe'ye başarılar dileyim. Tabii ki Gaziantep Futbol Kulübü'ne de başarılar dileyelim. Ama tabii ki gönlümüz her zaman, yani gönlüm Fenerbahçe'den yana. Gaziantep'i destekleyen dostlarımızın da gönlü Gaziantep'ten yana. Haftanın son maçı, değil mi? Haftanın son maçı bugün. Ondan sonra biz yaşadığımız bir kriz vardı. Bir hoca krizi oldu. Ben de anlamadım. Bir şeyler oldu işte. Yani garip bir şeyler oldu bizde. Hatta cuma günü yayını yaptık. Biz bekliyorduk ki İsmail Hoca dönmez artık. Yani o kadar kararlıydı. Sonra yapılan temaslarda döndü. İnşallah. Yani şunu işte cumartesi günü bizim statta bir etkinlik vardı. Oraya gittim. Bizim oğlanı götürdüm. Ondan sonra dedim ki gideyim falan. Orada bazı dostlarla karşılaştık. Söylediğimiz şuydu. Perşembe akşamı için. Ya dedik valla yani geçen yaptım ya tanımı. Arife'yi gösterdiler, bayramı göstermediler diye. Yani Roma maçındaki o oyunun sevincini yaşayamadık. Yani düşünün 3 gün böyle 4 gün hevesimiz kursağımızda kaldı. Bizim kaderimiz midir? Erken olgunlaştırılmış. İşte hani Fenerbahçe'den uzaklaştırın çocukları falan diyorlar ya, böyle Galatasaraylı Beşiktaşlı dostlar. Ya işte çok acı çekiyor çocuklarınız falan filan diye. Ben de diyorum ki erken olgunlaşırlar daha iyi olur. Hayata Fenerbahçeli olmak biraz mücadelelerle pişmek anlamına geldiği için. Çünkü biz böyle acılarla sürekli hiç kimseyle mücadele etmesek kendi içimizdekilerle mücadele ediyoruz. Kendi içimizde kavga veriyoruz. O kendi içimizden saymıyorum o. Sosyal medyadaki troller, organize hareket ettiğine inandığım gruplar, kişiler, hesaplar falan, finanse edildiğini düşündüğüm bazı sözde işte benim meslektaşım, yani bizim mesleğimizin adını ağzına alan tipler, finans, yani finansla hareket eden tipler diyeyim, yani herkesi kastetmiyorum, çok kaliteli, çok değerli spor yorumcuları var. Doğru söylüyorlardır, yanlış söylüyorlardır. Esas olan omurgalı durmak. Yoksa herkesle aynı düşünceyi paylaşmak zorunda değiliz. Herkes bizim gibi de düşünmek zorunda değil. Ama yeter ki inandıkları doğruları savursunlar. Ama dediğim gibi 3-4 gün bize bir zehir oldu. İnşallah bakalım bu futbolcular da şaşırma oluyor demiştir. Ya biz Roma'yı ezdik yani, ikinci devre herkes şaşırdı. Yani 3-4 tane, değil mi? Bak Mikail Beşiktaş diyor ki abi diyor inanılmaz diyor. Yani o pozisyonları, kaçan pozisyonları görünce inanılmaz üzüldüm diyor. Hakikaten öyle. Yani bize birileri dalga geçtiler böyle. Hatta bizden görünen bazıları, işte ben finansmanla konuştuklarını düşündüğüm bazıları. İşte 4 yerler, 5 yerler falan filan. Bu Roma Fenerbahçe'yi perişan eder. İşte tarihin en iyi Roması falan dediler. Neredeyse biz Roma'ya 3-4 atacaktık. O maçtan sonra futbolcuların psikolojisini düşünüyorum. Ya ne oldu ya, kötü bir şey mi yaptık acaba diye demişlerdir yani. Tamam, Beşiktaş maçında kötü oynadık. Eyvallah. Daha sezon başı biz 8-9 puan geriden gelerek şampiyon olduğumuz dönemler oldu. Başka kulüpler açısından da öyledir. Kötü başlayıp sezonu şampiyon bitirdikleri dönemler oldu. Daha yeni başladık bismillah. Ama tabii ki birilerinin tetikçileri görevini yapıyor. Ondan sonra şimdi Mustafa Kaya diyor ki patron birisini kovar, Elman da beni kovamazsın çünkü ben istifa ediyorum der. Aziz Başkan da istifayı kabul etmedi çünkü en yakın başarısızlıkla kendisi kovacak. Ben düşünmüyorum. Ben İsmail Kartal'la beraber, bunu bugün başka biri daha söyledi biliyorsunuzdur belki, İsmail Kartal'la devam edeceğini, İsmail Hoca'yla. Ya şöyle, Beşiktaş maçı öncesi sonrasında, yani ya takım Şampiyonlar Ligi'ne çıktı. O paralı tetikçiler sosyal medyada yazmaya başladılar. Aziz Yıldırım istifa falan diye. Ondan sonra yani sanki Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak böyle büyük bir başarısızlıkmış gibi. 18 yıl sonra ya hevesimizi kursağımızda bıraktılar. İçimize o kadar büyük nifak tohumları ekilmiş ki 8-9 sene öncesinden başlayarak. Yani sosyal medya üzerinden operasyonlar yapılıyor. Sayın Ali Koç da şikayetçiydi. İşte Norveç'ten falan yazıldığını falan söylüyordu. Maalesef sosyal medya üzerinden öyle nifak tohumları ekiliyor ki ben şeyi savunuyorum. Yani gerekirse böyle işte şişe atan dahil olmak üzere böyle futbolcu ıslıklayan, şu bunu yuhalayan, şimdi abi, tepki verebilirsin, anlıktır o. Evde de biz televizyonda maç izlerken şey yapıyoruz, sonra hadi takım dersin, hadi yürüyün oynayın, işte bizim için kazanın falan, tezahüratlar vardır ya falan, bunu yaparsın. Ama yok, protestoyu organize bir şekilde devam ettiren adam olursa, gördüğünün valla açık söyleyeyim, tabii ki bu işin yasal boyutu nedir ne değildir bilmiyorum ama kombinesini iptal etsin. Bu diğer takımlar için de geçerli ya, futbolu çirkinleştiriyor takımlar. Fenerbahçe için Kadıköy daha önce rakipler için deyim yerindeyse cehennemken, şimdi bizim için cehennem oldu. Yani bizim futbolcular Kadıköy'de top oynarken korkuyorlar. Eskiden öyle miydi? Şimdi eskiden rakibi baskı altına alırdık. Hakem aleyhimize böyle haksız, yoksa aleyhimize karar versin tabii. Biz yani faul yapıyorsak faul versin. Ama haksız karar vermekte çekinirdi falan. Çünkü niye? Tribünlerin inanılmaz baskısı. Güçlü bir baskısı vardı. Rakipler işte, ben Galatasaraylı futbolcuları hatırlarım. Ya işte 20 küsur sene galip gelemediler. Ya biz o sırada ayağımız çıkarken ayağımız titriyor demişlerdi. Muazzam bir baskı atmosferinden bahsetmişlerdi. Şimdi kimler dolduruyorsa o tribünleri, tabii herkesi kastetmiyorum. Tabii ki Fenerbahçelilerin çoğunlukta olduğu. Ama ya birileri o tribünü, o Kadıköy'ü bize cehennem ettiler. Oturdukları yerden çekirdek çitleyerek ona laf söylüyorlar, buna laf söylüyorlar. Gariban Anadolu çocukları, biletler bu arada pahalı, onu da söyleyeyim. Yani o genç gerçekten takımı destekleyecek, çok pahalı. Yani diğer kulüpler için de geçerli anladığım kadarıyla bu. Bilet pahalı. Mevcut ekonomik duruma göre bakıldığı zaman ne yapıyor? O gerçekten takımı sürekli destekleyecek çocuklar maçlara gidemiyor. Ne oluyor? Yani ben tabii herkesi kastetmiyorum burada, az çok bilirsiniz, çok kıymetli insanlar da var, gerçekten şey yaparlar, ekmeğini kazanıyor, şey yapıyor. Ama bir de bir grup, bir monşer tayfa var ki onlar hiç kimseyi beğenmezler kendileri dışında, oturuyorlar ona laf söylüyorlar, onu yuhalıyorlar, ona şey yapıyorlar falan filan. Ya hayır arkadaş, gönderin o şey çocukları, işte İstanbul'dan Bağcılar'daki çocukları gönderin, ondan sonra Fikirtepe'deki çocuklar gitsin, tamam. Gitsinler maçlara, desteklesinler takımlarını. Oradaki abilerinin arkasında dursunlar, şey yapsınlar. Hatta onları yanlış yönlendirenlere karşı da şey yaparlar. Yani o yüzden biletleri buradan yönetime de bir şey yapalım. Aziz Başkan, taraftarın kıymetini bilen, yani o bahsettiğim dönem Aziz Başkan dönemi zaten aynı zamanda. Yani tabii ki Fenerbahçe tribünleri sadece Aziz Başkan döneminde güçlü değildi. Daha öncesi de vardı. Fenerbahçe tribünlerinin inanılmaz şeyi vardı. Ama son bir 5-6 yıldır, 7 yıldır acayip bir tribün var. Hatta 10 yıldır diyeyim. Ben 3 Temmuz'un etkisi olduğunu da düşünüyorum. İçimize bozguncuları da soktular. Açık söyleyeyim, kriptolar falan bile girmiş olabilir. Hani FETÖ'cüler renklenirken Atatürkçü, milliyetçi, muhafazakar, solcu, sosyalist falan diye renklendirme, işte menzilci tarikatların içine giriyorlar. Mezheplerin içine girmeye çalışıyorlar. Bir bakıyorsun renklenmişler. Adamlar çünkü casusluk eğitimi de aldık için bunlar. Ama bilmiyoruz ki, belki Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı diye de renklenmiş olabilirler yani. Gidiyorlar, onların görevi de Fenerbahçe'yi karıştırmaktır. Birileri, ben FETÖ artıklarının da belki kriptolarının da girmiş olabileceğini de düşünüyorum. Tribünlere cesaret edemezler bile, sosyal medya üzerinden bir kaos ortamını beslemek için aldıkları organize talimatla sosyal medyada bozgunculuk çıkartıyorlardır. Ben görüyorum yani, açık söyleyeyim. Çok sayıda hesap var böyle, bilmem o hesapların isimlerini de veririm. Şimdi aklıma gelmedi. Bir iki tanesi geldi de tam ismi hatırlayamadım. Böyle şey canlı yayın odaları açıyorlar, böyle konuşuyorlar. Oraya laf söylüyorlar, buraya laf söylüyorlar. Futbolculara laf söylüyorlar, yönetime laf söylüyorlar. Ya eleştiri olur, biz de eleştirdik. Ama eleştiriyi şöyle yaparsın. Takım sonuna kadar mücadele eder. Takım mücadele ederken eleştirmezsin. Biter mücadele, bitmeye yakın sorumluluk noktasında sorumlular başarısız olursa sorumlular eleştirilir. Başarılı olursa hem sorumlular hem de takım beraber kutlanır. Böyledir. Usul böyledir. Biz böyle gördük. Diğer takımlar için de geçerlidir. Maalesef ama eski tribün kültürünü göremiyorum. Mesela Galatasaray'da işte Alparslan Dikmen vardı. Beşiktaş'ta işte Optik Başkan dedikleri Beşiktaş tribünlerinin efsanelerinden. Tabii ki şimdi de yine bir sürü isimler var. Fenerbahçe'de Sefa Kalya vardı. Ondan sonra eski tribün kültürünü bilen insanlardı bunlar, böyle takım desteği ki rahmetli Sefa Kalya'ya benim de eleştirilerim olmuştur. Ama o eski tribünü bilir, şey yapar falan. Şimdi bütün gruplara bunlar bu görev düşüyor artık. Yani tribünler sıkıntılı. Özellikle biz fen tribünlerine çağrı yapayım. Sıkıntılıyız. Ya yani bizim futbolcuların en büyük korkusu Fenerbahçe'ye bakın, deplasmanda daha iyi oynuyor. Mesela biz bugün Gaziantep'i çok rahat yenebiliriz. Haftaya, daha doğrusu bir sonraki maç Eyüpspor maçı. Eyüpspor maçında çok zorlanabiliriz. Onu söyleyeyim yani. Bizim Kadıköy'deki tribünler yüzünden. Yani böyle bir tribün var. Ya böyle yuh diyene aslında taraftarın çökmesi lazım. Futbolcu protesto edene taraftarın çökmesi lazım. Sen kimsin Fenerbahçeli futbolcu protesto ediyorsun diye. Yani böyle bir şey olabilir mi? Fenerbahçeli futbolcu sahada iyi oynar kötü oynar. Sen belirleyemezsin. Alex'in zamanında yuhaladı bu tribünlere. Aziz Başkan sahip çıktı. O dönem millet tepki gösterdi. Haklı, tepki de haklı. Yani acayip bir durum yani, ne diyeyim. Neyse, futboldan şeye dönelim. Yani futbol gibi çok böyle bir dönemin bir hastalığı vardı. Hastalık yani derken olumsuz anlamda futbolu söylemiyorum. Eğer o dozu iyi tutturabilirsek futbol güzeldir. İşte Mikail Beşiktaşlı, Caner Beşiktaşlı, Galatasaraylı dostlar var. Otururuz, takılırız birbirimize. Burada yine dostlarımız vardır. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Trabzonspor. Bütün takım tutanları, futbol severlere de buradan selam olsun. Hepsine selam olsun. İyi ki varlar. Onlarla muhabbetler güzel oluyor. Birbirimizi kızdırmak güzel oluyor falan filan. Beni arıyorlar. Mesela Beşiktaş yendi. Beni nereden aradılar? Bu güzel bir şey. Şimdi yarın öbür gün biz yeneriz. Ben ararım. Galatasaray'ı yeneriz, ben ararım. Galatasaray'ı yener, ben, onlar beni arar falan, diğer yerleri. Bu hafta ama benim için iyiydi. Muşspor, benim memleketin takımı, yenmiş. Dün gördüm. Muşspor yenmiş. Şimdi bir de Fenerbahçe yenerse benim için ballı kaymak diyelim kişisel olarak. O yüzden futbol severlere de dediğim gibi tekrardan selam olsun. Dediğim gibi bir dönemin böyle futbol gibi çok böyle ne derler ona hastalık demeyeyim de nasıl diyeyim böyle üst düzey anlamda takip edilen bir dizisi vardı, meşhur. 2003'te mi 2004'te başlamıştı galiba. Kurtlar Vadisi. Şimdi günümüzün en çok konuşulan konularından bir tanesi tekrar Kurtlar Vadisi. Aslında 20 küsur senedir en çok konuşulan konuların başında geliyor Kurtlar Vadisi, ama şimdi tabii ki Kaşif Kozinoğlu soruşturması çerçevesinde gündeme gelince haklı olarak orada bir dönem biraz detaylandıracağım o mevzuyu. Bir dönem mercek altına alındı tabii ki. Yani çünkü Kurtlar Vadisi'nin özellikle pusu dönemiydi. Yanlış hatırlamıyorsam Kurtlar Vadisi pusu dönemi. Böyle Fethullahçı terörist ve ajanların devlete sızan, işte emniyete, yargıya sızan, onların diliyle senaryolar yazılmaya başladığını hepimiz görmüştük. Yani işte Kaşifoğlu diye bir karakter ortaya çıkıyor orada. İşte İskender Büyük, Veli Küçük meselesi. Daha en başından itibaren hep konuşulmuştur. Yani gerçek karakterler mi? İşte hayattaki karşılıkları kimler falan. Oysa ki dizinin en başında hep fragmanda, pardon, jeneriğinde şu yazılırdı. Sıkı takipçileri bilir ki ben de bir dönem hakikaten sıkı takipçisiydim. Neden takip ettiğimizi de anlatacağım zaten birazdan. En sonunda şöyle bir şey yazardı jeneriğin, başlangıç jeneriğinin sonunda. Bu dizideki her şey hayal mahsulüdür diye yazardı. Ama gündemi çok sıkı takip edenler o dizinin içinde bazı satır araları yakalardı, detaylar yakalardı. Onların gerçek hayattan alındığını anlardı. Ondan sonra tabii ki illa satır arasını yakalamanıza gerek yok. Yani en başından itibaren belli karakterlere verilen işte Kantarcı. Ondan sonra gerçek hayatta Tuncay Mataracı diye bir adam vardı. Gümrüklerden sorumluydu 80 öncesinde. Yani 80 öncesi, 80 sonrası bazı yaşanmış olayları, yaşamış karakterleri böyle o dizinin içine farklı farklı yakın isimlerle, işte Süleyman Çakır karakterinin hep Alaaddin Çakıcı olduğu söylendi. Çakır Çakıcı, Karadenizli, ondan sonra bir Karadenizli, yine bir babanın kızıyla evliydi. Süleyman Çakır da Karadenizli, yani Karadeniz'de Karadenizli bir babanın kızıyla evliydi falan filan. Ondan sonra yani Dündar Kılıç'ın kızıyla evliydi. Ondan sonra Alaaddin Çakıcı. Yani o yüzden hep en başına itibaren yaşanmışlıklar vardı. Yani ne kadar bu dizide yaşanan, aktarılan olaylar tamamen hayal mahsuldür dese de yaşanmışlıklardan esinlendik, biz bilirdik. Ama özellikle 2007-2008 sonrasında hatta buna şöyle bir milat çizebiliriz. Osman Sınav'dan önce, Osman Sınav'dan sonra, o da rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin, çok beğendiğimiz şeyler yapardı Osman Sınav. Osman Sınav'dan önce, Osman Sınav'dan sonra farklı bir konsepte geçişi gördük biz de. Yani dizinin sürekli takipçileriydik. Orada dediğim gibi 2008, 2009, 2010, 2011... Bu yıllarda özellikle 2010-2011 döneminden itibaren Kurtlar Vadisi'nin jargonu, dizinin jargonu, böyle karakterler falan filan, konular, işlenen konular adeta FETÖ şeyine, jargonuna döndü. Yani bir tarafta kumpaslar yürürken kumpasların içinden sanki birileri neredeyse Zekeriya Öz senaryo danışmanlığı yapıyor diyebileceğiniz şeye dönmüştü Kurtlar Vadisi. Şimdi niye peki Kurtlar Vadisi'ni izlemeye başladık? En başa döneyim şimdi. Biraz hani flash bekliyorlar ya filmlerde. Şimdi bugünün kodlarıyla o tarihleri algılamak zor. Neden Kurtlar Vadisi bu kadar tuttu? 2003 müydü? Mikail, bir kontrol edebilir misin? Kurtlar Vadisi 2003'te mi 2004'te mi başlamıştı? Bir bakabilir misin? 2003 diye hatırlıyorum ben de çünkü. Ben o zamanlar Aydınlık'ta 3. veya 4. senemdi. Oradan hatırlıyorum. Biz otururduk Aydınlık'tayken izlerdik yani. 15 Ocak 2003'te ilk bölümü yayınlanmış değil mi?
2: Evet.
1: Şimdi o dönemler şöyle bir şey başlamıştı. Zaşanlarda işte böyle mahalle dizileri, abi dizileri falan filan. Deli Yürek vardı. Osman Sınav Deli Yüreği yapıyordu. Arada böyle politik göndermeler yapılıyordu ki Osman Sınav'ın kimliğini de az çok biliyoruz. Osman Sınav milliyetçi, ülkücü kökenden gelen bir isim. Böyle Türk milliyetçiliği kodlarıyla bir şeyler yapmaya çalışan bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Hatta rahmetli yine Ömer Lütfi Mete ile falan da beraber çalışmaları falan vardı. Deli Yürek'te böyle o kodlara uygun bazı mesajlar veriliyordu. Ama Türk sinemasında, Türk dizi şeyinde çok gördüğümüz şeyler değildi. Yani çünkü özellikle 80 sonrasında, 80, yani 80 öncesinde görebiliyoruz. Böyle muhalif sinemayı görebiliyoruz. Sol etkisi oluyor, işte başka başka milliyetçi etkisinde olan yapımlar falan var ama 80 sonrası özellikle, özellikle darbe sonrasında böyle batıcı fikirlerin, liberal, neoliberal akımların etkili olduğu bir sanat camiasına dönüşümün olduğu bir dönem. O yüzden böyle hele de Amerikan emperyalizminin bölgeye müttefikleriyle saldırgan politikalarının yavaş yavaş düştüğü, yoğunlaştığı bir dönemde böyle milliyetçi söylemler ondan sonra şey yapabiliyor. Dikkati çekmeye başlamıştı. Deli Yürek'te biz bunu görmüştük. Daha sonra onun filmi yapıldı biliyorsunuz. Bilmiyorum izleyenler var mı? Deli Yürek Bumerang Cehennemi diye bir film yapıldı. Filmi izleyenler, yani filmi izledikten sonra deyim yerindeyse Allah Allah deyip böyle Amerikan elçiliğine falan taarruza geçebilecek şeydeydi. Yani film o kodlardaydı. Şimdi o dönemin şartlarını düşünün. Deli Yürek Bumerang Cehennemi de 2001'de mi 2002'de falan yapılmıştı. Ve böyle anti-emperyalist, böyle milli pozisyonu, duyguları güçlü diziler o dönem bir şaşkınlık oluşturdu. Kurtlar Vadisi'nde tam bu dönemde, değerli Haydar Ali Bey de hatırlatmış, tam da bu dönemde Soner Yalçın'ın da konsept danışmanı olduğu bir formatla yıllarca böyle Amerikan karşıtlarının, anti-emperyalistlerin, milliyetçilerin, ulusalcıların, Atatürkçülerin kendi politik kodlarıyla anlatmaya çalıştığı sorunları, anlatmaya çalıştığı düşman tanımlamasına uygun bir formatta başlayınca tabii ki hepimiz şaşırdık. Ne oluyor, ne bitiyor falan anlamaya çalışıyoruz. Devletin içinde mücadeleleri görüyoruz. Gladio diyebileceğimiz bir yapılanma var. Baron diye biri var başında. İş dünyasıyla mafyanın iç içe geçmişliği yıllarca aslında dediğim gibi milliyetçi, ulusalcı, Atatürkçü kesimlerin anlattığı bir formatta başladı ve yaşanmışlıklardan da şey yaptı. İşte bir vatansever devlet görevlileri, içeride bazen hainler çıkıyor falan. Ondan sonra bir sokağın bir şekilde mücadelesi, bu işin sokak boyutu nedir, sokaktaki mücadele nasıl yürüyor işte falan, bunlar tabii ki dikkati çekti. Bakıyor Amerikan planlarına uygun hareket etmek isteyenlerle böyle milli mücadeleyi savunanların bir mücadelesini görüyoruz. O dönemler Amerika'nın işte 11 Eylül sonrasından bahsediyoruz. Amerika'nın Irak işgali sürecinden bahsediyoruz falan. Burada Kurtlar Vadisi o çerçevede dikkat çekti önce. İşte başında bir kere Osman Sınar gibi böyle milliyetçi kimliği bilinen bir isim. Soner Yalçın o zaman şimdiki gibi çok tartışmalı bir isim değil. Yani tartışmalı derken çok daha göz önünde olduğu için o zamanlar daha perde arkasında böyle dosya yazan, kitaplar yazan bir isim. Ve az önce söylediğim hassasiyetleri aktaran bir kalem o zamanlar. Yani şimdiki gibi düşünmeyin Soner Yalçın'ı. Şimdi herkes maalesef herkes tartışma içine çekilebilecek bir pozisyonda. Soner Yalçın'ı tartışmaya açmak açısından söylemiyorum. Yani bugünkü gibi bakmayın. Soner Yalçın'a bakış açısı, Osman Sınav'a bakış açısı, konulara bakış açısı, Amerika'nın Irak'a işgal süreci, Türkiye'nin güvenlik kodları üzerinden iktidarı muhalefet arasında ciddi gerilimlerin yaşandığı 2003 yılını düşünün. Yani o dönemde başlayan bir dizi, sonrasında Türkiye'nin gerilimlerinden de deyim yerindeyse beslenerek ilerlemiş ve bir anlamda ciddi bir şekilde ses getirdi. Ve politik vurguları ağırlıklı olarak ilk başlangıçta ulusalcı, milliyetçi, Atatürkçü kesimlerin hassasiyetlerini yansıtan cinstendi. Ama dediğim gibi Osman Sınav'la belli bir şeye kadar sürdü. Tabii ki o dönem bilmediğimiz şeyler varmış. Açık söyleyeyim, benim gözümden kaçan bir detay. Ben onu bilmiyordum. Yani bildiğimi söylersem yalan olur. Mesela Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili bir rapor haberi yayınlanmıştı. Haberi yapan 2004'te Tolga Şardan. O zamanlar Tolga Şardan Milliyet'te. Milliyet Kurtlar Vadisi ile ilgili rapor, işte MİT'in rapor hazırladığını manşetten haberleştiriyor. İşte yapımcı diyor HAU ile görüşüyordu. 2004'ten bahsediyoruz. Jandarma İstihbaratın başkan yardımcısı, komutan yardımcısıyla görüşüyor HAU. HAU kim? Hasan Atilla Uğur, tabii o zamanlar bilmiyoruz. 2004'ten bahsediyorum. Hasan Atilla Uğur daha sonra Genekon muydu? Balyoz dan mı alındı, onu tam hatırlayamadım. 4 sayfalık bir gazete çıkartıyor. Dünden bugüne mi ne, öyle bir şey, tam ismini hatırlarım. Kontrol etsinler. 4 sayfalık Hürriyet, dünden bugüne Hürriyet diye. Her şey Hürriyet'in logosu falan bile aynı, sadece dünden bugüne mi ne onu ekliyorlar. Ondan sonra bir anda işte Kurtlar Vadisi'ni oynayan oyuncuların, yapımcıların, işte Raci Şaşmaz'ın, Necati Şaşmaz'ın Kadiri tarikatıyla bağlantıları ortaya çıkıyor. Elazığ'dan işte Kadirilerle, işte bir anda Hürriyet bunu kelebeğin manşetinden veriyor galiba. Fotoğraflar yayınlıyor. Oradan taarruzlar, karşılıklı hamleler falan filan. Yani o dönemin böyle hakikaten fenomen mi denir? Fenomen olaylarının başında Kurtlar Vadisi geliyor. Herkes onu konuşuyor. Perşembe akşamları mesela Türkiye sokakları bomboş oluyordu. Kepenkler indiriliyordu. Millet dükkanını kapatıp eve diziyi izliyordu. Yani sokaklar bomboş oluyordu. Açık söyleyeyim. Kurtlar Vadisi saatinde. Ben tesadüf arşivleri karıştırırken gördüm. Dizinin toplam yayın saati 60 dakikaymış. Reklamın süresi 68 dakikaymış. Aynen öyle. 3 saat 4'te yakın sürüyordu. Acayip bir durum. Yani bu boyutunu da hatırlatmak istedim. Çünkü o politik değişimi nasıl gördüğümüzü, yaşandığını, Osman Sınav'ın bırakması, Panafilm'e geçişi, Panafilm'in daha sonra hangi ilişkiler ağı üzerinden, işte o FG plakalar, ondan sonra Kaşifoğlu karakterli şeyleri, İskender Büyük karakterlerini sokması, neredeyse yani Ergenekon iddianamesini, o kumpasın iddianamesini getirdiler diziye, senaryo yapmaya başladılar. Söylemler de o çerçevede gelişmeye başladı. O açıdan bakıldığında Kurtlar Vadisi daha çok konuşulacağı benziyor. Hani Amerika'da bir Simpsonlar diye bir şey vardır. Bizde de bir Kurtlar Vadisi olayı var. Bu Kurtlar Vadisi mesela darbe ile ilgili bir sahnesi var. Son cümle o olsun, bir araya gidelim. Arayı 2-3 dakika geçirdik. Diyor ki işte birileri İskender Büyük'ün de olduğu bir grup toplantı yapıyor. Darbeden vazgeçtik diyor. İfşa olmuş diyor darbe. Ondan sonra bunun üzerine diyor işte işte yetimin yapacağı, o zamanlar yetim dedikleri, yetim bunu duyarsa şey yapar, yetim dedikleri de Hilmi Özkök. İşte güya işte bu darbeciler tam FETÖ ağzıyla Hilmi Özkök'ün savunulduğu bir sahne orası. Hilmi Özkök'ün öğrenmesi dolayısıyla bunun engellendiğini, onun kulağına gitmesi durumunda zaten perişan olacaklarını söylüyorlar. Dediğim gibi tam bu FETÖ ağzı Ergenekon kumpası diliyle yapılan bir şey, o kumpas diliyle yapılan bir şey. Diyor ki zaten yetimin yapacağı darbede, darbenin doğuracağı çocuk da diyor öksüz kalır diyor. Şimdi akla da Adil Öksüz geliyor ondan sonra. Yani ta o zamanlar acayip bir dizi. Yani FETÖ'cülerin istihbaratçı olduğu da, terörist olmasının yanı sıra istihbaratçı, casus oldukları da göz önünde bulundurulursa, bu tür diziler üzerinden çok sıcak mesaj verdiklerini biliyoruz. Orada Şubat Soğuğu diye bir dizi vardı. Tek Türkiye diye terör örgütünün sözde PKK ile mücadelesi. Sözde diyorum çünkü onların PKK ile mücadele etme niyetlerinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani örgütün bu tür mesajları da bu tür diziler üzerinden vermeyi sevdiğini de bildiğimiz için tabii ki Kurtlar Vadisi'nin o dönemi bizim için mercek altındaydı. Daha da çok konuşacağı benziyoruz ama bir kısa araya gidelim. Aradan sonra biraz bölge gelişmelerine döneceğiz. Tabii ki bu konulara da virgül koyacağız. Bırakmıyoruz, nokta koymuyoruz. Virgül koyuyoruz. Şimdi kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Şimdi tekrardan merhabalar, kısa bir aradan sonra değerli dostlar yazmışlar. Şimdi birkaç tanesini şey yapayım. Şimdi Hasan Ali Bey demiş ki dizinin yapımcıları Elazığlı, acaba Mehmet Ağar etkisi olmuş mudur? Biliyorsunuz Mehmet Ağar da Elazığlı, eski İçişleri Bakanı. Bilmiyorum, onu geçmişti galiba. Şöyle, babalarıyla işte Raci Şaşmaz ve Necati Şaşmaz'ın babalarıyla Mehmet Ağar'ın çok yakın olduğu MİT raporunda yazdı. Bu arada MİT raporunu da, o raporu az önce söylemeyi unuttum. MİT raporunu da 2004'te kaleme alan kişinin Kaşif Kozinoğlu olduğu söyleniyor. Yani onu da söyleyeyim, o detayı da atlamayayım. Kaşif Kozinoğlu olduğu söyleniyor. O raporda Mehmet Ağar'a bir atıf var, babalarıyla arkadaş diye bir atıf var. Yine başka bir dinleyicimiz demiş ki, hemen o şey yapayım, İsmail Bey. Diyor ki, yani tabii ki herkes izleyebilir diyor ama bu vurdulu kırdılı gergin filmler gençlerimizin idolları haline gelip acaba gençlerimizi bu yönde etkilemiş olamazlar mı? Ben kendi adıma söylüyorum, keşke de bu tür filmler hiç seyrettirilmeseydi bu ülkede. Emin olun bu gençlik bu kadar çok zehirlenmezler. Bu tamamen benim kendi şahsi fikrim. İsmail Bey'e katılıyorum tabii ki. Yani bu tür filmlerin maalesef gençlere sanki rol model sunar gibi aktarılması maalesef çok sayıda genci etkiledi. Yani işte dizinin karakterleri üzerinden okuyayım. Kendini Polat zanneden, Memati zanneden, Süleyman Çakır zanneden, öyle gezen, öyle onların diyaloglarıyla, replikleriyle konuşan çok sayıda çocuk olduğunu gördük daha sonraki süreçlerde. Gençlerin belli bir yaş altında, yani henüz olgunluğa erişmemiş, kendi karakterleri, kimlikleri oturmamış kişilerin, çocukların bunlardan etkilendiklerini gördük. Katılıyorum yani, İsmail Bey doğru söylüyor. Keşke bu tür filmler hiç olmasa ama maalesef bunu elemek şey, ama bunu doğru anlatabilmek çok daha iyi. Yani reyting canavarı, başka şeylerin etkisiyle bunlar maalesef yaşandı diyelim. Hala da etkisini görüyoruz. Ersun Bey diyor ki, espri anlamında söylüyorum, senaryonun tam inandırıcı olması için başrol karakterlerinin Kurtlar Vadisi'nde yemek yapıyor olmaları, bir mutfakta yer almaları gerekirdi. Tek ve en büyük eksikleri olarak görüyorum. İyi akşamlar. Doğru, yemek yaptıklarını görmedik ama sonuçta babalardan bahsediyoruz. Yani film babalar üzerine kurulu bir şey olduğu için onların yemek yaptığını çok görmek biraz mümkün gözükmeyebilirdi diyeyim. Şimdi tabii Kurtlar Vadisi'nde dediğimiz gibi bir bu meseleye, bu soruşturma meselesi bir virgül koyalım. Çünkü soruşturma da sürüyor. Gözaltılar vardı, tutuklamalar var. Tabii incelenmesi gerekir. Şimdi orada bir gazetecinin tutuklaması çok tartışıldı. Selahattin Günday. Orada çok detaya hakim değiliz ama bildiğimiz kadarıyla o dönem gerçekten başka, o görüntülerin çekilmesi, tabii ki MİT personelinin görüntüsünün çekilmesi, yansıtılması, ama görüntü çeken bildiğim kadarıyla Selahattin Günday değil, kameraman. Ki Selahattin Günday'ın da şeyden bahsediyor, yani kamuoyuna yansıyan, savcının elinde başka bir şey var mı onu bilmiyorum tabii ki, yani ona o konuda bir şey diyemem. Ama kamuoyuna yansıyan şeylerden bir tanesi Selahattin Günday'ın o dönem çalıştığı ajansta Kaşif Kozinoğlu'nun avukatıyla da görüştüğü söyleniyor. Ama dediğimiz gibi savcının elinde başka doneler vardır, bilmiyoruz. O yüzden biraz beklemekte, erken yorum yapmaktan kaçınmakta biraz fayda var. Dediğim gibi FETÖ'cülerin içinde dahli olabileceği, geçenlerde Zeynep Küçük, ben de konuyu bitti diyorum sonra tekrar açıyorum değil mi? Yani Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında. Şimdi Zeynep Küçük, biliyorsunuz Veli Küçük'ün kızı, ama daha öncesindeki kimliği tabii ki, yani esas kimliği, yani aile kimliği Veli Küçük'ün kızı, ama aynı zamanda kıymetli bir hukukçu. Hemen onun attığı yaptığı bir paylaşım vardı. Onu okuyacağım sizlere. Yani tarihe not diye şöyle bir şey düşmüş. Ergenekon tutuklusu müvekkilime. Cezaevi doktorunun müvekkili de bu arada babası işte Veli Küçük. Ergenekon tutuklusu müvekkilime cezaevi doktorunun uykusunu düzenleyeceği gerekçesiyle ilaçlar parantez içinde birden fazla parantezi kapatıyor. Verdiğini öğrenince bu ilaçları alıp güvendiğim bir psikiyatr hekime danıştım diyor. O tarihlerden bahsediyor. Kesinlikle içmesin, birlikte kullanılması çok riskli olur dedi. Böylelikle engelledik. Ama herkesin kızının aynı zamanda avukatı da olması gibi bir şansı yoktur diyor. Tam tarihe not, 12 Eylül 2026'da. Tam da Kaşif Kozinoğlu'na ilaç verilmesi, ilaçların şey yapıldığı, konuşulduğu bir dönemde. Zeynep Küçük bu anekdotu belki de o kadar, o dönemleri hatırlarsanız o kadar gürültü kopuyordu ki büyük böyle kavgalar veriyorduk yani, çok ciddi bir mücadele içindeydik. Belki o dönemde de hatırlatmış olabilir bu detayı, konuşulmuş olabilir ama çok daha kendimize göre, yani bizlere göre önem sırasında daha önde olan şeylere odaklandığımız için de belki hatırlamıyor olabiliriz ama önemli bir not olduğunu düşünüyorum. Yani tekrar söylüyorum, Veli Küçük'ün avukatı Zeynep Küçük diyor ki Ergenekon tutuklusu müvekkilime cezaevi doktorunun uykusunu düzey gerekçesiyle ilaçlar verdiğini öğrenince, ilaçlar derken zaten birden fazla, bu ilaçları alıp güvendiğim bir psikiyatr hekime danıştım. Kesinlikle içmesin, birlikte kullanılması çok riskli olur dedi. Böylelikle engelledik ama herkesin kızının aynı zamanda avukatı da olması gibi bir şansı yoktu diyor Zeynep Küçük. Bu önemli yani, Zeynep Küçük'ün aktardıkları şunu gösteriyor. Yani cezaevi doktorunun verdiği ilaçlarda bir güvensizlik var. Yani Kaşif Kozinoğlu'na yönelik de bu ilaçlar üzerinden, verilen ilaçlar üzerinden veya gelen ambulansta, geçen Nedim Şener de onu aktardı. Yani kalbi tetikleyecek, kalbi krize sokacak, kalbi durduracak bir şey yapılmış olabilir. İstihbarat operasyonu yapılmış olabilir. FETÖ'cülerin dediğimiz gibi Amerika adına, İsrail adına çalışan, aynı zamanda hain casuslar, hain teröristler olduğunu hatırladığımızda, bir Türk istihbaratçının bu şekilde infaz edilmesi, yani infaz etmelerinin önünde mani kendileri açısından yok tabii ki. Yani çünkü düşman olacaklar. Çünkü Kaşif Kozinoğlu bir Türk istihbaratçısıydı. Türkiye için çalışıyordu. Ve ilginç bir şey daha detay söyleyeyim. Bak bu aklımdan çıkmış, ben bunu söyleyeyim. Fethi Kabir, yani kabrin açıldığı gün Kurtlar Vadisi'nin YouTube hesabında o dizideki Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğü sahne yeniden yayınlandı. O parça kesilmiş, o gün yayınlandı. Ve başlık şu: İhanetin bedeli ağır oldu, Kara Kaşifoğlu'nu böyle infaz etti. Bakın, YouTube hesabında dizide Kaşifoğlu karakterinin infaz edildiği sahne, Kaşif Kozinoğlu'nun kabrinin açıldığı gün yeniden yayınlandı ve başlık ilginç. Dediğim gibi, İhanetin bedeli ağır oldu, Kara Kaşifoğlu'nu böyle infaz etti. Şimdi o hesaptakiler bu arada hemen kaldırmışlar. Bir anda yayıldı. Ondan sonra ben de paylaştım. Allah'tan benim paylaştığım kişi ekran görüntüsüyle almıştı. Ekran görüntüsü hala duruyor. Benim sosyal medyamda yeniden gönderiler içinde görebilir. Sonra kaldırıyorlar tabii ki, bir anda ortaya çıktığını görünce. Acaba diyorum, birincisi bir mesaj mı veriyorlar? Halen yani bir FETÖ'nün kripto unsurları tarafından kontrol edilen bir hesap mı? Veya FETÖ ile bağlantılı, FETÖ ile ittifak yapan bir unsurların hesabı mı? İstihbarat hesabı mı? Veya ya Kaşif Kozinoğlu'nun hazır gündemde, mezarı da açıldı, biz de buradan biraz izleme kapıp biraz para kazanır mıyız derdindeler mi, onu bilmiyorum. Bakın, ama eğer o ikinci söylediğim derttelerse valla çok cahil olduklarını söyleyebilirim. Onlara yaklaşan bir şeyler olur, onu söyleyelim. Yani onlara bir şey yaklaşır. Ondan sonra o paylaşımı, o ihanet dedikleri şeyin ne olduğunu onlara bu vatanın evlatları öğretir. Onu söyleyeyim yani. Gerçek ihanetin, gerçek yani öyle ben iletişim kasayım, yok bilmem YouTube'da çok izleneyim, eğer bu derttelerse, yoksa diğer derttelerse zaten gereken çalışmalar yapılıyordur onlara karşı diyelim. Şimdi şu diğer mevzuya geçmeyi başarayım. Çünkü dediğimiz gibi yani önemli konu olduğu için sürekli gündemde olacak, bunları aktarmış olalım. Şimdi başka bir şey var. Önemli, Husiler ilerliyor. Gerçek ismi Ensarullah Hareketi Yemen'de. Dünya onları Husiler olarak biliyor.

Yiğitlerimizin olduğu bir coğrafya. Yemen maalesef üçe bölünmüş durumda. Bir tarafı Husiler kontrol ediyor, bir tarafı Suudi Arabistan kontrol ediyor, bir bölgeyi de Birleşik Arap Emirlikleri kontrol ediyor. Şimdi Husiler öyle stratejik noktalara ilerlediler ki dünyanın en, yani Hürmüz Boğazı gibi son derece stratejik bir boğaz olan Babel Mendebi deyim yerinde işte tüm kıyı hattını, Yemen tarafındaki tüm kıyı hattını ele geçirdiler. İşte nereye ele geçirdiler? Baktığımız zaman Mayun Adası var. Perim Adası da deniyor. Orayı ele geçirdiler. Moka Limanı var. Orayı ele geçirdiler. Bu Yemen 11 Eylül sabahı Yemen'in güneybatısında Taiz Valiliğinde de bulunan stratejik öneme sahip sahil kenti Dubab'ı ele geçirdiler. Daha başka birçok yeri ele geçirdiler. Bu Dubab şöyle önemli. Dünyanın en önemli denizcilik ve petrol yollarından biri olan bu Babel Mendeb Boğazı'nda doğrudan bitişik ve Kızıldeniz kıyısında yer alıyor. Yani Babel Mendeb hattını Yemen tarafındaki bölümü Husiler ele geçirdi. Şimdi sonuç olarak Husilerin bu hamlesi birden fazla boyutla ele almak lazım zaten. Yani bu işin enerji boyutu var, bu işin güvenlik boyutu var, bu işin bölgesel boyutu var, küresel boyutu var. Şimdi bölgesel boyutuna baktığımızda ilk aşamada Husilerin bu hamlesi bölgede yeni çatışma dinamiklerini harekete geçirir mi diye insan endişelenmiyor değil. Çünkü güvenlikle enerji o kadar iç içe geçmiş ki şimdi şöyle bakıyoruz. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz jeopolitiğini de etkiliyor doğrudan. Yani Kızıldeniz'e şöyle bakın. Yani Hürmüz Boğazı sadece ki Hürmüz Boğazı dünyadaki enerji işte petrolün bilmem %20'si, doğalgazın %18 miydi öyle bir şey. Onların geçişini sağlıyor ama Babel Mendeb Asya coğrafyasından gelen, Hürmüz'den gelenler de dahil olmak üzere gelen enerjinin ve aynı zamanda ticaret malzemelerinin Doğu Akdeniz'e giderken, yani batıya giderken ilk durak, yani ilk geçiş noktalarından bir tanesi. Yani Çin'den gelip Malakka Boğazı'ndan geçmiyorsa, okyanusu geçiyorsa doğrudan İlk olarak Babel Mendeb'den Kızıldeniz'e giriyor. Kızıldeniz'den çıkıp Süveyş kanalına giriyor. Kanaldan çıkıp Doğu Akdeniz'e gidiyor. Oradan da Avrupa'da işte Türkiye'de, kuzeyinde, Rusya'da bir yere gidecekse oraya gidiyor. Çin'den, Hindistan'dan falan gelen bunları da ekleyerek Japonya'dan bunları da ekleyerek düşünün. Yani Babel Mendeb son derece stratejik bir nokta ve Kızıldeniz son derece stratejik bir nokta. Süveyş kanalı son derece stratejik bir nokta. Şimdi Babel Mendeb'i tuttuğu anda Husiler acaba küresel enerjide ve küresel ticarette sıkıntı olur mu diyor. Şimdi Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'nın verilen açıklamalarına göre bu son dönemlerde Riyad ve Medine bölgelerinde, bu arada Husiler karşılıklı olarak tabii ki Suudi Arabistan'da belli ölçüde yanıtlar da veriyor. Suudi Arabistan'ı da hedef alıyor. İşte Riyad ve Medine bölgelerinde meydana gelen saldırılardan dolayı diyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı Doğu Batı Petrol Hattı olarak bilinen hattı kapattı. Yani Kızıldeniz'den petrol sevkiyatını sağlayan hattı Suudi Arabistan kapattı. Şimdi bu noktada bu kapanma çok ciddi bir şekilde Suudi Arabistan'a zarar veren bir boyutta. Olayın boyutunu şöyle anlayalım. Bu güzergah üzerinden günlük 3,5 ila 4,5 milyon varil petrol sevkiyatı yapılıyordu. Yanbu Limanı'na taşınıyordu. Yani Yanbu Limanı işte Kızıldeniz'e aktarılıyor. Oradan Kızıldeniz üzerinden petrol ihraç ediliyordu. Dediğim gibi 3,5 milyon varil ile günlük 4,5 milyon varil arasında. Bu arada Akın Gürley'in son dakika açıklaması mı bu? Bir kontrol etsene, bir bakayım ona. Son dakika, evet. Ben şeyden de son dakika, ben X'den de bakayım. Herhalde bir yeni operasyondan bahsediyor. Evet, 12 dakikmış. Bu sabah ülke genelinde başlatılan sokaklar güvende, bir parantez koyuyorum bu Yemen meselesine. Akın Gürlek Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklaması. Bu sabah ülke genelinde başlatılan sokaklar güvende operasyonlarına ilişkin adli işlemler devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda
78 Cumhuriyet Başsavcılığımız

0: koordinasyonunda 151 operasyon gerçekleştirilmiş. 2594 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şu ana kadar 1613 şüpheli gözaltına alınmış. 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir. Operasyonlarda jandarma ve polis teşkilatlarımızın 11.466 kolluk personeli görev almıştır. Aramalarda 199 ateşli silah, 9.039 fişek kartuş, 2 el bombası, 10.520 sentetik ecza ve uyuşturucu tablet ve yaklaşık 37.25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Soruşturmalar suç örgütlerinin finansman kaynaklarını, mal varlıklarını ve suç üretme kapasitelerini hedef alacak şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda 26,9 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiş. 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 araca ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulanmıştır. Firari şüphelerin yakalanmasını soruşturmaların tüm yönleriyle aydınlanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmektedir diyor. Sabah yaptığı açıklamanın devamı. Bilgilendirme yapmış. Sabah biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz diye başlayıp sokaklar güvende operasyonlarını başlattıklarını duyurmuştu. Dediğimiz gibi 148 eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Detaylı bilgiyi aktarmış Sayın Akın Gürlek. Şimdi tekrar Yemen'e dönelim, bu son dakika bilgisini aktardıktan sonra. Bu arada herkes de Kurtlar Vadisi okuyor, konuşuyor. Televizyonlara baktım da şimdi bir hızlıca. Bir taraftan televizyonlara da baktım. Kurtlar Vadisi'nin yani konu olduğu programlar var. Tekrardan gelelim Yemen meselesine. Şimdi az önce söyledik. Doğu Batı petrol hattında günlük 3,5 milyon ile 4,5 milyon varil petrol yanda taşınıyordu. Buradan da Kızıldeniz üzerinden ihraç ediyordu. Şimdi bunu kapattı. Yani bir anlamda Suudi Arabistan'ın bir kere Hürmüz tarafında sıkıntı. Şimdi Kızıldeniz tarafında da saldırılar üzerinden bir sıkıntı olursa o zaman işte burada Suudi Arabistan'la Yemen arasında ciddi bir gerilimin, çatışma ve doğal olarak da Suudi Arabistan'la İran arasında ciddi bir gerilimin, çatışmanın çıkması endişesi artıyor. Yani güvenlik ve enerji iç içe geçiyor. Şimdi ünlü bir enerji danışmanlık şirketinin ortağı diyor ki Babel-Mendeb Boğazı hayati bir arter. Bu rotanın kaybı petrol piyasası için bir uyarı niteliğindeydi ve mevcut durumun ne kadar sürdürülemez olduğunu gösterdi diyor. Yani bu arada şu diyelim ki bypass edildi. Ha bu arada şu özür dilerim. O bilgiyi de aktarmayı unutmayayım. 50 bin tane veri olunca deyim yerindeyse. 50 bin tane yok da yani öyle düşünün yani. Veri olunca kafa gidiyor bazen, unutuyor. Hani 3,5 milyonla 4,5 milyonluk varil dedik ya. Zaten Ağustos ayında gerilimlerden dolayı 400 bin varile kadar da düşmüştü bir dönem. Onu da söyleyeyim. Yani o bilgiyi de aktaralım. Şimdi burada diyelim ki Babel-Mendeb bypass oldu. Ne olacak? Şimdi bir kere maliyeti çok ciddi bir şekilde arttıracak şeyler var. Birçok petrol tankeri Asya'ya çok daha uzun ve dolambaçlı bir rota üzerinden seyahat etmek zorunda kalacak. Suudi Arabistan'dan çıkan petrol düşünün. Bu sefer Süveyş kanalına yönelecek. Oradan ya Akdeniz'e, oradan Afrika'nın batı kıyısı boyunca inecek aşağı. Zaten yukarı çıkamaz, Arktik'e çıkıyor. Sonuçta kutuplardan bir yere gidemez. Ne yapacak? Afrika'nın altına inecek, oradan Hint Okyanusu'na. Yani Babel-Mendeb'den de oradan Hint Okyanusu'na çıkmak varken daha Afrika kıtasını, işte Akdeniz'e ağırı çıkacak. Oradan Asya'ya gitmek zorunda kalacak. Çok ciddi maliyetler artacak ve aynı zamanda nakliye süreleri de artacak. Yani yaklaşık bir aylık bir ek nakliye süresi olacak. Bu da tabii ki petrol üretimini falan etkileyecek. Şimdi Husilerin ilginç bir detay aktarayım. Taarruzlarında çok sayıda Yemen hükümet güçlerinin elinde bulunan çok sayıda Amerikan yapımı silahı da ele geçirdiği söyleniyor. Yani bu El Cezire de bunu vermiş. Amerikan merkezli The War Zone var. Onlar da vermiş. Yani bakıldığı zaman milyonlarca dolarlık işte ekipmanlar, mayınlar, el yapım patlayıcılar, bunlara karşı yine el yapım patlayıcılar karşı koruma sağlayan Amerikan yapımı zırhlı araçlar falan filan, hafif silahlar, topçu sistemleri, kamyonetler, mühimmatlar, birçok şeyi de Husiler ele geçirmiş. Özetle Husiler bunları yaparken, peki Amerika ne yapmış? Amerika'nın gücü yok, şu an müdahale edemiyor. Geçenlerde yine Amerikan merkezli bir yayın organında. Bu arada saat başımıza ne kadar kaldı? Ondan sonra son cümleyi de söyleyeyim, saat başına girelim. Amerika'nın artık buna müdahale edecek güç yok. Onu söyleyelim. Saat başına gidiyoruz, sonra kısa bir ara.
1: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi tekrarıyla yeniden Rafutnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son dilimi. Şimdi birkaç başlığı hızlıca özet olarak aktarmak isterim. Şimdi birincisi bu Yemen'de aktardığımız olaylar. İşte en son dedik ki Amerika'nın gücü yok. Vuracak. Çünkü stokları yok, füze stokları, yeni bir çatışma. Zaten İran'la çatışmaya giremiyor. Hatta İsrail'de Trump'ın üçüncü yol diye bir yol belirlediği yönde bir makalesi var yayınlanan. İşte bir taraftan yani arada derede kalmış diyor. Yani bir taraftan şey gibi yapabiliriz diyor. İşte Bush gibi Irak meselesinde vuralım sonuna kadar gidelim diyebilirdi. Obama tarzına yöneldi diyor. İşte işte Lindsey Graham biliyorsunuz geçenlerde öldü. O aslında sonuna kadar gidilmesi taraftarıydı. Hatta Lindsey Graham'ın formülü basit bir zorlama teorisine dayanıyordu. İran ancak belirli bir miktarda cezayı kaldırabilir. Yeterince baskı uygulandığında rejim sonunda teslim olmanın daha fazla darbe almaktan daha iyi olduğuna karar verecektir. 6 aylık savaş bu teorinin altında yatan varsayımı ortaya çıkardı. İran'ın kırılma noktasına Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin ödemeye razı olduğu bir bedelle ulaşılabileceği varsayımı. Ancak diyor Trump bu şeye girmedi diyor. Bir taraftan diyor vuruyor sonra duruyor diyor. Ekonomik baskıya dönüyor diyor. Şimdi Trump burada zaten zorda. İran'a yönelik taarruzu yapamıyor. Şimdi bir de üstüne ne diyelim? İşte bu Yemen meselesi, Kızıldeniz meselesi. Şimdi Yemen'e gitse, gücünü kaydırsa, hop İran'dan bir hamle gelse ne yapacak? Hangi savunma sistemiyle şey yapacak? Stokları zaten azalmış durumda falan filan. Yani Trump'ın işi zor. Şimdi Amerika o yüzden pasif. Şimdi tabii ki başka bir boyut daha var. Şimdi geçenlerde Axios yazdı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri destek istedi. Yani müdahale edilmesini istedi. Amerika yanıtsız bıraktı. Çünkü bunlardan dolayı Amerika'nın şu an vurma gücü yok. Yani Amerika'nın şeylerine falan bakmayın. Gemileri perişan, donanması. İşte örneğin tam rakamlar şu an elimdeki verilerden şey çıkartmaya çalışayım ama vardı çünkü elimde bunun şeyleri. Amerika'nın şu an kullanımdaki gemi sayısıyla kullanışlı gemi sayısı arasında çok ciddi fark var. Yani Amerika'nın ciddi bir şekilde işte diyelim ki uçak gemileri falan sıkıntı da dökülüyor. En son biliyorsunuz Abraham Lincoln 250 günden fazla muharebe görevinden sonra Orta Doğu'dan ayrıldı. En uzun süre kalma rekoru adeta. Denizde kesintisiz en uzun süre kalma rekoru. Ama nelerden bahsediliyor? Söyleyeyim. İşte küflü duşlar, bozuk tuvaletler, haftalarca çamaşır yıkanmaması, uzun süre sıcak su olmaması, yarım fincan pirinç, iki pide ile sınırlı yemekler, sabun yok, deodorant yok, diş macunu yok. Bunu Amerika Demokrat Kongre üyesi Mike Levin yazıyor. Yani Amerikan donanmasında bazı gemiler, yani 400 gemi varsa bunun belki 150-200'ü işlevli hale. Şu an Çin 400'ün üzerine çıkartmaya çalışıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir şekilde sıkıntıda, müdahale gücü yok. O yüzden Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin bu çağrısı yanıtsız kalıyor. Tabii ki Suudi Arabistan şimdi destek arıyor. Diplomasi yürütmeye çalışıyor falan filan. Burada bir çatışma Suudi Arabistan'ı da olumsuz etkileyecek. Herkesin merak ettiği konu da o zaman Mekke Savunma İttifakı'nın ilk sınavı olur mu burası? Evet, insanların endişelendiği şeylerden bir tanesi bu. Yani burada Yemen'de Husilerle karşı karşıya kalmak aynı zamanda İran'la da karşı karşıya kalmak anlamına gelir mi? Ve Husilerin saldırılarını Suudi Arabistan topraklarına taşıması, burada bir ülkeye saldırı, bütün ittifaka saldırı mantığıyla yaklaşıldığında Türkiye ile Pakistan'ı Husilerle savaşa sokar mı şey var. Şunu söyleyeyim, böyle bir doğrudan bir taarruz yapılacağını düşünmüyorum ama Türkiye ile Pakistan'ın diplomasi gücüyle İran üzerinden Husileri baskılayabilme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. Burada Suudi Arabistan